0: incitmeden sıradan bir hayat istedim.
1: Biliyorum. Hepimiz sana inanıyoruz. Onu San Yang sana borçlu. Eğlendiğimde bana yardım ettin. Keyboard'u iyi çalabileceğime sadece sen inandın.
0: Aslında kimse keyboard çalmak istemiyordu.
1: Ah seni adi herif.
2: Hekim, oradan uzaklaş hemen. Bu bir tuzak, uzaklaş.

0: Yanlış anlama. Sandığın gibi değil. İzlendiğimden haberim yoktu. Önceki gün beni görmeye gelmişlerdi. Gonu ben değildim. Dur Gonu. Bana inanmalısın.
1: Oradan hemen uzaklaş.
0: Gonu.
1: Koş hadi. Çitlerin üzerinden atla hemen.

0: bana bak. Şimdi duygusallığın sırası değil, tamam mı? Seni neden seçtikleri belli zaten. Kolay av olduğun için. Seni kolayca kontrol edebileceklerini düşünmüşler. Doğrusunu istersen senin hakkında pek yanıldıklarını da söyleyemeyeceğim. Duygusallığı bırakmalısın.
1: Arabayı durdur. Arabayı durdur. Her şey için teşekkür ederim.
0: Hey! Tek başına ne yapabilirsin ki? Söylesene, şimdi ne yapacaksın? Normal hayatına nasıl döneceğini düşünüyorsun ha? Herkese kolayca inanmamalısın. Dünya nasıl bir yer biliyor musun? Yalan dolu, hile dolu.
1: Biliyorum. Elbette biliyorum. Dünyanın nasıl bir yer olduğunu biliyorum. Yani ne? Biri incindiği zaman çekip gitmeli miyim ha? Bir dostumun çağrısını görmezden mi gelmeliyim? Sırf hayatta kalmak için kaçıp gitmeli miyim? Defolup gitmeli miyim?
0: Elbette. Kaç git, görmezden gel. En azından kimse yalan söyleyemez.
1: Yani mutlu musun? Neden bu şekilde yaşayayım? Biraz kaybetsek ne olur? İyi biri olarak yaşamak suç mu yani?

0: Kusura bakma.
1: Unut gitsin. Budalanın tekisin. Atla hadi. Hiç zaman yok.

Bütün yapabildiğiniz bu mu? Bir sivili bile yakalayamadınız sersemler. Zaman kalmadı. Pekala. Kestirmeden gidelim ve bırakalım onu adamımız bulsun.

0: olsun hadi.
1: Neden gelmediğini hala anlamış değilim. Bu gerçekten bir saçmalık.
2: Bırakın onları.
1: Çabuk ol, çabuk ol. Baksana, komşunun hiçbir iki olduğunu söylediler. Ama onu nereye götürdüklerini bana söylemediler. Anlamıyorum, söylemediler.
3: Sakin ol, sakinleş. Ne yapıyorsunuz? Bunu yapamazsınız.
4: Bir cinayet soruşturmasına engel oluyorsunuz.
1: Cinayet mi?
3: Ne cinayeti?
4: El yapımı bombada kullanılan parçalardan biri ne yazık ki çalınmış. Polis parçanın izini sürdü ve üzerinde Baygon'un parmak izi olan parçayı burada buldu.
3: Olamaz.
4: Eski bir dosta yardım ediyorsanız.
3: Eski bir dost değil. Biz dostuz. Şu anda bile.
5: Biz kazandık makineye karşı. Evet işte gördünüz. Bu iş bu kadar.
6: Silikon yüzledikleri o ajanı bulmalıyız. Sonra sana bunu yapan kişiyi ve kişileri bulabiliriz.
5: İşte yine başlıyoruz. Bakalım kazanan kim olacak? İşte başladık. Bikinili kızlar havada uçuşmaya başladı. Evet siz de görüyorsunuz. Gördünüz mü? İşte böyle. Hadi bakalım. Ne kadar muhteşem değil mi? İşe bakın, evet. Sizi tebrik ederim bayım. Bu sefer siz kazandınız. Şanslı arkadaşımız, evet. Tebrik edelim. Aferin. Evet işte bu.

0: yapma. Dur yapma. Hayır dur dedim.
1: Uzak
0: hayır,
1: dur.
0: Hayır dur.
2: Söyler misiniz? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?
3: Neyi yapıyorum? Ben sadece onu kurtarmaya çalışıyorum. Duydun mu beni?
2: Neden bize bu konudaki düşüncelerinizi söylemiyorsunuz?
3: Ben mi? Bu sadece beni ilgilendirir.
2: Neden öncelikle düşünmeniz gereken masumları düşünmüyorsunuz ki?
3: Yeter artık.
2: Lütfen
3: kes sesini.
2: Bana bir cevap verin.
3: Ben ne yaptığımı biliyorum. Onunla uğraşmaktan bıktım artık. Yeter, tamam mı? Bu ne cüret ha? Oğlumla ilgili böyle
4: sizinle
3: bir şey konuşamazsın.
4: Sizinle hiç bağlantı
3: kurdu mu? Bakın. Ben onun babasıyım.
2: Ona katil demekte zorlanıyor musunuz?
3: Duydunuz mu? Ben onun babasıyım. Onu herkesten daha iyi tanıdım. Kimse onu benden daha iyi tanıyamaz. Sadece inanmıyorum, biliyorum da. Bu yüzden gidin buradan. Gidin artık. Tamam mı? Gidin.
5: Efendim, bir sorum olacak.
2: Efendim,
5: lütfen.
4: Sizinle bir soru var mı?
5: Bunun arkasında bir komplo olabilir mi efendim? Şiddet mi var? Efendim.
4: Lütfen cevap verir misiniz?
3: Konu. Ben iyiyim evlat. Etrafımı saran bu sersemlere rağmen onları boş versen. Ben gerçekten iyiyim. Beni merak etme oğlum. Karnını güzelce doyur. Yollarda dikkatli git ve hastalanma. Hayatta kal Gon-U. Sakın yakalanma.
5: Ha?
2: Ne?
5: Ne?
3: Sadece kaç.
5: Bu ne demek
2: istiyorsunuz?
6: Her anne baba çocukları için endişe ediyor.
4: Bir baba olsanız bile bunu kesin.
1: Öyle bakıp durmayın. Yemeğinizi yiyin. Hadi bakalım.
4: Lütfen bu tür davranışlardan uzak durun.
6: Ne?
4: Buradan ailelere sesleniyorum. Çocuklarınıza böyle davranmayın lütfen.
0: Evet, dedim ya. Onu kendi ellerimle öldüreceğim.
6: Kes şunu. Arayıp aramayacağımıza ben karar veririm.
1: Gelip bir şeyler iç.
6: Yeter.
1: Hadi,
6: yapma. Çeneni kapat. Önündeki yemeği bitir. Hadi yemeğini ye dedim. Hadi.
1: Sana yemeğini bitir
0: bu
1: dedim.
0: Sefer, bu sefer elimden kaçamazsın.

0: yapmayacağım.
1: Lütfen git.
0: Onu mutlaka öldüreceğim.
2: Bırakın da ödül parasını alalım.
3: Hadi.
4: Ha, tamam peki.
3: Acele.
0: Onu öldüreceğim.
4: Geliyorum.
3: Hiç yardım etmiyorsun bana.
4: Tamam,
0: hiç
4: merak
0: şansı
4: etme.
0: Yok.
3: Al şunları da.
4: Tamam.
0: Evet.
3: Hadi.
4: Bana biraz zaman ver.
3: Bu çok ağır, ben bunu kaldıramıyorum.
4: Peki.
0: Acımak yok.
4: Merak etme.
5: Maliyenin adamları kliniğime baskı yaptılar. İşlerin bu kadar kötü gideceğini düşünmemiştim. Sessiz kalırsam ödül alacağımı söylediler. İnanıyor musun? Buna fazla inanmadım ve bunu çok düşündüm. Ha yapma, yüzüme vurma.
6: Tıbbi kayıtlar.
5: Gördün mü? Ben bile etkilendim. Mükemmel iş çıkartmışlar. Doğrusunu istersen ikizin gibi. Yüzüme vurma, tamam tanrım. O zamanlar şoka girmiştim.
7: Adres gerçek olabilir mi?
5: Ama düşününce o kadar da müthiş olmadığını muhtemelen anladım.
6: Eğer yem değilse.
5: Aslında
7: yem mi?
5: Çok daha iyi olabilirdi tabii.
6: Baksana.
5: Kesinlikle.
6: Bu 3 saat önce yeniden düzenlenmiş.
5: Ne? Bu olamaz.
6: Gidelim hadi. Bir yere davetliyiz.
5: Davetli mi? Ama ya ben? Lanet olsun. Durun ama bir dakika. Hey bayım.
7: Bekle. Hemen mi gidiyoruz?
5: Hey bayım.
6: Bizim bu ipucunu takip etmemizi istediler. Silikonu bulacağımızı biliyorlar.
7: Yani hepsi büyük planın parçası mıydı?
6: Tabii ki. Silikonu yem olarak kullanmayı bekliyorlardı.
7: Şimdi ne olacak?
6: Belli değil mi? Yemi yutacağız.
7: Ha?
0: Teslim olmak istiyorum. Ben Jung-Uk'un katili Kim Gon-Woo'yum. İltihan 320'de sizi bekliyorum.
8: Bundan bir şey çıkmazsa şapı otururuz.
9: Neden deneyemeyelim? Vurucu ekip bizi zaten ekti. Dosyaları bile bizimle paylaşmıyorlar.
8: Pekala.
9: Hadi, hazır olun.
10: Gidelim, tamam.
9: Hadi. Hazır mısın?
10: Evet.

0: Herkes yerine geçsin.
1: Herkes hazır mı?
2: Yerlerinizi alın. Alfa 1 hazır.
0: Charlie 1 çatıda hazır. Rapor edecek bir şey yok.
3: Beta 2 hazır. D bölgesi temiz.
0: Charlie 1 beklemede.
3: Beta 2, kameraları yerleştirdim. Sinyal yok.
4: Bir motor yaklaşıyor. Kimliği tespit edilene kadar yerinizde kalın.
5: Bu nedir?
6: Hey şef.
7: Bunlar da kim? Yaklaştır.
6: Tamam efendim.
8: Durun, asansör çalışmıyor mu?
9: Kaskları yüzünden kimlik tespiti yapılamıyor.
4: Tetikte olun.
9: Ben aksini söyleyene kadar dikkatli olun. Güvenliğe hedef alacaksınız. Olası bir harekette siz de harekete geçin. Ama zamanını kollayın.
5: Bu da ne?

0: Üniformalılar geldi.
1: Onları durdurun.
2: Hadi.
3: Hey, hey, bu da ne?
2: Ne oldu?
3: Neler oluyor lan?
2: Bilmiyorum.
4: İçeride çok sayıda sivil
2: var. Evet, evet, yukarıda. Siparişiniz var mı? Tamam efendim.
3: Pizza geldi.
2: Hadi.
1: Evet, evet, ben istemiştim.
2: Burada.
1: 320 açığa çıkmamalı. Gördün.

0: şu senin numara şurada. Ne oluyor?
1: Ne oldu? Kamera güvenliği?
0: Birimler için tamam. Tüm birimler.

Neden? Çok mu şaşırdın? Sen şaşırdıysan, ölmüş dostun neler hissetmiştir bir düşün. Senin yüzünden daha kaç can feda edilecek?

0: Planlandığı gibi yemi yuttum. Şüpheli Kim Gon-woo intihar etti.
1: Kim Gon-woo, biz polisiz. Biz polisiz, aç şapıyı. Hey.
2: Ne yapıyorsunuz? Ha? Durun.
1: Ne oluyor?
2: Durun. Bu bizim ekibin görevi. Uzaklaşın.
1: Şuna bak sen. Tutuklayın.
3: Bey, sakin
2: olun. Silahları indirin. Tamam, tamam, indirin
3: tamam.
2: Dedim.
3: Geri çekil. Tamam.
2: Silahlarınızı indirin. İndirin.
1: Önce siz indirin.
2: İndirin.

0: 여성! 여성! 이 까닭은!
1: 캡세크 불 잡았어! 도로스 연단인들이!
0: 도모사와! 무슨 내 뭐냐?
2: 실리콘 açığa çıktı.
3: Onu sustur.
4: B planı.
0: Kabul tamam.
5: Tüm birimler. Dikkat.

0: Bu akşam saat 8'de Seul'deki bir apartman dairesinde bir patlama oldu. Kim Gon-woo ve işbirlikçisi bombalı bir intihar eyleminde öldürüldü. Kim Gon-woo ve işbirlikçisi başlangıçta polise direnmeye kalktı.
1: Alfa alfa, şimdi cesedi orada bırakın, tamam. Var.
0: Şüphelinin ölümüyle birlikte bu dosya kapandı. Gon-woo soruşturmasının burada tamamlandığını söyleyebilirim. Şimdilik bu kadar. Şu anda soru almayacağım. Herkese teşekkür ederim.

0: Ajansın planı asla durdurulamaz. Bu senin gerçeğin. Gonu. Katil sen ol. Vazgeçecek misin?
1: Bunu yapamam.
0: O halde elini çabuk tutmalısın. Al. Çabuk ol.
1: Buna ne deniyor?
0: Hayatta kalmak. Hayatta kalabilirsen biz kazanırız. Hatta Mu'yeo bile hayatta kal ve kaç. Silikonun yüzünü çalması gibi sen de onun yüzünü çalacaksın.

0: Çok çılgınca şeyler söyleyip dururdu.
1: Çok saldırgandı. Toplumumuzdan yana pek çok şikayet vardı.
0: Çılgınca olduğunu biliyorum. Ama o benim ailemi tehdit etti.
2: Lütfen biraz açık konuşsun efendim.
3: Bir dakika, bırakın gitsin. Bırakın,
4: gerçeği duy bakalım.
3: Dostum. Lütfen. Dostum. Lütfen.

0: Bu yalan. Her şey uydurma.
1: Hayır hayır, bu yalan.
2: Hayır hayır.
3: Nasıl yani? Bir açıklama yapmalı.
1: Ne demek o?
0: Golu yapmadı. O gerçekten masum. Yardım edin.
2: Acı.
0: Yardım edin.
1: Söyleyin lütfen.
0: Yardım edin. Golu bir şey yapmadı. Lütfen yardım edin. Bize yardım edin.
2: Açılın, tamam mı?
0: Lütfen Donku'ya yardım et.
2: Hey, izin verin, izin verin.
0: Donku'ya.
2: Dostum, yardım et. Dostum, buradayız.
0: Konu değildi.
2: Açılın, bırak.
0: O tamamen masum. O bir şey yapmadı.

sabah hepimiz sevdiklerimizi özlüyoruz. Pazartesileri insanların 11-16'dan önce gülümsemediklerini söylerler. Şu anda bizim hissettiğimiz de bu. Trafik her zamanki gibi çok yoğun. Seul'ün merkezinde yoğun trafik göze çarpıyor. Merkeze gidecek sürücülerin trafik yoğunluğunu...

0: Burası 3 dakika programı. Yapacağım şey için sizden özür dilemek istiyorum. Acil bir haber aldık ve şimdi haber kaynağına bağlanıyoruz. Alo.
1: İyi sabahlar. Ben Kim Gon-woo'yum. Bana tezgah kurdular.
2: Bu adam hala yaşıyor mu?
1: Üstüme yıktılar.
3: Hey şoför, şunun sesini bir aç bakayım.
1: Ve benim öldürdüğümü duyurdular. Hepsi yalan. Ben hala hayattayım. Ayrıca şu anda morgda yatan ceset bir başkasına ait.
4: Sen Yang, sen deli misin?
0: Bu Kim Gon'u ve yaşıyor.
4: Ne?
5: Ölmüş bir adamın geri gelmesi doğal mı? Sosyal medya komplo teorileriyle çalkalanıyor.
6: Bu asla olmayacak.
5: Ne demezsin? Her şeyin tanığı ortalıkta dolaşıyor. Adam şu anda canlı delil sayılır.
3: Bu işi doğru dürüst hallet.
6: Evet. Bizzat kendim halledeceğim. Durum son derece acil. Tüm yollara kontrol noktaları koyun ve polisi de bu işe dahil edin. Tüm güvenlik kameraları onu arayacak. Hatta yol kameraları bile. Onu bulduğunuzda öldürmek için ateş edin. Onu hayatta bırakmayın. Bizim için onur meselesi.
0: Gon'u yaşıyor.
7: Ne? İyi ama Gon'un cesedini teşhis etmişlerdi.
0: Ama Gon'u yüzünü çalan bir estetik cerrahın peşindeydi.
7: Bu söylediğin şeyler çok saçma.
0: İster inan ister inanma. Hayatını riske attı ve Cho için geri döndü.
7: Cho için geri mi döndü? Siz neden benim arkadaşımsınız bilmiyorum. Teşekkür ederim. İyi ama neden orada buluşuyoruz ki? Bu çok duygusalca.
1: Sanırım o günleri özledim. Birlikte provalar yapardık. Birlikte takılırdık. İşlerin bu şekle dönüşeceğini bilsem sizi daha sık görürdüm.

0: Hepinizi çok özledim. Buluşalım. Eğer yaşarsam.
1: Öyleyse yaşa ve bize geri dön.

0: Donkuya. Dükkanına neden Golden Slumber adını verdiğini biliyor musun? Birlikte çalarken Beatles'tan hoşlanmadığı halde. Onu defalarca bu parçayı çalmaya zorlardık. Onun istediği tek şey herkesi bir araya getirmek.
1: Öyle de olsa bunu nasıl yapacak ki? Benim gibi koca bir adamı ağlattı işte. Bundan nefret ediyorum. Begala, medyayı topla. Bunu bana bırak, tamam mı? Medyanın önünde bir gösteri sergileyelim, tamam mı? Arkadaşım yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor.
2: Sosyal medya Kim Gon-woo'nun 3 dakikada trafik durumu programına canlı bağlanmasıyla çalkalanıyor. Polis bu bağlantının yanlışlıkla
3: Kim
2: olduğunu söylüyor.
3: Kim Gon-woo'nun iddia eden adam saat tam 4'te Sinchon Caddesi önünde olacağına dair söz verdi. Onu görmek isteyenlerin bu akşam 4'te orada hazır bulunmaları iyi olacak gibi. Gelip gelmeyeceği belli değil ama polis yine de hazır bir şekilde bekliyor.

0: Burada hepiniz yasa dışı bir protestoya katılmışsınız. Lütfen burayı terk edin hemen.
1: Hey, durun biraz, bu protesto değil. Hepimiz iyi arkadaş olduğumuz için burada toplandık, öyle değil mi?
2: Şunu hemen götürün buradan,
1: hey,
2: hadi.
1: Bırakın beni, ne yapıyorsunuz? Hey, ben sadece arkadaşımı bekliyorum. Kopya kurban gitmiş bir arkadaşımı. Bırakın beni lütfen, ben avukatım. Ben avukatım. Ah, ah, bırak beni. Ah, ah.

0: Kim Gon U'yu tespit ettik.
1: Kıpırdama. Olduğun yerde kal. Kıpırdama. Orada kal. Hedef yakalandı.
2: Pekala tamam artık dağılın. Burada bir şey yok. Hadi. Dağılın artık. Gidin buradan hadi.
3: Telefonlarınızı kontrol edin.
4: Beni dinleyin. Dinleyin. Onun söylediği her şey yalan. Bakın sakın onu dinlemeyin. Buradan ona kulak asmayın.
2: Size söylüyorum hadi. Görecek bir şey yok.
4: Bakın beni dinleyin. Her şeyi yalan söylüyor. Durun ben avukatım. Ben bir avukatım. Gitmeyin. Lütfen gitmeyin. Bekleyin. Bekleyin bakın her şeyi yalan söylüyor diyorum. Ben avukatım.
2: Zorluk çıkarmayın. Son kez söylüyorum. Derhal terk edin.
4: Sen yak. Durum çok kötü.
5: Burası berbat kokuyor. Şu fareye bakın. Bay Kim Gon-woo, buradan çekip gidebilirdiniz değil mi?
6: Bunu çok düşündüm. Ve kaçmam için bir neden yoktu.
5: Birdenbire aslan kesiliverdin. Neden hükümet işlerine bulaştın?
6: Bu yüzden mi? Onca insanı öldürdünüz.
5: Hayır. Devletimiz için öldürdük. Ulusumuz için.
6: Sizi pislikler!
5: Gon'u, buraya kadar. Bu adam uçmuş mu?
6: Madem her şey ulusumuz için, seve seve öleceğim. Seve seve. Ama yüzme biliyor musunuz?
5: Bu neden söz ediyor?

0: Şef, bir iyilik yapmanız gerekiyor. Donguyu ve Sinchon kavşaklarını gösterir misiniz? Bu ölüm kalım meselesi. Lütfen.
1: Kes şunu. Yeter. Tamam, özür dileriz. Bu kurallara aykırı. Burası polisiye alan. Bunu yapmamız doğru değil. Asla doğru değil.
0: Gonu bir tünelden çıkacağını söylemişti.
1: Ama o öldü. Haberlerde görmedin mi?
0: İşte. İşte orada gördüm. Hadi zoom yapın. 274'e zoom yapın.

0: gidiyoruz. Kaybedecek zaman yok. Atla. Sen bilirsin, zorlamıyorum. Hadi bin. Hadi. Borcumu ödeyeceğimi söylemiştim.
1: Peki nasıl bildin?
0: Sence nasıl olabilir? Yakın bir arkadaşın söyledi. O delikten çıkacağını söyledi ve yardım istedi. Artık ödeştik.

0: Evet. Onları selamlamaya hazır mısın?
1: Ha işte geldi. Evet. Tamam. Hey, bakar mısınız? Lütfen bir şeyler söyler misiniz?
2: Lütfen efendim.
1: Lütfen bakar mısınız? Bu tarafa bakar mısınız? Lütfen efendim. Efendim?

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ya nasıl bir giriş yapıldı ya? Nasıl bir dizi?
1: Çok güzel gidiyor maşallah. Çok iyi girdik. Benim açımdan tabii yani bir kere rol farklı bir rol oldu. O çok hoş oldu. En son Adile Dede'mi oynamıştım. Yine burada konuşmuştuk. Şimdi tam tersi böyle psikopat bir adamı oynuyorum. Oyuncu için tabii çok keyifli. Çok güzel oluyor böyle farklı roller.
0: Çok iyi üçlüsünüz siz orada yani. Size de özel
1: Öyle.
0: sahneler bilerek yazılıyor. Seyirci almış demek ki onu.
1: Teşekkür
0: O üçlü
1: ederim. Beğeniyor
0: muhabbet
1: musunuz?
0: güzel.
2: Evet.
0: Yani ben diziyi çok seviyorum zaten.
1: Teşekkür ederiz. Ekip tabii.
0: Ekip çok iyi.
1: Yani çok iyi. Benim için de büyük şans. Kenan abi olsun, Diren abi olsun, Sinan abi olsun, Tarık abi olsun Pabukçuoğlu. Yani hepsinden bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Çok keyifli, çok güzel bir ekip olduk. Afra var, diğer arkadaşlarımız var. Çünkü çok keyifli, çok güzel gidiyor. Ben de içinde olmaktan çok keyif duyduğum bir iş. Yani bütün arka planından oyuncu arkadaşlara kadar çok da keyifli çalışıyoruz. Hani laf
0: Onu
1: olsun.
0: soracaktım, evet, genelde öyle deniyor ama iyi yani.
1: Yok, ben genelde ama keyifli yani, işin insan kıymetini bilmeli biraz derler ya. Bir de biz oyuncular otururuz hani işin kıymetini bilmediğimiz zamanlarda. Ben işin kıymetini bilenlerdenim. Orada daha up oluyorum, daha keyifli oluyorum.

0: daha eğlenceli. Hatta gereğinden fazla konuşabiliyorum sette de. Hani Karaman'da falan bazı arkadaşlar sıkılıyor olabilirler. Çok güzel de bir ortam var rejisinden teknik ekibine. Çok güzel gidiyor.
1: Bir araya gelebiliyor musunuz hepiniz?
0: Yok.
1: Değil mi? Sen hep genelde Diren'le ve
0: Diren partnerinle. Diren abi bizim, evet bizim çocuklarla beraberiz. Kenan abi dövecekken geliyor.
1: Doğru.
0: Kenan abi temiz son bölümde de bir temiz dövecekken geliyor, dövüyor, gidiyor. İşte Afra'yla zaman zaman.
1: Doğru. Diren şey, abiden. Diren'den dolayı.
0: Evet, onlar sahnelerimiz oluyor. İşte ablası Mahinur'u oynayan arkadaşımız oluyor. Oluyor ama genelde Yalı tarafı daha kalabalık tabii. Onlar 10-15 kişi.
1: Siz daha Yalı'ya
0: girmediniz. Genelde 4 kişiyiz. Yok, Yalı'ya almazlar herhalde.
2: Çatışmada varsınız. Nasıl evet. Geçiyor kendimizden olduğuyla o sahneler?
0: Çok keyifli. Bir kere ben hani çok şey de öğreniyorum. Başta onun laf olsun diye söylüyorum. Diren abi de öyle. Diren abiyle çok sık sahnelerimiz var. Ne yaptıklarına, nasıl çalıştıklarına, insan iletişimlerine kadar ben de eskiden beri alışkanlıktır. Meslek büyüklerime çok dikkat ederim. Ne yapıyorlar? Nasıl hazırlanıyorlar? Mesela Kenan abinin dövüş sahnelerinde muazzam yardımı oluyor. Çok tecrübeli o konuda. Evet. Ben de daha acemiyim o konuda. Onun gibi zaten tecrübeli olmak için daha 40 fırın ekmek yemek lazım ama çok yardımcı oluyor. Yeni şeyler öğreniyorum. Çok keyifli geçiyor. Yani güzel geçiyor.
1: İlgi nasıl oyuna? Yani daha çok kadın seyirciniz mi var erkeklerle?
3: Fark etmiyor. Ya. Evet ya, o güzel bir şey. Böyle birine hitap etmek
1: tabii.
3: diye bir şey yok.
1: Merak
3: oyunda.
1: Ettim böyle bir içim hikayesinde bize anlattık ya konusunu. Aman hanım sen arkadaşını al git falan muhabbeti olur mu yoksa?
3: Şöyle, annelerin daha çok dikkatini çekiyor. Bir anne başlığı adı altında olduğu için annelerin daha çok dikkatini çekiyor. Ama erkekler de anne kontenjanından hadi hadi kocacığım gidelimden. Ama çok etkilenenler oluyor gerçekten. Komedi unsuru da barındırıyor oyun. O da tatlı geliyor insanlara. Bir izleyen ikinci, üçüncüyü de izliyor. Bakalım yani inşallah uzun ömürlü.
1: İnşallah.
2: Evet.
1: İnşallah.
2: Yorumlar çok güzel zaten. Herkes diyor ki yani ben birçok yorum okudum birçok farklı siteden. Birçok duyguda birleştik diyorlar.
3: Evet. Evet. Yani o bizim de şansımız. Biz hem seyirciyi tek duyguda boğmuyoruz. Böyle dalgalanan bir deniz gibi. Hem oynamak çok güzel. Ben oyun 90 dakika sürüyor. 90-100 dakika sürüyor. Ben oyunun 90 dakikasında sahnedeyim. Ve çok yorucu bir
2: evet.
3: süreçti benim için. Hem provası 5 aylık bir süreçti. Çok yorucu ama çok keyifliydi. İlk defa oynamadığım bir karakter oynadım ve bunu istedim. Bilerek kaşındım yani. Yani umarım güzel yorumlar devam eder.
1: Oyun ikinci kez mi oynanıyor? 98'de mi ilk gelmiş? Öyle bir şey mi?
2: 1998'de
3: okuma
2: ilk
3: tiyatrosu yapıldı.
0: Evet.
3: Okuma
0: uyarlamanın mı yine?
3: Uyarlamanın. Evet. Demet Evgar yapmıştı. Yine benim oynadığım karakteri. Okuma tiyatrosu yapmıştı. Tuğrul Tülekler falan. Aynen. Şimdi biz direkt o şeyi, 10 kişilik oyunu çıkaracağız deyip. Böyle başladık. Bakalım.
2: Bunca yıl devam ediyor olmasının sebebi 1998'den bahsediyoruz ilk. Nedeni ne acaba? Hala aynı duygularda mı birleşiyoruz?
3: Değişmeyen bir süreç ya annelik. Yani hiç değişmeyecek. Her nesilde annelik denen duygu, her nesilde annelik travması, anneden kalan bir travma, aileden kalan bir travma olduğu için yani bu duygu hiçbir zaman değişmeyecek. Yani ekonomi gibi, barınma gibi, yemek gibi bir şey bizim hayat damarlarımızdan bir şey olduğu için ve her kadında anne olan olmayan her kesimde bir annelik duygusu olduğu için bunun bitmesi çok zor. Yani o yüzden de ilgi görüyor bu kadar.
2: Aynen.
0: Oyunumuzun adı Ruh Salatası.
1: Ruh Salatası diye. Ben hatta ilk sorulara baktığımda tahsil var zannettim de meğerse onu gerçekten çok güzel. Atlas'ta oyun oynanmayalı ne kadar oldu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Premierler yapılıyor galiba değil mi?
4: Küçük sahne kapandı. Artık orası müze. Evet. Benim de profesyonel olduğum bir sahne orası. Şanslıyım.
1: Sinemanın olduğu, perdenin olduğu yer mi?
4: Evet. Artık evet. Orada aynı zamanda etkinlikler de yapılıyor.
1: Harika.
4: Evet.
3: Aynen.
4: Özel harika. Galalar. Özel bir
1: niye
4: salonda.
1: Sadece gala oyunu açılmıyor?
4: Oyun açılıyor. Biz devamlı oynayacağız artık.
1: Ha, oynayacaksınız. Sadece galayı orada yapıyorsunuz zannettim. Harika. Yok, harika. Mayıs'ta
4: özel bir sahnede başlayıp da
1: bak İstiklal'e aynen. gelmek için bir neden işte. Harika.
0: Çok özlediyseniz.
1: Evet.
0: Eski günlere.
3: Bir de bekliyoruz. Atlas tarihi yani. Atlas ya.
1: Balkonlar muhteşem ya.
3: Çok keyifli yani.
1: Çok. Eğlendiniz mi provada?
0: Eğlendik ya.

0: deniyor.
1: Gülecek miyiz?
2: Yani
0: siz gülersiniz ama inşallah biz gülmeyiz. Zeynep'le ben çok zorlandığımız birkaç yer var. En çok büyük sen. Duam gülmemek adına, yani sahnede gülersem çok üzülürüm çünkü. Şimdi böyle onu atmaya çalışıyoruz biz de Zeyno'yla. Bir yer var ki beni benden alıyor. O yer ki. Hani.
1: Düşündükçe gülüyorum.
0: Aman biz. Tanrım ya, korkunç diyalog.
2: Ya Basur'la alakalı bir yer olduğu için komik.
3: Herkes gülerken sizler de gülersiniz.
2: Hepimizin derdi.
4: Konu?
2: Vasıf.
4: Çok ya, oyunu baştan sona kadar.
0: Öyleymiş değil mi?
2: Katletmeyelim oyunu şimdi.
0: Bak İrfan abi bizi vurur şu an.
1: Biraz...
2: Spoiler vermeden biraz. Ya iki tane çiftimiz bir daha evinde denk geliyorlar. Aynı evi kiralamışlar. Özel bir şirketten, yabancı özel bir şirketten, ismini geçirmeyelim şimdi. Ondan sonra orada denk gelince tipler de biraz... Birbirine zıt.
0: Zıt tipler.
2: Yani bir taraf böyle daha pavyoncu, bir taraf daha R2'ci. Öyle olunca çatışması çok değişik oluyor. Oradan bir komiklik çıkıyor bir kere. Devamında da yine...
0: Sonra bir de bir karışıklık oluyor.
2: Bir iki level'ı daha var bunun.
0: Evet.
2: Üst üste.
0: Sürprizli.
2: Sonu çok, çok güzel.
0: Güzel güzel. Vallahi güzel oyun.
3: Oyunun adı nasıl çıktı demiştiniz? Hikaye bulundu.
0: İrfan oyunun ilk
2: yok,
0: adı.
2: Oyunun ilk adı. Ha söyle.
0: Söyle,
2: hadi, söyle. Sen söyle.
0: Çık içimden çık. Ve biz bu ismi hiç sevmedik.
2: Peki bir şey söyleyeceğim.
0: Bu arada annesi karar verdi. Hayır esas bir der.
2: Annesi oldu abi, o kadar değil.
0: Hayır abi.
1: Belirleyici oldu.
0: Annesi arandı. Provadayız. Hoparlörü alındı. Anne dedi sana bir şey soracağım. Sana oyunu atmıştım ya. Bu arada hepimizin annesine oyun atması çok komik bence. Yani biz niye böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum. Yalnız değilmişim. O da annesi sana atmıştım ya dedi zaten. Oyunu nasıl buldun dedi. Oyun yorumlandı. Oyun beğenilmiş. Adıyla ilgili ne düşünüyorsun dedi. Çok kötü dedi annesi direkt. Ve biz böyle tamam abi oyunun adı değişiyor dedik. Hayatı onun kadar manipüle olan birini görmedim. Bu kadar hızlı manipüle olamaz bir insan evladı. O onu diyor, o sırada biri başka bir şey söylüyor. Evet evet yok doğru söylüyor falan diyor. Anında değişiyor. Korkunç bir profil bu yönde. Şey deme, çok zor bir hayatta bu kadar hızlı manipüle olamazsın. Bir cümleye manipüle
1: peki,
0: olamazsın.
1: Peki sen her şeyi annene soruyor musun?
2: Yani anneme okuttum bu teksti. Dedim nasıl buldun? Yani çok güldüm dedi yani. Çok bunu oyna. Ondan sonra bir iki gün sonra işte ilk önce kızlardan çıktı aslında.
1: Evet abi soru o değil.
0: Hayır kızlardan da
2: başından
0: hayır
2: alıyorum.
0: Bizden de şöyle çıktı. Benim eşim ve Zeynep'in erkek arkadaşı, onlar da ya takım demişler, arkadaşı. Bu nasıl isim? Biraz seksist gibi bir yere geldik oğlum ve haklılar.
2: Biz de hiç öyle düşünmedik.
1: Hiç düşünmedik.
0: Yani. Hiç aklımıza gelmedi.
1: Ekibin evet erkekleri ya, gram düşünmedi öyle bir şey.
0: Ama bizim eşler düşündü öyle bir şey. Biz de bunu
1: o provada... Bir sıkıntı var.
0: Kocacığım. Ersin.
2: Ya biz dedik ki bunun için müşteri kaybetmeyelim şimdi. İşinden evet. İnsanlar kaçmasın.
0: Aynen.
2: Bunu dedik bir soralım eşe dostla.
1: Durdururken kaçmazlardı da şey olurdu. Polemik dışarıda sosyal medyada falan dönünce sıkıntı olabilir de reklam evet, yani.
3: Ama Rus salatası çok daha iyi olmuş.
1: Bence Rus salatası çok güzel olmuş. Çünkü enteresan çok farklı oldu. Bir şey. Bir şey yapamıyorsun yani ruhun salatası falan yani Rus salatası andırıyor falan. İlginç. Bir komedi için bence cuk oturmuş.
2: Evet.
1: Evet lütfen alalım.
0: Aşkım sen öyle gel.
1: Gel aynen.
2: Gel gel gel.
3: Gel gel gel. Gel gel.
0: Gel gel. Gel gel. Ya yabancı değilsin gel.
1: Evet.
0: Aşkım kameralara da yabancı değilsin. Ne yaptın? Aynen, yayındasın.
3: Aynen. Zaten tam şimdi ondan
1: hoş
3: bahsediyoruz.
1: Geldiniz.
0: Evet. Hoş geldiniz.
2: Gel.
0: Yuşa bak. Geç.
2: Gel otur gel.
3: Geçler. Otur aşkım.
0: Geçler.
2: Gel böyle gel.
0: Çok
1: evet.
0: Tatlı. Otur otur. Aa,
1: ve Marco.
0: Otur.
1: Marco gel.
2: Marco Paşa evet. Burada ya.
1: Ay ay gözleri harika.
3: Annesi basketbolcu olmasını istiyormuş.
0: İstiyorum.
1: Hedefimiz var mı? Büyüse de koşsa biraz öğretsem diyorsunuz değil mi?
5: Eyle yavaş yavaş gelmeye başladığı için tabii ilk 2.3 kilo doğunca
0: evet,
5: biraz tabii büyümesini bekleyeceğiz. Bakın tabii kendisinin istemesi.
2: Ama şu an 4.5 kilo mu?
0: Şu an 4.5 kilo.
1: Maşallah.
0: Yes.
2: Benle tanışınca hemen iki kat olmayı tercih etti. Bir ayda.
0: Uyuyor şu an.
1: Evet.
0: Bu keyfi çok evet, yerinde. O göğüste yaşasın.
1: Yani o kadar huzurlu uyuyor ki
0: evet,
1: maşallah.
0: Evet tipe bak.
5: Ben de zaten dün bir bugün iki. Değil mi?
0: Evet.
5: Kullanmaya başlayalım. Hep.
0: Şimdi bundan yedek de aldık.
3: Çok da rahat belli.
0: Evet.
5: Çok rahat ama ben biraz sıkıştırıyormuş gibi hissettim.
0: Hayır aşkım sıkıştırmıyorsun.
2: Ama yani bestede durduğu gibi rahat durmuyor şu an Marco. Bestede daha rahat duruyor.
1: Bu arada.

0: Maşallah hep bahtı açık olsun şey.
1: Amin.
0: İlk gülüşü dediniz, ilk televizyon programı sanırım.
1: Evet, ilk
0: televizyon. Ve ailece gösterecek çok şey var.
2: İki aylıkken televizyona da çıktı.
0: Abi iki aylıkken çocuğu ileride yapacak bir şey kalmadı.
2: Ya, inanılmaz bir kariyeri var ya.
0: Neyse bir hedefimiz var, NBA'de oynayacağım.
1: Var. Daha hedefimiz NBA'de var.
2: Evet.

0: Biz Bize'den herkese merhaba.
1: Merhabalar efendim. Hepimizin çok sevdiği, birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için.
1: Biz de sizlerle olduğumuz için çok mutluyuz. Ne kadar uzun oldu görüşmeyeli.
2: Evet Merveciğim, yani çok yıl oldu ama bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Çocuklar büyümüş, hayat değişmiş. Biz aynı kalmışız ama.
1: En güzeli de bu.
2: Evet.
1: Şimdi çok güzel bir oyunla geldiniz. Liste.
2: Evet. İzledin mi?
1: Ben izledim ve hayran kaldım.
2: Ay
1: gerçekten.
2: Yaşasın. Böyle oyunu izleyen konuşmacılarla beraber olmak benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü o zaman gerçekten anlam buluyor konuşmamız.
1: 60 dakika boyunca herkes, bütün salon pür dikkat izledi.
2: Yaşasın.
1: İlk önce bu oyunu biz sizden dinleyelim, izlemeyenler için.
2: Olur. Oyun Jennifer Tremblay'in, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in yazdığı bir öykü. Gerçek bir hayat hikayesi bu arada. Tamamen kendi başından geçmiş. Kanada'da, Quebec'te geçiyor. Hayatımızda atladığımız, ertelediğimiz ufacık detayların, ufacık anların nelere mal olabileceğini gösteriyor. Hepimizin dışarıdan kusursuz gibi görünen hayatların içindeki aslında karmaşayı, çürümüşlükleri gösteriyor. Ve o noktadan alıp üstümüzdeki yükleri, fiziksel yükleri, duygusal yükleri birleştirip bir duygusal muhasebeye, bir vicdan muhasebesine dönüştürtüp zaten müthiş bir sorgulamaya giriyor. Kadın karakterin de sorguladığı şeyler bunlar. Bir anne ama sadece bir kadın hikayesi değil bence. Salonda Merveciğim sen de vardın. Herhalde 500 kişi seyrettiyse 500'ü de ayrı bir şey anladı, çıkarttı. Hep böyle oluyor. Oyun sonrası söyleşi yapıyoruz. Londra'da premier yaptık biz. Londra'da da aynı şekilde. Oyun sonrasında herkese öyle değişik yorumlar geliyor ki çok katmanlı bir oyun olduğunu bir kere daha anlıyoruz buradan. Gerçekten çok derinlemesine yazılmış. Zaten çok ödüllü, dünya edebiyatında çok ses getirmiş bir oyun. Bu oyunu da Türkiye'ye getirmiş olmaktan, Türk seyircisiyle buluşturmuş olmaktan çok mutluyum
0: Beyleri
2: ben.
0: Beyleri ilgilendiren bir konu mu?
2: Kesinlikle. Yani birey olarak bence hepimizi ilgilendiriyor. Çok beylerin de üstündeki yükler, hayatta üzerimize yüklenen sorumluluklar, toplum baskısı hepsi var. Fakat normalde mutfakta geçen bir oyun. Mutfak dekorunda kadın anlatır diyor ama Merveciğim izlemiş işte. Bambaşka bir rejiyle, Ayşegül Harden yönetti oyunu. Bambaşka bir rejiyle giriyor. Öyle değil mi?
1: Evet.
2: Merak ettiriyor, sorguluyor ve sürpriz bir şekilde bitiyor. Çok seviyoruz oyunu. İnşallah birçok seyirciyle buluştururuz diye düşünüyorum.
1: Bu arada kadın hikayesi dedik ama aynı zamanda erkekler de, bence evrensel bir hikaye.
2: Kesin.
1: Bu. Çünkü salondaki kişilerin yarısı erkekti bence. Ve hepimiz aynı reaksiyonlarda buluştuk.
2: Tabii.
1: Benzer şeylere güldük, benzer şeylerde iç çektik.
2: Evet.
1: Bu da
2: evet.
1: Evrensel olduğunu gösteriyor
2: bence
1: herhalde.
2: De bir kadın hikayesi değil aslında. Bir kadının üzerinden anlatılıyor diyelim. Yani kadının adı da yok zaten. Sadece karakter, hani öbürünün adı var. Yalnız başıma oynuyorum. Evet, 60 dakika çok zor ama hem reji, hem ışık tasarımı, hem ses tasarımı, hem de projeksiyon ve gölgelerle oynadığım için kendimi yalnız hissetmiyorum. Öyle değil mi Merve?
1: Evet,
2: sanki çok kişi
1: evet.
2: var gibi sahnede. Onlarla etkileşim çok keyifli. Bir taraftan işi biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü onlarla senkronize olup oynamak, onlarla paslaşmak, zamanlamayı tutturmak ekstra bir sorumluluk. Ama hepsi bir bütün olarak çok heyecanlı,
0: harika.
2: Çok keyifli.
0: Bir iki dakikalık kesitimiz var. İzleyelim.
2: Tabii.
0: Seyirciler de meraktan görsün.
2: Ne güzel.

0: tek kişilik oyun oyuncu için de zor ama bence izleyen için de zor.
1: Tabii.
0: Çünkü takip etmek, o kişide kalmak ama biz sahnede birden fazla kişi gördük o gün.
1: Evet, dediğim gibi çok karakteri canlandırıyorum zaten. Bir tane birini oynamıyorum. Bütün anlattığım karakterleri tek tek canlandırıyorum. Ayrı sesleri var, ayrı duruşları var. Aynı zamanda gölge var, başka şeyler, yardımcı faktörler var. Söylemeyeceğim artık, sürpriz olsun.
2: O oyunun konusuna ve hikayelerine, detayına da girmeyelim fazla. Evet. Şimdi bence oyunun özel bazı noktaları var. Onları Merve'ye bırakacağım ama ben şeyi merak ediyorum. Esas bu kadar, bu oyun size nasıl geldi? Yani önce başlangıç noktasına gidelim. Sonra biraz Selin'le konuşup tekrar size döneceğim.
1: Oyun bana gelmedi. Ben oyunu buldum. Çünkü ben uzun süredir yurt dışında yaşıyorum ve bu dönem boyunca tabii tiyatro yapamadım orada. Başka okul kurdum. Çocuklarla drama çalışmalarım var. Orada başka bir iş kurmak zorundaydım kendime vizemin gerekliliklerinden. Ama devamlı oyun okuyordum ve çok oyun seyrediyordum tabii. Okuduğum oyunlar arasında bu oyun çok çarptı beni. Yani böyle tokat yemiş gibi kaldım. İngilizcesini okudum. Zaten çevrilmemişti Türkçe'ye. Çok heyecanlandım oyunu okuyunca. İşte Ayşegül'ü okudum hemen. Hem arkadaşım hem yönetmenim. O da Londra'da yaşıyor. O da dedi ki bu üçüncü cümlede dur, bu oyunu yapmamız lazım filan. Sonra Jennifer Tremblay'e yazdım. Ve haklarını almak için uğraştım. Önce bayağı bir zorluk çıktı filan. Neyse sonra vermeye razı oldu haklarını. Sonra Jennifer Tremblay'le arkadaş olduk. Sonra bu oyunun gerçekliği hikaye olduğunu ve yaşın başından geçtiğini anlattı. Oyunun katmanlarını anlattı. Caroline'in gerçekten Natalie olduğunu anlattı. Çalışırken Jennifer Tremblay'le beraber çalıştığımız için, yani birebir yazarıyla, bence o galiba çok ince işlememizde çok destek oldu bize. Yani oyunu ben 3 yıldır filan açıkçası peşindeydim. Buldum, çalıştım. Harika. Kafamda. Yönetmen arkadaşımla beraber Ayşegül'le canlandırdık hep. Ondan sonra geldi sahneye.
2: Ne güzel, süper. Ne kadar, kaç yıllık bir oyun bu?
1: 2014 yılında yazılmış. Çok yeni, yeni olmuş
2: 12
1: üstünde.
2: Yıllık bir oyun.
1: Evet, evet.
2: Şu anda sadece Kanada'da mı ve Türkiye'de mi, yoksa İngiltere'de, her yerde, dünyanın
1: Fringe Festivali'nde oynamış. Üçlemesi de var. Dünyada başka, Amerika'da oynamış, Kanada'da oynamış. Edinburgh'da, Londra'da daha önce oynamış.
2: Of, ben ne mutlu Türk seyircisine.
1: Evet, evet. Bence çok güzel bir metinle buluşturuyoruz Türk seyircisini.
2: Harikasınız valla.
0: Evet. Selin, sen de tekrar hoş geldin.
3: Hoş bulduk tekrar. Ya dinlerken dalıp gittim. O kadar güzel bir enerjin var ki şu an onunla beni konuk aldığınız için önce teşekkür etmek istiyorum.
2: Ne demek?
3: Çünkü hani büyük bir sihirli annem fanıydım bu arada ben de. Küçük bir kızken çok izlerdim. Sizinle tanıştığım için de çok memnunum. Biz yeni tanışıyoruz şu anda ve çok mutluyum.
2: Tekrar oyunculuk şeyin kabardı mı?
3: Evet, tam onu diyecektim. Ağzından aldın lafı. Çünkü atmosferi gördüm. Bir kere tek kişilik bir oyun yapmak çok büyük cesaret. Bence çok. Bir oyuncu için, hani benim 7 senelik, 8 senelik bir yolculuk tabii ki ama hani sizin gibi yıllarını vermiş bir oyuncunun hala üretken oluyor olması,

0: Hala bir şeyleri kurcalaması, araştırması açıkçası bendeki heyecanı da tetikledi şu anda.
1: Ne kadar tatlısın.
0: Adınıza çok, çok mutluyum. İnşallah oyunu da izleme fırsatı bulurum. Mutlaka çok istedim şu anda.
1: Mutlaka bekleyelim.
0: Atmosferi gayet güzel bir oyun. Yani umarım empatisi çok olur. Empati kuran izleyicisi çok olur ve sizi de memnun eder.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Böyle bir geçiş yapmak istedim. Çünkü ne içimde güzel, kaldı yani. Hani o konuştukça böyle bir şeyler söylemek istedim ama bölmek de istemedim.
2: Biraz daha böyle konuşsan ben gideceğim üçünüzü bıraktım zaten. Çok iyi gidiyorsun yani.
0: Şöyle harika. Bir şey var yani hani duyguların evrensel olması, duygu dilinin her yerde kadın erkek cinsiyet fark etmeksizin evrensel olması aslında bence bu işe bizi bağlayan en önemli noktalardan bir tanesi. En azından benim penceremden böyle görünüyor olay. Oyunculukla başlayan hikaye benim için de müzik yolculuğuna evrildi, evet. Biliyorsunuz. Hala setlerde de kalbim atıyor ama bir taraftan da tabii şarkı sözü yazarlığı vesaire derken orada da aslında bana ilk gelen sorulardan biri şu olmuştu. Neyi düşünerek yazıyorsun ve üretiyorsun? Sen bir kadınsın ve acaba kadınların dinlediği şarkıları mı yazacaksın? Biz erkek olarak dinleyebilecek miyiz diyen arkadaşlarım olmuştu mesela, çok tatlı tatlı. Hatta eşim bile yani bir kadının ağzından mı acaba bir erkeğe yazıyor ya da erkek dinlediğinde hani bununla empati kurabilir mi? Şarkılarında bir dili var mı? İlk bunu düşünerek aslında üretmeye başlamıştım. Sonra fark ettim ki yok. Gerçekten yok ve birçok cover şarkıyı da gözlemliyorum. Erkekler de çok güzel kadın şarkısı diyebileceğimiz şarkıları seslendiriyorlar. O yüzden yani çok güzel bir iş yapıyoruz bence. Sanatın her dalında cinsiyetsiz, evrensel, hikaye anlatımı, hikaye anlatıcısı olmak bence çok büyüleyici bir şey.
2: Senin müzik yolculuğun mu tesadüf, oyunculuğun mu tesadüf?
0: Aslında oyunculuğun tesadüf.
2: Tahmin ettim. Bu kadar müziğe bağlı, bu kadar yani oyunculuğun iyiydi. Hatta bayağı iyiydi.
3: Bu arada sesi çok güzel.
2: Evet, şimdi onu bırakıp yani
0: bırakmadım.
2: Bayağı...
0: Hemen açıklama getireceğim.
2: Ama ikisi çok zor. Ben burada çok biz çok seyirci seyirci diyorum. Konuk ağırlıyoruz gerçekten. Bir, yani şöyle bırakmadın. Ona döndüğün zaman bu tarafı bırakıyor olacaksın.
0: Şöyle aslında birbirini besleyen disiplinler olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikisinde de yakaladığım nokta hikaye anlatıcılığıydı benim. Yani şu anda hemen çıkıp da bir yerde sahne alayım, aman da bu işin bütün gerekliliklerini çok profesyonel bir şekilde yerine getireyim diye hiç düşünmeden daldım. Okay. Oyunculuğa da böyle başlamıştım. Aslında endüstri mühendisliği mezunuyum ve okulumun son senesinde aslında sadece iyi bir tiyatro izleyicisi, dizi film izleyicisi olarak hani böyle yaşamıma devam ediyordum. Kendimce profesyonel hayatta bir kariyer inşa etmeye çalışıyordum ama bir taraftan da yaptığım şeyin yaratıcılıkla beslenmesini çok istiyordum. Yani gidip de bir şirkette, bir beyaz yakalı olarak, onlara da çok büyük bir saygım var ama benim yapabileceğim, fıtratıma uymayan bir şey olduğunu hep biliyordum. Okurken de biliyordum. Ve hani şey olur ya, okurken aslında mesleğini seçemezsin, yolda öğrenirsin gibi bir şey. Ne yapmak istediğimi ben de birazcık keşfedilme sürecinde, keşfedilme diyeceğim tırnak içinde. Çünkü hiç bilmediğim bir piyasadan birileriyle tanışıyorum ve hani o oradan bir kapı açılıyor, denemek istiyorum ve Bir Zamanlar Çukurova gibi, o da ATV ekranlarında, evet, her perşembe izleyiciyle buluşan 4 yıllık bir serüvendi.
3: Hem de ne kadar böyle, güzel bir işle başlıyorsun.
0: Evet, çok güzel bir işle başlayınca ben de dedim ki demek ki bu iş beni çağırıyor. Bir bakalım sevecek miyim? Gerçekten çok sevdim. O işin içindeyken de şunu söylemek çok zor. Hani 22 yaşında piyasaya girmiş ve bu kadar güçlü bir işle başlamış bir kadın olarak aslında daha bu işi yapıp yapmak istemediğimden de emin değilken bu işin bana kendini sevdirmesi benim en çok büyülendiğim noktalardan biri. Yaparken sevdim çünkü ilk defa bir şeyi. Ve sonra tutkuyla bağlandım. Dedim ki başka neler yapabilirim? Çünkü üretmeyi, yaratmayı çok seviyorum. Tek bir alanda kalamayacaktım. Bunu ben de biliyordum ama uzun süre işte tek bir kulvardan gitti. Ondan sonra şimdi de müzik yolculuğu başladı.
3: Rotayı nasıl müziğe çevirdin?
0: O da şöyle oldu. Benim ailemde birçok kişi müzikle ilgileniyor. Ben de ufak ufak piyano çalıyorum. Böyle kendi eş dost ortamlarında bir şarkıyı çok çok böyle içli içli okurdum. İnsanlar derdi ki neden şarkı söylemiyorsun falan. Hep böyle gaza getirildiğimi düşünürdüm aslında. Ama müziği çok seviyorum ve bir meditasyon aracı aynı zamanda benim için. Kendimi insanlardan, çevreden, enerjilerden soyutladığım, beslendiğim, o kaynağım biraz da müzikti. Bir tarafım da oradaydı. İnsanların görmediği zamanlarda hep onunla haşır neşirdim. Ve dedim ki neden bunu da meslek haline getirmiyorum? Çünkü baktığında dünyada da bu şekilde aslında. Hani üretmek isteyen bir sürü aktris, bir sürü işte dansçı, şarkıcı, hepsi her şeyi yapabiliyor. Şarkı sözü yazmak isteyen, yeteneği olan bunu da yapıyor. Şarkısını da söylüyor, oyununu da oynuyor. Yani hem sahnede var oluyor hem başka yerlerde, ne bileyim, heykel yapıyor, üretiyor, resim çiziyor vesaire. Ben sonra şuna karar verdim. Ben sanatçı olmaya devam etmek istiyorum. Sanatçı kalmak istiyorum. Orada

0: Derinleşmek istiyorum. Yani tek bir şey yapayım da şu zaten şeyi de hiç sevmem. Oyuncu, işte şarkıcı. Hani bu sıfatları da çok sevmiyorum ve hiçbir şeye de ait kalmak, sıkışmak istemiyorum. O yüzden özgürce üretiyorum müzikle de şimdi.
1: Güzel. Neden endüstri mühendisliği? Ailem istedi, bilezik olsun Türkiye'de bir klasik hikaye.
0: Ya şöyle, benim ailem aslında benden tabii çok şey istedi o süreçte. Her aile gibi hani düzgün bir mesleğin olsun, hani elin ekmek tutsun, sonra ne yapmak istiyorsan yap falan, ama birazcık öyle de olmadı. Ben sayısal öğrencisiydim ve okuyabileceğim şey çok sınırlıydı. Yani sınava giriyorsunuz, puanınızın yettiği yerler belli. Üniversite öğrencisi olmak istiyorum, üniversite okuyacağım, oradan da eksik kalamam. O yüzden ne var? Mühendislik var, tıp var, işte eczacılık var sayısal meslekler arasında. Bunlardan biri olmalıydım. Dedim ki bari en az iş gücü gerektiren, en çok hani böyle daha sosyal taraflarda da olabileceğim bir şey olsun. Endüstri mühendisliğini
2: öyle
0: seçtim.
2: Öyle basit anlatıyorsun ki, bu anlattığın bölümlerin hepsinin de puanları çok yüksek.
0: İyi bir öğrenciydim.
2: Evet.
1: Zaten sayısaldım diyor direkt.
0: Ne güzel.
1: Harika.
0: Ne güzel.
1: Evet, Sevda'nın dört hali.
0: Evet.
1: Şarkın bu değil mi?
0: Evet, şarkım bu.
1: Sen mi yazdın?
0: Sözü bestesi bana ait.
1: Sözü ve bestesi.
0: Aranjesi Yıldıray Gürgen'e ait.
1: Ha, Yıldıray, süper.
0: Evet, onunla daha bir sürü projemiz olsun istiyorum. Gerçekten bana bu projeyle bu dünyaya adım atarken inanılmaz destek oldu. Bilgisini, gerçekten inancını paylaştı. Bu benim için çok kıymetli. Şarkımız 1 Nisan'da çıktı tüm müzik platformlarda, yayında. Heyecanlıyım, güzel geri dönüşler alıyorum. Açıkçası ilk defa bir şeye de beklentisiz girdim. Böyle bir şey de deneyimledim şarkı üzerinden. Sadece ürettim ve bunu gösterdim aslında. Devamı da gelsin istiyorum. Umarım gücüm yettiğince, kendime inancım oldukça, motive oldukça tabii bir taraftan da devam ettirmek
2: Sen
0: istiyorum.
2: Sen böyle inandıkça zaten devam eder.
1: Evet, şarkıyı dinleyelim bakalım olmuş mu?
0: Tamam, hadi.

0: Ağzına sağlık.
1: Harika.
2: Gerçekten. Bu sesi nasıl sakladın bunca zaman?
3: Paylaşmalıydım değil mi?
0: Hangi Sevda'nın dört hali?
3: Şöyle, Sevda'nın dört hali aslında benim birazcık böyle dönem dönem köşeye yazdığım notlardan birleştirdiğim bir şarkı. Daha öncesinde yazıyordum ama tam olarak yazıyordum da diyemem. İçimi döktüğüm bir şey. Kalemi kağıdı alırdım. Böyle bazen akış gelirdi. Yaşadığım bir şeyden, bir olaydan, bir durumdan, tanıdığım bir insandan böyle beslenip köşeye yazarım ben. İleride işime yarar. Hani malzeme. Oyunculuk için de malzemedir bu. Ben böyle bireysel olarak çalışmayı da çok seviyorum çünkü çok fazla gözlem yapan da biriyim aynı zamanda. O yazdığım cümleler bir araya geldiler ve sonra böyle bir anlam bütünlüğü çıktı ve dedim ki bunun üzerine düşünmeliyim şimdi. Aslında katman katman çıktı. Ve bunu yaparken aynı zamanda birkaç şey daha oluşmaya başlamıştı. Çünkü elimde 24 tane şarkı var şu anda benim yazdığım. Eli yüzü düzgün. Bestesizlerime kafa yordum. Hani bunların hepsini bir kere de çıkartmak istemedim. Yani ben de çünkü yolculukta ne kadarını paylaşmak isteyeceğim, ne kadarını ben söyleyeceğim. Çünkü her yazdığım şarkı, her yazdığım tarz aslında hepsi bende olmayabilir, oturmayabilir. Biraz da çünkü işin pazarlama tarafı da var ya, şimdi çıkıp da rap şarkı yazdım ben deyip öyle bir özgüvenim açıkçası yok. Hani müzik piyasasına da yeni girdiğim için her tarzdan denemek istedim aslında. O yüzden en uygun olanı Sevda'nın dört haliydi. Aşkla ilgili, sevda ile ilgili. Aslında üzerine herkesin yaşadığı bir tema. Herkesin bir şeyler yaşadığı bir tema. Açıkçası biraz ayrılık sonrası hallere odaklanan bir iş. Aslında Sevda'nın dört hali olmasının sebebi isminin aşktan bahsetmememdi bir taraftan da. Daha derin, aşk sonrası o kalan duygular, bastırılmış duygular, işte teslim olmak olamamak, çaresizlik, özlem, bir taraftan isyan gibi aslında hem koyu hem açık temalar, hem siyahını hem beyazını. O yüzden Sevda olarak aslında nitelendirdim onu kendimce. Umarım herkes kendinden küçük bir şey bulur şarkıyı dinlerken. Çünkü esas amacım aslında yine kalplere dokunmak. Çünkü bir kere oyunculukla bunu yapınca, evlere girince, insanlarla o empatiyi paylaşınca bu taraftan çok üretmek istiyorsun. O yüzden ilk çıkardığım şarkının böyle bir şarkı olmasına çok dikkat ettim.
2: Hayırlı uğurlu olsun. Siz nasıl buldunuz
0: yol
2: şarkıyı?
0: Yol açık olsun.
1: Çok sevdim. Ne kadar güzel, yumuşacık, çok duygusal.
3: Teşekkür
1: gerçekten
3: ederim. Mırıldandığını duydum. Evet. Şurada ağlamak istiyorum aslında.
0: Onur Alp'ten önce mi yazdınız, sonra mı yazdınız şarkı?
3: Bunu soramaz. Şöyle, aslında insanlar hep şunu soruyorlar şimdi ilk akla gelen, bu şarkıyı kime yazdın? Ya ben kimseye yazmadım. Dediğim gibi bir notlarım vardı ve kendi yaşadığım şeylerden tabii ki beslendim insan olarak. Çünkü bana dokunmayan bir şeyin karşı tarafa dokunma ihtimali bence çok az.
1: Çok doğru.
3: Benim aslında eleğim orası. Ben bu şarkıyı söylerken ne hissediyorum, dinlerken ne hissediyorum? Yani hiç şeyi düşünmedim. Bu şarkıyı söylerken acaba birisi kime yazdı der mi? Ya da insanlar nasıl algılar diye düşünmedim. Ama bunun cevabını da vermiş olayım hazır soru gelmişken. Kimseye yazmadım, Onur Alp'e de yazmadım. Çünkü Onur Alp'le yeni ben kavuştum, yeni evlendim. Hani bu bir ayrılık şarkısı.
2: Bu duyguları yaşayamam şimdi.
0: Çok güzel. Harika.
2: Evet, oyuna yeniden dönecek olursak, böyle uzun bir aradan sonra bu kadar iddialı bir oyunla dönmek nasıldı?
1: Aslında çok cesurca bir karar gerçekten. Yani ara verdim evet, ama ben dediğim gibi ülke değiştirdim. Başka bir yerde yaşamaya başladım. Orada bambaşka bir iş kurdum. O iş planıyla gitmiştim zaten. Çocuklara drama, yaratıcı drama ve büyüklere. Evet. Tabii dünyanın en güzel oyunlarını seyrediyorsunuz orada West End'de. Hem Londra'da hem Londra'ya gelen oyunları. Bu arada hani oyunculuğa ara vermek, evet sahnenin üstüne çıkmadım ama o kadar çok gözlem yapıp o kadar çok şey biriktirdim ki, o kadar çok okudum. Ayrıca çocuklarla çalışırken de sürekli besleniyorsunuz. Onların enerjilerinden, onların tepkilerinden, daha önce düşünmediğim bazı şeyleri görüyorum onlarda. Hep onlar cebime doldurduğum şeyler oldu. Bir oyun yapmak, bir sahneye çıkayım, bir alkışlanayım değil. Yani tiyatro bir mesajı olması gerekir. Tiyatro güldürür, ağlatır ama en çok düşündürür, sorgulatır. Budur. Bir baş kaldırıdır tiyatro. Güldük, alkışladık, ağlanan evimize gittik, yattık, uyuduk, bir daha da düşünme.

0: dedik. Bence o zaman amacına ulaşmamıştır. Bu oyunu seyreden herkes diyor ki biz yarın da düşüneceğiz bunu. Hakikaten 3 gün sonra arayıp diyorlar ki ya biz hala düşünüyoruz. Hala gerçekten bilmiyorum Merve ne hissediyorsun.
1: Evet, çünkü benzer şeyler yaşayan bir sürü insan var.
0: Sorgulatıyor çok evet. Güzel. Bu oyunu okuyunca hani tek başına, çift başına, üç başınayı düşünemedim bile. Ne kadar zor oldun çünkü dili de bir değişik. Edebi yazılmış bir oyun. Kafiyelerle yazılmış. Hani öyle şey yapamıyorsunuz. Oradan oraya atlayayım da doğa açlayayım da şuradan çıkayım da değil. Gerçekten ezber bozan bir tekst. Zaten tekst böyle şiir gibi yazılmış. Ezberi zor. Hiçbir şey atlayamazsınız. Çok zor hikayeyi anlatamazsanız hiçbir şey olmaz zaten. Kopar gider seyirci. Orada çok katılıyorum evet. Size. Bu hikaye anlatma işi çok önemli. Benim bir derdim var. Onu söylemek istiyorum. Bu oyunda bunu çok güzel söylediği için. Çok cesur bir karar. Birkaç defa vazgeçtiğim oldu. Ama ekip arkadaşlarım döndürdü beni geriye. Oyuna İyi çağırdılar. Artık rahat yapacaksın sen bunu diye. Evet çok kendimle böyle yarışmayı seven bir insanım ama bu yüksek bir çıta oldu gerçekten. Ve çok korkarak çıktım sahneye. Yani ilk bir de Londra'da premier yaptı. Evet. Cesarete bak. Ben de hemen Mia Farrow, Kate Blanchett falan çıkmış o sahnede. Bir de ben çıkıyorum.
2: Gururumuzsun gerçekten.
0: Yani cesarete bak. Fakat bu acayip bir şey işte oyunculuk. Yani o perde, o sahneyi evet. Beklerken böyle hiç bilmediğiniz bir denize atlar gibi. Hiç dibini görmüyorsunuz. Kapkaranlık. Belki içine çekecek ve bitecek her şey. İşte bir kere atlayınca da sonra insanın çıkası gelmiyor. Tuhaf bir iş bu. Ama dediğim gibi kendimle mücadeleyi ve yarışmayı çok sevdiğim için kendimi zorlamayı zaten biraz da şeydi yani 10 yıldır hiçbir şey yapmıyorsun kendi oyunculuk adına. Yapacaksın bunu. Ya yapacaksın ya yapacaksın diye.
2: Gerçekten ilhamsın şu an. İlham perisi bugün de. Bir peri göndermesi yapmazsam olmaz gibi.
1: Londra'daki izleyiciyle buradaki izleyici arasında bir fark oldu mu?
0: Ya o aslında şöyle yani Londra'da tabii daha bir çok iyi oyunlar var. Burada da çok çok iyi oyunlar var. Orada biraz daha alışık seyirci, değişik şeylere. Bizim bu oyun biraz farklı yönden evet. irdeliyor bütün sorunları. Seyrettiğin için evet. söylüyorum. Seyirciye de sürprizi bozmak istemiyorum. Valla çok da bir fark olmadı diyebilirim.
3: Türkçe
0: çünkü,
3: mi oynadınız?
0: Londra'da Türkçe. İlk oyunu Türkçe oynadım ama yine de üst yazı vardı, İngilizce vardı. Bundan sonra İngilizce oynadım. Tabii şimdi o ilk de ana dilim ne neyse. Orada da oyun sonrası röportajlar yaptık ve bayağı İngilizler gelmişlerdi çok zaten. Onların da yorumları aşağı yukarı buradaki yorumlarla denk oldu. Yani oyun çok güzel geçti izleyici. Herkes süper. Kendinde bir şey buldu ve herkes farklı bir şey buldu. O çok güzel, o çok mutlu etti bizi. Evrensel harika. Dili sanatın kesinlikle. İşte.
4: Peki tam bu öyle. Oyun Londra'ya ilk kez mi geliyor?
0: Hayır daha önce oynamış tabii. Tamam. Tabii. Ama Edinburgh'da oynamış, Londra'da değil, İskoçya'da.
4: İşte Londra'ya ilk
0: kez. Evet Londra'da
4: tamam,
0: ilk defa.
4: Tamam çok önemli.
0: Evet, çok
4: kendim
0: önemli.
4: Şeyinde.
0: Tabii Londra premierini yaptım ben.
4: Ha, İngilizce oynamanız da ekstra daha süper.
0: Oh evet onu söylemeyin isterseniz. Kalbim artık çıkacak. Her gün başka bir heyecan. Ne uyku kaldı ne yemek kaldı. Yani böyle hayatım liste oldu gerçekten.
4: Ne olsun.
1: Var mı böyle yapılacaklar liste?
0: Her zaman. Ben listelerle yaşarım. Ben biraz çok hani oyundaki kadın da böyle kontrol etmeye evet. çalıştıkça dağılıyor ya kontrol edemiyor. Ben de çok kontrolcü bir insanımdır. Çok temizlik düşkünlüğümdür ve listelerim bilmiyorum ben mutlaka her şeye bir artı koyarım.
2: Başak Burcu musun?
0: Yengeç Burcu.
2: Ben de burada yengeçe Başak. Kayıyor aslında. Evet. Benim de eşim Başak.
0: Öyle mi? Çok Başak benziyor. Oğlum o da öyle böyle. Evet. Her şeye bir şeydir yani mutlaka güzel, listesini evet. tamamlar ama ben de hepimiz listelerle yaşamıyor muyuz? Çekiz. Yani akşam listeleri bitirdik mi diye düşünürken yarın sabahın listelerini bir taraftan kafamızdan geçirmiyor muyuz? Bu hepimizin omzunda yok mu bu yükler? Fiziki yükleri bırakın, duygusal yükler, sorumluluklar. O kadar güzel yazılmış bir tekst ki ne çok şey söylüyor. Yani onun için çok heyecanlıyım ben bu oyuna. Hani hakikaten çok kalbimi koydum. Çok büyük emek. Ekibim öyle. Tabii ki tek başıma hiçbir şey yapamazdım. Harika bir ekibim var. Londra'da yaptık biz bunu ilk. Orada ekibin büyük bir çoğunluğu ama kadınlardan oluşuyordu da çoğunluğu. Evet. Fakat sonra erkekler de geldi. Çok kıymetli. Hem ses tasarımımız hem görsel efektlerde afiş tasarımı ve video şeyimiz Baran Günüzalp'in Cem Tuncer. İkisi de çok kıymetli. Ayşe Sedef Aytar yaptı. Işıklarınız şahane. Gördünüz ki ışıklarla oynuyorum zaten. öyle çok şey, benim için gerçekten hayatı çok güzel anlatan bir tekst olduğu için çok seviyorum.
4: Ne güzel.
1: Biraz

0: haftada yine bir anne var. Ama dediğim gibi toparlamaya çalıştıkça dağılan, hata yapan, atlayan, unutan çok gerçek bir kadın var burada. Hepimizin içindeki gerçek kadın var. Yani hepimiz unutmuyor muyuz? Hepimiz atlamıyor muyuz? Hepimiz bazı yerlerde dağılmıyor muyuz? Yani çok ters köşe. Gerçekten çok hoşuma gidiyor iki karakteri de oynamak.
1: Ve şu an sizi dinlerken böyle bir bakıyorum da yani bayağı bir ilkleri aslında. Yani İngiltere'ye gidip herkes dönüyor geriye. İngiltere olması önemli değil. Yurt dışına gidip sadece işte evde oturup Türkiye'de iş geldiği zaman ya. Orada tatil gibi yapışıp dönüyor genelde insanlar. Siz orada bir hayat kurmuşsunuz. Çok başarılı. Aynı zamanda bir oyun peşindesiniz ve oyunu orada oynayıp da kalabilirdiniz. Oyunu aynı zamanda ekstra efor sarf edip Türkçesine getirip Türkiye'de de Türkçe ile buluşuyorsunuz. Evet, evet. Aynı zamanda orada kendi dilinde de oynama cesareti ya yani inanılacak gibi muhteşemsiniz.
0: İşte, evet öyle delilik hali. Muhteşem deneyelim. Böyle bir delilik hali. Bırakın siz Türkiye'ye gelip iş yapmayı. Ben Londra'da Türkiye'deki bütün işleri 10 yıl boyunca reddettim. Mecburen. Çünkü orada kurduğum okul, oradaki çalışma yoğunluğum Türkiye'ye gelmeme hiç müsaade etmedi. Yani bayağı 2-3 yıl hiç gelemedim. Hatta yazları kışları devamlı çalışmak zorunda kaldım. Ama dediğiniz şey yani ben bu teksti gerçekten Türkiye'de bu oyunu oynamayı çok arzuladım. Türk insanına, bizim insanımıza bunu anlatmayı çok istediğim için bu ekstra çabayı
1: yani
0: sarf ediyorum.
1: Yani buradaki en çok benim hoşuma giden yani burayı da bırakmadınız. Asla. Bir şekilde yani o kadar güzel ki orada aldığınız her şeyi burada da şu anda verebiliyorsunuz ve bize de evet. tattırabiliyorsunuz. Muhteşem bir şey. Peki orada memnun musunuz hayatınızdan? Şu anda her şey normal gidiyor.
0: Tabii yani 10 sene oldu. Onun için çok memnunum.
1: Düzen
0: çok kurulu bir
1: durumda.
0: Düzen. Oğlum üniversiteyi bitirmek üzere. Orada kurduğum okulları da Türkiye'ye getirdim. 4 evet. şube var. İnci Drama Club burada 4 şube şu anda
1: Süper.
0: Açtı. Daha da açacak. Çok talep var. Çünkü bana diyorlardı ya Londra'da okul kurdun. Biz niye Türkiye'de kurmuyorsun? Biz istiyoruz buraya gel diye. Her şey zamanla oluyor tabii. Önce
1: tabii,
0: oraya
1: tabii.
0: oturttuk.
1: Tabii.
0: Sonra da buraya getirdim. Çok memnunum. Çok mutluyum orada kurduğum düzenden. Ama tabii her zaman ne olursanız olun bir göçmensiniz.
1: Tabii,
0: yani.
1: Aynen
0: bu
1: öyle.
0: Hiçbir zaman değişmez. İstediğiniz kadar. Ancak o tamamlamak lazım o döngüyü ki ben o değilim. Belki benim oğlumun oğlu o diasporayı tamamlamış olacak ama biz henüz değil, biz tamamlamadık. Onun için tabii ki ülkeme hep bir özlem, sevgi. Hiçbir zaman kopmadım. Her şeyi her dakika takip ettim ve yaptığım orada ne kadar güzel şey varsa buraya getirdim.
1: Harikasınız. Süper.
2: Peki gidiş geliş çok yorucu oluyor mu? Bu tempo?
0: Artık Beşiktaş'tan Kadıköy'e gider gibi. Bazen diyorlar ki ya nasıl ya şimdi sen dün Londra dedin bugün İstanbul'dasın. Öyle o kadar çok gidip geliyorum ki bayağı alıştım. Çok da şey değil 3,5 saat yani bilmiyorsunuz.
1: 3,5 saate bile kalmıyor.
0: Çok da şey etmeyin. Saat farkı çok yoruyor sadece. 3
1: evet.
0: saat. O bile insanı şey yapıyor ama şimdi alındı Avrupa'da
1: evet,
0: saatler. 2
1: saat
0: saatte indi çok şükür.
2: Bu arada seninle benim çok merak ettiğim bir şey daha var. Ne zaman geliyor ikinci filmi? Sihirli Annem'in.
3: Evet bu arada sordum ben kuliste.
2: Evet.
1: Allah'ım yarabbim siz büyümediniz maalesef ya.
0: Şahane bir kadro. Yeni Doğa Rutka ile Bekir Aksoy dahil oldular kadromuza. Bayağı bir okuldayız. Yani Nevra'cığım okulun müdüresi. Düşünebiliyor musunuz? Müdüre yani. Ne kadar komik ve ne kadar tatlı bir karakter
2: çok.
0: Oldu anlatamam. Çok canımdır
1: siz
0: zaten.
1: Siz bu filmi Hababam sınıfına dönüştürmüşsünüz gibi.
0: Valla Polat Yağcı bence bunu böyle bir seri halinde götürür
1: kesin.
0: Gibi geliyor. Çok güzel, hareketli, enerjik, çok macera dolu bir film oldu. Ben de daha izlemedim tabii ama çekim sırasında anladıklarım bunlar. İnşallah seyircimiz de yine sever. İlk filmi çok sevdiler, çok izlediler.
2: Rekor
0: teşekkür
2: aynen.
0: ederiz bütün seyircimize buradan.
2: İnşallah bir rekor daha gelecek.
0: Evet, inşallah.
1: Evet, senin bundan sonraki yolculuğun
3: sonra,
1: diğer 24 şarkı böyle evet. 3 ayda bir çıkacak mı? Nasıl olacak ya da ne kadar sürede?
3: Aslında bunu ısrarla planlamak isteyen ekiplerle çalışıyorum tabii ki. Çünkü kimse emeğini onlar da haklı olarak hani böyle havaya atmak istemiyor. Belirsiz bir yaratıcının peşine takılmak hani çok böyle pembe gözlüklerle dünyaya bakmak artık şöyle bir dönemde. Ama bence biraz ilk şarkının gidişatına göre bu şekillenecek diye düşünüyorum. Sadece kendi şarkılarımla değil arada söylemeyi çok sevdiğim şarkılar da var. Onları coverlamak da istiyorum. Beraber şarkı söylemek istediğim, hatta mümkünse keşke şarkımı söylese dediğim isimler var. Onlarla bir araya gelip bir takım planlamalar yapacağım sanırım. Hani düşününce bile heyecanlanıyorum ve konuşamıyorum. Acayip şeyler var kafamın içinde. Ben de hani böyle netleşmeden söylemek istemiyorum.

0: Ama çok heyecanlanıyorum şu an müzikle alakalı. Güzel bir proje olursa öteki tarafta da bir taraftan elim ayağım. Hani olursa o tarafta da devam edeceğim tabii ki oyunculuk yapmaya, dizide, filmde ya da sahnede belki, bilmiyorum. O da başka bir heyecan ve gündem. Mutlaka hayatımın bir zamanında bunu da yapmak istiyorum çünkü. Öyle yani.
1: Hareketli şarkıların var mı?
0: Var, yaz şarkısı var. Yani 3 tane özellikle böyle gözüme kestirdiğim ve yazın bunları yapacağım dediğim 3 tane şarkı var. Biraz böyle yazı bekliyorum onlar için. Aslında slow ağırlıklı bütün şarkılarım.
1: Onu soracaktım, evet. Hep böyle mi gideceksin?
0: Hep ağlatmayı düşünmüyorum. Benim de bazen şimdi repeat'te dinliyorum sürekli kendimi. Hani kendimi dinlemeyi de izlemeyi de seviyorum ben, bilmiyorum. Birçok sanatçı bunu.
1: Merve de seviyor, fark etme. Sanatçı sevmem. Olmaya gerek yok. Bir programı 10 kere izliyor ayrıca.
0: Bence izlenmeli çünkü insan kendi hatalarını, ya da hata da demeyeyim, hani daha kendinde geliştirebileceği şeyleri de kendini izleyerek en iyi görebiliyor bence. Kendini gözlemlemek de önemli
2: ben
0: bir şey.
2: Ben de çok katılıyorum.
0: Süper, aldım icazeti, evet. Böyle devam. O yüzden böyle dinliyorum, diyorum ki ya dinledikçe içim sıkılıyor bazen. Yani çünkü ben mutluyum ya, bazen öyle bir şey de oluyor. Şimdiki duygularımla çok çatışıyor dinlediğim şeyler. Diyorum ki bunu ben mi yaptım? Hani neyle, nasıl söyledim
1: hangi
0: bunu?
1: Kafayı?
0: O da bir oyunculuk ama, biliyor musunuz? Çünkü klibini çekerken özellikle görsel bir şey sunmak istedim. O yüzden de klip çektim. Biraz visualize kafası oldu. Yani bir fotoğraf çekimi yapmayı düşündük. Dedik ki Sevda'nın 4 halini anlatıyoruz. 4 farklı kadını acaba hani giydirsek, duygusunu görsek kamerada, benden 4 farklı kadın çıksa. Hani bir taraftan oyunculukla da beslemek istedim aslında. Sonra oradaki kamera arkası görüntülerden böyle bir klip derledik biz. Ve şey hoşuma gitti. Kendim söylerken ve dinlerkenden daha çok empati kurabildiğim bir görüntüm oldu orada. O yüzden klip çekmeyi de çok sevdim. Eyvahlar olsun. Yani bundan sonra klip çeker miyim bilmiyorum ama hani başta çünkü arkadaşlarım şey dedi, senin emin misin yani klip çekeceğim diyorsun, yani bu bayağı sanatçı, şarkıcı refleksi yani bu.
1: Oyuncuyum,
0: şarkı
1: deseydin,
0: yazdım.
1: Ne olur ya.
0: Hani kız hem kendisi yazıyor hem söylüyor. Konser de veriyorsun sen şimdi falan. Bir de öyle şeyler oldu. Yani çektik bir klip. Bakalım, hoşuma gitti benim ama klip çekmek de çok heyecan verici.
2: Bence hepsini yapabilirsen ya. Kur hayallerini, git peşinden. Tabii ki de yaparsın.
0: Evet, çok, evet. Ben şu an alıyorum
2: evet,
0: gözü.
1: Biraz,
2: evet.
1: biraz daha beklersek diyecek ki kendi programı sunup kendi kendimle röportaj yapıyorum diye. Bir dahaki konu oraya doğru gidiyor.
2: Onu da yapsın, o potansiyel.
1: Var,
2: çok
1: var, ben de gördüm.
0: Anlamıyorum, şu an yeni bir pencere daha açıldı. Ben süper. Biraz pencere avcısıyım ama şimdi sohbet etmeyi de seviyorum ama herkesle de değil. Yani çok çabuk kaynaşıp sohbet edebilen bir yapım yok. Sizler muhakkak öylesiniz. O refleksleriniz daha fazla geliştiği için bu mesleği yapıyorsunuz ama hani ben daha çok böyle hani o konuda biraz şımarık buluyorum kendimi. Setlerde de çok zorlandığım bir şeydir bu. Çünkü sürekli hiç tanımadığın, genelde tanımadığın yepyeni ekiplerle, insanlarla bir araya gelip bir iş yapıyorsunuz ve duygularla yapıyorsunuz. Yani karşılıklı ağlıyorsunuz, gülüyorsunuz, atışıyorsunuz. İyi anlaşmak da zorundasınız yani bir bakıma. O yüzden biraz o işin içinde kaldıkça şunu da fark ediyorum kendimde. Çok yani herkesle sohbet edebilecek bir insan değilim.
3: Ama
0: o
3: çok
0: yüzden,
3: sıcakkanlı duruyorsun.
0: Belki sizden aldığım enerji olabilir. Bu açıkçası buraya gelirken de korkuyordum yani. Çok böyle televizyon programı da yapmıyorum. Yani çıkmadım
1: bizimle
0: daha
1: birlikte
0: önce.
1: Şu anda milyonlar izliyor farkında mısın?
0: Başıma hep yani ATV ekranlarında milyonlar geliyor. Şimdi ilk işim bir zamanlar Çukurova, şimdi evet. Apara.
1: Ne güzel.
0: Yani gerçekten sohbet etmek bence kolay bir şey değil. Herkesle gönülden sohbet etmek yani. O iş biraz
2: doğru,
0: zor.
2: Doğru. Ne kadar
1: teşekkür
2: güzel
1: ederiz.
2: Yapıyorsun. Doğru.
1: Evet, ayağınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim.
2: Bitti böyle mi? Abi,
1: evet.
2: Ay yok vallahi.
0: Hiç mi gitmiyoruz?
3: Aktı gitti.
1: Evet, çok tatlısınız ya. Tamam. Beni yine her zaman bekleriz. Geçerken uğrayın valla.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok tatlısınız. Yolunuz açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet, işiniz bol olsun. Olsun.
2: Çok teşekkürler. Harika bir programdı. Çok teşekkürler.
1: Senin de şarkının yolu açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Beğenmenize evet. Çok sevindim.
3: Ay, güzel.
1: Bak, ezberim bir güzel.
0: Dillere pelesenk olur mu?
1: Evet, harika.
3: Dilerimiz var.
1: Evet, size Diyanar'dan kitaplarımız var. Güzel günlerde okumanız dileğiyle.
2: Harikasınız.
1: İnşallah seçkimiz güzel olmuştur. Seveceğiniz olmayan kitaplardır.
2: Daha güzel bir hediye olamaz. Aa tam benlik.
3: Evet İlker özellikle tamam, seviyorum.
2: Annenle evet beyin evet. Muhteşem.
0: Buket Uzuner okumuştum daha önce Susamur'u.
2: Aa Buket Uzuner çok evet. Güzeldi tabii.
1: İyi günler de okumunuz dileğiyle.
2: Çok teşekkür ederiz. Muhteşem kitaplar. Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Aa, gecenin harika en güzel oldu anı.
0: İyi ki bitmiş diyorum şu an. Hediyemiz geldi.
1: Evet değerli izleyiciler az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hayatta en kıskandığım şey enstrüman çalan insanlar. Gıpta ederim aslında, kıskançlık değil. Bende o yok o. O kadar konservatuvar okuduk, bir türlü öğrenemedim.
0: Mecbur değil mi?
2: Ya bizde mecbur değildi.
0: Ha, değildi.
2: Değildi. Okay. Ama şimdi mecbur.
0: Evet.
2: Şimdi mecbur. Bir oyunda bir keman çalmam gerekiyordu. Kısa bir şey. Arşa yukarı çıkıp inecek. O arşa yukarı çıktı da aşağı bir türlü inemedi.
3: Kovdular beni zaten. Tebrik ediyorum hocam.
0: Evet, hoş geldiniz tekrar.
4: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Tarihi arkadaşlarım benim.
4: Evet
0: ya.
4: Şöyle mesela, evet. Yine tarihten bahsediyoruz.
3: Çok güzel abi. Hakikaten tarih arkadaşlar.
4: Vallahi ya, yıllar oluyor.
3: Bizim zamanımızda ansiklopedi vardı hocam. Biraz önce... Yapay zeka yoktu diye.
0: Abi, bir şey söyleyeceğim. O kadar şeyiz ki biraz önce şey vardı, inci vardı Türkay. Atilla Saral'dan bahsettim.
3: Tabii tabii. Yani. O çok eski o.
4: Atilla Saral.
3: Yani o da öyle. İnci bizim ablamız.
4: Evet
3: tabii,
4: evet.
3: Tabii o abla.
4: Muhammed Karaca'dan bahseder gibi söylemedim. Atilla Saral'dan düşünüyordum. Aynı
0: evet ya, harikasınız valla.
4: Atilla biz şeyde böyle mi olacaktı da beraber oynamıştık.
5: Ya evet.
4: Ya. Da benim oynamadığım dizi kalmadı. Hepsini oynamıştım.
3: Sen de televizyon tarihiyle eşsin yani.
5: Şimdi çok güzel bir tiyatro oyunuyla geldiniz.
4: Ya
5: Seda,
4: evet.
5: Seda 1915.
4: Ya biz evet. Evet, bizi Ziya'yla da buluşturdu oyun.
5: Evet.
4: Şeyda 1915 çok yani Türkiye'nin yani en büyük kadrosuyla yani oynadık.
2: Çok ve, anlamlı, çok özel bir oyun tabii. Yani.
0: Çok anlamlı ve özel bir günde. Oynadınız.
4: Evet, Çanakkale evet. Zaferi. Aslında şöyle bir şey var. 17 Mart oynanacaktı. Sonra 18 Mart olarak
2: tam
4: değişti.
2: Gününe denk
4: 18
2: geldi.
4: Mart benim doğum günüm. 17 Mart'ta Asil'in doğum günüydü.
5: Aa,
4: yani biz direkt Çanakkale Zaferi üzerinden.
2: Ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı.
4: Yılı.
2: Yani evet. Çok böyle anlamlı. Ya. Nazar boncukları tık tık tık dizildi öyle.
4: Harika. Şöyle bir de bizim için yani tabii dostların bir arada olması, beraber sahnede olmamızın dışında Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin Bakanımızın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlerin fiziksel olarak ve orada hem şan, şarkı, koro hem de aynı zamanda orkestra olarak oyunun içinde olmaları bizi çok gururlandırdı.
0: Şahane.
4: Çok mutlu etti. İnan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi değil mi?
2: Evet,
4: bir performans sergilediler. Koro da gerçekten bence uzun zamandır dinlediğim en disiplinli, en iyi korolardan biriydi.
0: Ve külliyede değil mi?
4: Evet. Külliyede oynadık.
0: Evet. Peki bundan sonrası? Olacak mı?
4: Şimdi tabii şöyle, biz planlı programla ilgili bir şey bilmiyoruz bundan sonrasıyla ama olur diye düşünüyoruz.
0: AKM falan?
4: Evet, zaten o güne özel bir şeydi. Hı-hı. Dediğin gibi çok az şey var, oynayabileceğimiz sahne var. Tabii 600 kişilik bir kadroyla.
2: Biraz açıkladım. Kadro çok büyük.
4: Beraber çalışıldı. İşte Utku ve İbrahim Sarıtaş, onlar projeyi yazdılar. Yusuf

0: Tekin Bakanımızla beraber. Kadro çok büyük. Oynamak istiyoruz aslında. Bütün Türkiye'yi dolaşmak istiyoruz ama kadroyu biraz daraltmamız gerekecek. Hatta yani
1: ya da tatili beklemek zorundayız. Çünkü öğretmenler oynuyor.
0: Evet.
1: Dans edenler öğretmenler, oynayanlar öğretmenler, enstrümanları çalanlar öğretmenler. Yani biz arada figüranlık yapıyoruz.
0: Yok, bizim için çok heyecanlıydı gerçekten. Bir de şöyle bir maceraydı. Kısa bir süreç vardı onların çalışması açısından. Ayrı ayrı çalıştık. Koro ayrı çalıştı. Orkestra ayrı çalıştı. Oyuncular, sahnedekiler, sahne üzerinde duranlar ayrı çalıştık. Ve bir anda bir araya geldik. Hepimiz için bir sürpriz oldu.
2: Bir anda bir yere geldiniz, hiç provasız mı direkt oyuna geldiniz?
3: Yok, prova yapıldı tabii.
0: Ama yani toplu olarak belki 3 ya da 4 prova yapabildik toplu olarak.
2: Toplu olarak.
0: Yani akış anlamında. Onun da bu performans ve başarıyla geçmiş olması bizi çok gururlandırdı. Cumhurbaşkanımız zaten oyunumuza geldi. Sağ olsunlar. Ya beni aslında çok mutlu eden ve duygulandıran kısmı ne oldu biliyor musunuz? Biz eskiden tiyatro oyunu oynarken, Ziya da çok iyi bilecektir, Kenter Tiyatrosu, Dorman Tiyatrosu, birçok tiyatroda o tedrisattan geçtik. Cumhurbaşkanlarımız oyuna gelirlerdi. Yani Süleyman Demirel gelirdi, işte Kenan Evren gelirdi. Gelir Cumhurbaşkanlarımız ama kulisleri ziyarete gelirlerdi. Bu gelenek bir zaman sonra ortadan kayboldu. Oyuncular biraz yalnızlaştı bu anlamda. Kulis ziyaretleri kalmayınca da o anılar da birikmiyor. Ve Cumhurbaşkanımız sağ olsun geldi. Oyun sonrası kulise geldi. Tek tek öğretmenlerimizi, çocuklarımızı, orkestrayı, herkesi tek tek tebrik etti. Hatta Asil'e bayram harçlığı. Tabii bir hafifiz Asil şu anda. Yani bir şeyi götürdü yani. Evet, bayram harçlığını götürdü. Bir doğum günüydü. Bir tane de araba hediye etti Cumhurbaşkanımız. Sonra müthiş bir anı oldu bu bizim için. Tabii de benim Emir var, oğlum. Hatta şey diye bir espri yap, bu da sana gelsin. Bu dedi, üçüncüyü yapacaksın diye eşime herhalde yani. Bunda kalmayacaksınız herhalde dedi. Ona da bir bayram harçlığı vermiş oldu. Biz gelecek olanı da keşke alsaydık diye düşünüyoruz. En karlı oyundan biz çıktık.
2: Bir dakika, senin bizim Asil bizim programa da konuk olmuştu, onu biliyorum ya, da şimdi o zaman şey, Asil'in tepkisini merak ediyorum. Asil'in cevabı ne oldu Cumhurbaşkanımıza?
0: Ya muhteşemdi.
2: Aradaki sohbeti
0: oyunu
2: merak
0: baştan sonra seyretti.
2: Tamam.
0: Ama biraz da bir top sesleri, gürültüler falan biraz tedirgin oldu. Şöyle biz sahnede o zaman selam verdik ve herkes birbirini tebrik ederken Cumhurbaşkanımız kulise gelmişler. Asil'i görmüş direkt. Yani benim oğlum olduğunu bilmeden. İşte bu çok daha önemli bir şey. O yüzden bunları çok çok önemsiyorum. Bir çocuğun yanına gidiyor. Onunla konuşuyorlar. Bu benim oğlum. Ve eşimle konuşuyorlar. Asil de o sırada zaten çıkartmış, haçlığını vermiş. Sonra gördüm, Cumhurbaşkanım dedi, benim oğlum, biz tanıştık dedi. Biraz daha sohbet ettik. Asil sonrasında o parayı, ben dedi bu parayı saklayacağım. Bir.
3: Vay.
0: Oyuncağıyla oynuyor. Sana kim verdi oğlum bu oyuncağı diyor. Cumhurbaşkanım verdi diyor. Cumhurbaşkanım verdi diyorum. Peki diyorum, buralarda nerede, ben bunu kaybetmeyeceğim dedi. Hemen kaldırdı onu da odasında.
2: Çok
0: en önemli yere
3: arşivledi.
0: Asil şu anda haberlerde. Nerede olursa olsun Cumhurbaşkanımızla ilgili bir cümle geçtiğinde, bir kelime geçtiğinde Cumhurbaşkanı'yla ilgili mi konuşuyorlar?
2: Ben tanıyorum. Güzel.
0: Yani muhteşem bir anı oldu Asil için.
2: İnşallah bahtı açık olur. İnşallah yarın öbürsü günde o görüntüleri bizden sonraki gazeteciler de koyarlar ve derler ki bak işte o zaman Cumhurbaşkanı'na söyledi, şimdi kendisi Cumhurbaşkanı o.
3: Vay.
0: Ya bunu,
3: güzel bağladın, çok güzel. Gerçekten.
0: Hayır, neden çok güzel bağladın?
2: En sevdiğimiz gazeteci şeyidir bu. Hemen bir şey buluruz onu.
0: Sinan çok güzel bağladın. Neden? Annesiyle biz Nişantaşı'nda yaşıyoruz ama orada biraz şey var. Nişantaşı'nda çöpler işte biraz hafif hayvanseverlerin de hayvanları dolaştırırken ortada kaldırımda bıraktığı bazı maddeler, yabancı maddeler oluyor. Asil onları gördüm, dedi ki bunları anne kim çözerdi diye sormuş. O da demiş ki belediye çözer herhalde demiş. Peki belediye çözemezse kim çözer demiş. Yani Cumhurbaşkanlığı çözer herhalde demiş. O zaman demiş ben Cumhurbaşkanı olsun. Oradaki sorunları onu çözebileceğini biliyor.
2: İnşallah. Evre geçmeden önce kısa bir Şüeyda 1915'i senin anlatmanı istiyorum kısaca.
1: Çok özel bir tabii proje bizim için.
2: Ne anlatıyor?
1: Sayın Bakanımız tabii... Yusuf Tekin hocam her zaman olduğu gibi öngörüsüyle onun istediği bir projeydi. Mutlaka yapılması gerekiyor dedi ve gerçekten de öyle oldu. Hem senaryo hem tarih danışmanlığını yaptı. İbrahim Sarıtaş'la Utku Koçak yazdılar. Biz de oyuncu olarak, profesyonel oyuncular olarak öğretmenlerimizle birlikte Çanakkale Zaferi'nin gerçekleşmesini

0: 60 dakika boyunca, hatta 70 dakika yanılmıyorsam, evet, evet, birlikte o bir belgesel de değil, duygusal da değil, tamamen dramatik bir kurgu içinde Çanakkale Zaferi'ni icra ediyoruz biz orada.
1: Savaş var, bitti, başı nasıl?
0: Hayır, tam o işte dönüm noktası. Dönüm noktası. Yani tamam. 57. alayın gelip tamam, o tarihi çok nasıl güzel değiştirdiğini, Mustafa Kemal Paşa'nın o kararı nasıl, evet, inisiyatif alıp onu nasıl karar verdiğini, işte 15'lileri, yani o 15'lilerin okulunu bırakıp cepheye gidişini, o yavrucakları, vatan için, bayrak için,
1: evet, Seyit yani, Onbaşı falan hepsi
0: tabii,
1: var.
0: Tabii tabii hepsi var. Yani muhteşem bir kurgu var, muhteşem bir öykü var. Biz provalarda hakikaten ağlıyorduk yani. Çünkü her aktörün nasip olmuyor. Evet. Çok özel bir proje.
2: Oyunun güzelliği de Ziya şeydi. Mesela Leon von Sandels var. Bir tarafta da Hamilton var. Ben Hamilton'ı oynuyordum. Hmm. Yani İngilizlerin gözüyle aslında Çanakkale zaferi nasıl kazanıldı? Çünkü çok emin geliyorlar kendilerinden. Son derece rahat geliyorlar. Yani biz iki gün içinde İstanbul'da zaten 5 çayımızı içeriz diye gelip bir zaman sonra öyle bir dirençle karşılaşıyorlar ki zaten şeyden çok etkileniyorlar. Bir diyorlar Mustafa Kemal'in askeri dehası, bir de bu dehanın peşinde ölüme gözü kapalı koşarak giden Türk askerinin sarsılmaz inancı bunu sağladı diyor. O yüzden o hayal kırıklığıyla dönmelerini de oyunun içinde görüyoruz. O anlamda bakış açısı olarak da çok güçlü iyi bir devleti, güçlü bir rakibi yenmenin de keyfini ya,
1: ikinizin bu anlatımından
2: izliyor
1: dolayı, evet, acayip tüylerim diken diken oldu. Evet. İnşallah bize de bir şekilde hepimizin, yani herkes izleyemedi, Türkiye izler bunu.
0: İnşallah.
1: Ve küçülterek
0: yürekten katılıyorum bu dileğine.
1: Her yerde ulaşması lazım bu oyun.
0: Gerçekten tuhaf bir şey. Yani orada korunduğunuzu hissediyorsunuz manevi anlamda. Yardım edildiğini hissediyorsunuz. Ben bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadım. Çok ilginç bir şey. Yani o bir saygı duruşu. Yani oyun bittikten sonra zaten bir tuhaflık oluyor yani. Hakikaten çok ilginçti, çok enteresandı.
1: Çok güzel.
0: Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız da müthiş ev sahipliği yaptı bizi. Orada oynadık çünkü. Müthişti. Katılanlar olsun. Hakikaten bir duygu seli yaşandı. Keşke herkes izleyebilse.
2: Bir de şey inşallah çok güzel olmadı mı? Ramazan'la beraber iç içe,
0: evet,
2: olması.
0: Evet,
2: başka,
0: evet,
2: bir, evet, manevi tarafı da vardı.
1: Çok
2: ve oyuncular da orada gerçekten çok büyük bir inançla oynadı. Bora mesela gerçekten Severcan çok güzel yönetti. O Murat Kodallı öğretmenlerimiz çok güzel şeflik yaptı. O da çok güzel orkestrayı yönetti. O yüzden bütün ekip, bütün kadro muhteşemdi.
1: Muhteşem.
2: İsimlerini sayamadığımız bir sürü.
0: 506 kişi. Şimdi her birini saymaya kalksak yani ayıp olur diye düşünüyorum. Korkunç. Ama yani gerçekten enteresan bir projeydi. Çok harika, özel bir projeydi. İşte provalarda da Bekir'le de beraberdik. Yani provalarda da zaten görüyorsun. Yani bir yere doğru gidiyor ama artık kostümler giyilip ışıklar yanıp reji de bittikten sonra, hani o prova general dediğimiz işte bittikten sonra herkes bir o, bir de dediğim gibi öğretmenlerimiz çok emek verdiler hakikaten, yani marifim hakikaten müthişti yani orada oluşu, işte enstrümanları çaldılar, orkestra, Maarif orkestrası, oyuncular Maarif oyuncuları, yani müthişti, müthişti. Çok dilerim en yakın zamanda herkeste
2: İnşallah.
0: Buluşuruz.
2: Yani ülkemizin aslında ihtiyacı olan birlik, beraberlik, sağduyu, bir arada olmak. Yani çünkü ülkemizde gerçekten Türk milletinin isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Yok. Dünya içinde öyle. O yüzden beraber olmamız, birlik olmamız, bu birliktelikle hareket etmemiz, birbirimize destek olmamız. Çünkü kutuplaşma deniyor, şu deniyor, bu deniyor ama onların dışında bir şeyin olduğunu orada gördü herkes. Ha. Yani fikir ayrılıkları olabilir ama sonuçta orada herkes bir arada bir ideal uğruna, bir amaç uğruna çalıştı ve çok verimli, çok doğru bir iş çıktı. O yüzden biz bu hem sizin acınızda, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem Milliyetin Bakanımıza, hem de öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyoruz. Volkan Severcan vardı, Serdar vardı.
3: Saymaya kalkarız ama bitmez.
2: Hepsi apayrı. Çok verimli bir süreç geçirdik gerçekten.
4: Harikasınız. Onlarca, yüzlerce karakter canlandırdınız ama yani her oyuncuya nasip olmayacak bir kahramanlık hikayesinde rol aldınız.
0: Benim için öyleydi. Eminim Bekir için de öyledir. Çok özel yani, bu oyunculuk denen şey zaten maneviyatı çok yüksek bir meslek. Yani paha biçilemez diyorlar ya. Çok belki büyük paralar kazanmıyorsunuz. Tiyatro oyunculuğundan bahsediyorum. Dizi oyunculuğundan bahsetmiyorum. Ama yani o kazandığınız ya da oyunun sonunda aldığınız alkış hakikaten hiçbir bedeli yok onun. Çok yüksek.
2: Bir de bakmayın ikişer üçer sahne oynadık yani.

0: baktığınızda yani tabii, bakmadan tabii, sonra tabii. Yani normalde
1: başrol biz, öğretmenlerimizin
0: yani tabii. Biz hani baştan sona yoktuk oyunda. Ya yani hepimiz kısa kısa rolleri bir bütün içinde oynayabildik.
1: Normalde ben başyaveri Cevat Abbas'ı canlandırdım.
0: Yani, beyefendi... Ben de Hamilton'ı canlandırdım. Evet. İşte İngiliz orduları komutanı.
1: Siz de oynamıştınız hocam.
2: Benim orada tüylerim diken dikendi.
3: Ebru'ya geçmeden önce hemen bir kısaca seyircimizin de fikri olsun. Bir görüntümüz var 2 dakikalık oradan.
0: Tamam.
3: İzleyelim.

kanımızda enbiya yurdu olan bu toprakları kendimize vatan eyledik. Fıtrat değişir sanma. Bu kan yine o kandır.

0: Evet Ebru, sen de hoş geldin. Kusura bakma, hoş böyle bir daldık ama tarihe gittik geldik.
1: Tarih deyince çok biz özel de Çanakkale biz diyoruz.
0: Aynen.
1: Dinlemekten keyif aldım.
2: Ebru yabancı değil hocam. Okuldaşım benim aynı zamanda. Yani ben evet, İTÜ'de eğitim verirken, ders verirken Ebru da o dönem öğrenciydi.
1: Evet,
2: ama öğrenciydi. Hiç değişmemiş, aynı kalmış yani.
3: Hatırlıyorsun yani.
1: Teşekkür ederim. Evet,
2: yani
1: evet.
2: Hayal mi? Benim dersime girmedi ama hatırlıyorum. Okay. Evet, ben gelmeden önce dersimi çalıştım.
3: Malatya'da açıldı.
1: Evet, biz sohbetimizi.
2: Oktay Kaynarca ile düeti var.
0: Senin Oktay Kaynarca'yla bir bağın var.
1: Var. Tabii şahane. Ki.
4: Harika. Evet, nasıl bir proje bu? Nasıl bir araya geldiniz Oktay Kaynarca'yla? İlk önce şeyden bahsedelim. Kim Milyoner Olmak İster'e katılmıştın?
1: Evet, oraya katıldım. O da spontane gelişti tamamen. Yani evde
0: bir ünlü olduğun için değil.
1: Yok.
3: Milyoner olmak istediğin için.
1: Hatta esasında öyle bir şey de yok. Evde babamla iddiaya girdik. Tipik bir taşralı olarak benim bir şey bilmediğimi iddia etti. Ben de biliyorum diyerek yarışmaya başvuru yaptım ki benim meslektaşlarım esasında daha çok ses yarışmalarıyla ön plana çıkıyorlar.
0: Evet.
1: Burada Bekir Bey bir Oğlak Burcu olarak milyonere başvurdum ben.
3: Evet ya. Ne oldu peki sonuç? Evet, bizi ilgilendiren diğer kısmı.
1: Ya diğer yani kısmı milyon... şöyle. Milyonlar derken ben milyonlara dinletebileceğim bir türkü söyledim orada.
0: Güzel,
1: bu Oktay Bey'in isteğiydi.
0: Harika.
1: Germir Bağları işte. Ya bir türkü var

0: mırıldansan, işte bir profesyonel biri gelse de biraz mırıldansak diye iç geçirdi kendisi.
1: Biliyordu, okuduğunu biliyordu.
0: Ben kendimi tanıttım.
1: Tanıttın da.
0: Tabii
1: Ha.
0: tabii programda tanıştık zaten kendisiyle. Germir bağlarını istedi. Yani işte yine yeşillendi germir bağları diye söyleyince, birçok müzisyenin hem sevdiği hem de dinlediği bir türküdür. Birlikte kısacık söyledik. Hatta ben sonradan videoyu izleyince programda yanlış söylüyorum.
2: O heyecandan oluyor öyle.
0: Ya
2: hem dekolay da oraya çıkınca çok zor, haklısın.
0: Evet, zor. Bir de enstrüman eşliği de yok.
1: Tabii.
0: Bir de ben şarkı söyleyeceğimi hiç düşünmeden geldim programa. Ama çok güzel bir an oldu bize.
1: Kaça soruya kadar gittin?
0: Soru olarak bilmiyorum. Yani, para olarak biliyorum.
3: Oradan çıkartacağız.
1: Hayır, baban mı haklı, sen mi haklısın?
0: 300 bin liralık soruya kadar geldim.
1: İyi geldin.
0: Evet evet. Sonra elendim tabii, yani son kararım diye. Bir anda cevap verdim. 50 bin liraya düştü para ödülüm.
2: Hmm. Olsun.
3: Ama, sağlık olsun.
0: Evet evet, yani ya hiçbir zaman zaten.
1: Neyse, biz artık başka programda ödülümüzü
2: artık. Yapacak bir şey yok.
1: Buraya kadar bir şey yok.
3: Ama oradan bir düet kaptın.
0: Düet kaptım, evet, insanlar çok beğendi. Ben programı sonra izlerken ağzım kulaklarımda izledim. Ya bu niçin olmasın dedim. Ve böyle bir taleple gidince sağ olsun Oktay Bey de reddetmedi. Birlikte söyledik, eşlik etti kendisi. Hatta dedi ki bana, bu dedi, o kadar kaygı gütme. Ben tamamında olmayayım. Zaten oyuncuyum, ses sanatçısı değilim. Tamam, türkü söylemeyi seviyorum ama o kadar da değil. Sen söyle, ben nakaratta eşlik edeyim sana dedi. Öyle de yaptık.
1: Güzel
0: yapar oldu. Yani.
1: Oktay'ın peki mi? O programda mı karar verdin?
0: Hayır. Program sonrasında sosyal mecralara tabii ki videolar düştü. Ya bu türkünün tamamı yok mu? İşte türkünün adını bilen yazsın, bu türküyü söyleyen kim diye yorumlar olunca, ben Deniz Ebru Yaman yorumlarım bile var. Dedim ki yani tamamını söylemeliyiz. Çünkü bu aralar çok sık kullanılan bir ikileme. Yeniden doğan, yeniden doğuş, aslında o ikinci yeni dediğimiz versiyonuyla. Aranjesi bayağıdır yapılmamıştı, söylenmemişti de. Ama dinlenen, bilinen bir türküydü. 2026 yılında öyle hissettiğimiz için böyle bir girişimde bulunduk.
1: O zaman hadi biz de hissedelim.
2: Evet.
0: Seve seve.

0: Ne güzel yorumlamışsın.
1: Ağzına sağlık.
2: Çok teşekkürler.
3: Son zamanlarda çok alışkın değiliz bu kadar uzun şarkılara ama... Evet, çok uzundu. Hatta bu Germir Bağları'nın sanırım en kısa kaydı. 5 dakika 11 saniye. Uzun şarkıları, uzun filmleri, uzun dizileri gerçekten insanlar izlemiyorlar. Bunda da çok fazla dönüşler vardı aslında. Her söz tekrar ediyor. Dedik ki artık insanların algısı açık. Bir şeyi bir kere söylersek
1: Türkü
3: anlarlar.
1: Ya, ya.
2: Evet evet, çok güzel.
0: Bak, hem akademisyen hem sanatçı, gördün mü? Combo paket.
3: Teşekkür ederim.
1: 9 yaşından beri bitmeyen bir sevda türkü, öyle mi?
3: 9 yaş çok sınırlı aslında. Biz toplum olarak bence beşikten mezara türküler diyoruz. Yani kundaktayken annemizin, anneannemizin sesiyle ninnileri dinlemeye başlıyoruz. Doğduğumuz ev, doğduğumuz topraklar bu kültürün bir beşiği. O yüzden 9 yaş geç kalınmış bir yaş diye düşünüyorum.
0: Babaanneleri ayırmanız ne demek? Annemiz, anneannemiz, babaanne.
3: Kelime gibi geldi ama tabii doğru. Nine şaka, diye şaka. Büyük anne, tabii. Büyük baba. Nine diye kısaltalım.
1: Yani müzik yolculuğunda bir sürü birincilikler, onunculuklar, işte TRT 2200 kişi arasında ilk ondalar.
3: Evet evet.
1: Yani orada Bakırköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, evet. Eğitim, bir yandan türkü.
3: Evet.
1: Hep bu yolculuktaydın.
3: Hep bu yolculukta değildim. Lisedeyken ben genetik mühendisi olmak isteyen, moleküler biyoloji okumak isteyen bir bireydim. O zamanlar böyle okul müsamerelerinde müzik öğretmenimiz yok, resim öğretmenimiz vardı. Yani sesinin şöyle, sesi zaten yok bir resim öğretmeni. Ama okulun bir vitrini olsun diye sesi iyi olanları alıyordu. Ben bana güvenmesinin sebebinin müzik kulağım olduğunu düşünmedim hiçbir zaman. Ya işte Ebru da söylüyor ortalama diye düşünüyordum. Sınavlara girdim, yani üniversite sınavlarına girdiğimde. Moleküler biyoloji kazanmadım. Jeofizik mühendisliği kazandım. Fakat Sakarya'yı kazandım. Ben jeofizik mühendisliği okumam, bilmediğim bir şehirde dedim ki, İstanbul'da doğdum, büyüdüm.

0: istiyordum. İstanbul'da okumak istiyordum. Sonrasında babamla inatlaştık. Yine bir inatlaşma babayla. Ya ben biraz başına buyruk, işte biraz daha sınırları zorlayan bir karakterim. Babam da kendi başıma hareket etmemle cezalandırdı. Dershaneye göndermedi beni o sene. Madem kazanıyorsun git oku işte, sen okumak mı istemiyorsun diye bir düelloya girdik. Sonrasında ben açıkta kalmamak adına konservatuvar sınavlarına hazırlandım. Yani bir 3 aylık bir eğitim gördüm, yaz kursuydu. Çünkü kaybedecek bir zamanım yoktu. Dershaneye gitmedim, tekrar mühendislik okuyamazdım. Ve kazandım İstanbul Teknik
1: Çok da zordur
0: Üniversitesi'ni.
1: hocam İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavı.
2: Öyle bir anlatıyor.
3: Çok zor.
2: Ben genelde konuklar şöyle diyor. İstanbul Teknik Üniversitesi için işte kendimi kapattım. Bir yıl bilmem ne yaptım. Şudur budur.
4: Çay kursa gitmiş.
0: Ya şöyle.
2: Ya işte, bir şey yapacak bir şeyim yoktu. Bari oraya gireyim.
3: Baba hep gaz vermiş. Kazanamazsın değil mi? Kazanmış. Yapamaz.
1: Babalar öyledir. Teşvik eder.
0: Ya, yani
1: kışkırtırlar.
0: Evet. Evet. Biraz da öyle oldu esasında. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilk sınavını, yani ilk aşamasını, kulak sınavını geçtim. Fakat ikinci aşamada o dönem bir kontenjan eksikliği vardı ses eğitiminde. İkinci aşamanın sınavına giremedim. Ya dedim, bir Sakarya Üniversitesi vardı yakınlarda. Sakarya Üniversitesi'ni 3 öğrenci 100 tam puanla kazanmıştı. O 3 öğrenciden biri bendim. Babam kızdı. Gidemezsin, şehir dışında okuyamazsın diye. Giderim dedim. Bir 3-5 ay görüşmedik. Yani telefonda hani annemden haber alıyoruz falan böyle.
3: Şimdi babayı bir arasana bir bize. Bu nasıl bir adam?
0: Efendim Ebu Uç diye açar hani, telefonu.
3: Zor ite ite yapmış her şeyi.
0: Sonrasında bir yıl Sakarya'da okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne tekrar geçiş yapamadım, almadılar.
2: Tekrar.
0: Ama tekrar geldim.
1: Tabii hocam.
0: Tabii ki. Tabii, transkripte ders değerleri aynı değildi. Ama iyi ki de İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeymişim. İyi ki ailemin sıcak sofrasında her akşam yemek yiyormuşum. Yani diğer türlü şehir dışında okumak zor. Konservatuvar için de çok önemli bir şehir İstanbul. Konservatuvar, okuduğum konservatuvar yani hatırı sayılır değil, bu alanın ilk üniversitelerinden biri. Çalıştığım hocalarım çok güzeldi. Evet, yani Sakarya'da da çok güzel bir akademik kadro var. Fakat İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarımın öğrencileriydi. Ya ben bir nevi torun oluyordum orada. Burada direkt evlat gibi hissettim kendimi.
2: Sonra baban dedi ki git bir yerde çalış dedi. Sen hayır dedin. Yaman Rekords'u mu kırdın? Kurdun.
0: Yok. Orada da şöyle oldu. Yaman Rekord yani bu zamana kadar birçok insan işte çalışmak istedi. Ben de çalışmak, bir şeyler yapmak istedim. Kendi alanımla ilgili. Fakat ya ben hem pop müzik dinliyorum, hem arabesk dinliyorum, yelpazem geniş, hem türkü dinliyorum. Yani türkü dinlemesem bile %70 evinde, radyosunda türkü dinleyen ailelerin evlatlarıyız. Pop müzikle, 90'lar kuşağı olduğum için pop müzikle büyüdüm, yetiştim. Annem mesela Kerim Tekin hayranıdır. Babam ise Arif Sağ, yani evde de öyle bir doğu batı sentezi var. Her şeyi söylemek istedim ama işte türkü söylesem belli bir yapım firmasıyla çalışmam lazım. Pop söylesem başka bir yapımcıyla çalışmam lazım. Oradan oraya gideceğime dedim ki kendi cumhuriyetini ilan et Ebru. Tek bir çatı altında topla, sadece kendine çalış. Kendi yayınını yap. Birisini de düşünme dedim. Öyle bir kararla, bu kez gazlı değil.
3: Hayırlı olsun.
0: Evet. Öyle, çok teşekkür ederim.
1: 90'lar da ne bereketli değil mi?
0: Yani evet.
1: Benim mesela çocuklarım 2000'den sonra doğdular. 2006, 2010 doğumlular. 90'ları dinliyorlar mesela.
2: Evet. Hepsi. Müthiş. Benimki de öyle.
1: Müthiş evet. Yani. Nasıl bir üretim, nasıl bir keyif, nasıl bir şey zengin.
2: Çünkü o dönemki sözlerin hepsi, yani şimdi türkü diyor, ben her türkü soruyorum tanımadığım isimler söylediğinde bizim konuk orada, diyorum ki neyi söylüyor? Hmm. Türkü hiç tanımasam bile direkt çağır diyorum. Çünkü gençlerin özellikle türküye önem vermeleri benim çok hoşuma gidiyor. Yani çünkü 2 dakikalık ne olduğu anlaşılmayan, başı sonu olmayan şarkılar da var. Herkese teze ediyorum. Evet. 90'lara neden? Duygular ağırlıklı. İşte sözler, samimiyet. Yani evet. O yüzden enteresan.
4: Asil ne dinliyor? Evet. Onu çok merak ediyorum.
0: Evet, Asil ne dinliyor?
3: Asil annesi türkü çok sever. Asil türkü söylüyor hatta akşam olur karanlığa kalırsın. Orada var nakara, onları Asil söylüyor bizim evde.
0: Çok güzel. Oy gelin annesi, gelin diyor Asilciğim.
3: Oy gelin gelin.
0: Sevdalı.
3: Orayı Asil söyler. Çok o yüzden aslında türkü de dinliyor. Normal işte popüler çocukların dinlediği şeyleri de dinliyor. Müzik seviyor Asil'le.
4: Asil çok başka bir çocuk. Beni çok şaşırttı. Hinci Türkay'ın oyununa ben de gitmiştim. Asil yan taraftaydı. Bakıyorum 60 dakika oyun. Yani o yaşta bir çocuk öyle bir oyunda mutlaka sıkılır. Asil pür dikkat oyunu baştan sona izledi. Reaksiyonları gerçekten büyüklerin verdiği reaksiyonları veriyor.
3: Evet.
4: Çok oldum.
3: Çok beğendi oyunu. Beğenmesi de tabii çok dürüst ve doğru. Yani genelde o yaşlardaki çocuklar aslında çok net ifade edebiliyorlar
0: ötesini, duygularını. Ötesini birisini düşünmüyorlar.
3: Evet. İnci'nin oyunu polise gittik. Tebrik etmeye biz. İnci nasıl buldun demiş. Beğendim, çok başarılıydım falan demiş. Normalde söylemez. Berbat diyebilir, kötü diyebilir falan. O yüzden oyunu baştan sona seyrettik. Ağır bir, yani zor bir oyun. Ağır dediğim, yani çok keyifli bir oyun ama bir çocuğun izlemesi için gerçekten ağır. Anlaması için de bayağı bir girift şeyleri çözümlemesi lazım ama Asil çocukluğundan beri öyle. Biz onu her yere götürüyoruz, oyunlara da götürüyoruz. Biliyorsun Asil dünyanın en küçük erkek ressamı aslında.
4: Evet.
3: Ve yani şu anda 8. sergisi, yani neredeyse dünya çapında. Hatta bugün Yunanlı bir çiftle tanışmıştık. Yunanistan'dan gelmişler. Onlar Asil'in resimlerini görmeye geldiler. Yani enteresan şeyler
1: özel
3: var.
1: Özel adam oluyor. Adı da Asil zaten.
3: Fanları var yani. Bayağı ciddi fanları var Asil.
4: Bir sanatçı geliyor.
3: Yani geliyor, yani geldi, sanatla ilgilensin de. Yani sanatın, yani şarkı olabilir, dans olabilir, tiyatro olabilir, ne olursa olsun. Sanatın bir dalıyla ilgilensin de ne yaparsa yapsın. Olur olmaz artık onun verecek.
4: Hobi bile olsa.
3: Hobi olarak da yapsa sanatla muhakkak ilgilenmeli.
2: Çok güzel. Evet ya, senin bir çok önemli bir projen var. Her aile bir okuldur. Şu anda yani senin dediğim, senin içinde olduğum bir proje mi bu?
1: Her aile bir okuldu.
4: Belivizyon.
1: Belivizyon. Evet, şimdi gene Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in projesidir bu. İlk sezonu gerçekleştirdik. İlk sezonda ben bir veliyi oynadım. İşte her ailede olduğu gibi, işte ortaokul ve lisede başlayan bir hikaye. İkinci sezonu da Trabzon'da çektik. Onda da bir matematik öğretmenini oynuyorum. Hakikaten her aile bir okul. Önce ailede başlıyor eğitim, ondan sonra okula devrediliyor. İçinde olunca insan, hele iki tane de çocuğu olunca sen de bilirsin, bambaşka duygular yaşıyorsunuz. Yani bazen eksik kalıyorsunuz, bazen fazla geliyorsunuz. İşte mum dibini aydınlatmıyor. İstediğiniz kadar başkasının çocuğuna akıl verin, eğitim verin ama kendi çocuğunuz olunca bazen duvara tosluyorsunuz. Benim bir kızım, bir de oğlum var. İkisinde de hepimizinkine o duyguları yaşadık. Hele hele projede çok iyi olunca çok özür dilerim efendim. Evden arıyorlar. Ekmek al.
3: Yumurta al, gel ekmek al.
1: İlaç saatim, yani yanlış anlamayın. Alarmım çalıyor. Ben bir kalp krizi geçirmiştim.
2: Evet,
1: sürekli ilaç alıyorum.
2: Bir daha döndüm.
1: Bu proje
2: Veli Vizyon. Bu arada ilacı alman gerekiyorsa al lütfen.
1: Alırım, hiç sorun değil. Teşekkür ederim. Veli Vizyon projesi bizim için çok önemli. Biz onu işte 27 bölüm olarak da kamu spot olarak çektik. İkinci sezonda ise 13 bölümlük dizi formatında çektik.
2: Amaç?
1: Amaç şu, aileyi eğitimle birleştirmek. Yani şu oluyor, ben çocuğumu okula teslim ettim, artık benden gitti. Ha. Hayır, öyle bir şey yok. Yani veli ile okul birlikte çalışmalı. Başka türlü olmuyor çünkü.
2: O kadar çok önemli.
1: Tabii ki Sayın yani Bakanımız da, yani Yusuf Tekin Hocam da aynen bunu düşünüyor. O zaten amacı oydu. Veli ile okulu birlikte çalıştırmak, evet, kaynaştırmak. Evet. Öğretmenlerle, aileyle, içli dışlı olaraktan. Bu çok enteresan bir projedir. Şu an internette yayınlanıyor zaten. Bazı işte dijital kanallarda da yayınlanıyor. İkinci sezon ne zaman yayınlanacak? İnanın ben de bilmiyorum. Ama mutlaka bir şekilde yayına girecek diye tahmin ediyorum. O daha bir işte dizi formatında olduğu için çok daha keyifli oldu bence. Öbür tarafta kısa kısaydı. Çok vurucu şeyler vardı, spotlar vardı.
4: Çok eğitici, öğretici gerçekten herkes için.
1: Yani biraz da samimiydi. Evet. Yani çok didaktik değildi.
4: Değil, evet.
1: Çok işte onu yapın, bunu yapın. Hı-hı. Tam kamu spotu gibi de değildi. O kamu spotları ayrıydı ama biz çok keyif aldık.
2: Yanlış bir kanı var. İlkokulda, anaokulda eğitim başlıyor zannediliyor çocuğun. Çocuk doğduğunda direkt eğitim evde başlıyor. Yani o yüzden de şu anda işte bir sürü sıkıntılar yaşıyoruz. Bir sürü kayıp gençlik var. Neler yaşanıyor? Daha fazla detaya girmek istemiyorum. Tadı kimsenin kaçırmak istemiyorum. Evdeki eksik eğitimden kaynaklanan bunların hepsi.
1: Yani ben de mesela annelik babalık nedir bilmiyoruz. Yani başımıza gelince öğrendiğimiz bir şey ya. Hepimizin başından geçiyor. Yani babalık nasıl yapılır? Eskiler o işi çözmüşler mesela. Yani okul bitirmese de İşte benim annem ilkokul mezunuydu ama 4 tane evlat yetiştirdi. Yani baktığın zaman şimdi öyle değil. Şimdi herkes çok iyi biliyor her şeyi. Çok bilince de olmuyor.
0: Çok bilince de olmuyor. Bence
1: karışıyor. De hatlar karışıyor ya. Mesela benim oğlum 4 yaşındaydı. Bir gün böyle artık burama geldi. Yeter oğlum dedim. 4 yaşındaki zekasıyla geldi bana. Baba dedi, bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum dedim. Biliyorsun değil mi dedi. Neyi dedim. Ben çocuğum dedi. O kadar doğru ki. Yani yetişkin muamelesi yapınca olmuyor. Yani ben hoplayacağımız, biz hepimiz sizle öyle sokakta büyüdük. Evet, şimdi mümkün doğru. Değil ki. Hepsi odada büyüyor.
3: Doğru. Evet. Yani ya da bunlarla büyüyorlar.
1: Maalesef. Ama o da bir hayatın gerçeği. Evet. Onsuz da olmuyor. Yani eğitim de artık oraya doğru gidiyor. İşte pandemide hepimiz yaşadık. Online eğitim diye bir şey vardı yani. Rehberlik okulu ya da rehberlik bölümü pandemiden bir hafta önce bize yazı gönderdi. Çocuğunuzu bilgisayardan, tabletten, akıllı telefondan uzak tutun diye. Pandemi çıktı, okul kapandı, online eğitime başladı. Aynı birim bir hafta sonra çocuğunuzu bilgisayarın başından kaldırmayın, çocuğunuza tablet alın, bilgisayar alın dedi. Yani devir değişiyor, çok hızlı gidiyor her şey.
2: Her şey çok hızlı gidiyor. Seslendirme devam mı?
1: Ben reklam seslendirmesini çok seviyorum. Arada da böyle vizyon filmleri olunca yapıyorum. Seslendirme benim için bir keyif. Yani ben onsuz yapamam. Harika. Her zaman için.
2: Yani öyle... Bu kolay kolay anlatıyorsun ama biliyorsun oyunculuktan daha zor bir şey yani.
1: Çok zor bir şey. Sesli kitap da seslendirdim çok mesela. O çok enteresan bir deneyimdi benim için. 385 sayfalık kitapları hep bana gönderiyorlar. Oku oku bitmiyor. Oku oku bitmiyor. Yazardan daha iyi biliyorum yani bütün eserleri.
4: Bu arada yani seslendirme diyoruz ama Hollywood dünyasındaki birçok starı senin sesinden biliyoruz.
1: 41 senedir meslekteyim. Düşmüştür bir tanesi. 41. yılım. Tam 41 yılı oldu.
2: Maşallah.
1: Yani o zaman siyah beyaz televizyona yetişseydim yetişirdim de yetişemedim. Renkliye yetiştim yani. Çok seviyorum. Tabii bizim ustalarımız da çok büyük insanlardı. Çok değerli hocalardı. Göre göre yapıyor. Şimdi çocuklar da mesela seslendirme yapıyor ama onu nasıl yapıyor bilmiyorum. Beni seyrede seyrek öğrettiler herhalde. Stüdyoya beraber gidiyorduk, geliyorduk. Onlar da benden daha iyi seslendirmeci oldular.
4: Maşallah. Galeri nasıl gidiyor?
3: İyi vallahi.
1: Satalım bir eser.
4: Ne güzel olur.
3: Bizim ailenin sanatın her kısmında parmağı var yani. Evet. Şimdi aslında orası hem bir sanat galerisi, fuarlara da katılıyoruz işte, sergileri de yapıyoruz. Ama aslında aynı zamanda eşim Nazife, o hem ses nefes terapisiyle hem de oyunculukla ilgili kursları var orada, hem öğrencileri var. O yüzden biz iç içe böyle hem sanatın, hem bizim tiyatro tarafının, hem aynı zamanda işte resmin, heykelin de olacağı, yani iç içe herkesin oradan besleneceği bir mekan yapalım dedik. Gerçekten de çok faydalı oldu. Ufak da bir kafemiz var orada. Geliyorlar, hem heykel görüyorlar. İşte daha çok aslında turistlerin çok ilgisini çekiyor. Çünkü böyle bir konsepte alışık değiller. Hatta yurt dışından bize gelip de biz bu konsepti acaba işte Londra'da yapabilir miyiz, işte şurada yapabilir miyiz diyen kişiler de oluyor. Çünkü gerçekten gerçek sanat eserleri içeride. Onların yanında kahveni içebiliyorsun. Ona dokunabiliyorsun. Bunlar da çok önemli ressamların, heykeltıraşların eserleri. O yüzden farklı bir konsept oldu. Biz çok mutluyuz. Aynı zamanda işte o ses nefes terapileri. Nefes Act diye bir şey var. Nazife'nin projesi var. Onda aynı zamanda böyle hem şirketlerle hem bireysel olarak da çalışıyor. Biliyorsunuz aslında dünyada en önemli şey insanların nefesini doğru kullanması. Tiyatro için en temel şeylerden biri.
0: Şarkı söylemek için keza öyle.
3: Çok değerli bir şey. Onun da mantığı şu: nef, es, act var. Nef, fayda, fayda sağlamak. Birine faydalı olmak. Kendin için de bu geçerli. Önce kendine, sonra dışarıdaki çevrene fayda sağlamak. Doğaya fayda sağlamak. Es durmak, biraz kendine
2: es vermek,
3: biraz kendine zaman tanımak. Ek de bunları yaptıktan sonra faydalı ol, dur ve harekete geç. Çünkü o algı bizde, biliyorsun, artık hayatın koşturmasının içinde bir an evvel bir şeyleri yapmaya çabalıyoruz ve her şey yarım kalıyor. İşte çocuklarımıza da yarım kalıyoruz, ailelerimize de, işimize de yarım kalıyoruz. Aslında çok doğru bir proje oldu ve çok güzel ilerliyor şu anda. O yüzden gerçekten tavsiye ediyorum. Bunu şey için değil, insanların gerçek sosyal hayatlarının, iş dünyasının içinde bir an bunu yaptıklarında çok önemli bir şey yaptı. Mesela panik atak hastalıklarıyla ilgili inanılmaz bir
0: nefes egzersizi
3: başarılı
0: tavsiye ediyorlar.
5: Evet, gönderelim.
0: Evet, evet.

0: EGS sınavlarına giren çocukların orada, yaşı bu da çok önemli bir şey, anormal etkili oluyor. Çünkü bilgi öyle enteresan bir şey ki, bilgiyi aktarman için o şeye, bir yere ya bir kişiye ya da bir sayfaya heyecanlı yenmen gerekiyor. Çünkü konuşamıyorsun ve aktaramıyorsun. Heyecanla yenik düşen çocuklar çok bilgili olsalar da sınavda kalabiliyorlar ya da yeterince o başarıyı sağlayamıyorlar. Nazife'nin sistemiyle birçok çocuk bu anlamda sınavlarda çok çok daha başarılı olmaya başladılar. O yüzden çok etkili bir sistem olduğunu düşünüyorum.
1: Peki tedirgin misin? Oyunculuk oyununu oynuyorsun ya da dizinde çekiyorsun ya da film oynuyorsun. Paranı alıyorsun, iş bitiyor. Şimdi iş yapar mı yapmaz mı? Dükkan kapanır mı? Açık mı kalır? Hesap kitap işe.
0: Şimdi tabii dünya çok enteresan bir süreçten geçiyor. Dediği gibi biz, yani pandemi oldu. Şu anda bizim bölgemizde, bizim coğrafyamızda büyük yani soykırım bile denemeyecek. Yani onun çok çok daha ötesinde çok acımasız bir şeyin içindeyiz. Şaşkınlık içinde izliyoruz hepimiz. Ben buna ilk günden beri tepki veren kişilerden biriyim. O da ister istemez hepimizin hayatını çok derinden etkiledi. Yani hem vicdanen, insani anlamda ve ekonomik anlamda çok etkiledi. O yüzden herkesin, hep Türkiye'de yaşayan herkesin üzerine düşen bir misyon var. Biz başımızı dik tutacağız. Kol kırılacak, yen içinde kalacak ve mesleğimize, işimize sahip çıkacağız. Biz kar zarar hesabı şu anda yapmak yerine fayda hesabı yapmaya çalışıyoruz. O yüzden biz bir mesela öğrencilerimiz geliyor, onlarla oturuyoruz, konuştuğumuzda bir umut istiyor insanlar, bir umut bekliyorlar. Bu söylemlerin, mesela ekonomik söylemlerin, işte bakın ne kadar zor yaşıyoruz, ne oluyor filan söylemlerin Türkiye'ye zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü inanın şu an bizim biraz daha doğumuzda olan bölgelerde insanların kahve içmek gibi bir lüksü yokken,
2: Yok.
0: huzur ve bir bomba düşmeden sohbet etme gibi bir lüksü yokken, biz burada ülkemizde çok konforlu yaşıyoruz baktığınızda. Tabii ki zorluklar olacak. Burada hep beraber, işte bu birlik beraberlik çabasıyla beraber üzerinden geleceğini düşünüyoruz. Evet, ekonomik kaygılarımız oluyor bazen. Gerçekten kiranı ödemek zorundasın. İşte çalışanın var, onun ya da kendi giderlerini karşılamak zorundasın. Ama şu anda idare edebiliyoruz Allah'a şükür. Ve şükretmek de benim için
1: Ne
0: şu
1: güzel.
0: anda çok değerli.
1: Herkesin sanatçı ruhuyla ticaret yapmasını istiyorum. Bir kere gibi anlattı şu anda.
0: Ya ben
1: İşte
0: hayatım...
1: sanatçılık böyle bir şey.
0: Evet,
1: Allah inşallah yolunu açık olur da bu yarın öbürsü gün ahmak.
0: Hep ticaretin içinde olmaya çalıştım. Ama bak, çok enteresan bir şey Sinan. Bizim galerimize gelip ilk defa bir resmini satabilen kişiler oluyor. İlk defa.
2: Evet.
1: Onların duasıyla.
3: İyi niyetliler bir şekilde buluşuyorlar.
0: Biz o insanlar, mesela sağlıyorum, Aydın'da yaşıyor, Afyon'da yaşıyor, Kütahya'da yaşıyor. Onların parasını veriyoruz, bilet paralarını. Geliyorlar ve sattıkları koleksiyonerle tanışıyorlar ve paralarını alıyorlar orada neyse, ve oradan
1: dua edip gidiyorlar.
0: Bak, uçarak
1: çok
0: geliyor ve uçarak gidiyor ve hemen bizi arıyorlar. Biz şu an çok heveslendik çünkü oldukları yerlerde resim satamıyorlar ya da yaptıklarının karşılığını değer olarak bulamıyor. Sadece maddi değer değil.
1: Tabii tabii.
0: İlgilenmiş olması bile.
1: Sanatçı eserini satacak, yani 5 kuruşa da satsa, 5 milyona da satsa satmak zorunda.
0: İnan, bunun hiçbir şekilde bir dünyada bir karşılığı yok.
1: Evet,
0: o heyecanın,
1: kesinlikle.
0: O hevesin. Çünkü şey de söylüyorsun. Mesela bak, şunu mu yapsan acaba? Biraz şu şekilde mi geliştirsen? Bak, dünyada bunlar oluyor. Acaba şu sergilere de mi gitsen? Şunu yapsan, bak şu sanatçı bunları denemiş. Acaba biraz işinin içinde bunlar da mı olmalı dendiği anda, onlar da çok daha başka bir
1: Çok
0: vizyonla
1: güzel.
0: bakmaya başlıyorlar. Çünkü ne olursa olsun Türkiye'de sanat, İstanbul, Ankara, yani İzmir bile daha zayıf kalıyor şu anda. Buralarda dönüyor, büyük şehirlerde, ama dünyada sanat, Avrupa'da, yurt dışında gerçekten insanların görmesi gereken çok büyük sergiler, fuarlar oluyor. En azından biz bir ortamı o anlamda realize etmeye çalışıyoruz ve şu anda inanın manevi anlamda çok doyuyoruz.
1: Ne güzel.
0: Maddi
1: Güzel.
0: olarak da inşallah ileride doyacağız diye düşünüyorum.
2: Güzel bir
0: Şu
2: şey
0: anda o
2: yapıyorsunuz.
0: noktada olmasak da idare ediyoruz yani.
1: Harika.
2: Harika.
1: Evcim, seninle kapatalım. Son şey, hedeflerin ya da ne bekliyorsun
2: Daha çok
1: gelecekte?
2: türkü söyleyeceğim. Geleceğe dair tabii ki çok beklentim var ama şimdi sıralamayalım.
1: Yok yok, konserler ve bu
0: bana
1: şekilde.
0: Bir
2: evet,
0: albüm
2: konserlere. Evet, Yaman Record diye önceden olsa
3: seve seve.
2: Kartımı bırakırdım ama her zaman beklerim.
3: Türküler ve ünküler diye tabii.
4: Düet sözü al bence bulmuşken.
2: Evet, söyler
0: ya,
2: miyiz?
0: Seslendirmede var zaten Ziya.
3: Ben evet. Bozlak okurum hocam. Bana
2: biz yörede sınır tanımıyoruz.
0: O gelin nakaratı Asil'de var.
2: Tamam, Asil'de. işte.
5: Sokarız.
2: Tam sözü

0: beni gaza getirmiyor. Ben... Sonra yedi kocalı hürmüze de düşebilirdim herhalde ispata düşerken.
1: Biz kuliste soğuduk çünkü. Çocuk yok biz ya.
0: Evet ya.
2: Kızlar önemli bizde hocam. Kızlar çok önemli.
1: Biz bir baskı yapıyoruz bir çocuk olsun.
0: Evet yani zeki kadınlar diye. Ama yok henüz öyle bir evleneyim, yuva kurayım. Yani kimse de yok hayatımda.
3: Kısmet.
0: Kısmet nasip hocam. Hayırlısıyla. Karşı değilim kesinlikle.
1: Buradan ama... da duyurulur diyorsun yani.
0: Şey işte
2: kız evi nazeli ben de bir kız babası olduğum için. O yüzden.
0: Evet, evet yani ben daha küçüğüm.
1: Babanız neydi? Evet, evet.
0: Selahattin çok
1: Selahattin
0: uzun.
1: Bey baskı yapma Selahattin Bey. Selahattin Bey bugün
4: şu kızı bu programın sonunda şokunu yaşayacak. Her şey konuşuldu burada.
0: Yok ispat istemiyorum bu konuda.
1: Çok güzel. Öyle. Harika. Her şey başarının devamını diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
4: Ayağınıza sağlık.
2: Teşekkür ederim.
4: Çok keyifliydi. Sizleri tekrar görmek ne güzel.
2: Ne güzel. Bizim için sağ olun.
3: Merve, evet. Birkaç ay sonra yeniden ağırlayacağız muhtemelen Sihirli Annem 2 ile.
1: Evet evet. Bu arada film çektik Enci'yi de.
3: Evet.
1: Enci ile beraber ve çok değerli bir kadroyla.
4: Ben
1: abla.
4: Zaten şaşardım. Ben bir dizimizi bir şey araya girerdi diyorum.
1: Çok keyifli bir iş oldu. Benim için de sürpriz oldu.
4: Ne güzel.
1: Radyacı ile beraber çok güzel bir iş çektik.
4: Evet sizlere birer hediyemiz var.
2: Efendim,
4: güzel günler.
2: Lütfen rahatsız olmayın.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Güzel günlerde okumanız dileğiyle.
3: İnşallah okumadığınız kitaplardır.
1: İnşallah ve
2: ben bunları seslendiririm. Gene 385 sayfa.
4: Tamam sonra atar mısın? Ben
2: sömürden dile okuyayım. Seve seve hocam. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ifsiniz.
4: Tekrar ayağınıza sağlık.
3: Ayaklarınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
4: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Fare ekranındasınız. Akılda Kalanlar programıyla karşınızdayız. Hepimize mutlu bir bayram diliyoruz. Paylaşmanın en önemli olduğu dönemlerdeyiz aslında. Geçmişten günümüze kurban bayramlarında nasıl bir değişim var? Bayramları artık nasıl kutluyoruz? Tüm çeşitli başlıkları ele alacağımız bir bölümle daha karşınızdayız. Ve Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevlüt Bey, iyi bayramlar, hoş geldiniz.
1: İyi bayramlar. Tüm izleyicilerin de bayramını kutluyorum. İnşallah huzurlu, sağlıklı, mutlu bir bayram olur.
0: İnşallah. Biz de o zaman başlayalım bayramı konuşarak. Dayanışmanın ve sevdiklerimizle bir arada olmanın en önemli günlerinden bayramlar önemli bu anlamda. Şimdi bir araya gelmenin en özel zamanlarından biri olmaya da devam ediyor. Yüzyıllardır süren geleneklerde bayram namazı, kurban ibadeti, aile ziyaretleri ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak önemli bir yer tutuyor bayramlarımızda. Türkiye'nin farklı bölgelerinde değişen sofralar biliyorsunuz. Her bölgenin kendine özgü bayram sofraları var. Ve bayram ritüelleri ise bu kültürel zenginliği daha da renkli hale getiriyor artık. Günümüzde teknoloji ile birlikte bayramlaşma şekilleri değişse de bayramın birlik ve beraberlik ruhu hala aynı sıcaklığını koruyor gibi, evet. Yorumlarınızı alacağım. Peki sizce geçmişten bugüne değişen bayram gelenekleri arasında en çok hangisini özlüyoruz?
1: Özlüyoruz.
0: Evet.
1: Vallahi ben çocukluğuma gidersem yani 80'li yıllar gerçekten güzeldi bizim açımızdan. Hı-hı. Gerçi herkes böyle eskiyi anar. Eski bayramlar, ah nerede o eski bayramlar der.
0: Evet.
1: Gelecekte de bizim çocukluğumuz aynısını söylüyor.

0: gelecekler. Geçmişi özlem tabii ki, neden? Çünkü çocukluk, gençlik en güzel yıllardır. Her zaman en güzel anılar olur. Ve o yüzden de o bayramlar daha özeldir. Şimdi geçmişe baktığım zaman daha işte tek kanal vardı, cep telefonu yoktu, değil mi? Bayramlar gerçekten bayram gibi kutlanırdı. Yani bayrama böyle yaklaşırken bir heyecan başlardı. İşte annemle biz mesela Sümer Bank'a giderdik. Orada hemen kumaşlar alınırdı, ayakkabılar vesaire. Bayramlık değil mi? Kıyafet ne kadar önemliydi. O bayramlıkla evet. Annem dikerdi kendisi mesela.
1: Ayakkabınızı başucunuzda uyuyor muydunuz?
0: Gerçekten. Öyle şey, kıyafetler, ayakkabı böyle başucumuzda dururdu. Herkes böyle grand tuvalet, böyle gıpgıcır böyle kıyafetlerle sokağa çıkardık, değil mi?
1: Evet.
0: Arife günü çok yoğun geçerdi. Temizlikler olurdu tabii ki. Hazırlıklar tabii ki.
1: Arife günü telaşesi de ayrı bir güzel, evet. Ama gerçekten.
0: Çocuklar genelde hemen koyunla bir kova çık mesela.
1: Hemen bir bağ kurup.
0: Bir bağ kurarlar.
1: Kesilmesini istemeyenlerdendim ben de küçükken. Evet.
0: Gerçekten o kesime kadar o iki gün çok özel aslında.
1: Evet.
0: Yani o kurbanla bir arkadaşlık oluyor değil mi? Çocuklar otları götürür, verir vesaire, sever.
1: Evet.
0: Bir yandan da bir burukluk olur. Yani bir yakın bir bağ kuruldu, sonra o bağ hayvan açısından son bulur, kötü bulur diyelim.
1: Evet.
0: Ama bu dini bir vecibe, onun da ayrı bir güzellikleri var. Daha sonra bayram sabahı gelir. Burada eskiden böyle kurban kesen insanlar olur, böyle usta. Şimdiki böyle toplu kesim yerleri vesaire yoktu. Her ailede birisi kurban kesmiştir, bir geçmiş olmuştur.
1: Tabii eskiden edip, bahçelerde böyle bahçelerde, bir 4 gün, 3 gün... bekletilirdi.
0: Evet.
1: Getirilirdi bahçelere, evet.
0: Teker teker kesilir, yüzülür. Onun da bir cücülüsü olur. Sonra ilk kurban eti hemen bir kavurması yapılır böyle. Peki bayramın en güzel tarafı tabii ki o ilk sofra, o kahvaltı, bayram kahvaltısı çok özeldir.
1: Evet.
0: Aileler, akrabalar hep beraber olurlar, değil mi? Yemekler yenir. Ondan sonra çocuklar dışarı çıkarlar. Topladıklarımız harçlıklarla beraber, artık o zamanlar eskiden çatapat vardı, mantar tabancaları vardı, füze bir şeyler vardı. Yine şekere doyardık böyle. Torbalarımızda böyle koca koca torbalarımızın içi şeker dolu olurdu. Lokum dolu olurdu.
1: Hı hı.
0: Böyle bir mendile sararlardı mesela. Parayı öyle sarıp verirlerdi.
1: Değil mi? Ne kadar bir nezaket aslında. O bir ince düşüncedir.
0: Evet.
1: Hani mendile sarıp hani açıktan vermemek gerçekten.
0: Mendil güzel bir gelenekti aslında. Her çocuğun cebinde mendil olurdu aslında eskiden.
1: Evet.
0: Orada biraz kırılma oldu. Bir
1: de boyalı mendiller.
0: Evet.
1: Var mıydı oyalı mendilleriniz?
0: Yani kızlar için var mıydı? Erkekler için normal klasik diye hatırlıyorum. Ve biz bayramlarda mesela mahallede böyle para veren, para harçlık veren, güzel para verenleri böyle gözümüzde kestirirdik.
1: Defalarca kez gider miydiniz aynı kapıya?
0: Bazen şöyle olurdu. Grup halinde gidip tekrar gidip bir daha mesela öyle açık gözlükler de yapılırdı.
1: Evet.
0: Velhasıl o paralar toplanırdı. Bizim zamanımızda böyle Game Boy'lar, Tetris'ler yeni çıkmıştı. En büyük gaye oydu zaten. Para biriktirilir, o alınmaya çalışılır. Ya da para biriktirilir işte bisiklet alınır. Ve güzel coşkulu kutlanır. Tabii ki bayramın ilk günü mezarlıklar ziyaret edilir. Büyükler, aramızda ayrılan büyüklere.
1: Daha Arife'den başlar o,
0: evet.
1: Mezarlık ziyaretleri.
0: Sonra bayramın ikinci günü biraz daha telaş azalır. Asıl gezmeler o zamanlar olur. Çünkü ilk gün bayram kurban kesme bir telaşı olur tabii ki. Üçüncü gün vesaire. Bazıları üçüncü gün böyle geç keserler, hemen kesmezler. Bazıları kurbanlıkları ikinci gün alırlar vesaire. Ve ne hikmetse her bayram, kurban bayramında bir yağmur yağardı. Allah'ın hikmeti.
1: Yine öyle olmadı mı? Kurbandan önce
0: evet,
1: de.
0: Evet. Yine aynı şekilde değil mi? Yağışlı gözüküyor birçok yerde.
1: Evet.
0: Böyle güzel bir şekilde kutlardık. Ve en önemlisi küslerin barışması tabii ki.
1: Hı hı.
0: Bu çok önemli. Buna dikkat etmek lazım. Yani üç günlük dünya. Birbirimizi kırmamak lazım. Bir şekilde yaşıyoruz. İyi
1: evet.
0: Kötü yaşayıp gidiyoruz. Üzüntü, stres, kırgınlıklar, küslükler bunlar çok kötü. Yani ne mutlu bayramda barışacak insanlar diyelim. Ve çocukları da unutmayalım tabii
1: belki
0: ki.
1: Belki de birçok kişi barışmıştır bile bizim programımız dahilinde,
0: evet.
1: Hemen öncesinde.
0: Çocuklara da gerçekten bayramlarda bayram aşıklarını verelim. Unutmayalım onları,
1: evet.
0: Şımartmayı. Ve tabii ki
1: küçük
0: kurban
1: hediyeler de olabilir.
0: Değil mi?
1: Yani illa para olmuyorsa, olamıyorsa küçük düşünülen.
0: Evet ve şunu unutmamak lazım. Her bayram bir paylaşmadır. Yani bu kurbanlık etlerimizi kesip böyle hemen böyle buzluklara, derin dondurucuya tıkmıyor.

0: onları paylaşabilirim. Ne kadar çok paylaşırsak o kadar güzel. Ve son dönemde görüyorum mesela bir sürü hep böyle şeyler var işte, yardım vesaire. O kadar çok şey var ki, kurum var vesaire, insanın kafası karışıyor.
1: Evet.
0: Burada bence öncelikli olanlar işte böyle belli başlı, değil mi? Hı hı. Orada da bir ayrı bir dolandırıcılık oluyor bazen.
1: Evet, yani bildiğimiz muhtaç insanları eskiden daha çok bilirdik. Mahallelerde hani belli olurdu ve biz onlara hani kırmadan, hani rencide etmeden yanlarında olurduk. Yani şimdi evet dediğiniz gibi çok kurum var. Bilmeden, araştırmadan bağış yapmak.
0: Bir de insanlar tabii ki şey yapıyor. Yani kimi bağışlayacağım diyorsun. Çevrene bakıyorsun mesela. Bağışlayacak insan bulamıyorlar. Ya da bir bağış bitse ve verdiğin zaman da acaba yanlış anlar mı diye öyle tedirginler diye düşünüyor. Artık klasik işte cep telefonlar, kurban paketini seçiyorsun değil mi? Onun belli bir kısmını sana yolluyorlar işte. Ya da hepsini komple bağışlıyorsun. Bu da önemli. Benim naçizane tavsiyem yani kendi halkımıza daha çok yardım edersek, değil mi?
1: Evet.
0: O ön planda olsun. Çocuklara çok yardımlarda bulunalım. Ne mutlu en çok paylaşanlara, ne mutlu,
1: ne mutlu
0: küs geçirmeyenlere.
1: Evet.
0: Güzel günler bunlar. Kıymetini de bilelim.
1: Ve şimdi de bayramda görmek istemediğimiz olayları konuşalım. Sakatlanmalar ve kurban keserken dikkatsizlikler, acemi kasaplar. Hep her bayram aslında haber oluyor. Görüyoruz, acillerin önü kuyruk oluyor. İşte elini tutan, sarıp koştur koştur gelen acemi kasaplar var. Biraz da bunları konuşalım.
0: Evet. Gerçekten çok yoğun aslında. Belli bir, yani kısa bir süre içerisinde canlı hayvanı kesmek gerçekten zor işler. Bunu işin ehli insanların yapması gerekiyor. İşte bazen acemi kasaplar çıkıyor. Bazen insan kendini kesiyor, kendine güveniyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. O yoğun ortam içerisinde mutlaka bu kazalar yaşanıyor yani. İstatistikler açıdan bunları yine görüyoruz. Haberlerde görüyoruz. Oluyor.
1: Evet.
0: İşte burada dikkat etmemiz gereken, yani işin ehli insanların yapması gerekiyor. Yani Allah korusun böyle bir damara denk gelir. Daha büyük şeyler olur. Yaralanmalar olur vesaire. Bir de bayramlarda kaçan
1: kurbanlıklar
0: var değil mi? Onlar zaten haber kanallarının en gözde.
1: O da inanılmaz yani, sakatlığa yol açabiliyor.
0: Evet, çok zor yani o büyükbaş hayvanları kontrol etmek. Ya hayvan da aslında anlıyor. Yani onu bekleyen bir sonu anlıyor ve kaçıyorlar. Bazı hayvanları biliyorsun bulamıyorlar. Ben bazen şöyle düşünüyorum yani. O zor ortamda kaçıp giden ve hayvanlar belki özgürlüğüne koysunlar. Yani öyle bir şey mi oluşsun
1: onun
0: diye.
1: Onun kaderi oymuş mu?
0: Hak ediyor çünkü. Yani o kadar o karmaşanın arasından, o kadar insan arasından kaçıp böyle doğaya salınanlar da oluyor mesela, değil mi?
1: Evet.
0: Ve kasaplar biraz sinek avlıyorlar bu dönemde. Çok tabii ki kurban eti kesimde çok fazla oluyor. İşte ve bağdan işte İstanbul Boğazı kan gölü oluyordu. Son yıllarda artık bu olmuyor. O yoğun kesimlerde böyle bazı dereler, ırmakları bir kırmızı alıyor tabii ki yoğunluktan dolayı.
1: Evet.
0: İstanbul'da insanlar kalmıyor. O klasik zaten.
1: Kalmıyor mu acaba? Bu bayram öyle mi oldu dersiniz? Yine trafik vardı.
0: Var yani. Ama şimdi bakıyorum bizim Beşiktaş özellikle insan kalmamış. Yani ne kadar çok insan yaşıyor demek ki İstanbul'da. Farklı şehirlerden geliyoruz.
1: Evet.
0: Aslında bu dönem İstanbullular için, bir de İstanbul'da kalan, bayramı kalan İstanbul'da kalan için güzel fırsat. İstanbul böyle bayramda daha az trafik olduğu saatlerde. Yani normali bazen sabah uyandığında bir ışıklık için bakıyorsun böyle kıpkırmızı bir yol, değil mi? Bir saatten fazla sürüyor. Ama aynı yol bayramda 10 dakika oluyor mesela. O da güzel bir deneyim. Ve tabii ki kazalar çok oluyor. Kazalar azaldı. Kurallar çok ağırlaştı, cezalar ağırlaştı, uyarılar vesaire yerine gidiyor ama ne yazık ki yine insanlar kazaları yol açıyor. İşte bir hızlı gitmek vesaire. Bu arada artık trafik cezaları da çok yüksek.
1: Evet, daha yani, dikkatli olunmaya başlandı sanki.
0: Yani hızlı gideceğim diye bir kurbanlık parası vermesinler diyorum ben şoför arkadaşlara. Geç olsun güç olmasın, değil mi? Yani önemli olan böyle yarım saat gittin, bir saat fark ettin, ne olacak diye hiçbir şey fark etmiyor. Önemli olan sağ salim oraya ulaşmak.
1: Evet. Şimdi bayramda dolandırılmaları da biraz konuşalım. Çünkü gerçekten iyi niyetin suistimal edildiği zamanlardan biri de bayramlar.
0: Evet.
1: Bayram mesajı bahanesiyle dolandırıcıların yeni dönem

0: Yeni yöntemleri bunlar, yeni dönem evet. yöntemleri. Vatandaşları hedef alıyorlar. Uzmanlara göre dolandırıcılar WhatsApp üzerinden bulanık bayram görselleri gönderiyorlar. Ve kullanıcıların aslında merak duygusunu da tetikliyorlar. Hani ona tıkladıktan sonra zararlı bağlantılar ve kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik yönlendirmeler devreye giriyor. Yani bu çok kritik bir konu. Özellikle bilinmeyen numaralardan gelen mesajlara karşı dikkatli olunması ve şüpheli linklere kesinlikle tıklanmaması gerektiği vurgulanıyor uzmanlar tarafından. Siber güvenlik uzmanları iki aşamalı doğrulama kullanımının ve kişisel bilgilerin paylaşılmamasının önemine dikkat çekiyorlar. Peki hiç şüpheli bayram mesajıyla karşılaştınız mı diye izleyicilerimize de sorayım, size de sorayım.
1: Evet, ben bir basın çalışanı olarak bazen bize böyle davet şeyleri, WhatsApp'ları geliyor işte.
0: Mailden de geliyor.
1: Evet, mailden de geliyor. WhatsApp'tan bazen bugün bile çözünürlüğü fazla olanlar mesela, biz basın çalışıyoruz çünkü genelinde de görüyor Taşakur. Onlar flu oluyor, tıklıyorsun, açılıyor ama demek ki dolandırıcılar bu yöntemi de bulmuşlar. Şimdi zaten dolandırıcıların böyle en büyük mesai yaptığı dönem bayram dönemi.
0: Evet.
1: Ve bu WhatsApp'tan özellikle gelen görsellerde bir fluluk varsa tıklayıp açmayın. Yani bakın kim göndermiş. Hatta gönderen kişi mesaj yazın, sen misin mi diyeyim bilmiyorum, abartılı olacak ama zaten gelen de klasik şeydir işte, bayramın kutlu olsun vesaire, öyle görseller olur. Açmamakta fayda var. Artık şimdi öyle bir dönemdeyiz ki yani normal yani 850'li hattı zaten açmıyoruz ama normal gelen 500'lü numaralar değil mi, normal telefon numarası, onları bile korkuyoruz. Yani rehberimizde olmayan insanlar aradığı zaman bile açmaya korkuyoruz. Çünkü dolandırıcılık çok üst seviyede. Yani bu tedirginlikle yaşamak da kötü bir şey. Yani
0: evet.
1: Şimdi ne yap, böyle sanki hepimiz böyle dedektif gibi olmak zorundayız değil mi? Böyle bir hayatı yaşıyoruz. Mümkün olduğunca linklere tıklamayın. Zaten size ulaşmak isteyen bir yargı vesaire, bankalar
0: neden
1: varsa...
0: Neden bulanıklığa sebebiyet versin size, yani ulaşmak isteyen?
1: Size ulaşmak isteyen zaten ulaşır.
0: Net olur.
1: Net olur. Kesin ulaşır size.
0: Evet.
1: Hiç şüphelisi olmasın. Bir yerden birisi para alacaksa gelir zaten kapınıza. Evet. Bu apak dosyalar var. Onlar çok tehlikeli. Onları indirdiğiniz zaman, mesela tıklayıp indirdiğiniz zaman geçmiş olsun. Telefon ele geçiriliyor değil mi?
0: Evet.
1: Linkler de var. Şu linke tıklayın. Hep söylüyoruz, o linklerdeki uzantılara da bakmak lazım. Mesela banka ismi ama bir tane harf fazla oluyor mesela. Banka PTT'inden tut da bankaların kadar arayüzlerini de aynısını yapıyorlar. Zor bir durum. Ve otel rezervasyonlarında da aynı tehlike var. Yani belli rezervasyon şeyleri var değil mi? Hı-hı. Uygulamalar. Onlardan uygulayın, rezervasyon evet. yapın. İnternet sitesinden yapıyorsanız da telefon açın mesela otele bir öncelikle mutlaka. Aman dikkat.
0: Evet, şimdi biraz Türk savunma sanayini konuşalım. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi son yıllarda ihracatta da rekor büyüme gösterdi. Ekonominin en güçlü sektörlerinden biri hale geldi savunma sanayimiz. Sektörün ihracatı 20 yılda 52 kat arttı ve 10 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. Bayraktar TB2, Akıncı ve Kaan gibi projeler dünya çapında da dikkat çekiyor. Türkiye bir yandan savunma ithalatını azaltıyor, diğer yandan küresel pazarda en fazla silah ihracatı yapan ülkeler arasına yükselmeye başladı. Savunma sanayisindeki yerlilik oranı %83'e çıkmasıysa dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaldığını gösteriyor aslında. Bugün sektörde binlerce firma, yaklaşık 100 bin kişilik nitelikli istihdam var. Ekonomiye katkısının da milyarlarca dolar olduğunu biliyoruz. Peki sizce Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu yükselişi en çok hangi alanları değiştirecek?
1: Yani ihracatın artması ekonomi açısından çok önemli değil mi? Şimdi bahseden rakamlar sadece şimdi satılan uçaklar, bombalar, gemiler vesaire, zırhlı araçların dışında yaratılan bir istihdam var. O çok önemli. Mesela şöyle bir rakam var. Bugün sektörde, savunma sanayi sektöründe 3500'den fazla firma var.
0: Evet.
1: 1400'ün üzerinde aktif proje var. Ve yaklaşık 100 bin kişilik bir doğrudan nitelikli istihdam var. Yani 100 bin kişiye ekmek kapısı burası değil mi?
0: Evet.
1: Yani büyüme de 20 milyar dolar seviyelerine yükseldi. Ve yeni projeler de var. Stoktaki projeler de var. Onlarla beraber 100 milyar dolarlık seviyeye ulaşması bekleniyor. Rakamlar çok güzel. Değil mi? 2002 yılında 248 milyon dolar seviyesinde bir ihracat hacmimiz vardı. 2025 yılında 10 milyar doları geçmiş. Yani %5200. 20 yılda 52 kat büyümüş. Muazzam rakamlar bunlar. Sevindirici rakamlar. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında aslında Türkiye silahını üretiyordu. Mesela Şakir Zümre fabrikası vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Polonya, Mısır, Yunanistan'a uçak bombaları, cephaneler satıyordu. Aynı şekilde Nuri Killigil mesela fabrikası. Hı hı. O da tabanca, cephane üretiyordu. Yine Polonya'ya, Mısır'a satılıyordu. Ve asıl kırılma şurada oldu. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce, 1974'ten önce Türkiye Kıbrıs'a şey yapacak, hareket yapacak ama çıkartma gemileri yok. Düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Orada bir zaten bir kırılma yaşanıyor ve onun üzerine Amerikan ambargosu geliyor. Ve ondan sonra anlıyoruz ki bu iş böyle olmayacak. Kendi silahımızı üreteceğiz. Evet. TUSAŞ'ı, Aselsan'ı kuruyoruz. Oradan bir ivme kazanıyor. 2010'lara girene kadar
0: Aselsan bugün dünyada en değerli şirketler, evet, arasında. Evet.
1: Şu anda zaten dünyada en çok silah üreten 11. ülkeyiz. Bu da çok büyük bir rakam. Hı-hı. Asıl kırılma 2010'la bu dönem arasında. Müthiş ihracatlar var. Bangladeş'e uçak, gemiler satıyoruz. Pakistan'a uçak satıyoruz. Suudi Arabistan'a siyalar, iyalar satıyoruz. Kaan var değil mi? İspanya'ya gidiyor. Hürjet vesaire. Yaşadığımız coğrafya da belli. Yani ordun güçlüyse sen de güçlüsün. Yerlilik oranı %83. Bu, evet, çok güzel bir oran. Nazar değmesin diyorum.
0: Maşallah diyelim.
1: Tabii ki bu gelişmeler refah seviyesini de arttırsın. Topluma yayılan bir refah oluşsun.
0: Evet.
1: Şimdi 100 bin kişi istihdam da bu açıdan
0: tabii
1: önemli.
0: Tabii nitelikli bir de, evet, yani 100 bin kişi.
1: Yani sadece büyük şirketlere kalmasın bu kazanç. Biraz topluma da yayılırsa daha da güzel olacak.
0: Evet. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde köklü bir değişime giderek her şehre aynı eğitim modeli uygulamasını sona erdiriyor. Yeni sistemle birlikte okullar bulundukları bölgenin sanayi yapısına ve iş gücü ihtiyacına göre eğitilecek. Bu çok kritik. Yapay zeka, siber güvenlik, havacılık, işte uzay teknolojileri gibi geleceğin meslekleri müfredata dahil ediliyor. İhtiyaç dışı kalan bölümlerse kademeli olarak kapatılacak. Amaç öğrencilerin mezun olduktan sonra doğrudan iş hayatına hazır ve donanımlı olarak başlayabilmesi. Böylece hem bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hem de gençlerin teknoloji dünyasına daha hızlı uyum sağlaması da hedefleniyor. Peki sizce şehir bazlı eğitim modeli gençlerin kariyer planını olumlu etkileyecek mi? Ve başka hayalleri olan gençler ne yapacak bu anlamda? Evet. Benim aklıma ilk bu soru geldi, evet, mesela.
1: Şimdi tabii hayaller farklı. Evet. Küresel hayalleri de olabilir. Yurt dışına da açabilir. Uh-huh. Kendi bölgesinde de kalabilir. Bence bu çok güzel bir proje.
0: Evet.
1: Sonuçta şimdi mesela Ege, Akdeniz'de ne oluyor değil mi? Turizm odaklı, uh-huh, değil mi? Orada turizm otelcilik okulları. Bu zaten meslek liseleri konseptini yapacak. Düz, evet, liseler ayrı. Orada daha o yoğun olacak. İşte Karadeniz'de çay, fındık değil mi? Antep, Adana gurme, açlık diyelim, Doğu Anadolu, Güney Anadolu hayvancılık, Biricik'te mesela ne var? Seramik var. Her bölgede neye ihtiyaç varsa o belirlenecek ve
0: İnegöl'de
1: o odaklı olacak.
0: İnegöl'de mobilya var.
1: Evet.
0: İnegöl. Evet, bir İnegöl'lü olarak.
1: Alırdık biz de. Annem almıştı. Küçükken hatırlıyorum. İnegöl'den mobilya gelirdi, evet, İstanbul'a. Şimdi bunun güzel bir avantajı da şu. Yani herkes üniversite okumak zorunda değil. Okuyanları gördük zaten. Öyle bir üniversite çılgınlığı, öyle bir üniversite enflasyonu oldu ki birçok genç şu anda işsiz. Yani işletmeden tut, iktisata tut, avukatlar iş bulamıyor, en garanti meslekler tıp, mühendislik çok garanti gözüküyordu, artık öyle değil. Mimarlar çok güzel üniversitelerden, ODTÜ'den, yurt dışından bitirmiş, asgari ücret teklif ediliyor vesaire. Şimdi büyük bir değişim var. Yapay zekayı da düşünürsek, el hüneri, ustalık, işçilik gerektiren alanlarda aslında büyük kazançlar var. Hı hı. Bugün bir oto tamirci, işinde çok usta olan insanlar doktordan, mühendisten daha çok para alıyor. Yani bir tesisatçısı çağırıyorsun değil mi? Ya da bir en küçük bir şey için çağırdığından bir servis ücreti 2000 liradan başlıyor.
0: Tabii.
1: Evi komple boyuyor mesela 30 bin lira, 40 bin lira alıyor. 2 günlük iş. Öyle düşünsene, 10 güne, ayda 10 tane ev boyasa birçok insandan daha fazla maaş alıyor.
0: Evet.
1: Şimdi bunları düşünürsek

0: Türkiye'de ara eleman eksikliği de var. Yani aileler mantıklı düşünüp çocuklarını yönlendirebilir. Bu uygulamanın bir artısı da şu: o çocuk o bölgede ihtiyaç olan alanda okursa o bölgede kalır.
1: Evet.
0: Göçte olmaz.
1: Göç olmaz.
0: İnşallah bu verimli bir şekilde uygulanır.
1: İnşallah. Şimdi Türkiye'yi gururlandıran bir konunun üzerinde duralım. Bir başarı bu kez matematik alanından geldi. İzmir'de yaşayan 14 yaşındaki Doruk Sabuncuoğlu Ford Uluslararası German Math Olimpiyatlarında dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Almanya'da düzenlenen final etabında dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce gençle yarıştı Doruk. Soruların tamamına yakınını doğru cevapladı ve zirveye yerleşti. Küçük yaşlardan itibaren matematiğe de ilgisi var genç Doruk'un. Ben de heyecandan açıkçası kelimeleri birbirine karıştırdım. Ödül törenine Türk bayrağıyla çıktı ve büyük alkışları topladı. Tabii o gururlu an. Gelecekte mühendislik ve temel bilimler alanında ilerlemek istediğini söyledi Doruk. Türkiye'de büyük bir sevinç yarattı tabii bu haber. Peki sizce gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki başarıları nasıl destekleniyor bu anlamda?
0: Güzel. Artık çocuklar zaten yolunu çiziyorlar.
1: Evet.
0: İnternetle beraber her yere başvuruyorlar. Böylece iki çocuklar hemen yurt dışına açılıyor. Ve orada başarılı ediyor. Şimdi 14 yaşında kafasına koymuş mühendis olacağım diyor.
1: Evet.
0: Anaokulundan itibaren matematiğe özel bilgisi var. Öğretmenin...
1: Ve Doruk'u daha önce de haberlerde görmüştük. Ben öyle hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Doruk daha önce de haber olmuştu. Evet. Matematik başarısıyla.
0: Bir süper zeka geliyor.
1: Evet.
0: Ve şimdi bu... Almanya'da German Math Olimpiyatları. Olimpiyatlar dünyanın her yerinden, Çin'den, Japonya'dan, Amerika'dan, Kanada'dan herkes öğrenciler gelmiş. Önce bir online eleme yapılıyor. Ondan sonra bu çocuklar 40 soruluk 2,5 saatlik bir sınav var. Orada bütün soruları cevaplamış, doğru cevaplamış.
1: Bu bir yetenek mi?
0: Yani
1: doğuştan gelen bir.
0: Ya matematik bilmiyorum. Ben hiç matematiğe kafam basmadı. Türklerde de genelde hep şöyle bir korku vardır. Ya matematiğe kafam basmıyordur. Ben ilkokulda böyle kümelerden sonra bıraktım matematiği. Kesirlerle böyle iyi gidiyordum. Kesişim kümeleri orada da iyi yaptım. Obek okekler vardı galiba. Havuz problemlerine itibaren matematikle vedalaşmıştım. Evet. Ama sevdirmek lazım değil mi?
1: Tabii. Öğretmen de önemli.
0: Evet. Bence çocuklara en güzel yatırım aileler çocuğu matematiğe, fiziğe sevdirmek. Yani çocukken onu sevdirirsen o çocuk alır gider.
1: Tabii.
0: Çünkü üniversitedeki en önemli bölümler bilgisayar, tıp vesaire matematik, fizikten geçiyor. Yani bu alanda çocuklar güzel yetiştirilirse ileride çok güzel mesleklere sahip olurlar. Yani böyle özel okula yatırım yapmaktansa niş böyle matematik, fizik vesaire hangi alanlarda şeyse çocuk o alanlar özel hocalar tutulur vesaire oradan ilerler. Doruk inşallah daha güzel haberler de alacağız kendisinden. Kutluyorum.
1: Evet doğru. Buradan biz de tebrik edelim. Ve teknoloji dünyasıyla devam edelim. Dikkat çeken bir gelişmeyi konuşalım. Bu kez insansı robotlardan geldi. İlginç bir haber. Figure AI şirketi geliştirdiği yeni nesil robotların hiçbir insan müdahalesi olmadan tam 8 saat boyunca çalışabildiğini canlı yayında gösterdi. Helix 02 yapay zeka sistemiyle çalışıyor robotlar. Dakikada 21 paket işliyorlar ve dakikada 21 paket işlemesi yani bir insanın insanüstü bir hareket bu. Lojistik görevlerini insan seviyesine yakın hızda tamamladı diyor uzmanlar ama yanı sıra bazı küçük hatalar yaşansa da robotların sorunları kendi kendine tespit edip göreve devam edebilmesi de dikkat çekti. Şirket bu teknolojinin gelecekte fabrikalar ve lojistik merkezlerde büyük dönüşüm yaratabileceğini de söylüyor. Peki insansı robotlar gelecekte insanların yaptığı işleri büyük ölçüde mi devralacak? Bunu hep konuşuyoruz
0: olacak
1: ama.
0: Yani. Şimdi gerçi bu görüntüde başarılı
1: anlayıp, evet.
0: Şu görüntüde zaten başarılı da olamıyor. Bazı anlarda başarılı da olmamış.
1: Evet.
0: Şimdi ne yapalım? Sevinelim mi, üzülelim? Mesela Amazon böyle hep duruyor. 6000 kişi çıkarttı işten. Hı. Yapay zeka mesela en çok işten çıkartmalar yapay zekada oluyor. Yapay zekayı geliştiriyorsun, o seni işsiz bırakıyor mesela. Şimdi bu robotlar bir tane daha haber gördüm ben en son. Bir insanla beraber yarıştırıldı. 8 saat mesaili bir insan ve bu robot karşılıklı başladılar. Ama insanın mesai saatleri içerisinde molalar da verdi vesaire. İnsan robotlar

0: biraz daha hızlı. Ama robot 24 saatte çalışabilir. 3 tane robot yapmışlar.
1: Bir de bakın kendini destekliyor oradan. Bir koluyla böyle tutunuyor filan.
0: Yani bu işin sonu şu olacak. Bir sürü insan işsiz kalacak. Hı hı. Dünya nereye gidiyor? Böyle bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi olacak.
1: Şu an takıldı.
0: Evet, takıldı. Bazen error veriyor. Çocuklarımız, belki torunlarımızın dünyasında birçok insan iş yapmayacak. Büyük şirketlerden bence büyük vergiler alınacak. O vergiler de insanlara vatandaşlık maaşı olarak verilecek. Ama çalışmayan, belli bir alanda bir şey üretmeyen insan büyük bir kaos yaratır. Bu işin sonu bence kötü. Bu işin sonu gidiyor. Kapitalizmin özünde de zaten elde ettiği karı çalışanına paylaşmak istemez. Devletle paylaşmak istemez. Hı hı. Büyük uçurumlar olacak. Zenginle fakir arasında.
1: Yani insan gözetiminde devam etse mesela, hani belli, atıyorum 8 tane böyle robota bir insan hani kontrol etse gün içinde belli saatler, belli bir periyotta gibi. Hani
0: İnsanda bile şey oluyor değil mi? Mesela evet, deneyimli bir kişinin yanına bir stajyer veriliyor. Bir ayda, 5-6 ayda öğreniyor. Ondan sonra yaşlı insan işten çıkartılıyor.
1: Ya sanki kıyafet giymiş bir insan gibi de duruyor. Böyle çok gerçekten
0: insan
1: ilginç.
0: Çocuklarımız açısından bence kötü bir gelecek. Ya her şey şey olacak tabii ki. Ucuzlayacak vesaire. Bir sürü alanda faaliyetsiz olacak ama bu süreci bizim iyi yönetmemiz lazım.
1: Evet.
0: Yani burada sunucu da olabilir. Yapay zeka sunucu da olabilir. Görüyoruz bazen değil mi? Kameramanlar değil mi? Robotik sistemler var vesaire. Bakalım nereye gidecek bu iş?
1: Evet, şimdi Türkiye'deki aile yapısını konuşalım. Son yıllarda büyük bir değişimden geçiyor Türkiye'deki aile yapısı. TÜİK verilerine göre ortalama hane büyüklüğü 17 yılda 4 kişiden 3 kişiye kadar düştü. Tek kişilik yaşayanların oranı da hızla artıyor. Özellikle büyük şehirlerde çocuklu aile sayısının azalması ve yalnız yaşamın yaygınlaşması da dikkat çekiyor. Öte yandan 25-29 yaş arası gençlerin büyük bölümü hala aileleriyle yaşamaya da devam ediyor. Tek başına yaşayan yaşlı sayısı da ciddi oranda artmış durumda. Uzmanlar bu değişimin ekonomik koşullar, bireyselleşme ve yaşam tarzlarının dönüşümüyle bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Peki Türkiye'deki aile yapısındaki bu değişimin en büyük nedenleri ne? Bunu konuşalım.
0: Yani bireysel yaşam değil mi? Hı hı. Aslında tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmek, şehirleşmek vesaire, tüm dünyada yaşanan bir şey bu. Mesela Şırnak'ta mesela en çok nüfus artışı Şırnak'ta değil mi? Hı hı. Hane başına 4.8 düşüyor.
1: Evet.
0: Ama bu 10 yıl önce vesaire 8'miş. Düşünebiliyor musunuz? Yani Güneydoğu'da mesela nüfus oranı yüksek. Hala şu anda yüksek. Ama oradaki düşüş daha da radikal mesela. Tek kişilik haneler, tek insanlar yaşıyor. Yaşlılar, çok fazla insan tek başına yaşıyor.
1: Evet.
0: Aileler kurulamıyor. Çocuklu oranları, doğum oranları düşüyor vesaire. Bunlar tartışmalı bir konu değil mi? Ne olacak bu işin sonu diye böyle başlıyor. Şimdi ben bu konuda hep böyle kötü, karamsar yaklaşıyordum. Herkes öyle yaklaşıyor. Çünkü insanın devam etmesi için doğum oranının olması lazım değil mi? Çocukların doğmadığı bir dünyada insan liste ortadan kalkar. Ve yaşlılığın sayısının artması toplumdaki gençlere üzerine binen yükü de arttırıyor.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir de bir durum var. Yani bu nüfus oranı böyle düştükçe, mesela geçen hafta da konuşmuştuk biraz. 2100'lü yıllar mesela Türkiye'de, ben şimdiden söylüyorum, mevdum gibi olmuş olmuyor ama bir sürü boş ev olacak. Şu an Japonya yaşıyor bunu. Bir sürü iş alanları olacak. Çünkü insan sayısı azalıyor. Bir de öyle bir durum var. Bir ironik durum var. Ev fiyatları ucuzlayacak mesela. Bizim torunlarımız, torunları vesaire görebilir. Ama şu şartlar açısında tüm dünyada da bu. Ama doğum oranları arttırmanın en büyük nedeni de işte ekonomik zorluklar değil mi? Onları aşmak gerekiyor. Yani sadece işte hani ne oluyor, ne yapıyoruz, çocuklar az doğuyor demek de olmuyormuş. Yani niye insanlar çocuk yapmıyor vesaire diyoruz, üzülüyoruz vesaire. Bunun olmuyor. Bunun çözümüne bakacağız. Niye olmuyor? Sebepleri belli, ortada. Bunları çözmeden o iş olmaz.
1: Evet.
0: Gençleri destekleyeceğiz. İş bulsunlar. Aile kurabilecek parayı kazansınlar. Onlarla hayatı güvenle baksınlar ki aile kursunda çocuk yapsınlar. Bu oğlumun formülü bu.
1: Evet.
0: Şimdi... Ha bir de bireysel yaşamlar var tabi, değil mi? Ben biraz bencillik demeyeyim de öyle bir akım da var. Çocuk yapmıyor, öyle yaşıyor. İşte onları ikna etmek lazım.
1: Evet. Şimdi yeni bir araştırmayı daha konuşalım. Çok az sayıda, az ya da gereğinden fazla uyumak. Bunu konuşalım. Yani bir ortayı bulamamak uyku konusunda, evet. Bunu konuşalım. Biyolojik yaşlanmayı hızlandırabileceği ortaya koyuldu çünkü. Yaklaşık 500.000 kişinin verilerinin incelendiği bir çalışma. Gece 6 saatten az veya 8 saatten fazla uyuyan kişilerde beyin, kalp, bağışıklık sistemi ve metabolizma üzerinde daha hızlı yaşlanma belirtileri görüldü. Uzmanlara göre en sağlıklı sonuçlar orta seviyede uyuyan kişilerde ortaya çıktı. Araştırmada düzensiz uykunun depresyon, yaşam için kritik aslında diyabet, kalp hastalıkları ve obezite gibi sağlık sorunlarıyla da bağlantılı olabileceği belirtildi. Bilim insanları uyku düzeninin sağlıklı yaşam için kritik bir önemde olduğuna dikkat çekiyorlar. Peki kaç saat uyuyoruz, hepimiz bir sorgulayalım bunu ve sağlığımızı ne kadar etkiliyor, bunu konuşalım.
0: Yani sen şimdi aslında diyorsun ki fazla uyku da zararlı.
1: Öyleymiş.
0: Evet. Değil mi? Ben şaşırdım. Yani her şey fazla zararlıdır tabii ki. Yani zaten az uyuyoruz diyorduk vesaire. Biraz daha fazla uyumuşuz ama 8 saatten fazla uyuyanlar için ne zararlıymış? Bu Birleşik Krallık Biobanks. Buradan çok güzel araştırmalar çıkıyor. Onları kutluyorum. Yine 500.000 insanın verilerini incelemişler. Bu bilimsel olarak açıklanmış. Yani bu kan değerleri, proteinler vesaire bir sürü araştırmalar yapıyorlar. Ve fazla uyku da zararlı. Yani olay şuna bağlı. Nasıl telefonlarımızı %80 şarj edelim diyorlar ya. Tam full şarj etme diyorlar. İnsan hayatında bunun gibi bir şey yani.
1: Evet.
0: %80 kendimizi şarj edeceğiz. %80 uyuyacağız gibi bir şey galiba. Fazla şarj etmek de zararlı. Az şarj da zararlı. Bir orta yolu bulacağız.
1: Evet, orta yolu bulmak önemli. Şimdi bayram tatili derken, biz şimdi bayram tatilini konuşuyoruz ama milyonlarca kişi de seyahat planı yaptı, yollara çıktı. Aile ziyaretleri, tatiller ve şehir dışı yolculuklar nedeniyle de yollarda ciddi bir trafik yoğunluğu var. Bunu başlangıçta konuştuk ama biraz daha dikkat çekelim bu konuya. Uzmanlar kazalara karşı uyarıyor. Dikkat edelim. Araçla uzun yola çıkacak sürücülere yola çıkmadan önce bakımlar yaptırmaları, lastik ve motor kontrollerinin ihmal edilmemesi öneriliyor. En çok hangi hata yapılıyor ve yapılmaması gerekiyor, bunu konuşalım.
0: Evet, aşırı hız tabii ki, hatalı sollanmalar. Şimdi cezalar arttığı için insana biraz daha dikkatli oluyor. Ama o cezaları dinlemeyenler, bayram çünkü bir yere... Ne kadar hızlı gidersem o kadar iyi böyle. Aslında o basıyorsun bir saniye, bir bakıyorsun trafik sıkışıyor. Işıklara denk geliyorsun. Çok bir fark yok. Belli sürede belli bir hızda gitmek aslında en güzeli. Daha da az benzin yakarlar. Ona dikkat etmeleri lazım. Çıkış saat çok önemli. Gerçi herkes hesaplıyor. Şu saatte çıkayım diyor, bir bakıyorsun. Herkes o aynı hesabı yapmış oluyor. O da önemli. Uykusuzluk gerçekten. Yani hiç öyle mücadele etmeyin. Kahve içeyim vesaire. Elimi
1: özellikle
0: candan...
1: uyku konusunun ardına bunu konuşmak istedik zaten.
0: Yani elimi candan dışarı çıkartın falan yok. Gerçekten uykun varsa arabayı çek kenara, uyu.
1: Biraz uyu, evet.
0: Uyuyamıyorsan bile gözlerini kapat. Uzun yollarda iki tane şoförün olması çok büyük avantaj. Ben böyle bazen gidiyorum işte İstanbul'dan Finike'ye, Finike'den Kırklareli'ne mesela böyle 14-16 saatlik yolculukta tek başıma kullanıyorum falan. Onları daha iyi anlıyorum yani. Zor iş.
1: Evet.
0: Mola yerleri çok güzel. Aslında en güzel şey böyle güzel böyle mola yerleri belirleyerekten. Gerçi o mola yerleri de böyle genelde kazık oluyor, yemekler kötü oluyor.
1: Gerçi artık o kadar çok ki.
0: Evet.
1: Yani petrol ofisleri de çok gelişmiş durumda artık.
0: Böyle onlardan ilerlemeler var.
1: Evet.
0: Yani rahat, yavaş sürerek gitmek en güzeli.
1: Evet. Tadını çıkara çıkara. Evet. Bayram günlerinin strese gerek yok, hıza gerek yok diyelim ve bir diğer konumuza geçelim. Kurban Bayramı'nda sağlık ve hijyen kuralları. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Hem bireysel hem de toplum sağlığı açısından çok önemli. Uzmanlar kurban kesiminin uygun şartlarda yapılması, etin doğru şekilde saklanması ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguluyorlar. Zoonotik hastalık riskine karşı da etlerin iyi pişmesi, çiğ tüketmeden kaçınılması, yani çiğ tüketimden kaçınmak ve sakatatları uygun şekilde imha etmek. Bu da önemli diyor uzmanlar. Ayrıca etin ölçülü tüketilmesi, bol su içilmesi ve sebze ile dengeli, yani alkali dengeyi sağlamak önemli burada. Tüm bu önlemlerle hem sağlık hem de güven

0: bir bayram mümkün hale gelebilir. Peki bayramda en çok göz ardı edilen sağlık kuralları hangisi? Keser kesmez, kurban keseri kesilmez. O eti sabırsızlıkla bir ciğer yapalım yiyelim, bir kavurma yapalım yiyelim.
1: Brokoli mi yiyelim? Yani evet. Kurban bayramı gelmiş, tabii ki onun kavurmasını yapacağız. Aslında uzmanlar diyor, bir gün beklerse et daha lezzetli olur. Çünkü hayvan kesildiği zaman o bir sertleşme oluyor ölüm anıyla beraber. Aslında hemen kesilip yapılan et iyi değil. Yani lezzet açısından. Bir gün beklemekte fayda var. Ama tabii ki kurban sofralarının vazgeçilmesi, kurban bayramının vazgeçilmesi.
0: O kahvaltıya ciğer gider mutlaka bazı yerlerde.
1: Ciğer böyle et, yürek vesaire güzel oluyor. Ama işte baştan başlıyor. O gömülme olayı var mesela. O gömülme olayının cezası var artık. O dışkı kısımları vesaire filan, onları normal poşetleyip çöp kutudan atmamız lazım. Etler mesela bulaş olayı var. Bazıları etleri yıkıyorlar değil mi? O da hata. Tabii. Et tıkanmaz. O eti kesin bıçağı başka şeyde kullanmayacaksın. Temizlemek de önemli. Ve uygun koşullarda kuracağız. Yani buzluktan eti çıkartıp tekrar buzluğa koyup vesaire, bunları yapmamak lazım. Belli bir oranda buzdolap kısmını tutmak lazım. Ve tabii ki çok et tüketmemek lazım değil mi? Araya biraz böyle yeşillik falan, roka, maydanoz, salatalık vesaire koymak lazım. Bir de çok böyle tatlı yüklenmemek lazım değil mi? Çünkü birden fazla et fazla yemeyince, birden çok et yiyince de böyle vücutta abandone oluyor.
0: Evet.
1: Fazla bir protein oluyor. Uzmanların söylediği şu, su. Yani kurban bayramında biraz fazla su içersek, yediğiniz ete bağlı olaraktan. Çünkü ortaya çıkan fazla bir protein var. Bu da böbreklerle fazla bir üre yaratıyor. O üreyi de dengelemek için, onun zararını dengelemek için su içmemiz gerekir diyorlar.
0: Evet. Bu beslenmeyi biraz daha detaylandıralım. En çok hangi beslenme hatasına düşüyoruz? Biraz bahsettiniz. Eti hemen yemek gibi vesaire. Peki sebzeyi de ihmal ediyoruz galiba.
1: Evet.
0: Bu anlamda.
1: Yani zaten kurban bayramı klasik tadı. Et yediyor. O doğru ama şimdi tamam, etimizi yiyoruz. Arada mesela ne güzel, bak burada yaprak sarma dolmalar var.
0: Evet.
1: Güzel olur yani.
0: Evet.
1: Böyle Ege'nin böyle bir sürü otlu yemekleri vardır ya. Denge kurmak lazım. Arayı mesela, yani mesela hamur işi tatlılar yerken yani sütlü tatlıyı tercih etmek güzel olabilir değil mi?
0: Evet.
1: Yani böyle çok çok meyve suyu, gazlı çiçekler yerine
0: mesela, kabak da yaparlar bazıları hafif olsun diye. Bazı misafir, yani bir ziyarete gittiğimiz yaşlıların bazı evlerinde mesela kabak olur. Yani daha hafif, büyüklerimizin diyelim.
1: Evet. O da var. Mesela gazlı çiçekler yerine çay, bitkisel çaylar içilebilir. Ya mesela kavurma etin içine bir daha böyle tereyağı koyuyorlar vesaire. Öyle yağlara da gerek yok. Yani kendi eti suyunu pişmesi önemli. Alkol dikkatine dikkat etmek lazım. Arada lifli gıdalarda alırsak güzel, sağlıklı olur. Çünkü öbür türlü yani mide fesatı olmak var, tansiyonlu insanlar var, şeker hastaları var.
0: Evet.
1: Böyle bayram böyle işkenceye dönüşmemesi lazım.
0: Evet, alkali dengeyi sağlamak önemli. Şimdi 2026 Kurban Bayramı kurallar ve denetimlerini biraz konuşalım. Yani cezaları, yani bayram üzeri. Resmi gazetede yayınlanan bir tebliği konuşalım. Diyanet İşleri Başkanlığı kesimlerde hijyen, çevre koruma ve hayvan haklarına uyulması gerektiğini vurgularken, kurallara uymayanların 800 bin TL'yi aşan cezalarla karşılaşacağı konusunda uyardı. Böyle bir açıklama var. İstanbul başta olmak üzere şehirlerde kurbanlık girişleri için tarih sıralamaları ve randevulu kesimler sistemiyle devreye alındı bu. Kesim yapacak kişiler için eğitim ve belge zorunluluğu var. Sadece belirli yaş ve türdeki hayvanların aslında kurban edileceği de belirtiliyor. Evet. Vatandaşların kurbanlık bilgilerini mobil uygulama üzerinden de kontrol edebileceği de duyuruldu. Peki bu kadar sıkı kurallar, şimdi böyle bir bayramda, kurban bayramında nasıl bir düzen sağlar?
1: Yani bu kuralların tabii uygulanması önemli. Yasada var ama uygulamak önemli. Çünkü ne yazık ki ya, bu güzel hayvanlar ömrünün sonu canını veriyorlar ve bize yani derisi, eti vesaire her şeyle insanlığa hizmet eden hayvanlar. Onu böyle birkaç kişi gelip ayağını vurup işkence ederek böyle kesmek falan, bunlar çok kötü şeyler.
0: Evet.
1: Dinde de yok zaten. Dinde de yok yani. Hayvanı eziyet etmeyeceksin diyorsun.
0: Tartışma konularından biri de şu. Bir kurbanlık kesilirken diğer kurbanlığın onu görmesi.
1: Evet.
0: Dikkat edilmiyor buna çoğu yerde.
1: Dikkat edilmiyor.
0: Yani çocuklar, toplu kesim alanlarında kurbanlıklar sırada beklerken bazıları kesilirken ötekileri onları görüyor. Yani bunu görülmemesi
1: maalesef
0: gerekiyor.
1: Maalesef, ama onunla

0: kadar önleyebilirsin. O kadar insan bekliyor tabii ki. Ama mesela kurban atıklarının toprağa gömülmesi tesisler için mesela 839 bin lira ceza. Konutlarda kurbanını kessin diyelim. Bunu toprağa gömdüysen bir ev mesela tespit edilirse 20.842 lira cezası var. Burada hatırlatalım. Şimdi kurban kesenler zaten belli bir şeyi var. Kursu da var bu işin. O kursa da gidebilirler. Böyle
1: tabii bir ehliyeti
0: bu işin. Bir ehliyeti var. Ve yaşlar da önemli. Şimdi deve kesilecekse en az 5 yaşını doldurmuş olması lazım devenin. Sığır ve manda 2 yaş. Koyun ve keçiler de 1 yaş olacak. Kaçak kesimler, bahçeler, parklar vesaire bunlara da dikkat etmek lazım. Kötü görüntü oluşturmamak lazım. Bir de tarımda tarım cebimde uygulaması var. Bu hayvanların hepsinin böyle bir yüzüğü var. Oradan bakıp hayvan nereden gelmiş, ırkı ne vesaire, cinsi ne, her şeyi görebiliyorlar. Hastalığı var mı mesela, onlar da önemli. Hastalıklı hayvan almamak da lazım.
1: Evet.
0: Usulünce kesmek lazım, acı çektirmemek
1: gerçekten
0: lazım.
1: En önemlisi bu. Yani en önemli konulardan biri bu. Usulüne uygun kesim.
0: Evet.
1: Yani. Şimdi dünyanın farklı ülkelerinde Kurban Bayramı ortak ibadetlerin yanı sıra birbirinden ilginç geleneklerle de kutlanıyor. Türkmenistan'da bayram karnaval havasında geçiyor. Salıncaklarda sallanmanın günahlardan arındırdığına inanılıyor. Fas'ta kurbanlık hayvanların boynuzlarına kına yakılması da bayramın ve ekonomik olarak bile yani bir planlamaya dikkat çekiyor. Filipinler'de kurban etinin paylaşıldığı büyük ziyafet sofralarında sandalyelerin altına gizlenen paralar gelenek haline gelmiş durumda. Kazakistan ve Cezayir'de de toplu sofralar, yine geleneksel yemek etkinlikleri, bayram coşkusu yaşatılıyor. Bu kurban geleneklerinden en ilginci hangisi sizce?
0: Fas olayı güzelmiş. Yani sandalyenin altına para koymak değil mi?
1: Evet.
0: İlginç, sürpriz olur. Çocuklar için mesela değil mi? Ha, Türkmenistan da güzel. Özel konserler, festivaller, eğlenceler.
1: Karnaval gibi.
0: Karnaval. Aslında böyle karnaval coşkusu güzel bir şey. Bazen böyle bizim böyle bakıyorum, bayramda çok rutin mi geçiyor diyorum. Yani klasik işte büyükler ziyaret edilir, gezilir, piknikler yapılır vesaire. Ama mesela böyle bir araya bir festival olsa, bir karnaval coşkusu olsa, konserler düzenlense değil mi? Daha güzel olur. Yani yurt dışındaki, Avrupa ülkelerindeki o festivallere bakıyoruz değil mi? Paskalya, Christmas vesaire. Orada böyle bir festival, karnaval, onlar dini bayramları mesela karnaval havasından geçiyor. Biz de mesela böyle bir alternatif olabilir. Eğlence, çocuklar açısından güzel olabilir değil mi? Türkmenistan'da mesela değil mi, o salıncak varmış meşhur. Uçan salıncaklar nasıl bir şeyse artık.
1: Evet. Günahlardan arınıyorlarmış salandıkça.
0: Öyle düşünüyorlar. Pardon, bu sandalye para saklamanın Filipinler'deymiş.
1: Filipinler, evet.
0: Geldi ama konsept belli. Kurban kesilir, eti yenir, aileler bir araya gelebilir. Evet. Geniş sofralar kurulur. O açıdan güzel. Yani en güzeli aslında sevdiklerinle beraber kutlamak değil mi? Huzur içinde olmak,
1: evet.
0: Küslerle barıştırmak, çocukları mutlu etmek, onlara güzel aşıklar vermek ve paylaşmak. Bu işin en güzel yanı bu. Fakir insanlar, dar gelirli insanlar, birçok insan var. Zaten iyilik yaptığın zaman insan mutluluk daha oranı artıyor. Yani iyilik yapmak çok büyük aslında, insan sağlığı için de önemli. Yani kendi o minnet duygusunu oluşturmak, minnettarlık pardon, kendi içerisinde bir vicdan muhasebesi yapmak, ben ne yaptım, nereye gidiyorum, bu bayramda bir sürü insan var değil mi, aç vesaire, yurt dışında da var, şey var. Özellikle kendi toplumumuzda yardıma muhtaç olanlara yardımcı olmakta fayda var.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mevlüt Bey. Gerçekten bu bayram bölümümüzde de yine birlik beraberliğin önemine, aslında kalplerin bir olduğuna dikkat çektik ve kıymetli yorumlarınızla bu bölümün de sonuna geliyoruz. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ve tekrar iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar herkese.
1: Değerli izleyenler, mutlu, huzurlu, sağlıklı, keyifli, sakin, güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Bayram bölümümüzü burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
1: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
2: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
0: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
2: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
0: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
1: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
0: Aslıhan Çelik soruyor.
1: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
0: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
2: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
1: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
0: Akılda kalanlar bugün 10'da Ağbara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs

Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek.

her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe,

su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: insanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

o an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

Gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek?

Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla 3 boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Deniz Kabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam edecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi.

Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazla buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
1: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
2: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
0: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
2: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
0: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
1: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
0: Aslıhan Çelik soruyor.
1: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
0: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
2: Zamana ihtiyacı var ama gelecek buradan. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
1: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
0: Akılda kalanlar bugün onda Ağbara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
3: Genel izleyici için uygundur.

sen gideli, adın adıma değse içim ürperiyor. Sensiz buralarda taş üşüyor, dağ üşüyor, denizde balık üşüyor, dilimde dualar üşüyor. Elleri cebinde bir adam yürüyor sana doğru. Kar, kış, kıyamet fark etmez. Bütün adımlarım sana koşuyor. Sen gideli bütün acılar bende sabahlıyor. Sen gideli hala hangi sinemaya gitsem iki bilet alıyorum. Hangi masaya otursam iki kadeh, iki çatal, iki kaşık. Öylesine sevdalıyım sana ve hala öylesine aşık. Sen gideli kan kardeşim pişmanlık, can yoldaşım yalnızlık ve sırtımda çuvallar dolusu karanlık. Gecelere ben dağıtıyorum. Yeni şarkılar sarmıyor beni, hep eskilere takılıyor. Hele, hele seni ben ellerin olsun diye mi sevdim yok mu? Ne zaman duysam, nerede duysam mıh gibi çakılıyor. Dün gece gözlerimden söz aldım, bir daha sana ağlamayacaklar. Yemin etti dudaklarım, bir daha seni anmayacaklar. Ve kırdık kalemin ellerim, bir daha seni yazmayacaklar. Peki, peki ben bu kalbimi ne yapacağım? Ben bu kalbimi hala sevdiğini söylüyor seni. Bir duysalar, bir bilseler, yakacaklar beni, yakacaklar. Anlayacağım. Sen seni benden alıp gittin ama aşk bende kaldı biliyor musun? Ve ben gölgene bile hasretken bu şehirde sen benden uzaklarda başka kollarda rahat uyuyor musun? Bak şarkımız çalıyor. Duyuyor musun? Duyuyor musun?

özlersen kimse duymasın. Unut gitsin, gözlerin dolmasın. Gizle yaşlarını, içine aksın. Her şeye rağmen iyi ki oldun, iyi ki varsın.

sözlerse kimse duymasın. Unut gitsin, gözlerin dolmasın. Gizle yaşlarını, içine aksın.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 22, Bursa 23, Balıkesir 21. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Konya, Kayseri ve Sivas 18, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 24. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 22, Adana ve Hatay 24, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Samsun 19, Karabük ve Rize 20. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 19, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 22 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Enflasyon. Fiyatların genel olarak ve sürekli bir biçimde yükselme eğiliminde olması olarak tanımlanabilir.

ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

0: geçeyim.
1: Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

0: Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.
1: Ölürüm de.

Tuğayla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen,

anlamazdın, Zehir gibi aşkın var ve Nixar'ın fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor. Bizimkisi

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz Makam

Ayhan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından

şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylarda kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

yaşarken. Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yazlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer aklıma, canı sağ olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubu ise 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Gitsen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Elek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

Söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2020.

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 22, Bursa 23, Balıkesir 21. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Konya, Kayseri ve Sivas 18, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 24. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 22, Adana ve Hatay 24, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Samsun 19, Karabük ve Rize 20. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 19, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 22 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.
6: Bayırt şimdi Türkiye'de. Hemen abone ol.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
1: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
2: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
0: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
2: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
0: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
1: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
0: Aslıhan Çelik soruyor.
1: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
0: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
2: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
1: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
0: Akılda kalanlar bugün 10'da Ağbara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
3: Genel izleyici için uygundur.

müzikleriyle dikkat çektiği kadar başarılı klipleriyle de beğenimizi topluyor. Bazı klipleri de özellikle güzelleştiren siz.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Bunlar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela balbörek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibarıyla yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

işkence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: Button to take off. Pilot on your left. Move your stick to fly right and left.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: Yapmak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Hazır.
1: Tereyağlı.
0: Ya cips.
1: Peynirli.
0: Ne yaptı küpüpet içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlenci ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin esnası başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı.

0: başladığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
1: Scooby.
2: Göbek adı?
1: Dubi.
2: Soyadı?
1: Du.

0: Bence bunu bir daha yapma.
1: Ben Fred, bu Velma.
2: Merhaba.
1: Ve bu da Daphne.
3: Merhaba.
4: Ben Shaggy.
5: Ve bu da Scooby-Doo.
0: Memnun oldum.
6: Şaka mı şeker mi?
7: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
1: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
0: Yok.
1: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
0: IKEA.
1: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
0: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı senin gibi.
8: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
9: Günaydın anne.
10: Merhaba yaş günü çocuğu.
9: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
11: Önümde şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
9: Boyunca babam geri dönecek.
10: Ne?
12: Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
9: Mümkün canım, bununla.
12: Ben babamla mı tanışacağım?
9: Oh, şuna bak.
12: Dayanmak zorlaşıyor.
9: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
12: Oh, ne yaptım ben? Ne haber?
9: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
12: Oldu işte. Tada!
9: Ah, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
13: Bir sorunun mu var Dertgez?
10: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
12: Ama depo dolu diyor.
9: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bidonu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
12: Odaklanmaya çalışıyorum.
9: Odaklan.
14: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meredith de kocaman oldu. Ve sen de wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda.
15: Yankos, adın ne senin?
11: Sıradaki film ise çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
0: Hayır.
14: Geri resmen kaçırmışlar.
16: Geri. Arayış başlıyor.
17: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
18: Merhaba, ben Bilge.
17: Güzel isim.
18: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Baya tutarlı yani.
17: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
14: Atlantik şehri.
17: Göreve odaklanamayabiliriz.
14: Hadi, niye odaklanamayacakmışız ki?
0: Pamuk şeker.
9: Durdurma.
14: Yürüme Patrick, yürüme.
18: Bahse girebilirsin.
17: Bence L'ye koy.
14: Patrick L değil ki, 7 rakamı.
17: 7 de L ile yazılır.
19: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin

0: noktalarını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu. Ben burada olmamalıyım. Hayatımın
1: sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen Joe'nun kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediniyor. Yani anlayacağınız sizi muhteşem bir macera bekliyor.
2: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
3: Kopernik.
4: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
3: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
5: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa?
4: Koku yok, tat yok.
3: Dokunmak da. Gördün mü?
4: Yeter, anladım.
6: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
5: I'm feeling alive. Bu da ne?
6: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
7: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
8: Anne.
1: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
9: Ben tropik bir kuşum.
10: Kediler kuş değildir, kediler uçamaz.
11: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın, kediler huysuz hayvanlardır.
12: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
10: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
8: Tam gaz ileri.
9: Merhaba.
13: Kediler şehri nasıl bir yer?
14: Hey, baksana bu Carl.
15: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
14: Yavru pandayı götürüyorum.

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor.
4: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
3: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım. Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lan Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop. Şunun haline bak. Tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Len Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz. Korunma cihazı.

0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
1: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
2: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lens, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
2: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
3: Çok acayip bir şeydi.
4: Siz de gördünüz mü güvercini?
2: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
2: Yok, halleder ya.
0: Pekala Kimura.
5: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım, tatlı rüyalar.
6: Ellerimi özledim. We gotta stay.
2: Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
0: Walter, beni çok sıkma. Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

sporla akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyir.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

0: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 22, Bursa 23, Balıkesir 21. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Konya, Kayseri ve Sivas 18, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 22, Adana ve Hatay 24, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Samsun 19, Karabük ve Rize 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 19, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 22 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Earl Grey'in yoğun bergamot kokulu lezzetinin tadını çıkarın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Altın herkesindir ama bir

0: klasik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Net. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Suna.
1: Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

0: Fare ekranındasınız. Akılda Kalanlar programıyla karşınızdayız. Hepimize mutlu bir bayram diliyoruz. Paylaşmanın en önemli olduğu dönemlerdeyiz aslında. Geçmişten günümüze kurban bayramlarında nasıl bir değişim var? Bayramları artık nasıl kutluyoruz? Tüm çeşitli başlıkları ele alacağımız bir bölümle daha karşınızdayız. Ve Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevlüt Bey, iyi bayramlar, hoş geldiniz.
1: İyi bayramlar. Tüm izleyicilerin de bayramını kutluyorum. İnşallah huzurlu, sağlıklı, mutlu bir bayram olur.
0: İnşallah. Biz de o zaman başlayalım bayramı konuşarak. Dayanışmanın ve sevdiklerimizle bir arada olmanın en önemli günlerinden bayramlar önemli bu anlamda. Şimdi bir araya gelmenin en özel zamanlarından biri olmaya da devam ediyor. Yüzyıllardır süren geleneklerde bayram namazı, kurban ibadeti, aile ziyaretleri ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak önemli bir yer tutuyor bayramlarımızda. Türkiye'nin farklı bölgelerinde değişen sofralar biliyorsunuz. Her bölgenin kendine özgü bayram sofraları var. Ve bayram ritüelleri ise bu kültürel zenginliği daha da renkli hale getiriyor artık. Günümüzde teknoloji ile birlikte bayramlaşma şekilleri değişse de bayramın birlik ve beraberlik ruhu hala aynı sıcaklığını koruyor gibi, evet. Yorumlarınızı alacağım. Peki sizce geçmişten bugüne değişen bayram gelenekleri arasında en çok hangisini özlüyoruz?
1: Özlüyoruz.
0: Evet.
1: Vallahi ben çocukluğuma gidersem yani 80'li yıllar gerçekten güzeldi bizim açımızdan. Hı-hı. Gerçi herkes böyle eskiyi anar. Eski bayramlar, ah nerede o eski bayramlar der.
0: Evet.
1: Gelecekte de bizim çocukluğumuz aynı.

0: söyleyecekler. Geçmişi özlem tabii ki, neden? Çünkü çocukluk, gençlik en güzel yıllardır. Her zaman en güzel anılar olur. Ve o yüzden de o bayramlar daha özeldir. Şimdi geçmişe baktığım zaman daha işte tek kanal vardı, cep telefonu yoktu, değil mi? Bayramlar gerçekten bayram gibi kutlanırdı. Yani bayrama böyle yaklaşırken bir heyecan başlardı. İşte annemle biz mesela Sümer Bank'a giderdik. Orada hemen kumaşlar alınırdı, ayakkabılar vesaire. Bayramlık değil mi? Kıyafet ne kadar önemliydi. O bayramlıkla evet. Annem dikerdi kendisi mesela.
1: Ayakkabınızı başucunuzda uyuyor muydunuz?
0: Gerçekten. Öyle şey, kıyafetler, ayakkabı böyle başucumuzda dururdu. Herkes böyle grand tuvalet, böyle gıpgıcır böyle kıyafetlerle sokağa çıkardık. Değil mi?
1: Evet.
0: Arife günü çok yoğun geçerdi. Temizlikler olurdu tabii ki. Hazırlıklar tabii ki.
1: Arife günü telaşesi de ayrı bir güzel, evet. Ama gerçekten.
0: Çocuklar genelde hemen koyunla bir kova çık mesela.
1: Hemen bir bağ kurup. Bir bağ kurarlar. Kesilmesini istemeyenlerdendim ben de küçükken. Evet.
0: Gerçekten o kesime kadar o iki gün çok özel aslında.
1: Evet.
0: Yani o kurbanla bir arkadaşlık oluyor değil mi? Çocuklar otları götürür, verir vesaire, sever.
1: Evet.
0: Bir yandan da bir burukluk olur. Yani bir yakın bir bağ kuruldu, sonra o bağ hayvan açısından son bulur, kötü bulur diyelim.
1: Evet.
0: Ama bu dini bir vecibe, onun da ayrı bir güzellikleri var. Daha sonra bayram sabahı gelir. Burada eskiden böyle kurban kesen insanlar olur, böyle usta. Şimdiki böyle toplu kesim yerleri vesaire yoktu. Her ailede birisi kurban kesmiştir, bir geçmiş olmuştur.
1: Tabii eskiden bahçelerde böyle bahçelerde. Bir 4 gün, 3 gün... bekletilirdi.
0: Evet.
1: Getirilirdi bahçelere, evet.
0: Teker teker kesilir, yüzülür, onun da bir cücünüsü olur. Sonra ilk kurban eti hemen bir kavurması yapılır böyle. Peki bayramın en güzel tarafı tabii ki o ilk sofra, o kahvaltı, bayram kahvaltısı çok özeldir.
1: Evet.
0: Aileler, akrabalar hep beraber olurlar, değil mi? Yemekler yenir, ondan sonra çocuklar dışarı çıkarlar. Topladıklarımız harçlıklarla beraber, artık o zamanlar eskiden çatapat vardı, mantar tabancaları vardı, füze bir şeyler vardı. Yine şekere doyardık böyle. Torbalarımızda böyle koca koca torbalarımızda içi şeker dolu olurdu. Lokum dolu olurdu.
1: Hı hı.
0: Böyle bir mendile sararlardı mesela. Parayı öyle sarıp verirlerdi.
1: Değil mi? Ne kadar bir nezaket aslında. O bir ince düşüncedir.
0: Evet.
1: Hani mendile sarıp hani açıktan vermemek gerçekten.
0: Mendil güzel bir gelenekti aslında. Her çocuğun cebinde mendil olurdu aslında eskiden.
1: Evet.
0: Orada biraz kırılma oldu.
1: Bir de boyalı mendiller. Evet. Var mıydı oyalı mendilleriniz?
0: Yani kızlar için var mıydı? Erkekler için normal klasik diye hatırlıyorum. Ve biz bayramlarda mesela mahallede böyle para veren, para harçlık veren, güzel para verenleri böyle gözümüze kestirirdik.
1: Defalarca kez gider miydiniz aynı kapıya?
0: Bazen şöyle olurdu. Grup halinde gidip tekrar gidip bir daha mesela öyle açık gözlükler de yapılırdı.
1: Evet.
0: Velhasıl o paralar toplanırdı. Bizim zamanımızda böyle Game Boy'lar, Tetris'ler yeni çıkmıştı. En büyük gaye oydu zaten. Para biriktirilir, o alınmaya çalışılır. Ya da para biriktirilir işte bisiklet alınır. Ve güzel coşkulu kutlanır. Tabii ki bayramın ilk günü mezarlıklar ziyaret edilir. Büyükler, aramızda ayrılan büyüklere.
1: Daha Arife'den başlar o,
0: evet.
1: Mezarlık ziyaretleri.
0: Sonra bayramın ikinci günü biraz daha telaş azalır. Asıl gezmeler o zamanlar olur. Çünkü ilk gün bayram kurban kesme bir telaşı olur tabii ki. Üçüncü gün vesaire. Bazıları üçüncü gün böyle geç keserler, hemen kesmezler. Bazıları kurbanlıkları ikinci gün alırlar vesaire. Ve ne hikmetse her bayram, kurban bayramında bir yağmur yağardı. Allah'ın hikmeti.
1: Yine öyle olmadı mı? Kurbandan önce
0: evet,
1: de.
0: Evet. Yine aynı şekilde değil mi? Yağışlı gözüküyor birçok yerde.
1: Evet.
0: Böyle güzel bir şekilde kutlardık. Ve en önemlisi küslerin barışması tabii ki.
1: Hı hı.
0: Bu çok önemli. Buna dikkat etmek lazım. Yani üç günlük dünya. Birbirimizi kırmamak lazım. Bir şekilde yaşıyoruz. İyi
1: evet.
0: Kötü yaşayıp gidiyoruz. Üzüntü, stres, kırgınlıklar, küslükler bunlar çok kötü. Yani ne mutlu bayramda barışacak insanlar diyelim. Ve çocukları da unutmayalım tabii
1: belki
0: ki.
1: Belki de birçok kişi barışmıştır bile bizim programımız dahilinde,
0: evet.
1: Hemen öncesinde.
0: Çocuklara da gerçekten bayramlarda bayram aşklarını verelim. Unutmayalım onları,
1: evet.
0: Şımartmayı. Ve tabii ki
1: küçük hediyeler de olabilir.
0: Değil mi?
1: Yani illa para olmuyorsa, olamıyorsa küçük düşünülen.
0: Evet ve şunu unutmamak lazım. Her bayram bir paylaşmadır. Yani bu kurbanlık etlerimizi kesip böyle hemen böyle buzluklara, derin dondurucuya tık

0: Evet. Onları paylaşabilirim. Ne kadar çok paylaşırsak o kadar güzel. Ve son dönemde görüyorum mesela bir sürü hep böyle şeyler var işte. Yardım vesaire. O kadar çok şey var ki, kurum var vesaire. İnsanın kafası da karışıyor.
1: Evet.
0: Burada bence öncelikli olanlar işte böyle belli başlı değil mi? Hı hı. Orada da bir ayrı bir dolandırıcılık oluyor bazen.
1: Evet. Yani bildiğimiz muhtaç insanları eskiden daha çok bilirdik. Mahallelerde hani belli olurdu ve biz onları hani kırmadan, hani rencide etmeden yanlarında olurduk. Yani şimdi evet dediğiniz gibi çok kurum var. Bilmeden, araştırmadan bağış yapmak.
0: Bir de insanlar tabii ki şey yapıyor. Yani kimi bağışlayacağım diyorsun. Çevrene bakıyorsun mesela. Bağışlayacak insan bulamıyorlar. Ya da bir bağış bize verdiğin zaman da acaba yanlış anlar mı diye öyle tedirginler diye düşünüyor. Artık klasik işte cep telefonlar kurban paketini seçiyorsun değil mi? Onun belli bir kısmını sana yolluyorlar işte. Ya da hepsini komple bağışlıyorsun. Bu da önemli. Benim naçizane tavsiyem yani kendi halkımıza daha çok yardım edersek değil mi?
1: Evet.
0: O ön planda olsun. Çocuklara çok yardımlarda bulunalım. Ne mutlu en çok paylaşanlara, ne mutlu, küs geçirmeyenlere.
1: Evet.
0: Güzel günler bunlar. Kıymetini de bilelim.
1: Ve şimdi de bayramda görmek istemediğimiz olayları konuşalım. Sakatlanmalar ve kurban keserken dikkatsizlikler, acemi kasaplar. Hep her bayram aslında haber oluyor. Görüyoruz acillerin önü kuyruk oluyor. İşte elini tutan sarıp koştur koştur gelen acemi kasaplar var. Biraz da bunları konuşalım.
0: Evet. Gerçekten çok yoğun aslında. Belli bir yani kısa bir süre içerisinde canlı hayvanı kesmek gerçekten zor işler. Bunu işin ehli insanların yapması gerekiyor. İşte bazen acemi kasaplar çıkıyor. Bazen insan kendini kesiyor. Kendine güveniyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. O yoğun ortam içerisinde mutlaka bu kazalar yaşanıyor yani. İstatistikler açıdan bunları yine görüyoruz. Haberlerde görüyoruz. Oluyor.
1: Evet.
0: İşte burada dikkat etmemiz gereken yani işin ehli insanların yapması gerekiyor. Yani Allah korusun böyle bir damara denk gelir. Daha büyük şeyler olur. Yaralanmalar olur vesaire. Bir de bayramlarda kaçan
1: kurbanlıklar
0: var değil mi? Onlar zaten haber kanallarının en gözde.
1: O da inanılmaz yani sakatlığa yol açabiliyor.
0: Evet çok zor yani o büyükbaş hayvanları kontrol etmek. Ya hayvan da aslında anlıyor. Yani onu bekleyen bir sonu anlıyor ve kaçıyorlar. Bazı hayvanları biliyorsun bulamıyorlar. Ben bazen şöyle düşünüyorum yani. O zor ortamda kaçıp giden ve hayvanlar belki özgürlüğünden koysunlar. Yani öyle bir şey mi oluşsun
1: onun
0: diye
1: düşünüyorum. Onun kaderi oymuş mu?
0: Hak ediyor çünkü. Yani o kadar o karmaşanın arasında, o kadar insan arasında kaçıp böyle doğaya sallananlar da oluyor mesela değil mi?
1: Evet.
0: Ve kasaplar biraz sinek avlıyorlar bu dönemde. Çok tabii ki kurban eti kesimde çok fazla oluyor. İşte ve bağdan işte İstanbul Boğazı kan gölü oluyordu. Son yıllarda artık bu olmuyor. O yoğun kesimlerde böyle bazı dereler, ırmakları bir kırmızı alıyor tabii ki yoğunluktan dolayı.
1: Evet.
0: İstanbul'da insanlar kalmıyor. O klasik zaten.
1: Kalmıyor mu acaba? Bu bayram öyle mi oldu dersiniz? Yine trafik vardı.
0: Var yani. Ama şimdi bakıyorum bizim Beşiktaş özellikle insan kalmamış. Yani ne kadar çok insan yaşıyor demek ki İstanbul'da. Farklı şehirlerden geliyoruz.
1: Evet.
0: Aslında bu dönem İstanbullular için bir de İstanbul'da kalan, bayramı kalan İstanbul'da kalan için güzel fırsat. İstanbul böyle bayramda daha az trafik olduğu saatlerde. Yani normali bazen sabah uyandığında bir ışıklık için bakıyorsun böyle kıpkırmızı bir yol değil mi? Bir saatten fazla sürüyor. Ama aynı yol bayramda 10 dakika oluyor mesela. O da güzel bir deneyim. Ve tabii ki kazalar çok oluyor. Kazalar azaldı. Kurallar çok ağırlaştı, cezalar ağırlaştı. Uyarılar vesaire yerine gidiyor ama ne yazık ki yine insanlar kazaları yol açıyor. İşte biri hızlı gitmek vesaire. Bu arada artık trafik cezaları da çok yüksek.
1: Evet, daha yani, dikkatli olunmaya başlandı sanki.
0: Yani hızlı gideceğim diye bir kurbanlık parası vermesinler diyorum ben şoför arkadaşlara. Geç olsun, güç olmasın değil mi? Yani önemli olan böyle yarım saat gittiğin, bir saat fark ettiğin ne olacak diye hiçbir şey fark etmiyor. Önemli olan sağ salim oraya ulaşmak.
1: Evet. Şimdi bayramda dolandırılmaları da biraz konuşalım. Çünkü gerçekten iyi niyetin suistimal edildiği zamanlardan biri de bayramlar. Evet. Bayram mesajı bahanesiyle dolandırıcıların yeni dönem

0: yeni yöntemleri bunlar, yeni dönem evet. yöntemleri vatandaşlara hedef alıyorlar. Uzmanlara göre dolandırıcılar WhatsApp üzerinden bulanık bayram görselleri gönderiyorlar ve kullanıcıların aslında merak duygusunu da tetikliyorlar. Hani ona tıkladıktan sonra zararlı bağlantılar ve kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik yönlendirmeler devreye giriyor. Yani bu çok kritik bir konu. Özellikle bilinmeyen numaralardan gelen mesajlara karşı dikkatli olunması ve şüpheli linklere kesinlikle tıklanmaması gerektiği vurgulanıyor uzmanlar tarafından. Siber güvenlik uzmanları iki aşamalı doğrulama kullanımının ve kişisel bilgilerin paylaşılmamasının önemine dikkat çekiyorlar. Peki hiç şüpheli bayram mesajıyla karşılaştınız mı diye izleyicilerimize de sorayım, size de sorayım.
1: Ben bir basın çalışanı olarak bazen bize böyle davet şeyleri, WhatsApp'ları geliyor işte.
0: Mailden de geliyor.
1: Mailden de geliyor. WhatsApp'tan bazen bakıyorum, bir de çözünürlüğü fazla olanlar mesela, biz basın çalışıyoruz çünkü genelinde de görüyor Taçakur. Onlar flu oluyor, tıklıyorsun, açılıyor ama demek ki dolandırıcılar bu yöntemi de bulmuşlar. Şimdi zaten dolandırıcıların böyle en büyük mesai yaptığı dönem bayram dönemi.
0: Evet.
1: Ve bu WhatsApp'tan özellikle gelen görsellerde bir fluluk varsa tıklayıp açmayın. Yani bakın kim göndermiş. Hatta gönderen kişi mesaj yazın, sen misin mi diyeyim bilmiyorum, abartılı olacak ama zaten gelen de klasik şeydir işte, bayramın kutlu olsun vesaire, öyle görseller olur. Açmamakta fayda var. Artık şimdi öyle bir dönemdeyiz ki yani normal, yani 850'li hattı zaten açmıyoruz ama normal gelen 500'lü numaralar, değil mi, normal telefon numarası, onları bile korkuyoruz. Yani rehberimizde olmayan insanlar aradığı zaman bile açmaya korkuyoruz. Çünkü dolandırıcılık çok üst seviyede. Yani bu tedirginlikle yaşamak da kötü bir şey. Yani
0: evet.
1: Şimdi ne yap, böyle sanki hepimiz böyle dedektif gibi olmak zorundayız, değil mi? Böyle bir hayatı yaşıyoruz. Mümkün olduğunca linklere tıklamayın. Zaten size ulaşmak isteyen bir yargı vesaire, bankalar
0: neden
1: varsa...
0: Neden bulanıklığa sebebiyet versin, size yani, ulaşmak isteyen?
1: Size ulaşmak isteyen zaten ulaşır.
0: Net olur.
1: Net olur. Kesin ulaşır size.
0: Evet.
1: Hiç şüphesi olmasın. Bir yerden birisi para alacaksa gelir zaten kapınıza. Evet. Bu apak dosyalar var. Onlar çok tehlikeli. Onları indirdiğiniz zaman, mesela tıklayıp indirdiğiniz zaman geçmiş olsun. Telefon ele geçiriliyor, değil mi?
0: Evet.
1: Linkler de var. Şu linke tıklayın. Hep söylüyoruz, o linklerdeki uzantılara da bakmak lazım. Mesela banka ismi ama bir tane harf fazla oluyor mesela. Banka PTT'inden tut da bankaların kadar arayüzlerini de aynısını yapıyorlar. Zor bir durum. Ve otel rezervasyonlarında da aynı tehlike var. Yani belli rezervasyon şeyleri var, değil mi? Hı-hı. Uygulamalar. Onlardan uygulayın, rezervasyon evet. yapın. İnternet sitesinden yapıyorsanız da telefon açın mesela otele bir öncelikle mutlaka. Aman dikkat.
0: Evet, şimdi biraz Türk savunma sanayini konuşalım. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi son yıllarda ihracatta da rekor büyüme gösterdi. Ekonominin en güçlü sektörlerinden biri hale geldi savunma sanayimiz. Sektörün ihracatı 20 yılda 52 kat arttı ve 10 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. Bayraktar TB2, Akıncı ve Kaan gibi projeler dünya çapında da dikkat çekiyor. Türkiye bir yandan savunma ithalatını azaltıyor, diğer yandan küresel pazarda en fazla silah ihracatı yapan ülkeler arasında yükselmeye başladı. Savunma sanayisindeki yerlilik oranı %83'e çıkmasıysa dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaldığını gösteriyor aslında. Bugün sektörde binlerce firma, yaklaşık 100 bin kişilik nitelikli istihdam var. Ekonomiye katkısının da milyarlarca dolar olduğunu biliyoruz. Peki sizce Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu yükselişi en çok hangi alanları değiştirecek?
1: Yani ihracatın artması ekonomi açısından çok önemli, değil mi? Şimdi bahseden rakamlar sadece şimdi satılan uçaklar, bombalar, gemiler vesaire, zırhlı araçların dışında yaratılan bir istihdam var. O çok önemli. Mesela şöyle bir rakam var. Bugün sektörde, savunma sanayi sektöründe 3500'den fazla firma var.
0: Evet.
1: 1400'ün üzerinde aktif proje var. Ve yaklaşık 100 bin kişilik bir doğrudan nitelikli istihdam var. Yani 100 bin kişiye ekmek kapısı burası, değil mi?
0: Evet.
1: Yani büyüme de 20 milyar dolar seviyelerine yükseldi. Ve yeni projeler de var. Stoktaki projeler de var. Onlarla beraber 100 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Rakamlar çok güzel. Değil mi? 2002 yılında 248 milyon dolar seviyesinde bir ihracat hacmimiz vardı. 2025 yılında 10 milyar doları geçmiş. Yani %5200. 20 yılda 52 kat büyümüş. Muazzam rakamlar bunlar. Sevindirici rakamlar. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yılında aslında Türkiye silahını üretiyordu. Mesela Şakir Zülme fabrikası vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Polonya, Mısır, Yunanistan'a uçak bombaları, cephaneler satıyordu. Aynı şekilde Nuri Killigil mesela fabrikası. Hı hı. O da tabanca, cephane üretiyordu. Yine Polonya'ya, Mısır'a satılıyordu. Ve asıl kırılma şurada oldu. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce, 1974'ten önce Türkiye Kıbrıs'a şey yapacak, hareket yapacak ama çıkartma gemileri yok. Düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Orada bir zaten bir kırılma yaşanıyor ve onun üzerine Amerikan ambargosu geliyor. Ve ondan sonra anlıyoruz ki bu iş böyle olmayacak. Kendi silahımızı üreteceğiz. Evet. TUSAŞ'ı, Aselsan'ı kuruyoruz. Oradan bir ivme kazanıyor. 2010'lara girene kadar.
0: Aselsan bugün dünyada en değerli şirketler, evet, arasında. Evet.
1: Şu anda zaten dünyada en çok silah üreten 11. ülkeyiz. Bu da çok büyük bir rakam. Hı. Asıl kırılma 2010'la bu dönem arasında. Müthiş ihracatlar var. Bangladeş'e uçak, gemiler satıyoruz. Pakistan'a uçak satıyoruz. Suudi Arabistan'a siyalar, iyalar satıyoruz. Kaan var değil mi? İspanya'ya gidiyor. Hürjet vesaire. Yaşadığımız coğrafya da belli. Yani ordun güçlüyse sen de güçlüsün. Yerlilik oranı %83. Bu, evet, çok güzel bir oran. Nazar değmesin diyorum.
0: Maşallah diyelim.
1: Tabii ki bu gelişmeler refah seviyesini de arttırsın. Topluma yayılan bir refah oluşsun.
0: Evet.
1: Şimdi 100 bin kişi istihdam da bu açıdan
0: tabii
1: önemli.
0: Tabii nitelikli bir de, evet, yani 100 bin kişi.
1: Yani sadece büyük şirketlere kalmasın bu kazanç. Biraz topluma da yayılırsa daha da güzel olacak.
0: Evet. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde köklü bir değişime giderek her şehre aynı eğitim modeli uygulamasını sona erdiriyor. Yeni sistemle birlikte okullar bulundukları bölgenin sanayi yapısına ve iş gücü ihtiyacına göre eğitilecek. Bu çok kritik. Yapay zeka, siber güvenlik, havacılık, işte uzay teknolojileri gibi geleceğin meslekleri müfredata dahil ediliyor. İhtiyaç dışı kalan bölümlerse kademeli olarak kapatılacak. Amaç öğrencilerin mezun olduktan sonra doğrudan iş hayatına hazır ve donanımlı olarak başlayabilmesi. Böylece hem bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hem de gençlerin teknoloji dünyasına daha hızlı uyum sağlaması da hedefleniyor. Peki sizce şehir bazlı eğitim modeli gençlerin kariyer planını olumlu etkileyecek mi? Ve başka hayalleri olan gençler ne yapacak bu anlamda? Evet. Benim aklıma ilk bu soru geldi, evet, mesela.
1: Şimdi tabii hayaller farklı. Evet. Küresel hayalleri de olabilir. Yurt dışına da açabilir. Uh-huh. Kendi bölgesinde de kalabilir. Bence bu çok güzel bir proje.
0: Evet.
1: Sonuçta şimdi mesela Ege, Akdeniz'de ne oluyor değil mi? Turizm odaklı, uh-huh, değil mi? Orada turizm otelcilik okulları. Bu zaten meslek liseleri konseptini yapacak. Düz, evet, liseler ayrı. Orada daha o yoğun olacak. İşte Karadeniz'de çay, fındık değil mi? Antep, Adana gurme, açlık diyelim, Doğu Anadolu, Güney Anadolu hayvancılık, Biricik'te mesela ne var? Seramik var. Her bölgede neye ihtiyaç varsa o belirlenecek ve
0: İnegöl'de
1: o odaklı
0: mobilya
1: olacak.
0: İnegöl'de var.
1: Evet. İnegöl.
0: Evet, bir İnegöl'lü olarak.
1: Alırdık biz de. Annem almıştı. Küçükken hatırlıyorum. İnegöl'den mobilya gelirdi, evet, İstanbul'a. Şimdi bunun güzel bir avantajı da şu. Yani herkes üniversite okumak zorunda değil. Okuyanları gördük zaten. Öyle bir üniversite çılgınlığı, öyle bir üniversite enflasyonu oldu ki birçok genç şu anda işsiz. Yani işletmeden tut, iktisata tut, avukatlar iş bulamıyor, en garanti meslekler tıp, mühendislik çok garanti gözüküyordu, artık öyle değil. Mimarlar çok güzel üniversitelerden, ODTÜ'den, yurt dışından bitirmiş, asgari ücret teklif ediliyor vesaire. Şimdi büyük bir değişim var. Yapay zekayı da düşünürsek, el hüneri, ustalık, işçilik gerektiren alanlarda aslında büyük kazançlar var. Hı hı. Bugün bir oto tamirci, işinde çok usta olan insanlar doktordan, mühendisten daha çok para alıyor. Yani bir tuz tesisatçısı çağırıyorsun değil mi? Ya da bir en küçük bir şey için çağırdığından bir servis ücreti 2000 liradan başlıyor.
0: Tabii.
1: Evi komple boyuyor mesela 30 bin lira 40 bin lira alıyor. 2 günlük iş. Öyle düşünsene, 10 güne ayda 10 tane ev boyasa birçok insandan daha fazla maaş alıyor.
0: Evet.
1: Şimdi bunları düşün.

0: düşünürsek Türkiye'de ara eleman eksikliği de var. Yani aileler mantıklı düşünüp çocuklarını yönlendirebilir. Bu uygulamanın bir artısı da şu: o çocuk o bölgede ihtiyaç olan alanda okursa o bölgede kalır.
1: Evet.
0: Göçte olmaz.
1: Göç olmaz.
0: İnşallah bu verimli bir şekilde uygulanır.
1: İnşallah. Şimdi Türkiye'yi gururlandıran bir konunun üzerinde duralım. Bir başarı bu kez matematik alanından geldi. İzmir'de yaşayan 14 yaşındaki Doruk Sabuncuoğlu Ford Uluslararası German Math Olimpiyatlarında dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Almanya'da düzenlenen final etabında dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce gençle yarıştı Doruk. Soruların tamamına yakınını doğru cevapladı ve zirveye yerleşti. Küçük yaşlardan itibaren matematiğe de ilgisi var genç Doruk'un. Ben de heyecandan açıkçası kelimeleri birbirine karıştırdım. Ödül törenine Türk bayrağıyla çıktı ve büyük alkışları topladı. Tabii o gururlu an. Gelecekte mühendislik ve temel bilimler alanında ilerlemek istediğini söyledi Doruk. Türkiye'de büyük bir sevinç yarattı tabii bu haber. Peki sizce gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki başarıları nasıl destekleniyor bu anlamda?
0: Evet, güzel. Artık çocuklar zaten yolunu çiziyorlar.
1: Evet.
0: İnternetle beraber her yere başvuruyorlar. Böylece ki çocuklar hemen yurt dışına açılıyor ve orada başarılı ediyor. Şimdi 14 yaşında kafasına koymuş mühendis olacağım diyor.
1: Evet.
0: Anaokulundan itibaren matematik özel bilgisi var. Öğretmenin...
1: Ve Doruk'u daha önce de haberlerde görmüştük. Ben öyle hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Doruk daha önce de haber olmuştu. Evet. Matematik başarısıyla.
0: Bir süper zeka geliyor.
1: Evet.
0: Ve şimdi bu Almanya'da German Math Olimpiyatları. Hı-hı. Olimpiyatlar dünyanın her yerinden, Çin'den, Japonya'dan, Amerika'dan, Kanada'dan herkes öğrenciler gelmiş. Önce bir online eleme yapılıyor. Ondan sonra bu çocuklar 40 soruluk 2,5 saatlik bir sınav var. Hı-hı. Orada bütün soruları cevaplamış, doğru cevaplamış.
1: Bu bir yetenek mi?
0: Yani
1: doğuştan gelen bir.
0: Ya matematik bilmiyorum. Ben hiç matematiğe kafam basmadı. Türklerde de genelde hep şöyle bir korku vardır. Ya matematiğe kafam basmıyordur. Ben ilkokulda böyle kümelerden sonra bıraktım matematiği. Kesirlerle böyle iyi gidiyordum. Kesişim kümeleri orada da iyi yaptım. Obek okekler vardı galiba. Havuz problemleri neydi veren. Matematikle vedalaşmıştım. Evet. Ama sevdirmek lazım değil mi?
1: Tabii. Öğretmen de önemli.
0: Evet. Bence çocuklara en güzel yatırım aileler çocuğu matematiğe, fiziğe sevdirmek. Yani çocukken onu sevdirirsen o çocuk alır gider.
1: Tabii.
0: Çünkü üniversitedeki en önemli bölümler bilgisayar, tıp vesaire matematik, fizikten geçiyor. Yani bu alanda çocuklar güzel yetiştirilirse ileride çok güzel mesleklere sahip olurlar. Hı-hı. Yani böyle özel okula yatırım yapmaktansa niş böyle matematik, fizik vesaire hangi alanlarda şeyse çocuk o alanlar özel hocalar tutulur vesaire oradan ilerler. Doruk inşallah daha güzel haberler de alacağız kendisinden. Kutluyorum.
1: Evet, Doruk'u buradan biz de tebrik edelim. Ve teknoloji dünyasıyla devam edelim. Dikkat çeken bir gelişmeyi konuşalım. Bu kez insansı robotlardan geldi ilginç bir haber. Figure AI şirketi geliştirdiği yeni nesil robotların hiçbir insan müdahalesi olmadan tam 8 saat boyunca çalışabildiğini canlı yayında gösterdi. Helix 02 yapay zeka sistemiyle çalışıyor robotlar. Dakikada 21 paket işliyorlar ve dakikada 21 paket işlemesi yani bir insanın insanüstü bir hareket bu. Lojistik görevlerini insan seviyesine yakın hızda tamamladı diyor uzmanlar ama yanı sıra bazı küçük hatalar yaşansa da robotların sorunları kendi kendine tespit edip göreve devam edebilmesi de dikkat çekti. Şirket bu teknolojinin gelecekte fabrikalar ve lojistik merkezlerde büyük dönüşüm yaratabileceğini de söylüyor. Peki insansı robotlar gelecekte insanların yaptığı işleri büyük ölçüde mi devralacak? Bunu hep konuşuyoruz
0: olacak
1: ama.
0: Yani. Şimdi gerçi bu görüntüde
1: hatasını
0: başarılı
1: da anlayıp, evet.
0: Şu görüntüde de zaten başarılı da olamıyor. Bazı anlarda başarılı da olmamış.
1: Evet.
0: Şimdi ne yapalım? Sevinelim mi, üzülelim? Mesela Amazon böyle hep duruyor. 6000 kişi çıkarttı işten. Hı. Yapay zeka mesela en çok işten çıkartmalar yapay zekada oluyor. Yapay zekayı geliştiriyorsun, o seni işsiz bırakıyor mesela. Şimdi bu robotlar bir tane daha haber gördüm ben en son. Bir insanla beraber yarıştırıldı. 8 saat mesaili bir insan ve bu robot karşılıklı başladılar. Ama insanın mesai saatleri içerisinde molalar da verdi. vesaire. İnsan robot

0: çalışanına paylaşmak istemez. Devlette paylaşmak istemez. Hı hı. Büyük uçurumlar olacak. Zenginle fakir arasında.
1: Yani insan gözetiminde devam etse mesela, hani belli, atıyorum 8 tane böyle robota bir insan hani kontrol etse gün içinde belli saatler, belli bir periyotta gibi. Hani
0: İnsanda bile şey. Oluyor değil mi? Mesela evet. Deneyimli bir kişinin yanına bir stajyer veriliyor. Bir ayda, 5-6 ayda öğreniyor. Ondan sonra yaşlı insan evet. işten çıkartılıyor.
1: Ya sanki kıyafet giymiş bir insan gibi evet. de duruyor. Böyle çok gerçekten
0: aynı insan
1: ilginç.
0: Çocuklarımız açısından bence kötü bir gelecek. Ya yani her şey ucuz şey olacak tabii ki. Ucuzlayacak vesaire. Bir sürü alanda faydası olacak ama bu süreci bizim iyi yönetmemiz lazım.
1: Evet.
0: Yani burada sunucu da olabilir. Yapay zeka sunucu da olabilir. Görüyoruz bazen değil evet. mi? Kameramanlar değil mi? Robotik sistemler var vesaire. Bakalım nereye gidecek bu iş?
1: Evet, şimdi Türkiye'deki aile yapısını konuşalım. Son yıllarda büyük bir değişimden geçiyor Türkiye'deki aile yapısı. TÜİK verilerine göre ortalama hane büyüklüğü 17 yılda 4 kişiden 3 kişiye kadar düştü. Tek kişilik yaşayanların oranı da hızla artıyor. Özellikle büyük şehirlerde çocuklu aile sayısının azalması ve yalnız yaşamın yaygınlaşması da dikkat çekiyor. Öte yandan 25-29 yaş arası gençlerin büyük bölümü hala aileleriyle yaşamaya da devam ediyor. Tek başına yaşayan yaşlı sayısı da ciddi oranda artmış durumda. Uzmanlar bu değişimin ekonomik koşullar, bireyselleşme ve yaşam tarzlarının dönüşümüyle bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Peki Türkiye'deki aile yapısındaki bu değişimin en büyük nedenleri ne? Bunu konuşalım.
0: Yani bireysel yaşam değil mi? Hı hı. Aslında tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmek, şehirleşmek vesaire tüm dünyada yaşanan bir şey bu. Mesela Şırnak'ta mesela en çok nüfus artışı Şırnak'ta değil mi? Hı hı. Hane başına 4.8 düşüyor.
1: Evet.
0: Ama bu 10 yıl önce vesaire 8'miş. Düşünebiliyor musunuz? Yani Güneydoğu'da mesela nüfus oranı yüksek. Hala şu anda yüksek. Ama oradaki düşüş daha da radikal mesela. Tek kişilik haneler, tek insanlar yaşıyor. Yaşlılar, çok fazla insan tek başına yaşıyor.
1: Evet.
0: Aileler kurulamıyor. Çocuk oranları, doğum oranları düşüyor vesaire. Bunlar tartışmalı bir konu değil mi? Ne olacak bu işin sonu diye böyle başlıyor. Şimdi ben bu konuda hep böyle kötü, karamsar yaklaşıyordum. Herkes öyle yaklaşıyor. Çünkü insanın devam etmesi için doğum oranının olması lazım değil mi? Çocukların doğmadığı bir dünyada insan nesli de ortadan kalkar. Ve yaşlılığın sayısının artması toplumdaki gençler üzerine binen yükü de arttırıyor.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir de bir durum var. Yani bu nüfus oranı böyle düştükçe, mesela geçen hafta da konuşmuştuk biraz. 2100'lü yıllar mesela Türkiye'de, ben şimdiden söylüyorum, mevdum gibi olmuş olmayayım ama bir sürü boş ev olacak. Şu an Japonya yaşıyor bunu. Bir sürü iş alanları olacak. Çünkü insan sayısı azalıyor. Bir de öyle bir durum var. Bir ironik durum var. Ev fiyatları ucuzlayacak mesela. Bizim torunlarımız, torunları vesaire görebilir. Ama şu şartlar açısında tüm dünyada da bu ama doğum oranları arttırmanın en büyük nedeni de işte ekonomik zorluklar değil mi? Onları aşmak gerekiyor. Yani sadece işte hani ne oluyor, ne yapıyoruz, çocuklar az doğuyor demek de olmuyormuş. Yani niye insanlar çocuk yapmıyor vesaire diyoruz, üzülüyoruz vesaire. Bunun olmuyor. Bunun çözümüne bakacağız. Niye olmuyor? Sebepleri belli, ortada. Bunları çözmeden o iş olmaz.
1: Evet.
0: Gençleri destekleyeceğiz. İş bulsunlar. Aile kurabilecek parayı kazansınlar. Onlarla hayatı güvenle baksınlar ki aile kursunlar, çocuk yapsınlar. Bu oğlumun formülü bu.
1: Evet.
0: Şimdi... Ha bir de bireysel yaşayanlar var tabii. Değil mi? Biraz bencillik demeyeyim de öyle bir akım da var. Çocuk yapmıyor, öyle yaşıyor. İşte onları ikna etmek lazım.
1: Evet. Şimdi yeni bir araştırmayı daha konuşalım. Çok az sayıda, az ya da gereğinden fazla uyumak. Bunu konuşalım. Yani bir ortayı bulamamak uyku konusunda, bunu konuşalım. Biyolojik yaşlanmayı hızlandırabileceği ortaya koyuldu çünkü. Yaklaşık 500.000 kişinin verilerinin incelendiği bir çalışma. Gece 6 saatten az veya 8 saatten fazla uyuyan kişilerde beyin, kalp, bağışıklık sistemi ve metabolizma üzerinde daha hızlı yaşlanma belirtileri görüldü. Uzmanlara göre en sağlıklı sonuçlar orta seviyede uyuyan kişilerde ortaya çıktı. Araştırmada düzensiz uykunun depresyon, yaşam için kritik aslında

0: diyabet, kalp hastalıkları ve obezite gibi sağlık sorunlarıyla da bağlantılı olabileceği belirtildi. Bilim insanları uyku düzeninin sağlıklı yaşam için kritik bir önemde olduğuna dikkat çekiyorlar. Peki kaç saat uyuyoruz? Hepimiz bir sorgulayalım bunu ve sağlığımızı ne kadar etkiliyor? Bunu konuşalım.
1: Yani sen şimdi aslan diyorsun ki fazla uyku da zararlı.
0: Öyleymiş.
1: Evet. Değil mi? Ben şaşırdım. Yani her şey fazla zararlıdır tabii ki. Yani zaten az uyuyoruz diyorduk vesaire. Biraz daha fazla uyumuşuz ama 8 saatten fazla uyuyanlar için de zararlıymış. Bu Birleşik Krallık Biobanks. Buradan çok güzel araştırmalar çıkıyor. Onları kutluyorum. Yine yarım milyon insanın verilerini incelemişler. Bu bilimsel olarak açıklanmış. Yani bu kan değerleri, proteinler vesaire bir sürü araştırmalar yapıyorlar. Ve fazla uyku da zararlı. Yani olay şuna bağlı. Nasıl telefonlarımızı %80 şarj edelim diyorlar ya. Tam full şarj etme diyorlar. İnsan hayatı da bunun gibi bir şey yani.
0: Evet.
1: %80 kendimizi şarj edeceğiz. %80 uyuyacağız gibi bir şey galiba. Fazla şarj etmek de zararlı. Az şarj da zararlı. Bir orta yolu bulacağız.
0: Evet, orta yolu bulmak önemli. Şimdi bayram tatili derken, biz şimdi bayram tatilini konuşuyoruz ama milyonlarca kişi de seyahat planı yaptı, yollara çıktı. Aile ziyaretleri, tatiller ve şehir dışı yolculuklar nedeniyle de yollarda ciddi bir trafik yoğunluğu var. Bunu başlangıçta konuştuk ama biraz daha dikkat çekelim bu konuya. Uzmanlar kazalara karşı uyarıyor. Dikkat edelim. Araçla uzun yola çıkacak sürücülere yola çıkmadan önce bakımlar yaptırmaları, lastik ve motor kontrollerinin ihmal edilmemesi öneriliyor. En çok hangi hata yapılıyor ve yapılmaması gerekiyor, bunu konuşalım.
1: Evet, aşırı hız tabii ki, hatalı sollanmalar. Şimdi cezalar arttığı için insana biraz daha dikkatli oluyor. Ama o cezaları dinlemeyenler, bayram çünkü bir yere ne kadar hızlı gidersem o kadar iyi böyle. Aslında o basıyorsun basıyorsun bir saniye bir bakıyorsun trafik sıkışıyor. Işıklara denk geliyorsun. Çok bir fark yok. Belli sürede belli bir hızla gitmek aslında en güzeli. Daha da az benzin yakarlar. Ona dikkat etmeleri lazım. Çıkış saat çok önemli. Gerçi herkes hesaplıyor. Şu saatte çıkayım diyor. Bir bakıyorsun herkes o aynı hesabı yapmış oluyor. O da önemli. Uyku, uykusuzluk gerçekten. Yani hiç öyle mücadele etmeyin. Kahve içeyim vesaire. Elimi
0: özellikle
1: candan...
0: uyku konusunun ardına bunu konuşmak istedik zaten.
1: Yani elimi candan dışarı çıkarttın falan yok. Gerçekten uykun varsa arabayı çek kenara uyu.
0: Biraz uyu, evet.
1: Uyuyamıyorsan bile gözlerini kapat. Uzun yollarda iki tane şoförün olması çok büyük avantaj. Ben böyle bazen gidiyorum işte İstanbul'dan Finike'ye, Finike'den Kırklareli'ne mesela böyle 14-16 saatlik yolculuğa tek başıma kullanıyorum falan. Onları daha iyi anlıyorum yani. Zor iş.
0: Evet.
1: Mola yerleri çok güzel. Aslında en güzel şey böyle güzel böyle mola yerleri belirleyerekten. Gerçi o mola yerleri de böyle genelde kazık oluyor, yemekler kötü oluyor.
0: Gerçi artık o kadar çok ki.
1: Evet.
0: Yani petrol ofisleri de çok gelişmiş durumda artık.
1: Böyle onlarda da ilerlemeler var.
0: Evet.
1: Yani rahat yavaş sürerek gitmek en güzeli.
0: Evet. Tadını çıkara çıkara. Evet. Bayram günlerinin strese gerek yok, hıza gerek yok diyelim ve bir diğer konumuza geçelim. Kurban Bayramı'nda sağlık ve hijyen kuralları. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Hem bireysel hem de toplum sağlığı açısından çok önemli. Uzmanlar kurban kesiminin uygun şartlarda yapılması, etin doğru şekilde saklanması ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguluyorlar. Zoonotik hastalık riskine karşı da etlerin iyi pişmesi, çiğ tüketmeden kaçınılması, yani çiğ tüketimden kaçınmak ve sakatatları uygun şekilde imha etmek, bu da önemli diyor uzmanlar. Ayrıca etin ölçülü tüketilmesi, bol su içilmesi ve sebze ile dengeli, yani alkali dengeyi sağlamak önemli burada. Tüm bu önlemlerle hem sağlık hem de güvenli bir bayram mümkün hale gelebilir. Peki bayramda en çok göz ardı edilen sağlık kuralları hangisi? Keser kesmez, kurban kesilir kesilmez. O eti sabırsızlıkla bir ciğer yapalım yiyelim, bir kavurma yapalım yiyelim.
1: Brokoli mi yiyelim? Yani kurban bayramı gelmiş, tabii ki onun kavurmasını yapacağız. Aslında uzmanlar diyor, bir gün beklerse et daha lezzetli olur. Çünkü hayvan kesildiği zaman o bir sertleşme oluyor ölüm anıyla beraber. Aslında hemen kesilip yapılan et iyi değil. Yani lezzet açısından. Bir gün beklemekte fayda var. Ama tabii ki kurban sofralarının vazgeçilmesi, kurban bayramının vazgeçilmesi.
0: O kahvaltıya ciğer gider mutlaka bazı yerlerde.
1: Ciğer böyle et, yürek vesaire güzel oluyor. ama işte baştan başlıyor. O gömülme olayı var mesela. O gömülme olayının cezası var artık. O dışkı kısımları vesaire filan, onları normal poşetleyip çöp kutularına atmamız lazım. Etler mesela, bulaş olayı var. Bazıları etleri yıkıyorlar değil mi? O da hata. Tabii. Et tıkanmaz. O eti kesin bıçağı başka şeyde kullanmayacaksın. Temizlemek de önemli. Ve uygun koşullarda kuracağız. Yani buzluktan eti çıkartıp tekrar buzluğa koyup vesaire, bunları yapmamak lazım. Belli bir oranda buzdolabı kısmını tutmak lazım. Ve tabii ki çok et tüketmemek lazım değil mi? Araya biraz böyle yeşillik falan, roka, maydanoz, salatalık vesaire koymak lazım. Bir de çok böyle tatlı yüklenmemek lazım değil mi? Çünkü birden fazla et fazla yemeyince, böyle birden çok et yiyince de böyle vücutta abandone oluyor.
0: Evet.
1: Fazla bir protein oluyor. Uzmanların söylediği şu: su. Yani Kurban Bayramı'nda biraz fazla su içersek, yediğiniz ete bağlı olaraktan. Çünkü ortaya çıkan fazla bir protein var. Bu da böbreklerde fazla bir üre yaratıyor. O üreyi de dengelemek için, onun zararını dengelemek için su içmemiz gerekir diyorlar.
0: Evet. Bu beslenmeyi biraz daha detaylandıralım. En çok hangi beslenme hatasına düşüyoruz? Biraz bahsettiniz. Eti hemen yemek gibi vesaire. Peki sebzeyi de ihmal ediyoruz galiba.
1: Evet.
0: Bu anlamda.
1: Yani zaten Kurban Bayramı klasik tadı. Et yediyor. O doğru ama şimdi tamam, etimizi yiyoruz. Arada mesela ne güzel, bak burada yaprak sarma dolmalar var.
0: Evet.
1: Güzel olur yani.
0: Evet.
1: Böyle Ege'nin böyle bir sürü otlu yemekleri vardır ya. Denge kurmak lazım. Arayı mesela, yani mesela hamur işi tatlılar yerken yani sütlü tatlıyı tercih etmek güzel olabilir değil mi?
0: Evet.
1: Yani böyle çok çok meyve suyu, gazlı çiçekler yerine
0: mesela, kabak da yaparlar bazıları hafif olsun diye. Bazı misafir, yani bir ziyarete gittiğimiz yaşlıların bazı evlerinde mesela kabak olur.
1: Evet.
0: Yani daha hafif, büyüklerimizin diyelim.
1: Evet. O da var. Mesela gazlı çiçekler yerine çay, bitkisel çaylar içilebilir. Ya mesela kavurma etin içine bir daha böyle tereyağı koyuyorlar vesaire. Öyle yağlara da gerek yok. Yani kendi etin suyunun pişmesi önemli. Alkol dikkatine dikkat etmek lazım. Arada lifli gıdalar da alırsak güzel, sağlıklı olur. Çünkü öbür türlü yani mide fesatı olmak var, tansiyonlu insanlar var, şeker hastaları var.
0: Evet.
1: Böyle bayram böyle işkenceye dönüşmemesi lazım.
0: Evet, alkali dengeyi sağlamak önemli. Şimdi 2026 Kurban Bayramı kurallar ve denetimlerini biraz konuşalım. Yani cezaları, yani bayram üzeri. Resmi gazetede yayınlanan bir tebliği konuşalım. Diyanet İşleri Başkanlığı kesimlerde hijyen, çevre koruma ve hayvan haklarına uyulması gerektiğini vurgularken, kurallara uymayanların 800 bin TL'yi aşan cezalarla karşılaşacağı konusunda uyardı. Böyle bir açıklama var. İstanbul başta olmak üzere şehirlerde kurbanlık girişleri için tarih sıralamaları ve randevulu kesimler sistemiyle devreye alındı bu. Kesim yapacak kişiler için eğitim ve belge zorunluluğu var. Sadece belirli yaş ve türdeki hayvanların aslında kurban edileceği de belirtiliyor. Evet. Vatandaşların kurbanlık bilgilerini mobil uygulama üzerinden de kontrol edebileceği de duyuruldu. Peki bu kadar sıkı kurallar, şimdi böyle bir bayramda, Kurban Bayramı'nda nasıl bir düzen sağlar?
1: Yani bu kuralların tabii uygulanması önemli. Yasada var ama uygulamak önemli. Çünkü ne yazık ki ya, bu güzel hayvanlar ömrünün sonu canını veriyorlar ve bize yani derisi, eti vesaire her şeyle insanlığa hizmet eden hayvanlar. Onu böyle birkaç kişi gelip ayağını vurup işkence ederek böyle kesmek falan, bunlar çok kötü şeyler.
0: Evet.
1: Dinde de yok zaten. Dinde de yok yani. Hayvanı eziyet etmeyeceksin diyorsun.
0: Tartışma konularından biri de şu: bir kurbanlık kesilirken diğer kurbanların onu görmesi.
1: Evet.
0: Dikkat edilmiyor buna çoğu yerde.
1: Dikkat edilmiyor.
0: Yani çocuklar, toplu kesim alanlarında kurbanlıklar sırada beklerken bazıları kesilirken ötekileri onları görüyor. Yani bunu görülmemesi
1: maalesef
0: gerekiyor.
1: Maalesef, ama onu ne kadar önleyebilirsin?
0: Evet.
1: O kadar insan bekliyor tabii ki. Ama mesela kurbanlıkların toprağa gömülmesi tesisler için mesela 839 bin lira ceza. Konutlarda kurbanını kessin diyelim, bunu toprağa gömdüysen bir ev mesela, tespit edilirse 20.842 lira cezası var. Burada hatırlatalım. Şimdi kurban kesenlerde zaten belli bir şey var. Kursu da var bu işin. O kursa da gidebilirler. Böyle
0: tabii bir ehliyeti bu
1: böyle
0: işin.
1: Bir ehliyeti var. Ve yaşlar da önemli. Şimdi deve kesilecekse en az 5 yaşını doldurmuş olması lazım devenin. Sığır ve manda 2 yaş. Koyun ve keçiler de 1 yaş olacak. Kaçak kesimler, bahçeler, parklar vesaire, bunlara da dikkat edin.

0: etmek lazım. Kötü görüntü oluşturmamak lazım. Bir de tarımda tarım cebimde uygulaması var. Bu hayvanların hepsinin böyle bir yüzüğü var. Oradan bakıp hayvan nereden gelmiş? Irkı ne vesaire, cinsi ne? Her şeyi görebiliyorlar. Hastalığı var mı mesela, onlar da önemli. Hastalıklı hayvan almamak da lazım.
1: Evet.
0: Usulünce kesmek lazım, acı çektirmemek lazım.
1: Gerçekten en önemlisi bu. Yani en önemli konulardan biri bu. Usulüne uygun kesim.
0: Evet.
1: Yani. Şimdi dünyanın farklı ülkelerinde Kurban Bayramı ortak ibadetlerin yanı sıra birbirinden ilginç geleneklerle de kutlanıyor. Türkmenistan'da bayram karnaval havasında geçiyor. Salıncaklarda sallanmanın günahlardan arındırdığına inanılıyor. Fas'ta kurbanlık hayvanların boynuzlarına kına yakılması da bayramın ve ekonomik olarak bile yani bir planlamaya dikkat çekiyor. Filipinler'de kurban etinin paylaşıldığı büyük ziyafet sofralarında sandalyelerin altına gizlenen paralar gelenek haline gelmiş durumda. Kazakistan ve Cezayir'de de toplu sofralar, yine geleneksel yemek etkinlikleri, bayram coşkusu yaşatılıyor. Bu kurban geleneklerinden en ilginci hangisi sizce?
0: Fas olayı güzelmiş. Yani sandalyenin altına para koymak değil mi?
1: Evet.
0: İlginç, süper, sürpriz olur. Çocuklar için mesela değil mi? Ha, Türkmenistan da güzel. Özel konserler, festivaller, eğlenceler.
1: Karnaval gibi.
0: Karnaval. Aslında böyle karnaval coşkusu güzel bir şey. Bazen böyle bizim böyle bakıyorum, bayramlar çok rutin mi geçiyor diyorum. Yani klasik işte büyükler ziyaret edilir, gezilir, piknikler yapılır vesaire. Ama mesela böyle bir araya bir festival olsa, bir karnaval coşkusu olsa, konserler düzenlense değil mi? Daha güzel olur. Yani yurt dışındaki, Avrupa ülkelerindeki o festivallere bakıyoruz değil mi? Paskalya, Christmas vesaire. Orada böyle bir festival, karnaval, onlar dini bayramları mesela karnaval havasından geçiyor. Biz de mesela böyle bir alternatif olabilir. Eğlence, çocuklar açısından güzel olabilir değil mi? Türkmenistan'da mesela değil mi, o salıncak varmış meşhur. Uçan salıncaklar nasıl bir şeyse artık.
1: Evet. Günahlardan arınıyorlarmış salandıkça.
0: Öyle düşünüyorlar. Pardon, bu sandalye para saklama mı Filipinler'deymiş.
1: Filipinler, evet.
0: Geldi ama konsept belli. Kurban kesilir, eti yenir. Aileler bir araya gelebilir. Evet. Geniş sofralar kurulur. O açıdan güzel. Yani en güzeli aslında sevdiklerinle beraber kutlamak değil mi? Huzur içinde olmak.
1: Evet.
0: Küslerle barıştırmak. Çocukları mutlu etmek. Onlara güzel aşıklar vermek. Evet. Ve paylaşmak. Bu işin en güzel yanı bu. Fakir insanlar, dar gelirli insanlar, birçok insan var. Zaten iyilik yaptığın zaman insan mutluluk daha oranı artıyor. Yani iyilik yapmak çok büyük aslında, insan sağlığı için de önemli. Yani kendi o minnet duygusunu oluşturmak, minnettarlık pardon, kendi içerisinde bir vicdan muhasebesi yapmak, ben ne yaptım, nereye gidiyorum, bu bayramda bir sürü insan var değil mi? Aç vesaire, yurt dışında da var, şey var. Özellikle kendi toplumumuzda yardım muhtaçlara yardımcı olmak da fayda var.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mevlüt Bey. Gerçekten bu bayram bölümümüzde de yine birlik beraberliğin önemine, aslında evet, kalplerin bir olduğuna dikkat çektik ve kıymetli yorumlarınızla bu bölümün de sonuna geliyoruz. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Ve tekrar iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar herkese.
1: Değerli izleyenler, mutlu, huzurlu, sağlıklı, keyifli, sakin, güzel bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Bayram bölümümüzü burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 22, Bursa 23, Balıkesir 21. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Konya, Kayseri ve Sivas 18, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 22, Adana ve Hatay 24, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı

0: sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Samsun 19, Karabük ve Rize 20. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 19, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 22 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Avantajlı fiyatlarla sigortam.net'ten alınır.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydolup 0 komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Al, attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
4: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
3: Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Ya nasıl bir giriş yapıldı ya? Nasıl bir dizi?
1: Çok güzel gidiyor maşallah. Çok iyi girdik. Benim açımdan tabii yani bir kere rol farklı bir rol oldu. O çok hoş oldu. En son Adile de dedemi oynamıştım. Yine burada konuşmuştuk. Şimdi tam tersi böyle psikopat bir adamı oynuyorum. Oyuncu için tabii çok keyifli. Çok güzel oluyor böyle farklı roller.
0: Çok iyi üçlüsünüz siz orada yani. Size de özel
1: Öyle.
0: sahneler bilerek yazılıyor. Seyirci almış demek ki onu. O
1: Teşekkür
0: üçlü
1: ederim. Beğeniyor
0: muhabbet
1: musunuz?
0: güzel.
2: Evet.
1: Evet.
0: Ben diziyi çok seviyorum zaten.
1: Teşekkür ederiz. Ekip tabii.
0: Ekip çok iyi.
1: Yani çok iyi. Benim için de büyük şans. Kenan abi olsun, Diren abi olsun, Sinan abi olsun, Tarık abi olsun Pabukçuoğlu. Yani hepsinden bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Çok keyifli, çok güzel bir ekip olduk. Afra var, diğer arkadaşlarımız var. Çünkü çok keyifli, çok güzel gidiyor. Ben de içinde olmaktan çok keyif duyduğum bir iş. Yani bütün arka planından oyuncu arkadaşlara kadar çok da keyifli çalışıyoruz. Hani laf
0: Onu
1: olsun.
0: soracaktım, evet, genelde öyle deniyor ama iyi yani.
1: Yok, ben genelde ama keyifli yani, işin insan kıymetini bilmeli biraz derler ya. Bir de biz oyuncular otururuz hani işin kıymetini bilmediğimiz zamanlarda. Ben işin kıymetini bilenlerdenim. Orada daha up oluyorum, daha keyifli oluyorum. Daha eğlenceli, hatta gereğinden fazla konuşabiliyorum sette de. Hani karavanda filan bazı arkadaşlar sıkılıyor olabilirler. Çok güzel de bir ortam var rejisinden teknik ekibine. Çok güzel gidiyor.
0: Bir araya gelebiliyor musunuz hepiniz?
1: Yok.
0: Değil mi? Sen hep genelde Diren'le ve
1: Diren abi
0: partnerinle.
1: Bizim evet bizim çocuklarla beraberiz. Kenan abi dövecekken geliyor.
0: Doğru.
1: Kenan abi temiz son bölümde de bir temiz dövecekken geliyor, dövüyor, gidiyor. İşte Afra'yla zaman zaman
0: Ha, doğru.
1: Diren abiden.
0: Diren'den dolayı.
1: Evet, onunla sahnelerimiz oluyor. İşte ablası Mahinur'u oynayan arkadaşımız oluyor. Oluyor. Ama genelde Yalı tarafı daha kalabalık tabii.
0: Daha
1: Onlar 10-15 kişi.
0: Siz daha
1: Biz
0: Yalı'ya
1: genelde 4
0: girmediniz.
1: Kişiyiz. Yok. Biz Yalı'ya almazlar herhalde.
2: Evet, çatışmada varsınız. Nasıl
1: Evet.
2: geçiyor kendimizden olduğuyla o sahneler?
1: Çok keyifli. Bir kere ben hani çok şey de öğreniyorum. Başta onun laf olsun diye söylüyorum. Diren abi de öyle. Diren abiyle çok sık sahnelerimiz var. Ne yaptıklarına, nasıl çalıştıklarına, insan iletişimlerine kadar ben de eskiden beri alışkanlıktır. Meslek büyüklerime çok dikkat ederim. Ne yapıyorlar? Nasıl hazırlanıyorlar? Mesela Kenan abinin dövüş sahnelerinde muazzam yardımı oluyor. Çok tecrübeli o konuda.
0: Evet.
1: Ben de daha acemiyim o konuda onun gibi. Zaten tecrübeli olmak için daha 40 fırın ekmek yemek lazım ama çok yardımcı oluyor. Yeni şeyler öğreniyorum. Çok keyifli geçiyor. Yani güzel, güzel geçiyor.
0: İlgi nasıl oyuna? Yani daha çok kadın seyirciniz mi var erkeklerle ilgili?
2: Fark etmiyor,
0: fark etmiyor
2: ya. Evet ya, o güzel bir şey. Böyle birine hitap etmek
0: tabii.
2: diye bir şey yok bizim
0: Merak
2: oyunda.
0: Ettim böyle bir içim hikayesinde bize anlattık ya konusunu. Aman hanım sen arkadaşını al git falan muhabbeti olur mu yoksa?
2: Şöyle, annelerin daha çok dikkatini çekiyor. Bir anne başlığı adı altında olduğu için annelerin daha çok dikkatini çekiyor. Ama erkekler de anne kontenjanından hadi hadi kocacığım gidelimden

0: Ama çok etkilenenler oluyor gerçekten. Komedi unsuru da barındırıyor oyun. O da tatlı geliyor insanlara. Bir izleyen ikinci, üçüncüyü de izliyor. Bakalım yani, inşallah uzun ömürlü.
1: İnşallah.
2: Evet.
1: İnşallah.
2: Yorumlar çok güzel zaten. Herkes diyor ki, yani ben birçok yorum okudum birçok farklı siteden. Birçok duyguda birleştik diyorlar.
0: Evet. Evet. Yani o bizim de şansımız. Biz hem seyirciyi tek duyguda boğmuyoruz. Böyle dalgalanan bir deniz gibi. Hem oynamak çok güzel. Ben oyun 90 dakika sürüyor. 90-100 dakika sürüyor. Ben oyunun 90 dakikasında sahnedeyim. Ve çok yorucu bir
2: evet,
0: süreçti benim için. Hem provası 5 aylık bir süreçti. Çok yorucu ama çok keyifliydi. İlk defa oynamadığım bir karakter oynadım ve bunu istedim. Bilerek kaşındım yani. Yani umarım güzel yorumlar devam eder.
1: Oyun ikinci kez mi oynanıyor? 98'de mi ilk gelmiş? Öyle bir şey mi?
2: 1998'de
0: okuma
2: ilk
0: tiyatrosu
2: olmuş.
0: Yapıldı.
3: Evet. Uyarlamanın mı yine?
0: Uyarlamanın. Evet. Demet Evgar yapmıştı. Yine benim oynadığım karakteri. Okuma tiyatrosu yapmıştı. Tuğrul Tülekler falan. Aynen. Şimdi biz direkt o şeyi 10 kişilik oyunu çıkaracağız deyip. Böyle başladık. Bakalım.
2: Bunca yıl devam ediyor olmasının sebebi, 1998'den bahsediyoruz ilk. Nedeni ne acaba? Hala aynı duygularda mı birleşiyoruz?
0: Değişmeyen bir süreç ya annelik. Yani hiç değişmeyecek. Her nesilde annelik denen duygu, her nesilde annelik travması, anneden kalan bir travma, aileden kalan bir travma olduğu için yani bu duygu hiçbir zaman değişmeyecek. Yani ekonomi gibi, barınma gibi, yemek gibi bir şey bizim hayat damarlarımızdan bir şey olduğu için ve her kadında anne olan olmayan herkesin de bir annelik duygusu olduğu için bunun bitmesi çok zor. Yani o yüzden de ilgi görüyor bu kadar.
4: Aynen. Oyunumuzun adı Ruh Salatası.
1: Ruh Salatası.
4: Ruh Salatası diye.
1: Ben hatta ilk sorulara baktığımda tahsin var zannettim de meğerse onu gerçekten çok güzel. Atlas'ta oyun oynanmayalı ne kadar oldu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
4: Premierler yapılıyor galiba değil mi?
5: Küçük sahne kapandı. Artık orası müze. Evet. Benim de profesyonel olduğum bir sahne orası. Şanslıyım.
1: Sinemanın olduğu, perdenin olduğu yer mi?
5: Evet. Artık evet. Orada aynı zamanda etkinlikler de yapılıyor.
1: Harika.
5: Evet.
2: Aynen.
5: Özel galalar. Özel bir
1: salonda.
5: Niye
1: sadece gala oyunu açılmıyor?
5: Oyun açılı, biz devamlı oynayacağız artık.
1: Ha, oynayacaksın, sadece galayı orada yapıyorsun zannettim. Harika, yok, harika. Çok
5: özel bir sahnede başlayıp da
1: bak, İstiklal'e aynen gelmek için bir neden işte. Harika.
4: Çok özlediyseniz.
1: Evet.
4: Eski günlere.
2: Bir de
4: bekliyoruz.
2: Atlas tarihi yani. Atlas.
1: Balkonlar da balkonlar muhteşem ya.
2: Çok keyifli yani.
1: Çok. Eğlendiniz mi provada?
4: Eğlendik ya.
2: Eğleniyoruz.
1: Gülecek miyiz?
4: Yani
2: siz gülersiniz ama inşallah biz gülmeyiz. Zeynep'le ben çok zorlandığımız birkaç yer var. En büyük duam gülmemek adına yani. Sahnede gülersem çok üzülürüm çünkü. Şimdi böyle onu atmaya çalışıyoruz biz de Zeyno'yla. Bir yer var ki beni benden alıyor. o yer ki. Hani.
1: Düşündükçe gülüyorum.
2: Aman biz. Tanrım ya, korkunç diyalog.
4: Ya Basur'la alakalı bir yer olduğu için komik.
2: Herkes gülerken sizler de gülersiniz.
4: Hepimizin derdi.
1: Konu?
4: Basur.
1: Çok ya, oyunu baştan sona kadar.
2: Öyleymiş değil mi?
4: Katletmeyelim oyunu şimdi.
2: Bak İrfan abi bizi vurur şu an.
1: Biraz...
4: Spoiler vermeden biraz ya, iki tane çiftimiz bir dağ evinde denk geliyorlar. Aynı evi kiralamışlar. Özel bir şirketten, yabancı özel bir şirketten, ismini geçirmeyelim şimdi. Ondan sonra orada denk gelince tipler de biraz birbirine zıt.
2: Zıt tipler.
4: Yani bir taraf böyle daha pavyoncu, bir taraf daha R2'ci. Öyle olunca çatışması çok değişik oluyor. Oradan bir komiklik çıkıyor bir kere. Devamında da yine...
2: Sonra bir de bir karışıklık oluyor.
4: İki level'ı daha var bunun.
2: Evet.
4: Üst üste.
2: Sürprizli.
4: Sonu çok güzel.
2: Güzel. Vallahi güzel oyun. Oyunun adı nasıl çıktı demiştiniz? Hikaye bulundu. İrfan
1: oyunun ilk yok, adı.
4: Oyunun ilk adı. Ha söyle.
2: Söyle. Çık içimden çık. Ve biz bu ismi hiç sevmedik.
4: Peki bir şey söyleyeceğim.
2: Bu arada annesi size karar verdi. Hayır, esas bir daha.
4: Annesi. Yok abi, o kadar değil.
5: Hayır abi. Belirleyici oldu.
2: Annesi arandı. Provadayız. Hoparlörü alındı. Anne dedi sana bir şey soracağım. Sana oyunu atmıştı mı? Bu arada hepimizin annesine oyun atması çok komik bence. Yani biz niye böyle bir şey yapıyoruz bilmiyorum. Yalnız değilmişim. O da annesi sana atmıştı mı ya dedi zaten. Oyunu nasıl buldun dedi. Oyun yorumlandı. Oyun beğenilmiş. Adıyla ilgili ne düşünüyorsun dedi. Çok kötü dedi annesi direkt. Ve biz böyle tamam abi oyunun adı değişiyor dedik. Hayatımın kadar manipüle olan birini görmedim. Bu kadar hızlı manipüle olamaz bir insan evladı. O onu diyor, o sırada biri başka bir şey söylüyor. Evet evet yok doğru söylüyor falan diyor. Anında değişiyor. Korkunç bir profil bu yönden. Şey demek çok zor bir hayatta bu kadar hızlı manipüle olamazsın. Bir cümleye manipüle
1: peki,
2: olamazsın.
1: Peki sen her şeyi annene soruyor musun?
4: Yani anneme okuttum bu teksti. Dedim nasıl buldun? Yani çok güldüm dedi yani. Çok bunu oyna. Ondan sonra bir iki gün sonra işte ilk önce kızlardan çıktı aslında.
5: Evet abi soru o değil.
2: Hayır kızlardan da
4: başından
2: hayır
4: alıyor.
2: Bizden de şöyle çıktı. Bizim benim eşim ve Zeynep'in erkek arkadaşı, onlar da ya takım arkadaşı. Bu nasıl isim? Biraz seksist gibi bir yere geldik oğlum ve haklılar.
4: Biz de hiç öyle düşünmedik.
1: Hiç düşünmedik.
2: Hiç aklımıza gelmedi.
5: Ekibin erkekleri gram düşünmedi öyle bir şey.
2: Ama bizim eşler düşündü öyle bir şey. Biz de bunu o provada...
1: sıkıntı
2: kocacığım Ersin.
4: Ya biz dedik ki bunun için müşteri kaybetmeyelim şimdi. İşinden evet. İnsanlar kaçmasın.
2: Aynen.
4: Bunu dedik bir soralım eşe dostlar.
1: Durdururken kaçmazlardı da şey olurdu. Polemik dışarıda sosyal medyada falan dönünce sıkıntı olabilirdi. Reklam evet, yani
3: ama Rus salatası çok daha iyi olmuş.
1: Bence Rus salatası çok güzel olmuş. Çünkü enteresan çok farklı oldu. Bir şey. Bir şey yapamıyorsun yani ruhun salatası falan yani Rus salatası andırıyor falan. İlginç. Bir komedi için bence cuk oturmuş.
4: Evet.
1: Evet lütfen alalım.
2: Aşkım sen öyle gel.
1: Gel aynen. Aynen.
4: Gel.
2: Ya yabancı değilsin gel.
1: Evet.
2: Aşkım kameralara da yabancı değilsin. Aynen yanındasın.
3: Aynen. Zaten tam şimdi ondan
1: hoş
3: bahsediyoruz.
1: Geldiniz.
2: Evet. Hoş geldiniz.
4: Gel.
2: Yuşa bak. Geç.
4: Gel otur gel.
6: Geçler.
2: Otur aşkım.
6: Geç. Gel böyle gel.
2: Çok
1: evet.
2: Tatlı. Otur otur. Ay,
1: ve Marco.
2: Otur.
1: Marco gel.
4: Marco Paşa burada ya.
1: Ay ay gözleri harika.
3: Annesi basketbolcu olmasını istiyormuş.
2: İstiyorum.
1: Hedefimiz var mı? Büyüse de koşsa biraz öğretsem diyorsunuz değil mi?
6: Ele yavaş yavaş gelmeye başladığı için tabii ilk 2.3 kilo doğunca
2: evet,
6: biraz tabii de... büyümesini bekleyeceğiz. Bakın tabii kendisinin istemesi.
4: Ama şu an 4.5 kilo mu?
2: Şu an 4.5 kilo.
1: Başlayalım.
2: Yes.
4: Benle tanışınca hemen iki kat olmayı tercih etti. Bir ayda.
2: Uyuyor şu an.
1: Evet.
2: Bu keyfi çok evet, yerinde. Aynen. O göğüste yaşasın.
1: Yani o kadar huzurlu uyuyor ki
2: evet,
1: maşallah.
2: Tipe
1: yani.
2: Bak.
6: Ben de zaten dün bir, bugün iki. Değil mi?
2: Evet.
6: Bunu kullanmaya başlayalım. Hep.
2: Bundan yedek de aldık.
3: Çok da rahat belli.
2: Evet.
6: Çok rahat ama ben biraz sıkıştırıyormuş gibi hissettim.
2: Hayır aşkım sıkıştırmıyorsun.
4: Ama yani bestede durduğu gibi rahat durmuyor şu an Marco. Değil mi? Bestede daha rahat duruyor.
1: Bu arada maşallah hep bahtı açık olsun şey.
3: Amin.
1: İlk gülüşü dediniz. İlk televizyon programı sanırım.
2: Evet ilk televizyon.
1: Ve ailece gösterecek çok şey var. Ailece.
4: İki aylıkken televizyona da çıktı.
1: Abi iki aylıkken çocuğu ileride yapacak bir şey kalmadı.
4: Ya, inanılmaz bir kariyeri var ya.
1: Neyse bir hedefimiz var. NBA'de
2: var,
1: oynayacak.
2: Var.
1: Daha NBA'de var.
4: Evet.

0: Biz Bize'den herkese merhaba.
1: Merhabalar efendim. Hepimizin çok sevdiği, birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyiz. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için.
1: Biz de sizlerle olduğumuz için çok mutluyuz. Ne kadar uzun oldu görüşmeyeli.
2: Evet Merveciğim, yani çok yıl oldu ama bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Çocuklar büyümüş, hayat değişmiş. Biz aynı kalmışız ama.
1: En güzeli de bu.
2: Evet.
1: Şimdi çok güzel bir oyunla geldiniz. Liste.
2: Evet. İzledin mi?
1: Ben izledim ve hayran kaldım.
2: Ay gerçekten. Yaşasın. Böyle oyunu izleyen konuklarla

0: Konuşmacılarla beraber olmak benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü o zaman gerçekten anlam buluyor konuşmamız.
1: 60 dakika boyunca herkes, bütün salon pür dikkat izledi.
0: Yaşasın.
1: İlk önce bu oyunu biz sizden dinleyelim, izlemeyenler için.
0: Olur. Oyun Jennifer Tremblay'in, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in yazdığı bir öykü. Gerçek bir hayat hikayesi bu arada. Tamamen kendi başından geçmiş. Kanada'da, Quebec'te geçiyor. Hayatımızda atladığımız, ertelediğimiz ufacık detayların, ufacık anların nelere mal olabileceğini gösteriyor. Hepimizin dışarıdan kusursuz gibi görünen hayatların içindeki aslında karmaşayı, çürümüşlükleri gösteriyor ve o noktadan alıp üstümüzdeki yükleri, fiziksel yükleri, duygusal yükleri birleştirip bir duygusal muhasebeye, bir vicdan muhasebesine dönüştürtüp zaten müthiş bir sorgulamaya giriyor. Kadın karakterin de sorguladığı şeyler bunlar. Bir anne ama sadece bir kadın hikayesi değil bence. Salonda Merve'cim sen de vardın. Herhalde 500 kişi seyrettiyse 500'ü de ayrı bir şey anladı, çıkarttı. Hep böyle oluyor. Oyun sonrası söyleşi yapıyoruz. Londra'da premier yaptık biz. Londra'da da aynı şekilde. Oyun sonrasında herkesin öyle değişik yorumlar geliyor ki çok katmanlı bir oyun olduğunu bir kere daha anlıyoruz buradan. Gerçekten çok derinlemesine yazılmış. Zaten çok ödüllü. Dünya edebiyatında çok ses getirmiş bir oyun. Bu oyunu da Türkiye'ye getirmiş olmaktan, Türk seyircisiyle buluşturmuş olmaktan çok mutluyum.
2: Beyleri
0: ben.
2: Beyleri ilgilendiren bir konu mu?
0: Kesinlikle. Yani birey olarak bence hepimizi ilgilendiriyor. Çok beylerin de üstündeki yükler, hayatta üzerimize yüklenen sorumluluklar, toplum baskısı hepsi var. Fakat normalde mutfakta geçen bir oyun. Mutfak dekorunda kadın anlatır diyor ama Merve'cim izlemiş işte. Bambaşka bir rejiyle, Ayşegül Harden yönetti oyunu. Bambaşka bir rejiyle giriyor. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Merak ettiriyor, sorguluyor ve sürpriz bir şekilde bitiyor. Çok seviyoruz oyunu. İnşallah birçok seyirciyle buluştururuz diye düşünüyorum.
1: Bu arada kadın hikayesi dedik ama aynı zamanda erkekler de, bence evrensel bir hikaye.
0: Kesin.
1: Bu. Çünkü salondaki kişilerin yarısı erkekti, bence. Ve hepimiz aynı reaksiyonlarda buluştuk.
0: Tabii, tabii.
1: Benzer şeylere güldük, benzer şeylerde iç çektik.
0: Evet.
1: Bu da
0: evet.
1: Evrensel olduğunu gösteriyor.
0: Bence
1: herhalde.
0: De bir kadın hikayesi değil aslında. Bir kadının üzerinden anlatılıyor diyelim. Yani kadının adı da yok zaten. Sadece karakter, hani öbürünün adı var. Yalnız başıma oynuyorum. Evet, 60 dakika çok zor ama hem reji, hem ışık tasarımı, hem ses tasarımı, hem de projeksiyon ve gölgelerle oynadığım için kendimi yalnız hissetmiyorum. Öyle değil mi Merve?
1: Evet,
0: sanki çok kişi
1: evet.
0: var gibi sahnede. Onlarla etkileşim çok keyifli. Bir taraftan işi biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü onlarla senkronize olup oynamak, onlarla paslaşmak, zamanlamayı tutturmak ekstra bir sorumluluk. Ama hepsi bir bütün olarak çok heyecanlı.
2: Harika.
0: Çok keyifli.
2: Bir iki dakikalık kesitimiz var. İzleyelim.
0: Tabii.
2: Seyirciler de meraktan görsün.
0: Ne güzel.

0: Ama bence izleyen için de zor.
1: Tabii.
0: Çünkü takip etmek, o kişide kalmak, ama biz sahnede birden fazla kişi gördük o gün.
1: Evet, dediğim gibi çok karakteri canlandırıyorum zaten. Bir tane birini oynamıyorum. Bütün anlattığım karakterleri tek tek canlandırıyorum. Hı-hı. Ayrı sesleri var, ayrı duruşları var. Aynı zamanda gölge var, başka şeyler, yardımcı faktörler var. Söylemeyeceğim artık, sürpriz olsun.
2: O oyunun konusuna ve hikayelerine, detayına da girmeyelim fazla. Evet. Şimdi bence oyunun özel bazı noktaları var. Onları Merve'ye bırakacağım, ama ben şeyi merak ediyorum. Esas bu kadar, bu oyun size nasıl geldi? Yani önce başlangıç noktasına gidelim, sonra biraz Selin'le konuşup tekrar size döneceğim.
1: Oyun bana gelmedi, ben oyunu buldum. Çünkü ben uzun süredir yurt dışında yaşıyorum ve bu dönem boyunca tabii tiyatro yapamadım orada. Başka okul kurdum, çocuklarla drama çalışmalarım var. Orada başka bir iş kurmak zorundaydım kendime, vizemin gerekliliklerinden. Ama devamlı oyun okuyordum ve çok oyun seyrediyordum tabii. Okuduğum oyunlar arasında bu oyun çok çarptı beni. Yani böyle tokat yemiş gibi kaldım. İngilizcesini okudum, zaten çevrilmemişti Türkçe'ye. Çok heyecanlandım oyunu okuyunca. İşte Ayşegül'ü okudum hemen, hem arkadaşım hem yönetmenim, o da Londra'da yaşıyor. O da dedi ki bu üçüncü cümlede dur, bu oyunu yapmamız lazım filan. Sonra Jennifer Tremblay'e yazdım. Ve haklarını almak için uğraştım. Önce bayağı bir zorluk çıktı filan. Neyse, sonra vermeye razı oldu haklarını. Sonra Jennifer Tremblay'le arkadaş olduk. Sonra bu oyunun gerçek bir hikaye olduğunu ve başından geçtiğini anlattı. Oyunun katmanlarını anlattı. Caroline'in gerçekten Natalie olduğunu anlattı. Çalışırken Jennifer Tremblay'le beraber çalıştığımız için, yani birebir yazarıyla,
2: evet.
1: Bence o galiba çok ince işlememizde tabii çok destek oldu bize. Yani oyunu ben 3 yıldır filan açıkçası peşindeydim. Buldum, çalıştım. Harika. Kafamda. Yönetmen arkadaşımla beraber Ayşegül'le canlandırdık hep. Ondan sonra geldi sahneye.
2: Ne güzel, süper. Hı-hı. Ne kadar, kaç yıllık bir oyun bu?
1: 2014 yılında yazılmış.
2: Çok
1: yeni olmuş
2: 12
1: üstünde.
2: 12 yıllık bir oyun.
1: Evet, evet.
2: Şu anda sadece Kanada'da mı ve Türkiye'de mi, yoksa İngiltere'de, her yerde, dünyanın her yerde?
1: Fringe Festivali'nde oynamış. Üçlemesi de var. Dünyada başka, Amerika'da oynamış, Kanada'da oynamış. Edinburgh'da, Londra'da daha önce oynamış.
2: Ne mutlu Türk seyircisine.
1: Evet, evet. Bence çok güzel bir metinle buluşturuyoruz Türk seyircisini.
2: Harikasınız valla.
0: Evet. Selin, sen de tekrar hoş geldin.
3: Hoş bulduk tekrar. Ya dinlerken dalıp gittim. O kadar güzel bir enerjin var ki şu an onunla beni konuk aldığın için önce teşekkür etmek istiyorum.
2: Ne demek?
3: Çünkü hani büyük bir Sihirli Annem fanıydım bu arada ben de. Küçük bir kızken çok izlerdim. Sizinle tanıştığım için de çok memnunum.
1: De,
3: biz yeni tanışıyoruz şu anda ve çok mutluyum.
2: Tekrar oyunculuk şeyin kabardı mı?
3: Evet, tam onu diyecektim. Ağzımdan aldın lafı, çünkü atmosferi gördüm. Bir kere tek kişilik bir oyun yapmak çok büyük cesaret. Bence çok. Bir oyuncu için, hani benim 7 senelik, 8 senelik bir yolculuk tabii ki, ama hani sizin gibi yıllarını vermiş bir oyuncunun hala üretken oluyor olması, hala bir şeyleri kurcalaması, araştırması, açıkçası bendeki heyecanı da tetikledi şu anda.
1: Ne kadar tatlısın.
3: Adınıza çok mutluyum. İnşallah oyunu da izleme fırsatı bulurum.
1: Mutlaka
3: çok istedim şu anda.
1: Mutlaka beklerim.
3: Atmosferi gayet güzel bir oyun. Yani umarım empatisi çok olur. Empati kuran izleyicisi çok olur ve sizi de memnun eder.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Böyle bir geçiş yapmak istedim. Çünkü
2: ne
3: içimde
2: güzel,
3: kaldı yani. Hani o konuştukça böyle bir şeyler söylemek istedim ama açın, bölmek de istemedim.
2: Biraz daha böyle konuşursan ben gideceğim, üçünüzü bakacağım zaten. Çok iyi gidiyorsun yani.
3: Şöyle
2: harika.
3: Bir şey var yani, hani duyguların evrensel olması, duygu dilinin her yerde kadın erkek cinsiyet fark etmeksizin evrensel olması aslında bence bu işe bizi bağlayan en önemli noktalardan bir tanesi. En azından benim penceremden böyle görünüyor olay. Oyunculukla başlayan hikaye benim için de müzik yolculuğuna evrildi,
1: evet.
3: Biliyorsunuz. Hala setlerde de kalbim atıyor ama bir taraftan da tabii şarkı sözü yazarlığı vesaire derken, orada da aslında bana ilk gelen sorulardan biri şu olmuştu: neyi düşünerek yazıyorsun ve üretiyorsun? Sen bir kadınsın ve acaba kadınların dinlediği şarkıları mı yazacaksın? Biz erkek olarak dinleyebilecek miyiz diyen arkadaşlarım olmuştu mesela, çok tatlı tatlı. Hatta eşim bile, yani bir kadının ağzından mı acaba bir erkeğe yazıyor, ya da erkek dinlediğinde hani bununla empati kurabilir mi? Şarkılarında bir dili var mı? İlk bunu düşünerek aslında üretmeye başlamıştım. Sonra fark ettim ki yok. Gerçekten yok ve birçok cover şarkıyı da gözlemliyorum. Erkekler de çok güzel kadın şarkısı diyebileceğimiz şarkıları seslendiriyorlar. O yüzden yani çok güzel bir iş yapıyoruz bence. Sanatın her dalında cinsiyetsiz, evrensel, hikaye anlatımı, hikaye anlatıcısı olmak bence çok büyüleyici bir şey.
2: Senin müzik yolculuğun mu tesadüf, oyunculuğun mu tesadüf?
3: Aslında oyunculuğum tesadüf.
2: Tahmin ettim. Bu kadar müziğe

0: Ağlı bir kadar yani oyunculuğun iyiydi. Teşekkür hatta bayağı iyiydi.
1: Bu arada şimdi, sesi çok güzel.
0: Evet. Şimdi onu bırakıp yani
2: bırakmadım.
0: Bayağı,
2: hemen açıklama getireceğim.
0: Ama ikisi çok zor. Ben burada çok biz çok seyirci burada seyirci diyorum. Konuk ağırlıyoruz gerçekten. Bir hani şöyle bırakmadın. Ona döndüğün zaman bu tarafı bırakıyor olacaksın.
2: Şöyle aslında birbirini besleyen disiplinler olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikisinde de yakaladığım nokta hikaye anlatıcılığıydı benim. Yani şu anda hemen çıkıp da bir yerde sahne alayım, aman da bu işin bütün gerekliliklerini çok profesyonel bir şekilde yerine getireyim diye hiç düşünmeden daldım. Oyunculuğa da böyle başlamıştım. Aslında endüstri mühendisliği mezunuyum ve okulumun son senesinde aslında sadece iyi bir tiyatro izleyicisi, dizi film izleyicisi olarak hani böyle yaşamıma devam ediyordum. Kendimce profesyonel hayatta bir kariyer inşa etmeye çalışıyordum ama bir taraftan da yaptığım şeyin yaratıcılıkla beslenmesini çok istiyordum. Yani gidip de bir şirkette, bir beyaz yakalı olarak, onlara da çok büyük bir saygım var ama benim yapabileceğim, fıtratıma uymayan bir şey olduğunu hep biliyordum. Okurken de biliyordum. Ve hani şey olur ya, okurken aslında mesleğini seçemezsin, yolda öğrenirsin gibi bir şey. Ne yapmak istediğimi ben de birazcık keşfedilme sürecinde, keşfedilme diyeceğim tırnak içinde. Çünkü hiç bilmediğim bir piyasadan birileriyle tanışıyorum ve hani o oradan bir kapı açılıyor, denemek istiyorum ve bir zamanlar Çukurova gibi, o da ATV ekranlarında her perşembe izleyiciyle buluşan 4 yıllık bir serüvendi.
1: Hem de ne kadar böyle, güzel bir işle başlıyorsun.
2: Evet, çok güzel bir işle başlayınca ben de dedim ki demek ki bu iş beni çağırıyor, bir bakalım sevecek miyim? Gerçekten çok sevdim. O işin içindeyken de şunu söylemek çok zor. Yani 22 yaşında piyasaya girmiş ve bu kadar güçlü bir işle başlamış bir kadın olarak aslında daha bu işi yapıp yapmak istemediğimden de emin değilken bu işin bana kendini sevdirmesi benim en çok büyülendiğim noktalardan biri. Yaparken sevdim çünkü ilk defa bir şeyi. Ve sonra tutkuyla bağlandım. Dedim ki başka neler yapabilirim? Çünkü üretmeyi, yaratmayı çok seviyorum. Tek bir alanda kalamayacaktım. Bunu ben de biliyordum ama uzun süre işte tek bir kulvardan gitti. Ondan sonra şimdi de müzik yolculuğu başladı.
1: Rotayı nasıl müziğe çevirdin?
2: O da şöyle oldu. Benim ailemde birçok kişi müzikle ilgileniyor. Ben de ufak ufak piyano çalıyorum. Böyle kendi eş dost ortamlarında bir şarkıyı çok çok böyle içli içli okuyorum. Kurdum. İnsanlar derdi ki neden şarkı söylemiyorsun falan. Hep böyle gaza getirildiğimi düşünürdüm aslında. Ama müziği çok seviyorum ve bir meditasyon aracı aynı zamanda benim için. Kendimi insanlardan, çevreden, enerjilerden soyutladığım, beslendiğim, o kaynağım biraz da müzikti. Bir tarafım da oradaydı. İnsanların görmediği zamanlarda hep onunla haşır neşirdim. Ve dedim ki neden bunu da meslek haline getirmiyorum? Çünkü baktığında dünyada da bu şekilde aslında. Hani üretmek isteyen bir sürü aktris, bir sürü işte dansçı, şarkıcı, hepsi her şeyi yapabiliyor. Şarkı sözü yazmak isteyen, yeteneği olan bunu da yapıyor. Şarkısını da söylüyor, oyununu da oynuyor. Yani hem sahnede var oluyor hem başka yerlerde ne bileyim heykel yapıyor, üretiyor, resim çiziyor vesaire. Ben sonra şuna karar verdim. Ben sanatçı olmaya devam etmek istiyorum. Sanatçı kalmak istiyorum. Orada derinleşmek istiyorum. Yani tek bir şey yapayım da şu, zaten şeyi de hiç sevmem. Oyuncu, işte şarkıcı. Hani bu sıfatları da çok sevmiyorum ve hiçbir şeye de ait kalmak, sıkışmak istemiyorum. O yüzden özgürce üretiyorum müzikle de şimdi.
0: Güzel. Neden endüstri mühendisliği? Ailem istedi, bilezik olsun Türkiye'de bir klasik hikaye.
2: Ya şöyle, benim ailem aslında benden tabii çok şey istedi o süreçte. Ama her aile gibi hani düzgün bir mesleğin olsun, hani elin ekmek tutsun, sonra ne yapmak istiyorsan yap falan ama birazcık öyle de olmadı. Ben sayısal öğrencisiydim ve okuyabileceğim şey çok sınırlıydı. Yani sınava giriyorsunuz, puanınızın yettiği yerler belli. Üniversite öğrencisi olmak istiyorum, üniversite okuyacağım, oradan da eksik kalamam. O yüzden ne var? Mühendislik var, tıp var, işte eczacılık var sayısal meslekler arasında. Bunlardan biri olmalıydım. Dedim ki bari en az iş gücü gerektiren, en çok hani böyle daha sosyal taraflarda da olabileceğim bir şey olsun. Endüstri mühendisliğini
1: öyle
2: seçtim.
1: Öyle basit anlatıyorsun ki bu anlattığın bölümlerin hepsinin de puanları çok yüksek.
2: İyi bir öğrenciydim.
1: Evet.
0: Zaten sayısaldım diyor direkt.
2: Ne güzel.
0: Harika.
2: Ne güzel.
0: Evet, Sevda'nın 4 hali.
2: Evet.
0: Şarkın bu değil mi?
2: Evet,
0: harika.
2: Şarkım bu.
0: Sen mi yazdın?
2: Sözü bestesi bana ait.
0: Sözü ve bestesi.
2: Aranjesi Yıldıray Gürgen'e ait.
0: Ha, Yıldıray, süper.
2: Evet, onunla daha bir sürü projemiz olsun istiyorum. Gerçekten bana bu bu projeyle, bu dünyaya adım atarken inanılmaz destek oldu. Bilgisini, gerçekten inancını paylaştı. Bu benim için çok kıymetli. Şarkımız 1 Nisan'da çıktı tüm müzik platformlarda, yayında. Heyecanlıyım, güzel geri dönüşler alıyorum. Açıkçası ilk defa bir şeye de beklentisiz girdim. Böyle bir şey de deneyimledim şarkı üzerinden. Sadece ürettim ve bunu gösterdim aslında.

0: Ağzına sağlık.
1: Harika.
2: Gerçekten. Bu sesi nasıl sakladın bunca zaman?
3: Paylaşmalıydım değil mi?
0: Hangi Sevda'nın dört hali?
3: Şöyle, Sevda'nın dört hali aslında benim birazcık böyle dönem dönem köşeye yazdığım notlardan birleştirdiğim bir şarkı. Daha öncesinde yazıyordum ama tam olarak yazıyordum da diyemem. İçimi döktüğüm bir şey. Kalemi kağıdı alırdım. Böyle bazen akış gelirdi. Yaşadığım bir şeyden, bir olaydan, bir durumdan, tanıdığım bir insandan böyle beslenip köşeye yazarım ben. İleride işime yarar. Hani malzeme. Oyunculuk için de malzemedir bu. Ben böyle bireysel olarak çalışmayı da çok seviyorum çünkü çok fazla gözlem yapan da biriyim aynı zamanda. O yazdığım cümleler bir araya geldiler ve sonra böyle bir anlam bütünlüğü çıktı ve dedim ki bunun üzerine düşünmeliyim şimdi. Aslında katman katman çıktı. Ve bunu yaparken aynı zamanda birkaç şey daha oluşmaya başlamıştı. Çünkü elimde 24 tane şarkı var şu anda benim yazdığım. Eli yüzü düzgün. Bestesizlerime kafa yordum. Hani bunların hepsini bir kere de çıkartmak istemedim. Yani ben de çünkü yolculukta ne kadarını paylaşmak isteyeceğim, ne kadarını ben söyleyeceğim. Çünkü her yazdığım şarkı, her yazdığım tarz aslında hepsi bende olmayabilir, oturmayabilir. Biraz da çünkü işin pazarlama tarafı da var ya, şimdi çıkıp da rap şarkı yazdığım ben deyip öyle bir özgüvenim açıkçası yok. Hani müzik piyasasına da yeni girdiğim için her tarzdan denemek istedim aslında. O yüzden en uygun olanı Sevda'nın dört haliydi. Aşkla ilgili, sevda ile ilgili. Aslında üzerine herkesin yaşadığı bir tema. Herkesin bir şeyler yaşadığı bir tema. Açıkçası biraz ayrılık sonrası hallere odaklanan bir iş. Aslında Sevda'nın dört hali olmasının sebebi isminin aşktan bahsetmememdi bir taraftan da. Daha derin, aşk sonrası o kalan duygular, bastırılmış duygular, işte teslim olmak olamamak, çaresizlik, özlem, bir taraftan isyan gibi aslında hem koyu hem açık temalar, hem siyahını hem beyazını. O yüzden

0: sevda olarak aslında nitelendirdim onu kendimce. Umarım herkes kendinden küçük bir şey bulur şarkıyı dinlerken. Çünkü esas amacım aslında yine kalplere dokunmak. Çünkü bir kere oyunculukla bunu yapınca, evlere girince, insanlarla o empatiyi paylaşınca bu taraftan çok üretmek istiyorsun. O yüzden ilk çıkardığım şarkının böyle bir şarkı olmasına çok dikkat ettim.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Siz nasıl buldunuz
2: yolu
1: şarkıyı?
2: Yolu açık olsun.
1: Çok sevdim. Ne kadar güzel, yumuşacık, çok duygusal. Gerçekten.
0: Teşekkür ederim. Mırıldandığını hemen duydum. Evet. Şurada ağlamak istiyorum aslında.
2: Onur Alp'ten hemen önce mi yazdınız, sonra mı yazdınız?
0: Bunu soramazsın. Şöyle, aslında insanlar hep şunu soruyorlar. Şimdi ilk akla gelen, bu şarkıyı kime yazdın? Ya ben kimseye yazmadım. Dediğim gibi bir notlarım vardı ve kendi yaşadığım şeylerden tabii ki beslendim insan olarak. Çünkü bana dokunmayan bir şeyin karşı tarafa dokunma ihtimali bence çok az.
1: Çok doğru.
0: Benim aslında eleğim orası. Ben bu şarkıyı söylerken ne hissediyorum, dinlerken ne hissediyorum? Yani hiç şeyi düşünmedim. Bu şarkıyı söylerken acaba birisi kime yazdı der mi? Ya da insanlar nasıl algılar diye düşünmedim. Ama bunun cevabını da vermiş olayım hazır soru gelmişken. Kimseye yazmadım, Onur Alp'e de yazmadım. Çünkü Onur Alp'le yeni ben kavuştum, yeni evlendim. Hani bu bir ayrılık şarkısı.
1: Bu duyguları yaşayamam şimdi.
0: Yaşayamam.
2: Çok güzel. Harika.
1: Evet, oyuna yeniden dönecek olursak, böyle uzun bir aradan sonra bu kadar iddialı bir oyunla dönmek nasıldı?
3: Aslında çok cesurca bir karar gerçekten. Yani ara verdim evet, ama ben dediğim gibi ülke değiştirdim. Başka bir yerde yaşamaya başladım. Orada bambaşka bir iş kurdum. O iş planıyla gitmiştim zaten. Çocuklara drama, yaratıcı drama ve büyüklere. Evet. Tabii dünyanın en güzel oyunlarını seyrediyorsunuz orada West End'de. Hem Londra'da hem Londra'ya gelen oyunları. Bu arada hani oyunculuğa ara vermek, evet sahnenin üstüne çıkmadım ama o kadar çok gözlem yapıp o kadar çok şey biriktirdim ki, o kadar çok okudum. Ayrıca çocuklarla çalışırken de sürekli besleniyorsunuz. Onların enerjilerinden, onların tepkilerinden, daha önce düşünmediğim bazı şeyleri görüyorum onlarda. Hep onlar cebime doldurduğum şeyler oldu. Bir oyun yapmak, bir sahneye çıkayım, bir alkışlanayım değil. Yani tiyatro bir mesajı olması gerekir. Tiyatro güldürür, ağlatır ama en çok düşündürür, sorgulatır. Budur. Bir baş kaldırıdır tiyatro. Güldük, alkışladık, ağlanan sonra evimize gittik, yattık, uyduk, bir daha da düşünmedik. Bence o zaman amacına ulaşmamıştır. Bu oyunu seyreden herkes diyor ki biz yarın da düşüneceğiz bunu. Hakikaten 3 gün sonra arayıp diyorlar ki ya biz hala düşünüyoruz. Hala gerçekten bilmiyorum Merve ne hissediyorsun.
1: Evet, çünkü benzer şeyler yaşayan bir sürü insan
3: evet,
1: var.
3: Sorgulatıyor çok evet. Güzel. Bu oyunu okuyunca hani tek başına, çift başına, üç başınayı düşünemedim bile. Ne kadar zor oldun, çünkü dili de bir değişik. Edebi yazılmış bir oyun. Kafiyelerle yazılmış. Hani öyle şey yapamıyorsunuz. Oradan oraya atlayayım da doğaçlayayım da şuradan çıkayım da değil. Gerçekten ezber bozan bir tekst. Zaten tekst böyle şiir gibi yazılmış. Ezberi zor. Hiçbir şey atlayamazsınız. Çok zor hikayeyi anlatamazsanız hiçbir şey olmaz zaten. Kopar gider seyirci. Orada çok katılıyorum evet. Size. Bu hikaye anlatma işi çok önemli. Benim bir derdim var. Onu söylemek istiyorum. Bu oyunda bunu çok güzel söylediği için. Çok cesur bir karar. Birkaç defa vazgeçtiğim oldu. Ama ekip arkadaşlarım döndürdü beni geriye. Oyuna çağırdılar. Tekrar hay yapacaksın sen bunu diye. Evet, çok kendimle böyle yarışmayı seven bir insanım ama bu yüksek bir çıta oldu gerçekten. Ve çok korkarak çıktım sahneye. Yani ilk bir de Londra'da premier yaptı. Evet. Cesarete bak. Ben de hemen Mia Farrow, Kate Blanchett falan çıkmış o sahnede. Bir de ben çıkıyorum.
0: Gururumuzsun gerçekten.
3: Yani cesarete bak. Fakat bu acayip bir şey işte oyunculuk. Yani o perde, o sahneyi evet. Beklerken böyle hiç bilmediğiniz bir denize atlar gibi, hiç dibini görmüyorsunuz, kapkaranlık, belki içine çekecek ve bitecek her şey. İşte bir kere atlayınca da sonra insanın çıkası gelmiyor. Tuhaf bir iş bu ama dediğim gibi kendimle mücadeleyi ve yarışmayı çok sevdiğim için kendimi zorlamayı zaten biraz da şeydi, yani 10 yıldır hiçbir şey yapmıyorsun kendi oyunculuk adına. Yapacaksın bunu, ya yapacaksın ya yapacaksın diye.
0: Gerçekten ilhamsın şu an. İlham perisi bugün de. Bir peri göndermesi yapmazsam olmaz.
1: Londra'daki izleyiciyle buradaki izleyici arasında bir fark oldu mu?
3: Ya o aslında şöyle, yani Londra'da tabii daha bir çok iyi oyunlar var. Burada da çok çok iyi oyunlar var. Orada biraz daha alışık seyirci, değişik şeylere. Bizim bu oyun biraz farklı yönden evet. irdeliyor bütün sorunları. Seyrettiğin için evet. söylüyorum. Seyirciye de sürprizi bozmak istemiyorum. Valla çok da bir fark olmadı diyebilirim.
4: Türkçe mi oynadınız?
3: Londra'da ilk oyunu Türkçe oynadım ama yine de üst yazı vardı, İngilizce vardı. Bundan sonra İngilizce oynadım. Tabii şimdi o ilk de ana dilim ne neyse. Orada da oyun sonrası röportajlar yaptık ve bayağı İngilizler gelmişlerdi çok zaten. Onların da yorumları aşağı yukarı buradaki yorumlarla denk oldu. Yani oyun çok güzel geçti izleyiciye. Güzel. Herkes süper. Kendinde bir şey buldu ve herkes farklı bir şey buldu. O çok güzel. O çok mutlu etti bizi. Evrensel harika. Dili sanatın kesinlikle. İşte.
4: Evet. Peki tam bu öyle. Oyun Londra'ya ilk kez mi geliyor?
3: Hayır daha önce oynamış tabii. Tamam. Tabii. Ama Edinburgh'da oynamış. Londra'da değil. İskoçya'da.
4: Londra'ya ilk
3: defa. Evet Londra'da ilk defa.
4: Çok önemli.
3: Evet, çok
4: kendim
3: önemli.
4: Şeyinde.
3: Tabii Londra premierini yaptım ben.
4: İngilizce oynamanız da ekstra daha süper.
3: Oh evet onu söylemeyin isterseniz. Kalbim artık çıkacak. Her gün başka bir heyecan. Ne uyku kaldı ne yemek kaldı. Yani böyle hayatım liste oldu gerçekten.
4: Ne olsun.
1: Var mı böyle yapılacaklar liste?
3: Her zaman. Ben listelerle yaşarım. Ben biraz çok hani oyundaki kadın da böyle kontrol etmeye çalıştıkça dağılıyor ya kontrol edemiyor. Ben de çok kontrolcü bir insanımdır. Çok temizlik düşkünlüğümdür ve listelerim bilmiyorum ben mutlaka her şeye bir artı koyarım.
0: Başak burcu musun?
3: Yengeç burcu.
0: Ben de burada yengeçe kayıyor aslında. Evet. Benim de eşim Başak.
3: Öyle mi? Çok Başak benziyor. Oğlum o da öyle böyle her şeye bir şeydir yani mutlaka güzel, listesini tamamlar ama ben de hepimiz listelerle yaşamıyor muyuz? Check yani list. Akşam listeleri bitirdik mi diye düşünürken yarın sabahın listelerini bir taraftan kafamızdan geçirmiyor muyuz? Bu hepimizin omzunda yok mu bu yükler? Fiziki yükleri bırakın, duygusal yükler, sorumluluklar. O kadar güzel yazılmış bir tekst ki. Ne çok şey söylüyor. Yani onun için çok heyecanlıyım ben bu oyuna. Hani hakikaten çok kalbimi koydum. Çok büyük emek. Ekibim öyle. Tabii ki tek başıma hiçbir şey yapamazdım. Harika bir ekibim var. Londra'da yaptık biz bunu ilk. Orada ekibin büyük bir çoğunluğu ama kadınlardan oluşuyordu da çoğunluğu. Evet. Fakat sonra erkekler de geldi. Çok kıymetli hem ses tasarımımız hem görsel efektlerde afiş tasarımı ve video şeyimiz Baran Günüzalp'in Cem Tuncer. İkisi de çok kıymetli. Ayşe Sedef Aytar yaptı. Işıklarınız şahane. Gördünüz ki ışıklarla oynuyorum zaten. Öyle çok benim için gerçekten hayatı çok güzel anlatan bir tekst olduğu için çok seviyorum.
4: Ne güzel.
1: Birazcık bu rolde ters köşe mi yapmak istedin? Çünkü hep biz böyle çok tatlı anne rollerinde görüyorduk. Şimdi burada bir kadının çalkantılı hayatını görüyoruz, bir çöküşü görüyoruz aslında.
3: Tam ters köşe yapmak istedim. Aslında bu teksti oynamak istememdeki en büyük sebeplerden biri o. Bir tarafta Türk insanının beni televizyondan milyonlarca insanı tanıdığı Betüş var. Çok seviyorum Betüş'ü. O benim canım. Ama Betüş tabii ki her şeyi o kadar kolay parmağını ışıkladıp hallediyor, düzeltiyor. Sevgiyle, iyilikle, kimseyi kırmadan ki çok güzel bir karakter. Bu tarafta da yine bir anne var. Ama dediğim gibi toparlamaya çalıştıkça dağılan, hata yapan, atlayan, unutan çok gerçek bir kadın var burada. Hepimizin içindeki gerçek kadın var. Yani hepimiz unutmuyor muyuz? Hepimiz atlamıyor muyuz? Hepimiz bazı yerlerde dağılmıyor muyuz? Yani çok ters köşe. Gerçekten çok hoşuma gidiyor iki karakteri de oynamak.
4: Ve şu an sizi dinlerken böyle bir bakıyorum da yani bayağı bir ilkleri aslında yani İngiltere'ye gidip herkes dönüyor geriye. İngiltere olması önemli değil. Yurt dışına gidip sadece işte evde oturup Türkiye'de iş geldiği zaman orada tatil gibi yapışıp dönüyor genelde insanlar. Siz orada bir hayat kurmuşsunuz. Çok başarılı. Aynı zamanda bir oyun peşindesiniz ve oyunu orada oynayıp da kalabilirdiniz. Oyuna aynı zamanda ekstra efor sarf edip Türkçesine getirip Türkiye'de de Türk seyirciyle buluşuyorsunuz.
3: Evet.
4: Aynı zamanda orada kendi dilinde de oynama cesareti. Yani inanılacak gibi muhteşemsiniz.
3: Evet öyle delilik hali. Muhteşem deneyelim. Böyle bir delilik hali. Bırakın siz Türkiye'ye gelip iş yapmayı. Ben Londra'da Türkiye'deki bütün işleri 10 yıl boyunca reddettim. Mecburen. Çünkü orada kurduğum okul, oradaki çalışma, yoğunluğum Türkiye'ye gelmeme hiç müsaade etmedi. Yani bayağı 2-3 yıl hiç gelemedim. Hatta yazları, kışları devamlı çalışmak zorunda kaldım. Ama dediğiniz şey yani ben bu teksti gerçekten Türkiye'de bu oyunu oynamayı çok arzuladım. Türk insanına, bizim insanımıza bunu anlatmayı çok istediğim için bu ekstra çabayı
4: yani
3: sarf ediyorum.
4: Yani buradaki en çok benim hoşuma, yani burayı da bırakmadınız. Asla. Bir şekilde bağlı. Yani o kadar güzel ki orada aldığınız her şeyi burada da şu anda verebiliyorsunuz ve bize de evet. tattırabiliyorsunuz. Muhteşem bir şey. Peki orada memnun musunuz hayatınızdan? Şu anda her şey normal gidiyor mu?
3: Tabii yani 10 sene oldu. Onun için çok memnunum.
4: Düzen
3: çok kurulu bir
4: durumda.
3: Düzen. Oğlum üniversiteyi bitirmek üzere. Orada kurduğum okulları da Türkiye'ye getirdim. 4 evet. şube var. İnci Zırama Club burada 4 şube şu anda Süper. Açtı. Daha da açacak. Çok talep var. Çünkü bana diyorlardı ya Londra'da okul kurdun. Biz niye Türkiye'de kurmuyorsun? Biz istiyoruz buraya gel diye. Her şey zamanla oluyor tabii. Önce tabii. oraya oturtup tabii. sonra da buraya getirdim. Çok memnunum. Çok mutluyum orada kurduğum düzenden. Ama tabii her zaman ne olursanız olun bir göçmensiniz.
4: Tabii,
3: yani.
4: Aynen
3: bu
4: öyle.
3: Hiçbir zaman değişmez. İstediğiniz kadar ancak o tamamlamak lazım o döngüyü ki ben o değilim. Belki benim oğlumun oğlu o diasporayı tamamlamış olacak ama biz henüz değil, biz tamamlamadık. Onun için tabii ki ülkeme hep bir özlem, sevgi. Hiçbir zaman kopmadım. Her şeyi her dakika takip ettim ve yaptığım orada ne kadar güzel şey varsa buraya getirdim.
4: Harikasınız. Süper.
1: Peki gidiş geliş çok yorucu oluyor mu? Bu tempo?
3: Artık Beşiktaş'tan Kadıköy'e gider gibi. Bazen diyorlar ki ya nasıl ya şimdi sen dün Londra dedin bugün İstanbul'dasın. Öyle o kadar çok gidip geliyorum ki bayağı alıştım. Çok da şey değil 3,5 saat yani bilmiyorsunuz.
4: 3,5 saate bile kalmıyor.
3: Çok da şey etmeyin. Saat farkı çok yoruyor sadece. 3
4: evet.
3: saat. O bile insanı şey yapıyor ama şimdi alındı Avrupa'da
4: evet,
3: saatler. 2
4: saat
3: değindi çok şükür.
1: Bu arada seninle benim çok merak ettiğim bir şey daha var. Ne zaman geliyor ikinci filmi? Sihirli Annem'in.
0: Evet, bu arada sordum ben kuliste.
1: Evet.
4: Allah'ım yarabbim siz büyümediniz bari ya.
3: Şahane bir kadro. Yeni Doğa Rutka ile Bekir Aksoy dahil oldular kadromuza. Bayağı bir okuldayız. Yani Nevra'cığım okulun müdüresi. Düşünebiliyor musunuz? Müdüre. Yani. Ne kadar komik ve ne kadar tatlı bir karakter çok. Oldu anlatamam. Çok canımdır
4: siz
3: zaten.
4: Siz bu filmi Ababam sınıfına dönüştürmüşsünüz gibi.
3: Valla Polat Yağcı bence bunu böyle bir seri halinde götürür kesin. Gibi geliyor. Çok güzel, hareketli, enerjik, çok macera dolu bir film oldu. Ben de daha izlemedim tabii ama çekim sırasında anladıklarım bunlar. İnşallah seyircimiz de yine sever. İlk filmi çok sevdiler, çok izlediler.
1: Rekor
3: teşekkür
1: aynen.
3: ederiz bütün seyircimize buradan.
1: İnşallah bir rekor daha gelecek.
3: Evet, inşallah.
4: Evet, senin bundan sonraki yolculuğun.
3: Sonra,
4: diğer 24 şarkı böyle evet. 3 ayda bir çıkacak mı? Nasıl olacak ya da ne kadar sürede?
0: Aslında bunu ısrarla planlamak isteyen ekiplerle çalışıyorum tabii ki. Çünkü kimse emeğini onlar da haklı olarak hani böyle havaya atmak istemiyor. Belirsiz bir yaratıcının peşine takılmak hani çok böyle pembe gözlüklerle dünyaya bakmak artık şöyle bir dönemde. Ama bence biraz ilk şarkının gidişatına göre bu şekillenecek diye düşünüyorum. Sadece kendi şarkılarımla değil arada söylemeyi çok sevdiğim şarkılar da var. Onları coverlamak da istiyorum. Beraber şarkı söylemek istediğim, hatta mümkünse keşke şarkımı söylese dediğim isimler var. Onlarla bir araya gelip bir takım planlamalar yapacağım sanırım. Hani düşününce bile heyecanlanıyorum ve konuşamıyorum. Acayip şeyler var kafamın içinde. Ben de hani böyle netleşmeden söylemek istemiyorum. Ama çok heyecanlanıyorum şu an müzikle alakalı. Güzel bir proje olursa öteki tarafta da bir taraftan elim ayağım. Hani olursa o tarafta da devam edeceğim tabii ki oyunculuk yapmaya dizide, filmde ya da sahnede belki bilmiyorum. O da başka bir heyecan ve gündem. Mutlaka hayatımın bir zamanında bunu da yapmak istiyorum çünkü. Öyle yani.
4: Hareketli
0: şimdi,
4: şarkıların var mı?
0: Var, yaz şarkısı var. Yani 3 tane özellikle böyle gözüme kestirdiğim ve yazın bunları yapacağım dediğim 3 tane şarkı var. Biraz böyle yazı bekliyorum onlar için. Aslında slow ağırlıklı bütün şarkılarım.
4: Onu soracaktım. Evet, hep böyle mi gideceksin?
0: Hep ağlatmayı düşünmüyorum. Benim de bazen şimdi repeat'te dinliyorum sürekli kendimi. Hani kendimi dinlemeyi de izlemeyi de seviyorum ben. Bilmiyorum. Birçok sanatçı
4: ben Merve de seviyor. Fark etme. Sanatçı olmaya gerek yok. Bir programı 10 kere izliyor ayrıca.
0: Bence izlenmeli çünkü insan kendi hatalarını ya da hata da demeyeyim hani daha kendinde geliştirebileceği şeyleri de kendini izleyerek en iyi görebiliyor bence. Kendini gözlemlemek de önemli
3: ben
0: bir şey.
3: Ben de çok katılıyorum.
0: Süper, aldım icazeti. Evet. Böyle devam. O yüzden böyle dinliyorum diyorum ki ya dinledikçe içim sıkılıyor bazen. Yani çünkü ben mutluyum ya bazen öyle bir şey de oluyor. şimdiki duygularımla çok çatışıyor dinlediğim şeyler. Diyorum ki bunu ben mi yaptım? Hani neyle nasıl söyledim
4: hangi
0: bunu? O da bir oyunculuk ama biliyor musunuz? Çünkü klibini çekerken özellikle görsel bir şey sunmak istedim. O yüzden de klip çektim. Biraz visualize kafası oldu. Yani bir fotoğraf çekimi yapmayı düşündük. Dedik ki Sevda'nın dört halini anlatıyoruz. Dört farklı kadını acaba hani giydirsek, duygusunu görsek kamerada, benden dört farklı kadın çıksa. Hani bir taraftan oyunculukla da beslemek istedim aslında. Sonra oradaki kamera arkası görüntülerden böyle bir klip derledik biz. Ve şey hoşuma gitti. Kendim söylerken ve dinlerkenden daha çok empati kurabildiğim bir görüntüm oldu orada. O yüzden klip çekmeyi de çok sevdim. Eyvahlar olsun. Yani bundan sonra klip çeker miyim bilmiyorum ama hani başta çünkü arkadaşlarım şey dedi, senin emin misin yani klip çekeceğim diyorsun. Yani bu bayağı sanatçı, şarkıcı refleksi yani bu.
4: Oyuncuyum şarkı deseydin, yazdım.
0: Hani kız hem kendisi yazıyor hem söylüyor. Konser de veriyorsun sen şimdi falan. Bir de öyle şeyler oldu. Yani çektik bir klip. Bakalım hoşuma gitse benim ama klip çekmek de çok heyecan verici.
3: Bence hepsini yapabilirsin ya. Kur hayallerini, git peşinden. Tabii ki de yaparsın.
0: Evet, çok, evet. Ben şu an alıyorum gözü. Evet.
4: Biraz, evet. Biraz daha beklersek diyecek ki kendi programı sunup kendi kendimden röportaj yapıyorum. Bir dahaki konu oraya doğru gidiyor.
3: Onu da yapsın o potansiyel.
4: Var ben de gördüm.
0: Yanamıyorum şu an, yeni bir pencere daha açıldı. Ben biraz pencere avcısıyım ama şimdi sohbet etmeyi de seviyorum ama herkesle de değil yani. Çok çabuk kaynaşıp sohbet edebilen bir yapım yok. Sizler muhakkak öylesiniz. O refleksleriniz daha fazla geliştiği için bu mesleği yapıyorsunuz ama hani ben daha çok böyle hani o konuda biraz şımarık buluyorum kendimi. Setlerde de çok zorlandığım bir şeydir bu. Çünkü sürekli hiç tanımadığın, genelde tanımadığın yepyeni ekiplerle, insanlarla bir araya gelip bir iş yapıyorsunuz ve duygularla yapıyorsunuz. Yani karşılıklı ağlıyorsunuz, gülüyorsunuz, atışıyorsunuz. İyi anlaşmak da zorundasınız yani bir bakıma. O yüzden biraz o işin içinde kaldıkça şunu da fark ediyorum kendimde. Çok yani herkesle sohbet edebilecek bir insan değilim.
1: Ama o çok sıcakkanlı duruyorsun.
0: Belki sizden aldığım enerji olabilir. Bu açıkçası buraya gelirken de korkuyordum yani. Çok böyle televizyon programı da yapmıyorum. Yani çıkmadım
4: bizimle
0: daha
4: birlikte
0: önce.
4: Şu anda milyonlar izliyor farkındayım.
0: Başıma hep yani ATV ekranlarında milyonlar geliyor şimdi. İlk işim bir zamanlar Çukurova, şimdi evet. Ampara.
4: Ne güzel.
0: Yani gerçekten sohbet etmek bence kolay bir şey değil. Herkesle gönülden sohbet etmek yani. O iş biraz
3: doğru,
0: zor.
3: Doğru. Ne kadar
4: teşekkür
3: güzel
4: ederiz.
3: Anlatıyorsun. Doğru.
4: Evet, ayağınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim.
3: Bitti mi? Evet. Ay yok valla.
0: Hiç mi gitmiyor?
1: Aktı gitti.
4: Evet, çok tatlısınız ya. Tamam. Beni her zaman bekleriz. Geçerken uğrayın valla. Çok tatlısınız. Yolunuz açık olsun.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Evet, işiniz bol olsun.
3: Çok teşekkürler. Harika bir programdı. Çok teşekkürler.
4: Senin de şarkının yolu açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Beğenmenize çok sevindim.
1: Ne güzel.
4: Bak ezberim güzel.
0: Dillere pelesenk olur mu?
4: Evet, harika.
1: Dilerimiz var.
4: Evet, size Diyanar'dan kitaplarımız var. Güzel günlerde okumanız dileri.
3: Harikasınız.
4: İnşallah seçkiniz güzel olmuştur. Seveceğiniz olmayan kitaplardır.
3: Aa, tam benlik.
1: Evet, İlker özellikle seviyorum.
3: Annenli çocuk. Evet, beyinli çocuk. Muhteşem.
0: Buket Uzuner okumuştum daha önce. Susamur'u.
3: Aa, Buket Uzuner'in çok güzeldi tabii.
4: İyi günlerde okumunuz dileğiyle.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Tekrar ayağınıza sağlık.
3: Muhteşem kitaplar. Çok teşekkürler.
4: Biz teşekkür ederiz. Aa,
3: gecenin harika en güzel anı.
0: İyi ki bitmiş diyorum şu an. Hediyemiz geldi.
4: Evet değerli izleyiciler. Az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada

0: Türkiye'nin saç şekillendirme markası Morphos'dan yeni Metamorphos şampuan serisi. Saçında Morphos
1: kokusu var. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
0: Türkiye'nin saç şekillendirme markası Morphos'dan yeni Metamorphos şampuan.

0: la teknoloji.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

Yeni nesil Rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Topcon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.

0: götüreceğiz. Trend dışında her şeyi çekerim.
1: Püskü içine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.

0: Eşkıya fırsatını kaçırmayın.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.

0: Ucuzdan fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
2: Hayatta en kıskandığım şey enstrüman çalan insanlar. Gıpta ederim aslında, kıskançlık değil. Bende o yok o. O kadar konservatuvar okuduk, bir türlü öğrenemedim.
0: Mecbur abi. Değil mi?
2: Ya bizde mecbur dersin? Değildi.
0: Ha değildi.
2: Değildi ama şimdi mecbur.
0: Evet.
2: Şimdi mecbur. Bir oyunda bir keman çalmam gerekiyordu, kısa bir şey. Arşa yukarı çıkıp inecek. O arşa yukarı çıktı da aşağı bir türlü inemedi.
3: Kovdular beni zaten. Tebrik ediyorum hocam.
0: Evet, hoş geldiniz tekrar.
4: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Tarihi arkadaşlarım benim. Evet ya.
4: Söyle mesela, evet. Yine tarihten bahsediyorum.
3: Çok güzel abi, hakikaten tarihi arkadaşlar.
4: Vallahi ya, yıllar oluyor.
3: Bizim zamanımızda ansiklopedi vardı hocam. Biraz önce... Yapay zeka yoktu diye.
0: Abi, bir şey söyleyeceğim, o kadar şeyiz ki. Biraz önce şey vardı, İnci vardı, Türkay. Atilla Saral'dan bahsettim.
3: Tabii tabii, düşün o ya. Çok eski o.
4: Atilla
3: Saral. Yani İnci bizim mı? Ablamız.
4: Evet,
3: tabii
4: evet.
3: Tabii o abla.
4: Muhammed Karaca'dan bahseder gibi söylemedim. Atilla Saral'dan düşün. O da aynı şey.
0: Evet ya, harikasınız valla.
4: Atilla bizi şey değil mi? Böyle mi olacaktı da beraber oynamıştık.
5: Ya evet.
4: Ya. Da benim oynamadığım dizi kalmadı şu an. Hepsini oynamıştım.
3: Sen ya. De televizyon tarihiyle eşsin yani.
5: Şimdi çok güzel bir tiyatro oyunuyla geldiniz.
4: Ya Seda, evet.
5: 1915.
4: Ya biz evet. Evet, dizi Ziya'yla da buluşturdu oyun.
5: Evet.
4: Şu Eda 1915 çok yani Türkiye'nin yani en büyük kadrosuyla yani oynadık.
2: Çok ve anlamlı, çok özel bir oyun tabii. Yani.
0: Ve çok anlamlı ve özel bir günde oynadınız.
4: Evet, Çanakkale evet. Zaferi. Aslında şöyle bir şey var. 17 Mart'ta oynanacaktı. Sonra 18 Mart olarak
2: tam
4: değişti.
2: Gününe denk
4: 18
2: geldi.
4: Mart benim doğum günüm. 17 Mart'ta Asil'in doğum günüydü.
5: Aa,
4: yani biz direkt Çanakkale Zaferi üzerinden
2: ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı.
4: Yılıydı.
2: Yani çok ne böyle anlamlı. Ya. Nazar boncukları tık tık tık dizildi öyle.
4: Harika. Şöyle bir de bizim için yani tabii dostların bir arada olması, beraber sahnede olmamızın dışında Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin Bakanımızın öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlerin fiziksel olarak ve orada hem şan, şarkı, koro hem de aynı zamanda orkestra olarak oyunun içinde olmaları bizi çok gururlandırdı.
0: Şahane.
4: Çok mutlu güzel. Etti. İnan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi değil mi?
2: Evet,
4: bir performans sergilediler. Koro da gerçekten bence

0: Uzun zamandır dinlediğim en disiplinli, en iyi korolardan biriydi.
1: Ve külliyede değil mi?
0: Evet. Külliyede oynadık.
1: Evet. Peki bundan sonrası? Olacak mı?
0: Şimdi tabii şöyle, biz planlı programla ilgili bir şey bilmiyoruz bundan sonrası ama olur diye düşünüyoruz.
1: AKM falan?
0: Evet, zaten o güne özel bir şeydi. Hı-hı. Dediğin gibi çok az şey var, oynayabileceğimiz sahne var. Tabii 600 kişilik bir kadroyla.
2: Biraz açık. Evet. Kadro çok büyük.
0: Beraber çalışıldı. İşte Utku ve İbrahim Sarıtaş, onlar projeyi yazdılar. Yusuf Tekin Bakanımızla beraber. Kadro çok büyük. Oynamak istiyoruz aslında. Bütün Türkiye'yi dolaşmak istiyoruz. Peki. Ama kadroyu biraz daraltmamız gerekecek. Hatta yani
2: ya da tatili beklemek zorundayız. Çünkü öğretmenler oynuyor.
0: Evet.
2: Dans edenler öğretmenler, oynayanlar öğretmenler, enstrümanları çalanlar öğretmenler. Yani biz arada figüranlık yapıyoruz.
0: Yok, bizim için çok heyecanlıydı gerçekten. Bir de şöyle bir maceraydı. Kısa bir süreç vardı onların çalışması açısından. Ayrı ayrı çalıştık. Koro ayrı çalıştı. Orkestra ayrı çalıştı. Oyuncular, sahnedekiler, sahne üzerinde duranlar ayrı çalıştık. Ve bir anda bir araya geldik. Hepimiz için bir sürpriz oldu.
1: Bir anda bir yere geldiniz, hiç provasız mı direkt oyuna geldiniz?
3: Yok, prova yapıldı tabii.
0: Ama yani toplu olarak belki 3 ya da 4 prova yapabildik toplu olarak.
4: Toplu olarak.
0: Yani akış anlamında. Onun da bu performans ve başarıyla geçmiş olması bizi çok gururlandırdı. Cumhurbaşkanımız zaten oyunumuza geldi. Sağ ol şunlar. Ya beni aslında çok mutlu eden ve duygulandıran kısmı ne oldu biliyor musunuz? Biz eskiden tiyatro oyunu oynarken, Ziya da çok iyi bilecektir, Kent Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, birçok tiyatroda o tedrizattan geçtik. Cumhurbaşkanlarımız oyuna gelirlerdi. Yani Süleyman Demirel gelirdi, işte Kenan Evren gelirdi. Gelirdi Cumhurbaşkanlarımız ama kulisleri ziyarete gelirlerdi. Bu gelenek bir zaman sonra ortadan kayboldu. Oyuncular biraz yalnızlaştı bu anlamda. Kulis ziyaretleri kalmayınca da o anılar da birikmiyor. Ve Cumhurbaşkanımız sağ olsun geldi. Oyun sonrası kulise geldi. Tek tek öğretmenlerimizi, çocuklarımızı, orkestrayı, herkesi tek tek tebrik etti. Hatta Asil'e bayram harçlığı.
5: Evet.
0: Tabii bir abimiz Asil şu anda. Yani bir şeyi götürdü yani. Evet, bayram harçlığını götürdü. Bir doğum günüydü. Bir tane de araba hediye etti Cumhurbaşkanımıza. Müthiş bir anı oldu bu bizim için. Tabii de benim Emir var, oğlum. Hatta şey diye bir espri yap, bu da sana gelsin. Bu dedi, üçüncü yapacaksın diye eşime herhalde yani. Bunda kalmayacaksınız herhalde dedi. Ona da bir bayram harçlığı vermiş oldu. Biz gelecek olanı da keşke alsaydık diye düşünüyoruz. En karlı oyundan biz çıktık.
1: Bir dakika, senin bizim Asil bizim programa da konuk olmuştu, onu biliyorum. Ya, şimdi, o zaman şey, Asil'in tepkisini merak ediyorum. Asil'in cevabı ne oldu Cumhurbaşkanımıza?
0: Ya muhteşem bir ayın.
1: Aradaki sohbeti
0: oyunu
1: merak
0: baştan
1: ediyorum.
0: Sonra seyretti.
1: Tamam.
0: Ama biraz da bir top sesleri, gürültüler falan biraz tedirgin oldu. Şöyle biz sahnede o zaman selam verdik ve herkes birbirini tebrik ederken Cumhurbaşkanımız kulise gelmişler. Asil'i görmüş direkt. Yani benim oğlum olduğunu bilmeden, işte bu çok daha önemli bir şey. O yüzden bunları çok çok önemsiyorum. Bir çocuğun yanına gidiyor. Onunla konuşuyorlar. Bu benim oğlum. Ve eşimle konuşuyorlar. Asil de o sırada zaten çıkartmış, haçlığını vermiş. Sonra gördüm, Cumhurbaşkanım dedi, benim oğlum, biz tanıştık dedi. Biraz daha sohbet ettik. Asil sonrasında o parayı, ben dedi bu parayı saklayacağım. Bir.
3: Vay.
0: Oyuncağıyla oynuyor. Dedim, sana kim verdi oğlum bu oyuncağı? Cumhurbaşkanım verdi diyor. Cumhurbaşkanım verdi diyorum. Peki diyorum, buralarda nerede, ben bunu kaybetmeyeceğim dedi. Hemen kaldırdı onu da odasında.
1: Çok
0: en
1: güzel.
0: Önemli yere
3: arşivledi.
0: Asil şu anda haberlerde. Nerede olursa olsun Cumhurbaşkanımızla ilgili bir cümle geçtiğinde, bir kelime geçtiğinde Cumhurbaşkanı'yla ilgili mi konuşuyorlar?
1: Ben tanıyorum. Güzel.
0: Yani muhteşem bir anı oldu Asil için.
1: İnşallah bahtı açık olur. İnşallah yarın öbürsü günde o görüntüleri bizden sonraki gazeteciler de koyarlar ve derler ki bak işte o zaman Cumhurbaşkanı'na söyledi, şimdi kendisi Cumhurbaşkanı o.
3: Wow. Ya bunu, güzel bağladın, ya çok güzel. Ya,
0: hayır, neden çok güzel bağladın?
1: En sevdiğimiz gazeteci şeyidir bu. Hemen bir şey buluruz orada.
0: Sinan çok güzel bağladın. Neden? Annesiyle biz Nişantaşı'nda yaşıyoruz ama orada biraz şey var. Nişantaşı'nda çöpler işte biraz hafif. Hayvanseverlerin de hayvanları dolaştırırken ortada kaldırımda bıraktığı bazı maddeler, yabancı maddeler oluyor. Asil onları gördüm, dedi ki bunları anne kim çözerdi diye sormuş. O da demiş ki belediye çözer herhalde demiş. Peki belediye çözemezse kim çözer demiş. Yani Cumhurbaşkanlığı çözer herhalde demiş. O zaman demiş ben Cumhurbaşkanı olacağım. Oradaki sorunları onu çözebileceğini biliyor.
1: İnşallah. Evre geçmeden önce kısa bir Şüheyda 1915'i senin anlatmanı istiyorum kısaca.
2: Çok özel bir tabii proje bizim için.
1: Ne anlatıyor?
2: Sayın Bakanımız tabii Yusuf Tekin Hocam her zaman olduğu gibi öngörüsüyle onun istediği bir projeydi. Mutlaka yapılması gerekiyor dedi. Ve gerçekten de öyle oldu. Hem senaryo hem tarih danışmanlığını yaptı. İbrahim Sarıtaş'la Utku Koçak yazdılar. Biz de oyuncu olarak, profesyonel oyuncular olarak öğretmenlerimizle birlikte Çanakkale Zaferi'nin gerçekleşmesini 60 dakika boyunca hatta 70 dakika yanılmıyorsam birlikte o bir belgesel de değil, duygusal da değil, tamamen dramatik bir kurgu içinde Çanakkale Zaferi'ni icra ediyoruz biz orada.
1: Savaş var, bitti, başı nasıl?
2: Hayır, tam o işte dönüm noktası. Yani tamam. 57. alayın gelip o tarihi nasıl değiştirdiğini, Mustafa Kemal Paşa'nın o kararı nasıl inisiyatif alıp onu nasıl karar verdiğini, işte 15'lileri yani o 15'lilerin okulunu bırakıp cepheye gidişini, o yavrucakları, vatan için, bayrak için.
1: Evet, yani, onbaşı falan hepsi
2: tabii,
1: var.
2: Tabii tabii hepsi var. Yani muhteşem bir kurgu var, muhteşem bir öykü var. Biz provalarda hakikaten ağlıyorduk yani. Çünkü her aktörün nasip olmuyor. Evet. Çok özel bir proje.
0: Oyunun güzelliği de Ziya şeydi. Mesela Leon von Sandels var. Bir tarafta da Hamilton var. Ben Hamilton'ı oynuyordum. Yani İngilizlerin gözüyle aslında Çanakkale zaferi nasıl kazanıldı? Çünkü çok emin geliyorlar kendilerinden. Son derece rahat geliyorlar. Yani biz iki gün içinde İstanbul'da zaten beş çayımızı içeriz diye gelip bir zaman sonra öyle bir dirençle karşılaşıyorlar ki zaten şeyden çok etkileniyorlar. Biz diyorlar Mustafa Kemal'in askeri dehası. Bir de bu dehanın peşinde ölüme gözü kapalı koşarak giden Türk askerinin sarsılmaz inancı bunu sağladı diyor. O yüzden o hayal kırıklığıyla dönmelerini de oyunun içinde görüyoruz. O anlamda bakış açısı olarak da çok güçlü bir devleti, güçlü bir rakibi yenmenin de keyfini izliyor.
1: İkinizin bu anlatımından dolayı acayip tüylerim diken diken. Evet. İnşallah bize de bir şekilde hepimizin, yani herkesi izleyemedi. Türkiye izler bunu
2: İnşallah.
1: Ve küçülterek.
2: Yürekten katılıyorum bu
1: şey
2: dileğine.
1: Yapalım, her yerde dolaşması lazım bu oyun.
2: Gerçekten tuhaf bir şey. Yani orada korunduğunuzu hissediyorsunuz manevi anlamda. Yardım edildiğini hissediyorsunuz. Ben bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadım. Çok ilginç bir şey. Yani o bir saygı duruşu. Yani oyun bittikten sonra zaten bir tuhaflık oluyor yani. Hakikaten çok ilginçti, çok enteresandı.
3: Çok güzel.
2: Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız da müthiş ev sahipliği yaptı bize. Orada oynadık çünkü. Müthişti. Katılanlar olsun. Hakikaten bir duygu seli yaşandı. Keşke herkes izleyebilse.
0: Bir de şey
2: inşallah.
0: Çok güzel olmadı mı? Ramazan'la beraber iç içe olması.
2: Evet, başka bir
0: manevi tarafı da vardı.
2: Çok
0: ve oyuncular da orada gerçekten çok büyük bir inançla oynadı. Bora mesela gerçekten Severcan çok güzel yönetti. O Murat Kodallı öğretmenlerimiz çok güzel şeflik yaptı. O da çok güzel orkestrayı yönetti. O yüzden bütün ekip, bütün kadro muhteşemdi.
3: Muhteşem.
0: Tabii isimlerini sayamadığımız bir sürü.
2: 506 kişi. Şimdi her birini saymaya kalksak yani ayıp olur diye düşünüyorum. Korkunç. Ama yani gerçekten enteresan bir projeydi. Çok özel bir projeydi. İşte provalarda da Bekir'le de beraberdik. Yani provalarda da zaten görüyorsun. Yani bir yere doğru gidiyor ama artık kostümler giyilip, ışıklar yanıp, reji de bittikten sonra hani o prova general dediğimiz işte bittikten sonra herkes bir o, bir de dediğim gibi öğretmenlerimiz çok emek verdiler. Hakikaten yani marifim hakikaten müthişti yani. Orada oluşu işte enstrümanları çaldılar orkestra, Maarif Orkestrası, oyuncular Maarif oyuncuları yani müthişti. Dilerim en yakın zamanda herkeste
0: İnşallah.
2: Buluşuruz.
0: Yani ülkemizin aslında ihtiyacı olan birlik, beraberlik, sağduyu, bir arada olmak. Yani çünkü ülkemizde gerçekten Türk milletinin isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Evet. Dünya içinde öyle. O yüzden beraber olmamız, birlik olmamız, bu birliktelikle hareket etmemiz, birbirimize destek olmamız. Çünkü kutuplaşma deniyor, şu deniyor, bu deniyor ama onların dışında bir şeyin olduğunu orada gördü herkes. Evet. Yani fikir ayrılıkları olabilir ama sonuçta orada herkes bir arada bir ideal uğruna, bir amaç uğruna çalıştı ve çok verimli, çok doğru bir iş çıktı.
3: Harika.
0: O yüzden biz bu hem sizin acınızda hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Milliyetin Bakanımıza hem de öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyoruz. Volkan Severcan vardı, Serdar vardı.
3: Saymaya kalkarız ama bitmez.
0: Çok hepsi apayrı. Çok verimli oyuncular. Bir süreç geçirdik gerçekten.
4: Harikasınız. Onlarca, yüzlerce karakter canlandırdınız ama

0: her oyuncuya nasip olmayacak bir kahramanlık hikayesinde rol aldınız.
1: Benim için öyleydi. Eminim Bekir için de öyledir. Çok özel yani, bu oyunculuk denen şey zaten maneviyatı çok yüksek bir meslek. Yani paha biçilemez diyorlar ya, çok belki büyük paralar kazanmıyorsunuz. Tiyatro oyunculuğundan bahsediyorum, dizi oyunculuğundan bahsetmiyorum. Ama yani o kazandığınız ya da oyunun sonunda aldığınız alkış hakikaten hiçbir bedeli yok onun. Çok yüksek.
2: Bir de bakmayın, ikişer üçer sahne oynadık yani. Baktığınızda yani
1: tabii,
2: oyunun
1: tabii,
2: baştan sona yani normalde...
1: Başrol öğretmenlerimizin.
2: Yani tabii. Biz hani baştan sona yoktuk oyunda. Ya hepimiz kısa kısa rolleri... bir bütün içinde oynayabildik.
1: Normalde ben başyaveri Cevat Abbas'ı canlandırdım.
2: Yani, beyefendi... Ben de Hamilton'ı canlandırdım. Evet. İşte, İngiliz orduları komutanı.
1: Siz de oynamıştınız hocam.
3: Benim orada tüylerim diken dikendi.
4: Ebru'ya geçmeden önce hemen bir kısaca seyircimizin de fikri olsun. Bir görüntümüz var 2 dakikalık oradan.
2: Tamam.
4: İzleyelim.

kanımızda enbiya yurdu olan bu toprakları kendimize vatan eyledik. Fıtrat değişir sanma. Bu kan yine o kandır.

0: Evet Ebru, sen de hoş geldin. Kusura bakma, hoş böyle bir daldık ama tarihe gittik geldik.
1: Tarih deyince çok özel de Çanakkale diyoruz.
0: Aynen.
1: Dinlemekten keyif aldım.
2: Ebru yabancı değil hocam. Okuldaşım benim aynı zamanda. Yani ben evet, İTÜ'de eğitim verirken, ders verirken Ebru da o dönem öğrenciydi.
1: Evet,
2: ama öğrenciydi. Hiç değişmemiş, aynı kalmış yani.
0: Hatırlıyorsun yani.
1: Teşekkür ederim. Evet,
2: yani
1: evet.
2: Hayal mi? Ha. Benim dersime girmedi ama hatırlıyorum. Okay. Evet, ben gelmeden önce dersimi çalıştım.
3: Malatya'da şimdi.
1: Evet, sizin sohbetinizi.
2: Oktay Kaynarca, Kaynarca ile düeti var.
0: Senin evet. Oktay Kaynarca ile bir bağım var.
1: Var tabii ki.
4: Evet, nasıl bir proje bu? Nasıl bir araya geldiniz Oktay Kaynarca ile? İlk önce şeyden bahsedelim. Kim Milyoner Olmak ister'e katılmıştın?
1: Evet, oraya katıldım. O da spontane gelişti tamamen. Yani evde
0: bir ünlü olduğun için değil.
1: Yok.
2: Milyoner olmak istediğin için.
1: Hatta esasında öyle bir şey de yok. Evde babamla iddiaya girdik. Aa. Tipik bir taşralı olarak benim bir şey bilmediğimi iddia etti. Ben de biliyorum diyerek yarışmaya başvuru yaptım ki benim meslektaşlarım esasında daha çok ses yarışmalarıyla ön plana çıkıyorlar.
0: Evet.
1: Burada Bekir Bey bir Oğlak burcu olarak evet, milyonere ya. Başvurdum ben.
3: Evet ya. Ne oldu peki sonuç? Evet, bizi ilgilendiren diğer kısmı.
1: Ya diğer yani kısmı milyon... şöyle. Milyonlar derken ben milyonlara dinletebileceğim bir türkü söyledim orada.
0: Aa,
1: bu Oktay Bey'in isteğiydi.
0: Harika.
1: Germir Bağları işte. Ya bir türkü var. Mırıldansan işte bir profesyonel biri gelse de biraz mırıldansak diye iç geçirdi kendisi.
0: Biliyordu, okuduğunu biliyordu.
1: Ben
0: yaptı,
1: kendimi tanıttım.
0: Tanıttın da.
1: Tabii tabii, programda tanıştık zaten kendisiyle. Germir Bağları'nı istedi. Yani işte yine yeşillendi Germir Bağları diye söyleyince birçok müzisyenin hem sevdiği hem de dinlediği bir türküdür. Birlikte kısacık söyledik. Hatta ben sonradan videoyu izleyince programda yanlış söylüyorum.
2: O heyecandan evet. Oluyor öyle. Ya hem dekolay ben... da oraya çıkınca çok zor. Haklısın.
1: Evet, zor. Bir de enstrüman eşliği de yok.
0: Tabii.
1: Bir de ben şarkı söyleyeceğimi hiç düşünmeden geldim programa. Ama çok güzel bir an
0: kaça
1: oldu bize.
0: Kaça soruya kadar gittin?
1: Soru olarak bilmiyorum. Yani... Para olarak biliyorum.
4: Oradan çıkartacağız.
0: Hayır, baban mı haklı sen mi?
1: 300 bin liralık soruya kadar geldim.
0: İyi geldin.
1: Evet evet. Sonra elendim tabii. Yani son kararım diye... Bir anda cevap verdim. 50 bin liraya düştü para ödülüm.
4: Olsun. Ama, sağlık olsun.
1: Evet evet yani ya hiçbir zaman zaten
3: neyse,
1: tabii
3: biz artık
1: para önemli.
3: Başka programda ödülüm verdi.
2: Yani yapacak bir şey yok.
3: Buraya kadar bir şey yok.
4: Ama oradan bir düet kaptın.
1: Düet kaptım evet, insanlar çok beğendi. Ben programı sonra izlerken ağzım kulaklarımda izledim. Ya bu niçin olmasın dedim. Ve böyle bir taleple gidince sağ olsun... Oktay Bey de reddetmedi. Birlikte söyledik, eşlik etti kendisi. Hatta dedi ki bana, bu dedi, o kadar kaygı gütme. Ben tamamında olmayayım. Zaten oyuncuyum, ses sanatçısı değilim. Tamam, türkü söylemeyi seviyorum ama o kadar da değil. Sen söyle, ben nakaratta eşlik edeyim sana dedi. Öyle de yaptık.
0: Güzel oldu. Yani. Peki o programda mı karar verdin?
1: Hayır. Program sonrasında sosyal mecralara tabii ki videolar düştü. Ya bu türkünün tamamı yok mu? İşte... Türkünün adını bilen yazsın. Bu türküyü söyleyen kim? Diye yorumlar olunca ben Deniz Ebru Yaman yorumlarım bile var. Dedim ki yani tamamını söylemeliyiz. Çünkü bu aralar çok sık kullanılan bir ikileme. Yeniden doğan, yeniden doğuş aslında o ikinci yeni dediğimiz versiyonuyla. Aranjesi bayağıdır yapılmamıştı, söylenmemişti de. Ama dinlenen, bilinen bir türküydü. 2026 yılında öyle hissettiğimiz için böyle bir girişimde bulunduk.
0: O zaman hadi biz de hissedelim.
2: Evet.
1: Seve seve.

0: Ne güzel yorumlar.
1: Ağzına sağlık.
2: Çok teşekkürler.
3: Son zamanlarda çok alışkın değiliz bu kadar uzun şarkılara ama...
2: Evet, çok uzundu. Hatta bu Germir Bağları'nın sanırım en kısa kaydı. 5 dakika 11 saniye. Uzun şarkıları, uzun filmleri, uzun dizileri gerçekten insanlar izlemiyorlar. Bunda da çok fazla dönüşler vardı aslında. Her söz tekrar ediyor. Dedik ki artık insanların algısı açık. Şeyi bir kere söylersek anlarlar.
4: Evet evet, çok güzel.
0: Bak, hem akademisyen hem sanatçı, gördün mü? Combo paket.
2: Teşekkür ederim.
1: 9 yaşından beri bitmeyen bir sevda türkü, öyle mi?
2: 9 yaş çok sınırlı. Aslında biz toplum olarak bence beşikten mezara türküler diyoruz. Yani kundaktayken annemizin, anneannemizin sesiyle ninnileri dinlemeye başlıyoruz. Doğduğumuz ev, doğduğumuz topraklar bu kültürün bir beşiği. O yüzden 9 yaş geç kalınmış bir yaş diye düşünüyorum.
0: Babaanneleri ayırmanız ne demek? Annemiz, anneannemiz, babaanne.
2: Kelime gibi geldi ama tabii doğru. Nine şaka diye şaka. Büyük anne, doğru. Büyük baba. Nine diye kısaltalım.
1: Yani müzik yolculuğunda bir sürü birincilikler, onunculuklar, işte TRT 2200 kişi arasında ilk ondalar.
2: Evet evet.
1: Yani orada Bakırköy Halk Eğitim Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, evet. Eğitim, bir yandan türkü.
2: Evet.
1: Hep bu yolculuktaydın.
2: Hep bu yolculukta değildim. Lisedeyken ben genetik mühendisi olmak isteyen, moleküler biyoloji okumak isteyen bir bireydim. O zamanlar böyle okul müsamerelerinde müzik öğretmenimiz yok, resim öğretmenimiz vardı. Yani sesinin şöyle, sesi zaten yok. Bir

0: yine bir inatlaşma babayla. Ya ben biraz başına buyruk, işte biraz daha sınırları zorlayan bir karakterim. Babam da kendi başıma hareket etmemle cezalandırdı, dershaneye göndermedi beni o sene. Madem kazanıyorsun git oku işte, sen okumak mı istemiyorsun diye bir düelloya girdik. Sonrasında ben açıkta kalmamak adına konservatuvar sınavlarına hazırlandım. Yani bir 3 aylık bir eğitim gördüm, yaz kursuydu. Çünkü kaybedecek bir zamanım yoktu. Dershaneye gitmedim, tekrar mühendislik okuyamazdım. Ve kazandım İstanbul Teknik Üniversitesi'ni.
1: Çok da zordur hocam İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavı.
2: Öyle bir anlatı. Çok zor. Ben genelde konuklar şöyle diyor. İstanbul Teknik Üniversitesi için işte kendimi kapattım. Bir yıl bilmem ne yaptım. Sudur. Bu
3: çay kursa gitmiş. Ya
2: rahatmış şöyle. Ya işte, bir şey yapacak yani, bir şeyim yoktu. Bari oraya gireyim.
4: Baba hep gaz vermiş. Kazanamazsın değil mi? Kazanmış.
1: Babalar öyledir. Teşvik eder. Ya, yani kışkırtırlar.
0: Evet. Evet evet. Biraz da öyle oldu esasında. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilk sınavını, yani ilk aşamasını, kulak sınavını geçtim. Fakat ikinci aşamada o dönem bir kontenjan eksikliği vardı ses eğitiminde. İkinci aşamanın sınavına giremedim. Ya dedim, bir Sakarya Üniversitesi vardı yakınlarda. Sakarya Üniversitesi'ni 3 öğrenci 100 tam puanla kazanmıştı. O 3 öğrenciden biri bendim. Babam kızdı. Gidemezsin, şehir dışında okuyamazsın diye. Giderim dedim. Bir 3-5 ay görüşmedik. Yani telefonda hani annemden haber alıyoruz falan böyle.
4: Şimdi babayı bir arasana bir biz. Ya
0: bu nasıl bir efendim adam? Efendim Ebu Uş diye açar telefonu.
4: Zor ite ite yapmış her şeyi.
0: Sonrasında bir yıl Sakarya'da okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne tekrar geçiş yapamadım, almadılar. Tekrar. Sınava tekrar geldim.
1: Tabii hocam.
0: Tabii ki. Tabii tabii, transkripte ders değerleri aynı değildi. Ama iyi ki de İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeymişim. İyi ki ailemin sıcak sofrasında her akşam yemek yiyormuşum. Yani diğer türlü şehir dışında okumak zor. Konservatuvar için de çok önemli bir şehir İstanbul. Konservatuvar, okuduğum konservatuvar yani hatırı sayılır değil. Bu alanın ilk üniversitelerinden biri. Çalıştığım hocalarım çok güzeldi. Evet, yani Sakarya'da da çok güzel bir akademik kadro var. Fakat İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarımın öğrencileriydi. Ya ben bir nevi torun oluyordum orada. Burada direkt evlat gibi hissettim kendimi.
2: Sonra baban dedi ki git bir yerde çalış dedi. Sen hayır dedi. Yaman Records'u mu kırdın?
0: Kurdun. Yok. Orada da şöyle oldu. Yaman Record yani bu zamana kadar birçok insan işte çalışmak istedi. Ben de çalışmak, bir şeyler yapmak istedim. Kendi alanımla ilgili. Fakat ya ben hem pop müzik dinliyorum, hem arabesk dinliyorum, yelpazem geniş, hem türkü dinliyorum. Yani türkü dinlemesem bile %70 evinde, radyosunda türkü dinleyen ailelerin evlatlarıyız. Pop müzikle, 90'lar kuşağı olduğum için pop müzikle büyüdüm, yetiştim. Annem mesela Kerim Tekin hayranıdır. Babam ise Arif Sağ, yani evde de öyle bir doğu batı sentezi var. Her şeyi söylemek istedim ama işte türkü söylesem belli bir yapım firmasıyla çalışmam lazım. Pop söylesem başka bir yapımcıyla çalışmam lazım. Oradan oraya gideceğime dedim ki kendi cumhuriyetini ilan et Ebru. Tek bir çatı altında topla, sadece kendine çalış. Kendi yayınını yap. Birisini de düşünme dedim. Öyle bir kararla, bu kez gazlı değil.
2: Hayırlı olsun.
0: Evet. Öyle, çok teşekkür ederim.
1: 90'lar da ne bereketli değil mi?
0: Yani evet.
1: Benim mesela çocuklarım 2000'den sonra doğdular. 2006, 2010 doğumlular. 90'ları dinliyorlar mesela.
2: Evet. Hepsi öyle. Benimki de öyle.
1: Müthiş evet. Yani. Nasıl bir üretim, nasıl bir keyif, nasıl bir şey zengin.
2: Çünkü o dönemki sözlerin hepsi, yani şimdi türkü diyor, ben her türkü soruyorum tanımadığım isimler söylediğinde bizim konuk orada, diyorum ki neyi söylüyor? Hmm. Türkü hiç tanımasam bile direkt çağır diyorum. Çünkü gençlerin özellikle türküye önem vermeleri benim çok hoşuma gidiyor. Yani çünkü 2 dakikalık ne olduğu anlaşılmayan, başı sonu olmayan şarkılar da var. Herkese teze ediyorum. Evet. Ama 90'lara neden? Duygular ağırlıklı. İşte samimi. Sözler, samimiyet. Yani evet. O yüzden enteresan.
3: Asil ne dinliyor? Evet. Onu çok merak ediyorum.
0: Evet, Asil ne dinliyor?
4: Asil şeyi, annesi türkü çok sever. Asil türkü söylüyor hatta şeye. Akşam olur karanlığa kalırsın. Orada şey var, nakara, onları Asil söylüyor bizim evde.
0: Çok güzel. Oy gelin annesi, gelin diyor Asilciğim.
4: Oy gelin gelin.
0: Sevdalı gelin.
4: Orayı Asil söyler. Çok o yüzden güzel. Mesela türkü de dinliyor. Normal işte popüler çocukların dinlediği şeyleri de dinliyor. Müzik seviyor Asil'le.
3: Asil çok başka bir çocuk. Beni çok şaşırttı. İnci Türkiye'nin oyununa ben de gitmiştim. Asil yan taraftaydı. Bakıyorum 60 dakika

0: Yani o yaşta bir çocuk öyle bir oyunda mutlaka sıkılır. Asil pür dikkat oyunu baştan sona izledi.
1: Süper.
0: Reaksiyonları gerçekten büyüklerin verdiği reaksiyonları veriyor.
2: Evet.
0: Çok oldum.
2: Çok beğendi oyunu. Beğenmesi tabii çok dürüst ve doğru. Yani genelde o yaşlardaki çocuklar aslında çok
1: Evet,
2: net
1: evet.
2: ifade edebiliyorlar
1: Ötesini
2: duygularını.
1: birisini düşünmüyorlar.
2: Evet. İnci'nin oyunu polise gittik. Tebrik etmeye biz. İnci nasıl buldun demiş. Beğendim, çok başarılıydım falan demiş. Normalde söylemez. Berbat diyebilir, kötü diyebilir falan. O yüzden oyunu baştan sona seyrettik ki ağır bir, yani zor bir
1: Evet.
2: oyun. Ağır dediğim, yani çok keyifli bir oyun ama bir çocuğun izlemesi için gerçekten ağır. Anlaması için de bayağı bir girift şeyleri özümlemesi lazım ama asıl çocukluğundan beri öyle. Onu her yere götürüyoruz, oyunlara da götürüyoruz. Yani biliyorsun asıl dünyanın en küçük erkek ressamı aslında.
0: Evet.
2: Ve yani şu anda bir 8. sergisi, yani neredeyse dünya çapında. Hatta
1: Çok güzel.
2: bugün Yunanlı bir çiftle tanışmıştık. Yunanistan'dan gelmişler. Onlar Asil'in resimlerini görmeye
1: Çok
2: geldiler.
1: iyi.
2: Yani enteresan şeyler
3: Özel
2: var,
3: adam.
2: oluyor.
3: Adı da
2: Evet,
3: Asil
2: evet.
3: zaten.
2: Fanları var yani.
3: Tabii.
2: Bayağı ciddi fanları var
0: Bir
2: Asil'in.
0: sanatçı geliyor.
2: Yani geliyor ya,
3: Geldi
2: sanatla
3: geldi.
2: ilgilensin de.
3: Evet.
2: Yani sanatın, yani şarkı olabilir, dans olabilir, tiyatro olabilir, ne olursa olsun. Sanatın bir dalıyla ilgilensin de ne yaparsa yapsın. Olur olmaz, artık onun
0: Hobi
2: verecek
0: bile
2: karar.
0: olsa.
2: Hobi olarak da yapsa sanatla muhakkak ilgilenmeli.
3: Çok güzel. Evet ya, senin bir çok önemli bir projen var. Her aile bir okuldur. Şu anda yani senin dediğim, senin içinde olduğum bir proje mi bu? Her aile bir
0: Veli
3: okuldur.
0: Vizyon.
3: Veli
4: Veli
3: Vizyon.
4: Vizyon. Evet, şimdi gene Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in projesidir bu. İlk sezonu gerçekleştirdik. İlk sezonda ben bir veliyi oynadım. İşte her ailede olduğu gibi işte ortaokul ve lisede başlayan bir hikaye. İkinci sezonu da Trabzon'da çektik. Onda da bir matematik öğretmenini oynuyorum. Hakikaten her aile bir okul. Önce ailede başlıyor eğitim, ondan sonra okula devrediliyor. İçinde olunca insan, hele iki tane de çocuğu olunca sen de bilirsin, bambaşka duygular yaşıyorsunuz. Yani bazen eksik kalıyorsunuz, bazen fazla geliyorsunuz. İşte mum dibini aydınlatmıyor. İstediğiniz kadar başkasının çocuğuna akıl verin, eğitim verin ama kendi çocuğunuz olunca bazen duvara tosluyorsunuz. Benim bir kızım bir de oğlum var.
3: Allah
4: İkisinde de
3: başlasın. Allah
4: hepimizinkine
3: başlasın.
4: o duyguları yaşadık. Hele hele projede çok iyi olunca çok özür dilerim efendim. Evden arıyorlar.
2: Çok güzel.
4: Ekmek aldı.
2: Yumurta al gel, ekmek al.
4: İlaç saatim, yani yanlış anlamayın. Alarmım çalıyor. Ben bir kalp krizi geçirmiştim ve
3: Evet evet
4: sürekli
3: çok üzüldük o
4: ilaç
3: zaman.
4: alıyorum.
3: Bir daha
4: Evet.
3: döndün galiba.
4: Bu
3: Bu
4: proje
3: arada
4: Veli
3: ilacı
4: Vizyon,
3: alman gerekiyorsa al lütfen.
4: alırım, hiç sorun değil. Teşekkür
3: Tamam.
4: ederim. Veli Vizyon projesi bizim için çok önemli. Biz onu işte 27 bölüm olarak da kamu spot olarak çektik. İkinci sezonda ise 13 bölümlük dizi formatında çektik.
3: Amaç?
4: Amaç şu: aileyi eğitimle birleştirmek. Yani şu oluyor: ben çocuğumu okula teslim ettim, artık benden gitti. Hayır, öyle bir şey yok. Yani
0: Evet.
4: veliyle okul birlikte çalışmalı. Başka türlü olmuyor çünkü.
3: O kadar çok önemli
4: Tabii
3: mi
4: ki
3: ki?
4: Sayın
3: Yani bu.
4: Bakanımız da, yani Yusuf Tekin hocam da aynen bunu düşünüyor. O zaten amacı oydu. Veliyle okulu birlikte çalıştırmak,
0: Evet, tahmin ettim.
4: kaynaştırmak. Öğretmenlerle, aileyle içli dışlı olaraktan. Bu çok enteresan bir projedir. Şu an internette yayınlanıyor
0: Evet.
4: zaten. Bazı işte dijital kanallarda da yayınlanıyor. İkinci sezon ne zaman yayınlanacak? İnanın ben de bilmiyorum. Ama mutlaka bir şekilde yayına girecek diye tahmin ediyorum. O daha bir işte dizi formatında olduğu için çok daha keyifli oldu bence. Öbür tarafı da kısa kısaydı. Çok vurucu şeyler vardı, spotlar vardı.
0: Çok eğitici, öğretici gerçekten herkes için.
4: Yani biraz da samimiydi.
0: Evet.
4: Yani çok didaktik
0: Değil,
4: değildi.
0: evet.
4: Çok işte onu yapın, bunu yapın. Tam kamu spotu gibi de değildi. O kamu spotları ayrıydı ama biz çok keyif aldık.
3: Yanlış bir kanı var. İlkokulda, anaokulda eğitim başlıyor zannediliyor çocuğun. Çocuk doğduğunda direkt ilk
0: Kesin
3: eğitim
0: başlıyor.
3: evde başlıyor.
0: Evet.
3: Yani o yüzden de şu anda işte bir sürü sıkıntılar yaşıyoruz. Bir sürü kayıp gençlik var. Neler yaşanıyor? Daha fazla detaya girmek istemiyorum. Tabii kimsenin kaçırmak
4: Tabii
3: istemiyorum.
4: tabii.
3: Evdeki eksik eğitimden kaynaklanan bunların hepsi. O
4: Şeyde ama
3: çocuğun
4: Sinan,
3: alamadığı.
4: yani ben de mesela annelik babalık nedir bilmiyoruz. Yani başımıza gelince öğrendiğimiz bir şeye ya, bu hepimizin
0: Evet.
4: başından
3: Evet.
4: geçiyor. Yani babalık nasıl yapılır? Eskiler o işi çözmüşler mesela. Yani okul bitirmese de, işte benim annem ilkokul mezunuydu ama 4 tane evlat yetiştirdi. Yani baktığın zaman şimdi öyle değil. Şimdi herkes çok iyi biliyor yani.

0: şey. Çok bilince de olmuyor.
1: Çok bilince de olmuyor. Ben
0: karışıyor. De... Hatlar karışıyor ya. Mesela benim oğlum 4 yaşındaydı. Bir gün böyle artık burama geldi. Yeter oğlum dedim. 4 yaşındaki zekasıyla geldi bana. Baba dedi, bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum dedim. Biliyorsun değil mi dedi. Neyi dedim. Ben çocuğum dedi. O kadar doğru ki. Yani yetişkin muamelesi yapınca olmuyor. Yani ben hoplayacağımız, biz hepimiz siz de öyle sokakta büyüdük. Evet, şimdi mümkün doğru. değil ki. Hepsi odada büyüyor.
2: Doğru. Evet. Yani ya da bunlarla büyüyorlar.
0: Maalesef ama o da bir hayatın gerçeği. Evet. Onsuz da olmuyor. Yani eğitim de artık oraya doğru gidiyor. İşte pandemide hepimiz yaşadık. Online eğitim diye bir şey vardı yani. Rehberlik okulu ya da rehberlik bölümü pandemiden bir hafta önce bize yazı gönderdi. Çocuğunuzu bilgisayardan, tabletten, akıllı telefondan uzak tutun diye. Pandemi çıktı, okul kapandı, online eğitime başladı. Aynı birim bir hafta sonra çocuğunuzu bilgisayarın başından kaldırmayın, çocuğunuza tablet alın, bilgisayar alın dedi. Yani devir değişiyor, çok hızlı gidiyor her şey.
2: Her şey çok hızlı gidiyor. Seslendirme devam mı?
0: Ben reklam seslendirmesini çok seviyorum. Arada da böyle vizyon filmleri olunca yapıyorum. Seslendirme benim için bir keyif. Yani ben onsuz yapamam. Harika. Her zaman için.
2: Yani öyle... Bu kolay kolay anlatıyorsun ama biliyorsun oyunculuktan daha zor bir şey yani.
0: Çok zor bir şey. Sesli kitap da seslendirdim çok mesela. O çok enteresan bir deneyimdi benim için. 385 sayfalık kitapları hep bana gönderiyorlar. Oku oku bitmiyor. Yazardan daha iyi biliyorum yani bütün eserleri.
3: Bu arada yani seslendirme diyoruz ama Hollywood dünyasındaki birçok starı senin sesinden biliyoruz.
0: 41 senedir meslekteyim. Düşmüştür bir tanesi. 41. yılım. Tam 41 yılı oldu.
2: Maşallah.
0: Yani o zaman siyah beyaz televizyona yetişseydim yetişirdim de yetişemedim. Renkliye yetiştim yani. Çok seviyorum. Tabii bizim ustalarımız da çok büyük insanlardı. Çok değerli hocalardı. Göre göre yap. Şimdi çocuklar da mesela seslendirme yapıyor ama onu nasıl yapıyor bilmiyorum. Beni seyrede seyrek öğrettiler herhalde. Stüdyoya beraber gidiyorduk, geliyorduk. Onlar da benden daha iyi seslendirmeci oldular.
3: Maşallah. Galeri nasıl gidiyor?
4: İyi vallahi.
0: Satalım bir eser.
3: Ne güzel olur.
4: Bizim ailenin sanatın her kısmında parmağı var yani. Evet. Şimdi aslında orası hem bir sanat galerisi. Fuarlara da katılıyoruz işte, sergileri de yapıyoruz. Ama aslında aynı zamanda eşim Nazife o hem ses nefes terapisiyle hem de oyunculukla ilgili kursları var orada. Hem öğrencileri var. O yüzden biz iç içe böyle hem sanatın hem bizim tiyatro tarafının hem aynı zamanda işte resmin, heykelin de olacağı, yani iç içe herkesin oradan besleneceği bir mekan yapalım dedik. Gerçekten de çok faydalı oldu. Ufak da bir kafemiz var orada. Geliyorlar, hem heykel görüyorlar. İşte daha çok aslında turistlerin çok ilgisini çekiyor. Çünkü böyle bir konsepte alışık değiller. Hatta yurt dışından bize gelip de biz bu konsepti acaba işte Londra'da yapabilir miyiz, işte şurada yapabilir miyiz diyen kişiler de oluyor. Çünkü gerçekten gerçek sanat eserleri içeride. Onların yanında kahveni içebiliyorsun. Ona dokunabiliyorsun. Bunlar da çok önemli ressamların, heykeltıraşların eserleri. O yüzden farklı bir konsept oldu. Biz çok mutluyuz. Aynı zamanda işte o ses nefes terapileri. Nefes Act diye bir şey var. Nazife'nin projesi var. Onu aynı zamanda böyle hem şirketlerle hem bireysel olarak da çalışıyor. Biliyorsunuz aslında dünyada en önemli şey insanların nefesini doğru kullanması. Tiyatro için en temel şeylerden biri.
1: Şarkı söylemek için keza öyle.
4: Çok değerli bir şey. Onun da mantığı şu: nef, es, act var. Nef, fayda, fayda sağlamak. Birine faydalı olmak. Kendin için de bu geçerli. Önce kendine, sonra dışarıdaki çevrene fayda sağlamak. Doğaya fayda sağlamak. Es durmak, biraz kendine
2: es vermek,
4: biraz kendine zaman tanımak. Ek de bunları yaptıktan sonra faydalı ol, dur ve harekete geç. Çünkü o algı bizde, biliyorsun, artık hayatın koşturmasının içinde bir an evvel bir şeyleri yapmaya çabalıyoruz ve her şey yarım kalıyor. İşte çocuklarımıza da yarım kalıyoruz, ailelerimize de, işimize de yarım kalıyoruz. Aslında çok doğru bir proje oldu ve çok güzel ilerliyor şu anda. O yüzden gerçekten tavsiye ediyorum. Bunu şey için değil, insanların gerçek sosyal hayatlarının, iş dünyasının içinde bir an bunu yaptıklarında çok önemli bir şey yaptı. Mesela palikatak hastalıklarıyla ilgili inanılmaz bir
1: nefes egzersizi başarılı
2: tavsiye ediyorum.
1: Evet,
4: LGS sınavlarına giren çocukların orada Ya şimdi bu da çok önemli.

0: bir şey anormal etkili oluyor. Çünkü bilgi öyle enteresan bir şey ki bilgiyi aktarman için o şeye bir yere ya bir kişiye ya da bir sayfaya heyecanlı yenmen gerekiyor. Çünkü konuşamıyorsun ve aktaramıyorsun. Heyecanla yenik düşen çocuklar çok bilgili olsalar da sınavda kalabiliyorlar ya da yeterince o başarıyı sağlayamıyorlar. Nazife'nin sistemiyle birçok çocuk bu anlamda sınavlarda çok çok daha başarılı olmaya başladılar. O yüzden çok etkili bir sistem olduğunu düşünüyorum.
1: Peki tedirgin misin? Oyunculuk oyununu oynuyorsun ya da dizinde çekiyorsun ya da film oynuyorsun. Paranı alıyorsun, iş bitiyor. Şimdi iş yapar mı yapmaz mı? Dükkan kapanır mı? Açık mı kalır? Hesap kitap işe.
0: Şimdi tabii dünya çok enteresan bir süreçten geçiyor. Dediği gibi yani pandemi oldu. Şu anda bizim bölgemizde, bizim coğrafyamızda büyük yani soykırım bile denemeyecek. Yani onun çok çok daha ötesinde çok acımasız bir şeyin içindeyiz. Şaşkınlık içinde izliyoruz hepimiz. Ben buna ilk günden beri tepki veren kişilerden biriyim. O da ister istemez hepimizin hayatını çok derinden etkiledi. Yani hem vicdanen, insani anlamda ve ekonomik anlamda çok etkiledi. O yüzden herkesin, hep Türkiye'de yaşayan herkesin üzerine düşen bir misyon var. Biz başımızı dik tutacağız. Kol kırılacak, yen içinde kalacak ve mesleğimize, işimize sahip çıkacağız. Biz kar zarar hesabı şu anda yapmak yerine fayda hesabı yapmaya çalışıyoruz. O yüzden biz bir mesela öğrencilerimiz geliyor, onlarla oturuyoruz, konuştuğumuzda bir umut istiyor insanlar, bir umut bekliyorlar. Bu söylemlerin mesela ekonomik söylemlerin işte bakın ne kadar zor yaşıyoruz, ne oluyor filan söylemlerin Türkiye'ye zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü inanın şu an bizim biraz daha doğumuzda olan bölgelerde insanların kahve içmek gibi bir lüksü yokken
2: Yok.
0: huzur ve bir bomba düşmeden sohbet etme gibi bir lüksü yokken biz burada ülkemizde çok konforlu yaşıyoruz baktığınızda. Tabii ki zorluklar olacak. Burada hep beraber işte bu birlik beraberlik çabası ile beraber üzerinden geleceğini düşünüyoruz. Evet ekonomik kaygılarımız oluyor bazen. Gerçekten kiranı ödemek zorundasın. İşte çalışanın var onun ya da kendi giderlerini karşılamak zorundasın. Ama şu anda idare edebiliyoruz Allah'a şükür. Ve şükretmek de benim için
1: Ne
0: şu
1: güzel.
0: anda çok değerli.
1: Herkesin sanatçı ruhuyla ticaret yapmasını istiyorum.
2: Evet.
1: Bekir gibi Allah'tı şu anda.
0: Ya ben
1: işte
0: hayatım...
1: sanatçılık böyle bir şey.
0: Evet,
1: Allah inşallah yolunu açık olur da bu yarın öbürsü gün ah
0: ya. Hep ticaretin içinde olmaya çalıştım. Ama bak çok enteresan bir şey Sinan. Bizim galerimize gelip ilk defa bir resmini satabilen kişiler oluyor. İlk defa.
2: Evet.
1: Onların duasıyla.
3: İyi niyetliler bir şekilde
0: evet.
3: buluşuyorlar.
0: Biz o insanlar mesela sağlıyorum Aydın'da yaşıyor, Afyon'da yaşıyor, Kütahya'da yaşıyor. Onların parasını veriyoruz bilet paralarını. Geliyorlar ve sattıkları koleksiyonerle tanışıyorlar ve paralarını alıyorlar orada neyse ve oradan
1: Dua edip gidiyorlar.
0: bak uçarak
1: Çok iyi.
0: geliyor ve uçarak gidiyor ve hemen bizi arıyorlar. Biz şu an çok heveslendik çünkü oldukları yerlerde resim satamıyorlar ya da yaptıklarının karşılığını değer olarak vuramıyor. Sadece maddi değer değil.
1: Tabii
0: Bilim onunla
1: tabii.
0: ilgilenmiş olması bile.
1: Sanatçı eserini satacak yani 5 kuruşa da satsa, 5 milyona da satsa satmak zorunda.
0: İnan bunun hiçbir şekilde
1: Ne güzel.
0: bir dünyada bir karşılığı yok.
1: Evet,
0: O heyecanın,
1: kesinlikle.
0: o hevesin. Çünkü şey de söylüyorsun. Mesela bak şunu mu yapsan acaba? Biraz şu şekilde mi geliştirsen? Bak dünyada bunlar oluyor. Acaba şu sergilere de mi gitsen? Şunu yapsan bak şu sanatçı bunları denemiş. Acaba biraz işinin içinde bunlar da mı olmalı dendiği anda onlar da çok daha başka bir
1: Çok
0: vizyonla
1: güzel.
0: bakmaya başlıyorlar. Çünkü ne olursa olsun Türkiye'de sanat İstanbul, Ankara yani İzmir bile daha zayıf kalıyor şu anda. Buralarda dönüyor büyük şehirlerde ama dünyada sanat Avrupa'da, yurt dışında gerçekten insanların görmesi gereken çok büyük sergiler, fuarlar oluyor. En azından biz bir ortamı o anlamda realize etmeye çalışıyoruz ve şu anda inanın manevi anlamda çok doyuyoruz.
1: Ne güzel.
0: Maddi
2: Güzel.
0: olarak da inşallah ileride doyacağız diye düşünüyorum.
2: Çok güzel bir
0: Şu
2: şey
0: anda o
2: yapıyorsunuz.
0: noktada olmasak da idare ediyoruz yani.
1: Harika.
2: Harika valla.
1: Evcim seninle kapatalım. Son hedeflerin ya da ne bekliyorsun
2: Daha çok
1: gelecekte?
2: türkü söyleyeceğim. Geleceğe dair tabii ki çok beklentim var ama şimdi sıralamayalım.
1: Yok, yok konserler ve bu
0: bana bir
2: Evet
0: albüm
2: konserlere. Evet Yaman Record diye Record önceden olsa
3: seve seve.
2: Kartımı bırakırdım ama her zaman beklerim.
3: Türküler ve ünküler diye tabii.
4: Düet sözü al bence bulmuşken.
2: Evet. Söyler
0: ya
2: miyiz?
0: Seslendirmede var zaten Ziya.
3: Ben bozlak okurum hocam. Bana
2: Biz yörede sınır tanımıyoruz.
0: O gelin gelin nakaratı Asil'de var.
2: Tamam.
0: Asil'de bir
2: gelin.
3: işte. Biz sokarız.
2: Tamam, sözünü tamam, alıyorum şimdi.
3: Türküler ve öyküler. Bak adını da koydum.
2: Türküler ve öyküler çok güzel.
3: Bak.
2: Evet, ilk projemiz.
5: Harika, hayırlı olasın.
2: Yani şöyle, Eylül itibariyle salon konserlerine başlamak gibi bir niyetim var. Onun dışında yüksek lisansımı yapıyorum. Teze geçtim. Akademisyen olmak gibi bir idealim de var. Çünkü öğretmeyi seviyorum.
3: Ne güzel.
2: Birilerine faydalı olmak. Nef.
0: Evet, gerçekten.
2: Bu gerçekten çok önemli. Yani bir işe yaradığımı hissediyorum esasında.
0: Evlilik, çocuk. Ne oluyor yani bunlar?
3: Bunların içinde para kazanabiliyor musun?
2: Ay, hiç babam bu konuda beni gaza getirmiyor galiba. Sonra yedi kocalı hürümüze dönüşebilirdim herhalde ispata düşerken.
0: Biz kuliste soğuduk çünkü. Çocuk yok mu
2: ziyaret oldu.
3: Kızlar önemli bizde hocam. Kızlar çok önemli.
0: Biz bir baskı yapıyoruz bir çocuk olsun.
2: Evet yani zeki kadınlar diye. Ama yok, henüz öyle bir evleneyim, yuva kurayım. Yani kimse de yok hayatımda.
4: Kısmet
2: nasip hocam. Hayırlısıyla. Öyle. Karşı değilim kesinlikle.
0: Buradan da duyurulur diyorsun yani.
3: Kız evi nazeri, ben de bir kız babası olduğum için o yüzden.
2: Evet, evet yani ben daha küçüğüm.
0: Baba neydi?
2: Evet,
0: evet.
2: Selahattin çok uzun.
0: Selahattin Bey baskı yapma. Selahattin Bey.
1: Selahattin Bey bu kızın bu programın sonunda şokunu yaşayacak. Her şey konuşulurdu.
2: Yok, ispat istemiyorum bu konuda.
1: Çok güzel. Öyle. Harika.
0: Her şey gönlünüzce olsun. Diliyoruz.
2: Hepimizin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Ayağınıza sağlık.
3: Teşekkür ederim.
1: Çok keyifliydi. Sizleri tekrar görmek ne güzel.
3: Ne güzel. Bizim için sağ olun.
4: Evet. Birkaç ay sonra yeniden ağırlayacağız muhtemelen Sihirli Annem 2 ile.
0: Evet, evet. Bu arada film çektik İnci'yi de.
4: Evet.
0: İnci ile beraber ve çok değerli bir kadroyla Never
1: Ben Ağla. Zaten şaşardım. Ben bir dizimizi bir şey araya girerdi diyorum.
0: Çok keyifli bir iş oldu. Benim için de sürpriz oldu.
3: Ne güzel.
0: Diyacı ile beraber çok güzel bir iş çektik.
1: Evet, sizlere birer hediyemiz var.
3: Efendim,
1: güzel günlerde.
3: Teşekkür ederiz.
1: Lütfen rahatsız olmayın.
0: Çok
1: otur.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel günlerde
4: ederim.
1: Okumanız
4: İnşallah
1: dileğiyle.
4: İnşallah okumadığınız kitaplardır.
0: İnşallah ve
3: ben bunları seslendiririm. Gene 385 sayfa.
1: Daha sonra atar mısın? Ben size buradan dile okuyayım.
3: Seve seve hocam. Çok teşekkür ederim. Çok güzel hepsiniz.
1: Tekrar ayağınıza sağlık.
4: Ayaklarınıza sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da

0: Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: ...19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın... ...bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove... 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Pix sunar. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Yirminci yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek.

düşünün. Sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikrometeorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yer çekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin

0: Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması, yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimi

ile özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

ekran teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden teker üretiyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi

kalitesi çarpıcı, renklerse gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

bir düşünün. Depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin.

Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar.

kadar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis

edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: gün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Earl Grey'in yoğun bergamot kokulu lezzetinin tadını çıkarın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Bu salı binde Ruffles ve Doritos patates cipsi 115 lira. Simbad kırık ceviz içi 219 lira.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
8: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
9: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
10: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 22, Bursa 23, Balıkesir 21. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Konya, Kayseri ve Sivas 18, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 24. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 22, Adana ve Hatay 24, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Samsun 19, Karabük ve Rize 20. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 19, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 22 derece.
9: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
11: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
12: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. 23-29 Mayıs arasında Binde Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
6: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
7: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok.

0: hayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbiton'a

Bit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor. Very much as it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden biri.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina, tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi, döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

iklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. İşe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

gerçek bir cazibe noktası. Hırvatistan'ın her köşesinden farklı bir hikaye yükseliyor.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

Butan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Butan Krallığı. Ancak Butan Krallığı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Butan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Laputa'nın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde üç katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı ikinci katta yer alıyor. Üçüncü katta ise samanlar depolanıyor.

Manastır'a ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Прошлый год ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın iki katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor.

Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın 2 katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Evet de bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmık yalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Capilano Nehri'ne karşı sat kayalıklara doğru dolanıyor.

Dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elion Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla

0: geleceğimi sağlama almalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
2: bankacılık. Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabanın...

0: Până cât fârsatını kaçırma.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 22, Bursa 23, Balıkesir 21. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Konya, Kayseri ve Sivas 18, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 24. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 22, Adana ve Hatay 24, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Samsun 19, Karabük ve Rize 20. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 19, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 22 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Bu salı binde BioBlast şampuan çeşitleri 169 lira. Queen bambu tuvalet kağıdı 169 lira.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
3: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Hayatına renk katacak ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Evine şıklık katacak mobilyalar arıyorsan da ritmi yakalayacağım.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan, bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin 7. Sultanı 2. Mehmed'i konuşacağız. Dahi komutan Fatih Sultan Mehmed Han diyeceğiz. Çok önemli bir isim. Çok önemli işler yapmış bir liderden bahsediyoruz. Nasıl bir komutan diyeceğiz. İki kez tahta geçti. Bunun sebebi neydi? Normalde Osmanlı padişahları bir sefer tahta geçmez miydi? Ama 2. Mehmed için farklı bir anekdot var, farklı bir parantez var. Bu yüzden o iki kez tahta geçiş sürecine temas edeceğiz. Eğitim hayatına zaman zaman değineceğiz. İstanbul'u fetheden komutandan bahsediyoruz. İstanbul'u alma fikri kafasına ne zaman düştü? Aklına ne zaman girdi? Önüne çıkan engelleri nasıl aştı? Çandarlı Halil Paşa ile arasındaki ilişki nasıldı? Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'a girdikten sonra ilk ne yaptı? Birçok hususa temas edeceğiz. Elbette Fatih Sultan Mehmed Han denildiğinde ülkemizde önemli işlere imza atmış bir isim akıllara geliyor. Ünü sınırları aştı efendim. Değerli hocamızın önemli makaleleri, önemli eserleri, önemli çalışmaları var. Bizler de çok severek takip ediyoruz. İlminden istifade etmeye çalışıyoruz. Sadece Fatih Sultan Mehmed Han denilince değil, klasik dönemde hocamızın üzerinde kimse yok dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Profesör Doktor Abdülkadir Özcan'dan elbette bahsediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ne ettiniz de geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Özlemiştik.
1: Sağ olun, ben de öyle. Teşekkür ederim.
0: Önemli bir ismi konuşacağız bugün.
1: Evet.
0: Sizinle olmak bizi daha da mutlu ediyor.
1: Konuşacağımız önemli de konuşacak olan çok önemli değil.
0: Estağfurullah. Olur mu öyle şey hocam? Siz hep tevazu sahibi oldunuz. Hep tevazu gösterdiniz ama sizi takip edenler, sizi bilenler, sizin tedrisatınızdan geçenler bunu çok iyi anlayacaktır ki ben de sizlerden ders aldığım için kendimi şanslı addediyorum. O yüzden bir kez daha sevgili izleyenlerin huzurunda sizlere teşekkürümü sunuyorum. Hemen isterseniz başlayalım.
1: Olur.
0: Fatih Sultan Mehmed Han. İnsan bir duraksıyor Fatih Sultan Mehmed Han denilince. Çok da konuşulacak şey var ama daha çok merak edilen şeyleri konuşmaya çalışalım. Nasıl bir lider Fatih Sultan Mehmed Han? Hep Fatih denilince fetih aklımıza geliyor ama birçok özelliği de var hocam.
1: Evet. Yani Fatih Sultan Mehmed deyince hakikaten dediğiniz gibi hamaset damarlarımız kabarıyor. Ama ben bir akademisyen olarak Fatih'i anlatmak için hamasete gerek yok. Fatih yaptıklarıyla aynen nakledilse, anlatılsa kafidir. Bir defa Fatih yapan etken neydi, ondan üzerinde durmak lazım. Aldığı eğitim. Çok ciddi bir eğitim aldığını biliyoruz. Hayatı diğer şehzadelere veya padişahlara göre en iyi bilinenlerden birisidir Fatih Sultan Mehmed. Şehzadeliğinde bir değil birçok hocadan dersler aldı. Tabi burada ona o imkanı sağlayan baba II. Murad'ı da unutmamak lazım. II. Murad'ın hem İstanbul'un fethinde maddi manevi yönden hem de Fatih'in tabi yetişmesinde, Fatih olmasında çok büyük rolü olduğunu burada tekrar vurgulamak isterim. Malum Osmanlı şehzadeleri küçük yaşlardan itibaren sarayda önce teorik olarak eğitim alırlardı. Teorik, yani buluğ çağı öncesinde başlar, o 7-8-9 yaşlarında günümüzdeki gibi. Ama belli bir yaşa gelince sancağa gönderirlerdi. Sancakta ise pratik yaparlardı. Devlet idaresini bizzat uygulamalı olarak oralarda öğrenirlerdi. II. Mehmed de onlardan birisidir. Bir rivayete göre Amasya'ya gönderildiği söylenir ama Amasya artık değil, Manisa'ya gönderiliyor II. Mehmed. Manisa'da önemli kişilerden dersler alıyor. Tabi resmi hocası Molla Gürani. Molla Gürani kim? Hicaz'dan hediye olarak II. Murad'a gönderilmiş bir alim. Şeyini takdir ediyor, onun ilmini takdir ediyor
0: II. Murad. Hep Akşemseddin denilirdi, o yanlış mı hocam?
1: Akşemseddin Fatih Sultan Mehmed'in resmi hocaları arasında değil. Diyoruz tabii. Manevi

0: İyi hocası, motive eden hocası, özellikle İstanbul'un kuşatılmasında ve alınmasında birinci derece etkili olan hocası diyoruz. Ama resmi olarak Molla Gürani gibi hoca değil. Osmanlı padişahlarında hünkâr hocalığının resmi bir yeri var. Fatih'in hazırlamış olduğu teşrifat kanunnamesinde hocanın da adından bahsedilir. Hocam geldiği zaman ayağa kalkmak kanunumdur diyor ve hocasını Şeyhülislam'la denk tutuyor protokolde. Bu çok önemli bir şey. Protokol Fatih'in, yani bir de Osmanlı padişahlarının ikinci derecede vezir-i azamından hemen sonra gelen yüksek bir rütbesi. İşte Molla Gürani öyle birisi. Akşemseddin öyle değil. Hocası diyemem. Manevi yönden hocası diyebiliriz.
1: Destekçisi, manevi yönden.
0: Destekçisi. İstanbul, belki konuşuruz onu. İstanbul'un alınmasında manevi çok büyük rolü olan bir şahsiyet tabii Akşemseddin.
1: İyi bir eğitimden geçtiğini
0: kesinlikle söyleyebiliriz. Hem pratik hem teorik eğitimden geçtiğini söyleyebiliriz. Malum iki defa şehzadeliği var. Siz de açış konuşmanızda söylediniz. Yani birinci şehzadelik dönemi var. 12 yaşındayken sancağa çıkması var. Daha sonra babasının tahttan feragatı üzerine tekrar şeye gelmesi var. Tahta gelmesi falan var sanıyorum.
1: Niye 12 yaşında tahta geçiyor? Genç yaşta neden tahta geçiyor 12 yaşında?
0: Tabii önemli bir konu o. Onun birçok sebebi var. İkinci Murad'ın son zamanlarında üst üste yenilgiler alındı. Vasak yenilgisi var. İzdadi yenilgisi var. Hermannstadt yenilgisi var. Ve bunun ardından da artık Avrupalı devletler Osmanlıları, Türkleri daha doğrusu Balkanlardan atma duygusuna kapıldılar, hayaline kapıldılar. O meşhur birinci Varna Savaşı, 1444 Varna Savaşı'nı başlattılar. Hatta o sırada çocuk padişah tahta biliyorsunuz 1444-46 yılları arasında. Çandarlı Halil Paşa şaşkın. Bir çocuk padişahla nasıl şey yapacak? Babasına haber gönderiliyor. Başınızda bir sultan var diyor. Halledin bu meseleyi diyor. Ağırdan alıyor. Yalnız babası o sırada Bursa'da. Daha sonra Manisa'ya gidecek. İşte bir şekilde getirtiliyor ve Varna Savaşı'na ordu kumandanı olarak katılıyor 2. Murat. Tahta yine Mehmet var.
1: O zaman 2. Murat da büyük komutan.
0: Çok büyük bir komutan. Yani benim için büyük hükümdarlardan birisidir. Muhafazakar bir siyaset izlediği için Fatih gibi atak değil. Ama muhafazakar siyaset izlemesinin de en büyük sebebi devlet henüz toparlanıyor. O fetret döneminin kargaşası yeni ortadan kaldırılmaya çalışıyor. Babası Çelebi Mehmet çok uğraştı. Anadolu beylikleri tekrar ortaya çıktı. Sıkıntılar yaşanıyor. Ve Şahruh zaman zaman Doğu Anadolu'ya yaklaşıyor. Timur'un oğlu Şahruh. Onun gölgesi tabii hemen tedirginlik yaratıyor. Şahruh birkaç defa Doğu Anadolu'ya yaklaştı. Yürüyüverse Anadolu'ya ikinci bir Timur vakası çıkabilirdi yani. Onun için 2. Murat hep Şahruh'a bağlılığını söylemek zorundaydı. Hatta Şahruh ve bazı diğer Türk hükümdarları Osmanoğulları için sizin soyunuz şeye dayanmaz diyor. Ünlü bir şeye Oğuz Han'a dayanmaz diyor. Sizden hükümdar olmaz diyorlar. 2. Murat zamanında şecereler düzenletiliyor. Ta Oğuz Han'a giden o eski Türklerde mutlaka Oğuz Han'a dayanır. Bir yere dayanması lazım hükümdarın. Bu bakımdan 2. Murat zor şartlarda hükümdarlık yaptı. Yoruldu. Hem merkezde vezirler arasında çekişmeler, nüfuz mücadeleleri var. Taşra'daki özellikle ünlü Akıncı beyleri merkezi dinlememeye başladılar. Başı buyruk hareket ediyorlar o şekilde. 2. Murat bir de tabii çok sevdiği oğlu, 2. Mehmet'ten daha çok sevdiği Alaaddin Ali Çelebi Amasya'da aniden öldü. Daha büyük
1: o zaman 2. Mehmet onun favorisi değildi.
0: Değildi.
1: Alaaddin.
0: Alaaddin Ali'ydi. Alaaddin Çelebi'ydi. Onun da hikayesi uzun. Amasya tarihi müellifi Hüseyin Hüsamettin öldürüldüğünü söylüyor. Bazı kaynaklarda da ufak şeyler var. Öldürüldüğüne dair şeyler var.
1: Osmanlı'da hocam öldürüldüğüne dair çok kişi geçiyor. Mesela yanılmıyorsam Fatih içinde zehirlendi iddiası var.
0: Var. Benim hocam Şahabettin Tekin de bununla ilgili bir makale yazdı. O kabul etmiyor ama Babinger kabul ediyor. Franz Babinger. O Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı diye önemli bir eser yazdık. Gerçi bunun da tabii eleştirilecek çok yanları var ama zehirlenmiş olabileceğini söylüyor. Benim de acizane kanaatim zehirlenmiş olabileceği yönünde.
1: Kim zehirlemiş olabilir?
0: Onu bilemiyoruz işte. Şey var, iki hekimi var. Acem Lari, Acem kökenli Lari. Diğeri ise Musevi kökenli Yakup Paşa. Ki ne kadar değer vermiş ki sultan ona paşalık rütbesi de vermiş. Yakup Paşa. Yakup Paşa. Yakup Paşa Müslüman oluyor tabii ki. Onlar arasında çekişme var. Fatih malum Asya seferine çıkınca Gebze taraflarında hastalığı ilerliyor. Yalnız Osmanlı padişahlarının geleneksel bir hastalığı var. Nikris hastalığı. Dizlerin tutmaması.
1: Ata binmekten mi?
0: Ata inip binmekte zorluk çekmeleri. Ta Osman Gazi'ye kadar gider o. Ama Nikris acaba ölümcül bir hastalık mı?
1: O dönemde bilemiyorum, bakmak
0: bilemiyorum
1: lazım.
0: Tabii ki ama o dönemde ömürler çok uzun da değil zaten. Taşköprüzade İsamettin Ahmet Efendi'nin o Arapça Eşşakaik-ü Numaniye adlı eserinde Acem Lari tarafından zehirlenmiş olabileceği söylenir. Yalnız orada bunun arkasında ise Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'nın varlığından söz edilir. Bu nasıl olur onu bilemem. Karamani Fatih'i çok seven, hatta Kanunname'yi Ali Osman'a hazırlatan Kanun Fatih adına tabii ki odur. Belki o sıralarda Fatih Sultan Mehmet ülke çapında büyük bir toprak reformu gerçekleştirdi. Yani 20 bin kadar vakıflara el koydu. Çünkü bunların çoğu işlevini yitirmişti. Gelir kaynakları onun bunun cebine gidiyordu, işte kesesine gidiyordu, bilmem devlete gelmiyordu, onları lağvetti. Bunun arkasında da tabii Karamanoğlu şey var, Mehmet Paşa, Karamani Mehmet Paşa var. Belki ona bir düşmanlıktan dolayı onun adı geçiyor. Orada resmen o zehirletti diyor. Niye zehirletsin ki? Bu biraz ileri bir itham. Evet, böyle.
1: Peki hocam, 12 yaşında bir gencin, bir çocuğun tahta geçmesi Osmanlı döneminde bir engel mi? Yani
0: değil.
1: Çandarlı demiş ya 2. Murat'a, gel tahtın başına, Varna'da önemli bir savaşta karşı karşıyayız. Aslında daha sonraki dönemde 12 yaşından daha küçük yaşta tabii, sultanlar tabii. Göreceğiz.
0: 7 yaşında. Murat da 12 yaşındaydı, 4. Murat. O ihtiyaçtan. Başka şey yok, aday yok tabii de. Yani şu anda da aday yok. Alaaddin Ali Çelebi ölünce Mehmet kaldı.
1: Ama babası hayatta.
0: Baba hayatta. Baba da işte bir sıkıntı içerisinde.
1: Biraz Buhran içerisinde.
0: Şiire, musikiye, inzivaya düşkün bir hükümdar 2. Murat. Büyük oğlunun ölümüne çok üzülüyor. Hatta beni oğlumun yanına defnedin. Türbemin üstü açık olsun. Rahmet yağmurları benim şeyimi ıslatsın şeklinde vasiyeti var. Böyle duygusal bir hükümdar.
1: İlk peki tahta geçişinde Mehmet'i başarılı buluyor musunuz? Başarılı mıydı yoksa başarısız mı oldu?
0: 1444-46 yılları arasındaki ilk 2 yıllık saltanatında başarısız bir profil çizdi Mehmet.
1: Neden?
0: Neden? Çocuk yaşta karşısında dev gibi bir Çandarlı Halil Paşa, yıllardır sadrazam ve 2. Murad'ın bir numaralı adamı. Hatta zaman zaman bazen atak hareketlerde bulununca oğlunu uyardı 2. Murat. Aman dikkat et gibi şey yaptı, uyarılarda bulundu. Ne olursa olsun o da bir tahta, bir sultan, hükümdar. Yalnız onun da destekçileri var.
1: Çandarlı'nın mı?
0: Tabii şeyin, Mehmet'in, genç çocuk padişahın lalaları var. Zanos Paşa, Şahabettin Paşa, Kasapzade Mahmut Ağa gibi kuvvetli şeyleri var, destekçileri var.
1: Yani onun tahta geçmesini isteyen kişiler.
0: İstiyorlar ve kendisini sürekli büyük işler yapmaya teşvik ediyorlar. Bir nevi onun meşruiyetini, büyük işler yapma için, meşruiyetini gerçekleştirebilmesi için yapmaya teşvik ediyorlar. Anlatabildim bilmiyorum. Yani
1: o büyük işlerle birlikte anca meşrulaşacak.
0: İstanbul'un fethi çok büyük bir olay.
1: Ne zaman karar veriyor peki bu?
0: Daha çok 2. Şehzadelik döneminde.
1: O zaman o başarısızlığı örtbas etmek
0: örtbas
1: için.
0: Etmek için tabii ki. 2. Şehzadelik dönemi Fatih 2. Mehmet'in hakikaten çok daha farklı eğitim aldığı bir devir olarak nitelenebilir. 5 yıllık bir dönem.
1: O 5 yıldan sonra yani, tekrar tahta geçiyor.
0: Geliyor, baba ölüyor çünkü. Tahta geçiyor. Küçük yaşta kardeşini boğdurtuyor. Ahmet o sırada küçük yaşta. Şehzade Ahmet. O da şey...
1: İkinci Mehmet mi kardeşini boğdurtuyor?
0: Boğdurtuyor.
1: O yaşta kardeşini boğdurtuyor.

0: oldum.
1: Tabii tabii.
0: Kardeşim,
2: nasıl bakmak gerekir hocam bunu eyleme?
1: Vallahi
2: nasıl kardeşini
1: acı bir
2: hocam?
1: Yani bunu acı bir reçete olarak görmek lazım. Çünkü kardeş sağ olduğu sürece hemen onun etrafında bir hizipleşme başlar. Senin de hakkın derler. Hanedan tipi devletlerde, hanedan usulü devletlerde devlet ailenin ortak malıdır. Bir nevi miras hukuku. Gerçi bir yerde şehzadeliklerde, tahta geçişlerde miras hukuku uygulanmaz diye bir şey okudum ama miras hukukunu devreye sokarlar. Senin de hakkın var derler. O şeyi kes.
2: Yani ikinci Mehmet sonrasında çıkacak kaosu önlemek adına tabii böyle ki bir eylemde
1: bulunuyor. Bir de o şey Candaroğlu İskender'in oğlu, yani Türk kökenli bir şey. Hmm. Türk kökenli bir şehzade zaten Osmanlı hanedan ailesi için tehlike. İki kat daha tehlikeli. Cariyelerden olan şehzadeler neyse de Candaroğulların torunu o. Onu öldürtüyor tabii ki. Hazin bir olay ama bunu acı bir reçete, acı bir ilaç olarak düşünmek lazım. Yalnız kalıyor, yalnız olması lazım.
2: O dönem kardeşini öldürttükten sonra mı kardeş katline getiriyor?
1: Kardeş katli olayı saltanatının sonlarından itibaren yazılı metin hale getiriliyor. O sırada bu şey yok, kanunname yok.
2: Sonradan olacak, çok sonra.
1: 1480'lerde, 81'lerde.
2: Zaten 81'de ölüyor.
1: Ölüyor zaten. Ölümüne yakın o çıkarıyor o maddeyi. Orada da amir bir hüküm yok zaten. Orada cevaz var. Ekseri ulema cevaz vermiştir diyor. Ekseri diyor, bakın ulemanın demek ki bir kısmı tasvip etmemiş. Orada ilginç bir şey var, nüans var tabii ki.
2: Birçoğu.
1: Bu tamamen devletin ayakta kalmasını, iç savaşın çıkmasını önlemeye yönelik bir uygulama bu. Yani şöyle düşünmek lazım, olayları günümüz kafasıyla düşünürsek yargılarız.
2: Mantıklı mı peki o zamanki
1: döneme göre? Vallahi o dönem için yapılacak başka bir şey yok. Ben şimdi ortak olmak istemem ama yapılacak başka bir şey yok. Çünkü hemen yeni bir aday ortaya çıkacak. Devlet henüz kuruluşunu tamamlamamış. İstanbul alınmamış. Bazı topraklar Anadolu'da, bir diğer topraklarda Balkanlar'da, Rumeli'de. İki yakaya gelmesi lazım. Bir yerden bir yere asker nakli çok zor. Yani Venedik, Ceneviz, bazen Bizans gemilerine her askerisin bir duka altını veriyorlar bazen ki geçebilsinler. Osmanlı'nın öyle çok büyük bir gemileri yok o sırada. Binlerce, on binlerce askeri geçirecek. Dolayısıyla yapılacak başka bir şey de yoktu yani.
2: İstanbul henüz alınmamıştı dediniz. İstanbul'un alınması neden önemliydi?
1: İşte bunun için önemli. Devletin iki yakasının bir araya gelmesi için önemli. Bir yerden bir yere asker veya mühimmat nakli için önemli.
2: O geçiş sağlansın.
1: O geçişler
2: diye.
1: İçin. Bu şeyin Bayezid Paşa Düzmece Mustafa olayını bastırmak için Bursa'dan Edirne tarafına giderken bir tarihte yazıyor. Behişti tarihinde okudum. Atlarını yüzdürmek zorunda kaldı diyor. Gemi vermiyor. Ne Ceneviz ne Bizans gemi vermiyor. O da atları yüzdürüyor. Bu nasıl olur? Boğaz, atlar Boğaz'da yüzebilir
2: kim
1: mi?
2: Kim için diyor onu?
1: Bayezid Paşa için. Hmm. Bayezid Paşa, ikinci Murat, Mustafa, Düzmece Mustafa olayını bastırmak için
2: evet.
1: Bayezid Paşa'yı gönderiyor. Tabii ölümüne gönderme o. Çünkü Mustafa Düzmece diyoruz hocam, ama Mustafa Düzmece falan değil. Yıldırım'ın oğullarından birisi o. Osmanlı tarihçileri onu meşru göstermemek için öyle bir şey yapıyorlar. O hanedandan değil o diyorlar. Düz mü, uydurma diyorlar. Sahte diyorlar ama değil tabii.
2: Peki ikinci kez geldi, tahta oturdu Mehmet. İstanbul'u alma fikri artık oluştu. O hazırlıklar nasıl devam etti? Neler yaptı?
1: Hazırlıklar maddi manevi olarak hazırlıkları göstermek lazım. Bir defa maddiden başlayalım. Çok büyük toplar döktürüldü. Toplardan önce Fatih Sultan Mehmet ikinci defa 1451'de tahta çıktığında ilk seferini Karaman'a yaptı. Çünkü çocuk padişah tahta geçince Anadolu beylikleri tekrar kıpırdanmaya başladılar. Başta Karamanoğulları, tabii ki Osmanlı'yı en çok uğraştıran, Osmanlı topraklarına saldırılar düzenlemeye başladı. Oraya hareket etti. Ama Karamanoğlu hemen haber gönderdi barış için. İkinci Mehmet de bunu kabul etti. Çünkü asıl kafasındaki büyük ideali gerçekleştirmek istiyor. İstanbul'u alma uğruna gerçekleştirmek

0: İşte o sırada asker arasında bir isyancı, ayaklanma çıktı. Ayaklanmanın arkasında Kurtçu Doğan, Kurtçu Doğan'ın da arkasında Çandarlı var.
1: Yine Çandarlı'ya geldi.
0: Çandarlı'ya dayanıyor. Çünkü Çandarlı bir türlü hazmedemiyor şeyi. Ama ikinci Murat yok artık. Ama
1: ikinci neyiz? Mehmet de o kadar küçük değil artık.
0: Artık değil, 19 yaşında. 19 yaşında ama her şeyin farkında. Tahttan ilk indirilişinin de farkında. Onun arkasında Halil Paşa'nın olduğunun da farkında. Fakat müdara yapıyor. İyi geçinmeye çalışıyor Çandarlı. O Kapıkulu askerleri Çandarlı'nın avucunun içinde adeta. Cülus bahşişi için ayaklandılar veya ilk sefer bahşişi için. Sultanımızın ilk seferidir, işte bahşiş gereklidir diye ayaklandılar. Efendim, vermek istemedi. Sonunda Çandarlı'nın yalvarmalarıyla bunlar verilmezse susmaz, su yapmaz verildi. Yüklü miktarda bahşiş verildi. Ama ne yaptı? 5000 kadar sekban askerini, sekban daha çok sarayın sürek avlarında kullanılan kişilerdir sekbanlar. Onları Yeniçerilerin arasına soktu 2. Mehmet. Bir nevi darbeye karşı darbe yaptı. Bu çok ilginçtir. Evet.
1: Darbeye
0: karşı darbe yaptı ve Yeniçeriler arasında kendisi taraftarlarının sayısını arttırdı. Bu arada kendi lalalarını, Şahabettin Paşa, Zanos Paşa gibi lalalarını Divan-ı Hümayun'a aldı. Divanda da çoğunluğu sağlamaya çalıştı.
1: Divanda olmaları önemli mi?
0: Önemli. Alınacak.
1: Orada mı kararlar alınıyor?
0: Kararlar orada alınıyor. Divan-ı Hümayun denilen en yüksek karar alma o merciyi Divan-ı Hümayun. Bu yönüyle tabii.
1: O zaman Bakanlar Kurulu gibi orası.
0: Gibi. Aynen öyle. O bakımdan o da karşı darbesini yaptı ve Çandarlı'yı nispeten sukut ettirdi, susturdu diyebiliriz.
1: Hocam hazırlık evresi buyurun.
0: Buyurun. Şunu affedersin lafını kestim ama gelirken de hemen önce Boğaz'da incelemelerde bulundu. Zaten sık sık İstanbul'a geliyor daha sonra tabii ki. Boğaz'ın en dar yerinde büyük dedesi Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu hisarın karşısına Boğazkesen Hisarı'nı, bugün biz Rumeli Hisarı diye anarız, o hisarın temellerini attırıyor. Rumeli Hisarı, Boğaz'ın en dar yeri.
1: Bu Rumeli Hisarı'nı yaptırması da fethi düşünmesiyle ilintili değil
0: kesinlikle
1: mi? Yani oraya kesinlikle hizmet etsin diye yapıyor.
0: Efendim, Karadeniz'den gelebilecek her türlü yardımın yolunu kesti. Nitekim bir Venedik gemisi dinlemedi de hisardan atılan top güllesiyle batırıldı. Ve Venedik Senatosu'nda bu görüşüldü ve bir tedirginlik yarattı tabii orada. Ben küçük bir anımı anlatabilir miyim?
1: Buyurunuz.
0: Ben doktora yıllarımda.
1: Memnun oluruz.
0: Anadolu Hisarı'ndan bir sandal kiraladım. Yanımda da bir arkadaşım var, Mustafa diye. Rumeli yakasına geçelim dedik. Ve bunun bir çılgınlık olduğunu Boğaz'ın ortasına gelince anladık, orada korkunç bir akıntı var. Bizi sürekli sürüklüyor. Sonunda ağaç yanının alt taraflarında biz karşıya çıktık ama bir de bunun dönüşü var. Geri döndüğümüzde kayıkçı neredeyse bizi dövecekti. Siz deli misiniz, biz oraya gitmeyiz. Çok yoğun bir yer, dar bir yer, hızlı akır. Benim kafamda acaba hakikaten böyle bir tehlikeli bir yer mi diye bir deneme düşüncesi vardı. Öyle bir tehlike atlattık.
1: Hocam
0: yoğun bir yer.
1: Anlamışsınız ama tehlikeli iş yapmışsınız.
0: Çok tehlikeli bir iş yaptık. Çünkü orada şeytan akıntısı denen akıntının hızı artar. Gemileri hisara doğru sürükler, hedef olma özelliklerini arttırır. Bunu bizzat yaşadım
1: ortaya çıkartıyor çünkü.
0: Ortaya çıkartıyor, yaklaştırıyor. Böyle bir anımı paylaşmış olayım.
1: Evet, vallahi. Ama kafanızdaki o soru işareti de giderilmiş oluyor.
0: Gitti.
1: Hocam şimdi bu hazırlık evresi, İstanbul'u alma gayesi ve koca Bizans'ı yıkan, çağ açan bir sultandan bahsediyoruz. Evet. Bizans'ı yıktıktan sonra kendisine Sultan-ı Azam ünvanı da galiba kullanıyor değil mi?
0: Yani Sultan
1: Büyük Sultan.
0: Sultanul Berreyn, Hakanul Bahreyn kullanılır daha çok Fatih için. Berreyn iki karanın sultanı, Bahreyn iki denizin hakanı. Akdeniz, Karadeniz, Asya, Avrupa. Öyle kullanır. Sultan-ı Azam en büyük sultan tabii ki. O da öyle.
1: İmparator mudur peki kendisi?
0: Kaiser ünvanını kullanıyor. Kaiser. Neden? Kaiser onların ünvanı. İmparator karşılığı olarak düşünülebilir.
1: Yani Roma'nın imparatoruyum diyor mu?
0: Diyor. Onu dedirten de Trapezuntus diye bir Rum kökenli birisi.

0: Birisi sen diyor Roma imparatorusun diyor. Bir imparatorluğu alan da imparatordur diyor. Fatih Sultan Mehmet için madalyalar çıkartılıyor. Orada Roma imparatoru olarak, imparator olarak geçiyor Fatih Sultan Mehmet.
1: Bunu kullanmış o zaman.
0: Kullandı. Hem Kaiser hem imparatoru kullandı Fatih Sultan Mehmet.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Onun için bugün diyorlar işte Osmanlı İmparatorluğu demeyelim, devleti demiş.
1: Ama kendisi
0: Osmanlı
1: kullanmış.
0: Demiş.
1: Kendisi kullanmış.
0: Kendisi kullanıyor.
1: Niye demeyelim diyorlar?
0: Yani emperyalizm köküyle bağlantılı ya. Hmm. O yüzyıllarda emperyalizm yok ya. Emperyalizm büyük coğrafi keşiflerden sonra ortaya çıkıyor. Yeni coğrafyaları sömürme. Değil mi? Coğrafi keşifler,
1: çok
0: yeni
1: sonra.
0: Dünyalarda çok sonra. O dönemde öyle bir şey yok, sömürme diye bir şey yok. Bilakis Osmanlı aldığı yerlere sürekli bütçeden paralar ayırmış.
1: Rönesans padişahı da diyor muyuz biz?
0: Yani
1: Fatih'e.
0: Uygulamaları bakımından belki denilebilir. Çünkü İtalya ile çok ilgili Fatih Sultan Mehmet. Rönesans nerede doğdu? İtalya'da doğdu. Floransa'da ortaya çıktı. Sonra yayıldı, bütün dünyaya yayıldı. İtalya'nın diğer şehir devletleri başta olmak üzere Fransa'ya ve Avrupa'ya, kıta Avrupa'sına yayıldı Rönesans. Ve Fatih Sultan Mehmet de bunlardan haberdar. Nitekim 15 yıl kadar süren, 16 yıl hatta Venedik-Osmanlı savaşları Fatih'in biraz elini kolunu bağladı. İtalya ile Venedik'le çok ilgili o. Savaş 1479'da biter bitmez ünlü ressam Bellini'yi getirtiyor İtalya'dan. Daha önce getir, savaş halinde nasıl getirsin? Doç, İtalya doçu, doç derler onlara. Nasıl göndersin?
1: Önce, o meşhur fotoğrafı mı yaptırıyor?
0: O meşhur fotoğrafı yaptırıyor. İşin daha garibi, heykeltıraş istiyor Fatih Sultan Mehmet. İşte bu ressamım var da diyor, bu saray ressamı orada Bellini, sıradan bir ressam değil. Öyle büyük bir heykeltıraş gönderemem, onun fazla elimde yok diyor adeta. Heykeltıraş da istiyor. Fatih böyle enteresan bir tip.
1: Sanata yatkın oluşunu da görüyoruz.
0: Tabii ki. Ve işin garibi sadece resim yaptırmıyor. Yeni sarayının duvarlarını da resmettiriyor. Nakışlarla süslettiriyor.
1: Döneminin çok üzerinde bir lider o zaman.
0: Çok farklı. Çağın ötesinde bir düşünce. Yani bu onun entelektüel yanı yalnız. Şunu da belirtelim, Fatih bunları nasıl edindi? 1446-1451 yılları arasındaki o 5 yıllık ikinci şehzadelik döneminde Manisa Sarayı adeta İtalyanların uğrak yeriydi. Büyük cihangirlerin hayatlarını okuyordu orada ikinci Mehmet. Sezar gibi, İskender gibi, efendim şeyler işte Hannibal gibi vesaire. Öyle öyle İskender İslami...
1: Kendisini dünyada... hangisi gibi görüyordu peki? Var mı bununla alakalı bir bilgi?
0: Bilemem. Osmanlı padişahları genelde İskender'le kıyaslanır. İskender ki Makedonyalı İskender, Asya Fatihi. Hindistan'a kadar giden, 20'li yaşlarda da vefat eden bir isim. Ve o kadar etkili olmuş ki İslami edebiyatta İskender. İskendername türü bir eserler külliyatı ortaya çıkmış. İskendername'ler onun adına yazılır. Böyle birisi. Onunla kıyaslanabilir.
1: Hocam son dönemde Fatih'le alakalı farklı notlar öne çıkarılmaya çalışıyor. Mesela en değişik duyduğum sorulardan biri, Hristiyan mıydı? Neden böyle bir yakıştırma yapılıyor?
0: Onu bilmem, bunu cevap ancak gülünerek cevap verilebilir. Sana değil, soru evet, soranlara. Evet. Çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un kuşatılması arefesindeki bir savaş İstişare toplantısında gaza geleneğini öne sürüyor. Atalarımız gibi işimiz gazadır diyor, cihattır diyor. Birincisi bu. İkincisi, Trabzon İmparatorluğu'nu almaya giderken zaman zaman Sivas-Trabzon arasındaki dağlık yollarda atından iniyor, yürüyerek gidiyor. O sırada Uzun Hasan'ın annesi Sare Hatun da orada, göndermiyor onu geri. Uzun Hasan annesinin de bulunduğu bir heyet, elçilik heyeti gönderiyor barış için. Fatih onu Trabzon'a kadar götürüyor. Aşık Paşazade tarihinde vardır bu. Oğul diyor, bir ufacık Trabzon için bu tatlı canına yazık değil mi diyor. Niye böyle ellerin kolların dikenler içerisinde işte perişan vaziyettesin. Ana diyor, İslam'ın kılıcı bizim elimizde. Biz bu zahmeti çekmezsek yarın huzuru ilahide ne cevap verir şeklinde cevap veriyor. Ha belki bir hamasi yönü var ama demek istediğim, Fatih'in amacı kuru bir toprak almak değildi, cihattı, gazaydı. bir bakıma ilahi kelimetullah.

0: Katolik ayini düzenlenmişti. Malum fetih öncesinde, kuşatma sıralarında. Hatta o sırada başta Grand Duke Notaras olmak üzere o meşhur sözü söylüyor İstanbul halkı, Rum halkı. İstanbul'da Latin külahı görmektense Müslüman efendim sarığı görmeyi tercih ederiz diyorlar. Neden? Henüz 1204 Latin istilasının acıları unutulmamış. İstanbul'da taş taş üstünde bırakılmamış 1204 4. Haçlı Seferi'nde. Dolayısıyla Fatih bir nevi İstanbul'a kurtarıcı gibiydi diye düşünülebilir. Ortodoksluğu hemen ihya ediyor. Neden? Katolik dünyasını ayrı tutmak için. Siyasi. Tamamen siyasi, politik bir uygulama bu. Yoksa dine ilgi duyuyor. Fatih çok mütecessis bir hükümdar. İyi bildiği Rumca konuşuyor Patrik adayıyla. Sonra Patrik oluyor, Gennadios'la, Skolarios'la. Dolayısıyla ve bu konuştuklarımızı diyor bir metin halinde yazıp bana gönder diyor. Maddeler halinde ünlü itikatnamesini gönderdi. Ortodoks itikatnamesi. Bu yayımlandı. Fatih ve İstanbul adlı bir dergide yayımlandı. Türkçesi de var bunun. Orada anlatır. Bunlara bakarak Fatih'in Hristiyan'a ilgi duyduğundan bahsedilir. Söyledim. Doğrudur ama siyasi.
1: Peki hocam, Rumca'ya sistem bahsettiniz. 7 dil bildiği söyleniyor. Doğru mu?
0: Şöyle, 7 demeyelim. Çünkü Slav dillerinden birini dilen diğerlerini de bilir zaten. Slav dilleri Sırpça, Boşnakça, Hırvatça, bunlar kardeş şeyler. Yalnız Rumca bildiği, Arapça, Farsça bildiği, Türkçe bildiği kesin.
1: Arapça ve Farsça biliyor.
0: Bunlar doğal, normal zaten. Şiirler yazıyorlar. Arapça, Farsça zaten çok köklü bir eğitimde veriliyor zaten o diller. Batı dillerinden Rumcayı iyi biliyor. Slav dillerini biliyor. Bilemiyorum, Latince bilebilir, anlayabilir. Yani meraklı bir insan olarak niye olmasın? Evet.
1: Evet. Peki şiirler yazıyor dediniz. Avni Mahlası'nı kullanıyor değil mi?
0: Evet. Avni Mahlası ile şiirleri var. Şiirleri divanı birkaç defa yayımlandı onun. Şiire ezber kabiliyetim pek yok ama oradaki bir şiirinde imtisali cahüdü fillah olupdur niyetim diyor.
1: Ne demek istiyor?
0: Allah yolunda cihad ediniz sözüne imtisal ettiğini söylüyor. Cahüdü fillah, cihad ediniz Allah için anlamında. Devamı var tabi, benim ezberimde değil o. Güzel, duygu dokunaklı, duygulu şiirler olduğunu da biliyoruz. O şart hükümdarın duygu tarafı da var.
1: Hocam her yönüyle dikkat çekici özelliklere sahip bir isim.
0: Çok.
1: Ama döneminde sevilmediği de ifade ediliyor. Gerçekten öyle miydi?
0: Sert olması yetmiyor mu zaten? Birkaç defa para ayarı yapıyor. Para ayarı demek, akçe önce saf gümüşten kesilirdi. Ama gümüş kıymetli bir maden. Daha sonra onun içine daha değersiz bakır vesaire diğer madenler karıştırılarak ayarı düşürüldü. Daha hafif akçeler ortaya çıktı. Bu da esnafla ücretler arasını açtı. Yani 4-5 defa, yanılmış olabilirim, defalarca para ayarını düşürdü ve bu biraz hem asker tarafından hem de halk tarafından pek hoş karşılanmadı. Bir de esas sevilmeme sebebi şu. Demin dedim ya, 20 bin kadar vakıfları lağvetti. Onları devletleştirdi. Çünkü Fatih'e asker lazım. Bir gelir kaynağı vakıflaşınca vergiden düşer, vergi vermez. Fatih'e asker lazım. Asker demek para demektir.
1: 20 bin vakıf o zaman
0: vakıf,
1: yani.
0: Tabii. Ve bunların da birçoğu dervişlerin, din adamlarının vakıflarıydı. Onlar bayağı homurdandılar.
1: Din adamlarına bakış açısına da burada temas edelim mi o zaman?
0: Bayağı sert tabii ki. Temas edelim yani. O Fatih Sultan Mehmet kendisi de çok iyi bir bilgin. Tehafüt-ü felasife diye bir şey var. Daha önce İmam Gazali zamanında yapılan tartışmaları tekrar ettiriyor. Münazara yaptırıyor. Kendisi de katılıyor. Hatta bir batılı tarihçiye göre kendisinin de iyi bir filozof olduğunu söylüyor Fatih için. Müthiş bir adam.
1: Hocam yok özellikleri.
0: Evet, çok müthiş tabii ki. O yönüyle sevilmez tabii ki. Sevilmez derken seveni var tabii ki ama para ayarını düşürtmesi, bir de tabii vakıfları lağvetmesi, devletleştirmesi biraz eleştiri aldı. Hatta onun arkasında tabii

0: kendisine direkt eleştiri yapılamıyor. Dönemin Vezir-i Azamı Karamani Mehmet Paşa topun ağzında. O da tabii Fatih'in ölümünden sonra ölümü duyulur duyulmaz büyük bir isyan çıkıyor İstanbul'da. Evi mevi yağmalanıyor. Kendisi de parçalanarak öldürülüyor Mehmet Paşa.
1: Öyle. Peki hocam Batı'da Fatih nasıl yankılanıyordu? Ne diyorlardı Fatih?
0: Fatih 1481'de öldüğü zaman İtalya'da büyük kartal oldu diye yayınlar yapılıyor. Tabi o dönemde henüz gazetecilik falan yok ama yani bir iletişim vasıtaları var tabi. Büyük kartal öldü şeklinde sevinç gösterileri yapılıyor İtalya'da. Batı dediğiniz
1: Grand
0: o dönemde...
1: Grand Turco mu diyorlardı? Hı? Grand Turco.
0: Grand Türk, Büyük Türk tabii ki. Kanuni için daha çok söylenir o. Batı dediğiniz o dönemde İtalya. Yani daha ilerisi Fransa, Almanya, İngiliz oralarda henüz bağlantımız yok. Oralarla bağlantımız Kanuni zamanında olacak. O dönemin batısı İtalya. Oranın öbür taraflar, Balkanlar, Orta Avrupa falan.
1: Hep fetih odaklı bir isim miydi peki? Hep toprakları genişletme, hep savaşma gayesi hep bu muydu?
0: Tabii ki. Onlarca yani o 20'ye yakın devlet aldı. İki imparatorluk aldı Fatih Sultan Mehmet. Ama kuru bir toprak istilası değil mi? Toprak şeyi değil. Oralara kendi şeyiyle mümkün mertebe İslamiyet'i götürmeye çalıştı. Çünkü alınan bir yere hemen bir kadı atanır, bir subaşı atanır, bir miktar yeniçeri bırakılır ve oranın güvenliği sağlanır. Osmanlı'nın işi budur. Ve daha sonra orası şenlendirilmeye çalışılır. Bir külliye, bir cami, mescit, medrese yapılır ve orası şey yapılır, yani iskana açılır. Ve kuruluş yıllarından itibaren Osmanlılar Anadolu'dan Balkanlara sürekli iskan yaptılar. Bunun kökeni Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa'ya kadar gider. İskan siyasetinin bir evi mucidi odur. Bugün Balkanlarda bir sürü Türkler var. Daha sonra devam etti bu tabii ama onların torunlarıdır onlar. Evlat-ı Fatih Han denir. Fatihlerin evlatları, oğullarıdır onlar. Onu uyguladılar Osmanlılar uzun süreler.
1: Evet. Hocam ısrarı da var mı kendisinin? Mesela bu fetih üzerinden bunu konuşalım. Hiç vazgeçmeyi düşündü mü fetih esnasında? Zorluklarla karşılaştığında nasıl bir duruşu vardı?
0: İstanbul kuşatması sırasında 20 Nisan günü alınan deniz mağlubiyeti Fatih'i tereddüde düşürdü. O zaman Çandarlı Halil Paşa dedi ki işte biz demiştik bir dervişin sözüne uyularak bu kadar can telef oldu efendim bu kadar paralar gitti. Derviş dediği Akşemseddin baş teşvikçisi. O ara bir tereddüt geçirdiğini biliyoruz ama Akşemseddin'den orijinali hala elimizde olan ünlü mektup gelince kanaatinin değiştiğini
1: görüyoruz. Ne diyor mektupta?
0: Mektup özet olarak 2. Mehmet'i Akşemseddin gevşek davranmakla itham ediyor. Sert davran diyor, kararlı ol diyor. Sen alacaksın bu şehri diyor. Mealen söylüyorum. Onun şeyini İnalcık Hoca yaptı, yorumunu yaptı. Hatta sonunda da bu söylediklerimiz zatınızı sevdiğimizdendir diyor. Öyle bir sayın sultanım muhtan bir şey de yok yani. Sizi sevdiğimizdendir
1: yalnız
0: diye.
1: Yalnız başta bir sert giriyor Akşemseddin. Biraz yumuşatıyor. Sonra da yumuşatıyor. Yani.
0: Onun için Akşemseddin'in o mektubunun çok büyük rolü olduğunu tekrar burada vurgulamak gerekir. Onun için manevi Fatih Akşemseddin'dir. Ama bunu pek fazla bilen olmaz. Bir ara alimler kendisini ziyaret ediyor ve diyorlar ki bizim rahmet dualarımızla şehir alındı denilince birden celallanıyor. Ben oraya kendi kılıcımla aldım diyor. Sizin dualarınızla değil. Çok enteresan. Sert bir şekilde. Ulema grubu içerisinde herhalde Akşemseddin de vardı. Bilmiyoruz onu. Daha sonra bir süre sonra Akşemseddin Göynük'e gidiyor. Bir daha İstanbul'a gelmiyor.
1: Araları mı açılıyor acaba?
0: Biraz kırılıyor derler. Ondan sonra İbn Kemal tarihinde var bu. Kemal Paşazade'nin tevarih hali Osmanlı'da. Sonra pişman oldu, alttan aldı ama diyor, kırdı diyor. Alimler gönderdi, böyle bir hükümdar.
1: Üzerinde baskı olduğu için mi acaba öyle bir çıkış yapıyor?
0: Vallahi çok
1: başta çünkü önceden de başarısız olmuştu ya.
0: Halil Paşa olmak üzere çok da engel olanlar çıktı, çıkmadı değil. Ama bunlar da destek verdi. başta Akşemseddin, Molla Gürani hocası da kuşatmadan yana destek verdi. Onu o arada nasıl bir halet ruhiye ile söyledi bilmiyorum. Yalnız Fatih'in sertliği ilgili bir şey de haklı anlatayım size bir anekdot.
1: Buyurun hocam.
0: Fatih'in 3 oğlu var. Bayezid, Mustafa, Cem. Cem sonradan, epeyce sonra oluyor. Cem doğduğu zaman beşiğini tekmeliyor biliyor musun? Bu da nereden oldu diyor.
1: Neden?
0: Neden tekmeliyor? Bir hükümdarlık için diyor, şeyse adayların az olması kadar çok olması da tehlikelidir diyor. Tekmeliyor.
1: Hocam kendisinden sonrasını düşünmüş.
0: Ve enteresandır. Daha sonra da kanunnamesini hazırlatırken de şehzadelerle ilgili elkap örneğini yazarken oğlum Sultan Cem diye onu da örnek olarak gösteriyor. Onu bir nevi aday gösteriyor diye yorumluyoruz. Bilmiyorum.
1: Siz evet. Ama galiba yanlış hatırlamıyorsam Cem'i biraz daha farklı görüyorsunuz değil
0: Cem,
1: mi?
0: Cem tabii babasının yolunda. Babasının yolunda. Mustafa Otlukbeli Savaşı'nın hemen arkasında vefat ediyor. Bayezid Cem var. Ha demin söylemeyi unuttum. Bayezid o makufları gelirleri ellerinden alınan dervişlerin adayı. Bayezid. Karamani Mehmet Paşa'nın adamı Cem Sultan. Konya'da Bayezid Amasya'da. Hemen adam haberci gönderiyor ama İshak Paşa ve adamları Cem'in Mehmet Paşa'nın adamını yolda etkisiz hale getirdiler. Gidemedi tabii. Bayezid'i.
1: Beyazıt değildi. Cem olsaydı başka bir tarih görür müydük hocam?
0: Herhalde babasının fetih politikasını sürdürürdü Cem. Bayezid de sürdürürdü ama onu da şimdi hakkını yemeyelim. Bayezid'in de elini kolunu bağlayan o kardeşi Cem Sultan olayı. 14 sene.
1: Bir gözü hep
0: Rodos'a oldu. Gidiyor, geliyor. Karamanoğlu kendisini Avrupa'ya gitmeye zorluyor. Karamanoğlu Kasım Bey. Kasım Bey'in de kendi devleti Karamanoğulları'nı kuracak da ondan. Bayezid Rumeli'de meşgul olsun, ben burada devleti kurayım. Hepsi siyasi çıkar.
1: Evet.
0: Cem orada tabii yargılamayalım ama köstek oldu biraz.
1: Başka bir programda bunları da konuşmak isteriz. Bu konuyla alakalı hep Fatih konuşulduğunda, fetih masaya yatırıldığında bir isim daha gündeme geliyor. Öyle bir isim var mı onu da sormak isterim. Elbette Ulubatlı Hasan'dan bahsediyorum.
0: Evet. Evet doğru. Bizans kaynağının ikinci versiyonunda geçiyor. Birinci versiyon ek kısmında geçiyor. Bizim kaynakların hiçbirisinde Ulubatlı Hasan diye birisinin ismi geçmez. Bizim kaynaklarımızda başta Behişti olmak üzere, Behişti Sinan Çelebi olmak üzere karıştıran Süleyman Bey diye birisi vardır. Daha sonra Fatih onu nitekim İstanbul'un subaşısı yapıyor. Bir nevi İstanbul'un ne diyeyim subaşı, valisi gibi işte belediye reisi gibi, tam karşılığı değil ama yapıyor. Çünkü vaat ediyor, surlara ilk çıkanları ödüllendireceğim, önemli mevkilere getireceğim diyor. Sanıyorum Süleyman Bey olmalı. Çünkü o sırada düşünün binlerce kişi surlara tırmanıyor bir şey. Kim olduğunu da zaten pek seçmeniz mümkün değil. Süleyman Bey olarak kabul edebiliriz ama Ulubatlı Hasan artık kuşatmanın ve fethin sembolü oldu. Onu da biz iteklemeyelim. O bizim bir manevi kahramanımızdır. Benim şahsi kanaatime göre de fethin bir nevi sembolüdür o diyelim. Tüzel kişisi gibi diyelim. Ulubatlı'yı da ihmal etmeyelim ya. Amerika'sı, Avrupa'sı sahte şeyler, kahramanlar yaratıyor. Ulubatlı'yı nerede edelim ki? Her biri Ulubatlı o savaşa katılanların benim gözümde.
1: Amerika'daki tarihte bir de hiçbiri yok.
0: Hiçbiri yok. Onlar hep
1: uydurma.
0: Çocukluğumuzda okuduğumuz Tom Mix, Texaslar her birisi birer uyduruk şeyler.
1: Değil öyle mi? Dünyayı ele geçirdiler işte, etki altına aldılar. Öyle. Hocam biraz imar ve iskan politikasından da bahsedelim mi? Şehirleşme.
0: Vallahi o çok önemli. Bambaşka bir programın konusu olabilir o.
1: Ufacık böyle.
0: Öyle Fatih İstanbul'u aldıktan sonra küçük cihat bitti, büyük cihada başlıyoruz diyor. Büyük cihat İstanbul'un imar ve iskanı. Hüner bir şehir bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir diye bir sözü var. Yine Fatih'in vakfiyesinde geçiyor. Çok önemli. Yani hüner bir şehir bina etmektir. Reaya halkın da gönlünü almaktır. Onların gönlünü mutlu etmektir şeklinde ifadeleri var. İstanbul adeta terk edilmiş bir şehirdi o sırada. 40-50 bin arasında bir nüfusu var. Nüfus daha çok işte Marmara kıyılarında, Haliç kıyılarında meskun. İçinden dereler atıyor. İnekler, koyunlar, şeyler, sürüler falan var. İstanbul'da terk edilmiş metruk bir şehir görünümünde bunun ihya edilmesi lazım. Aldıktan sonra çünkü Fatih bundan sonra saltanat merkezim İstanbul'dur diyor. Artık Edirne değil İstanbul'dur. Buranın bir an önce abadan olması, mamur olması gerekecek. Büyük bir iskan siyasetine başladı. Anadolu'dan, adalardan, Rumeli'den sürgün denilen zorunlu iskan siyaseti güttü Fatih Sultan Mehmet. Bugün İstanbul'un birçok semtinin adı Anadolu şehirlerinin veya ilçelerinin adını taşır. Aksaray gibi, Niğde Aksaray şimdi il oldu malum. Draman gibi, efendim Çarşamba gibi. Bunlar hep Anadolu isim. Oradan getirtilmiş bu göçmenler. Bosna, Yeni Bosna. Sur dışında da İskan faaliyetlerine başladı. İskan oğlu Bayezid zamanında da devam ediyor. Yavuz zamanında da ediyor. O kısa süre saltanatı var. Ama Kanuni zamanında da artık doluyor. Hatta su yolcu denilir. O zaman su işleriyle ilgilenen görevli su yolcu denilir. Su yolcuyu hapsettiriyor Vezir Sadrazam Rüstem Paşa. Bu Kanuni'nin kulağına gidiyor. Su getirtiyor, evet. İstanbul'a. Niye yaptın böyle diyor. Sultanım diyor. Biz her yere su getirtirsek burada bu İstanbul'u niye su yetmez diyor. Bu kadar insana nasıl şey yapacağız diyor. Su vereceğiz şu bu falan. Öyle bir önlem. Tabii değişik bir önlem. Ve bu sefer de İstanbul'un geri göçü teşvik ediliyor Kanuni'den itibaren. Selaniki tarihinde vardır bu bilgi. Bu zimmi su yolcunun adı Kris diye birisi. Kris diye adını da yazar onun. Böyle şeyler yaşamış. Günümüzde İstanbul'un hali malum işte.
1: Evet. Hocam döneminde peki kendisine Fatih deniliyor muydu yoksa daha sonra?
0: Ebu'l-Fetih denir. Ebu'l-Fetih. Fethin babası. Eski kroniklerde var. Daha sonra Fatih'lik şahsiyeti tabii öne çıkıyor. Fatih fetheden, açan, yani bir gayrimüslim bir yeri açıp İslam'ı açan demek bir.
1: Hep bahsedilen hadisin doğruluk payı var mı?
0: Var. Var tabii ki. لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْتِينِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ. İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandana ne mutlu, işte askere ne mutlu gibi övgü var burada. Teşvik var tabii ki. Buhari'nin, ünlü hadis alimi Buhari'nin Tarih-ül Kebir'inde geçiyor bu. Müstedrek'te geçiyor. İbn Hanbel'in kitabında gibi birçok yerde var. Ben tabii ilahiyatçı değilim ama ilahiyatçılar bununla ilgili çalışmalar yaptılar ve doğruluğu yolunda karar verdiler. %90-95 doğru. Ama Buhari bunu Sahih adlı eserine almadı. Diğer eserine aldı. Der ki çok hafif bir bulanıklık mı var? O da çok titiz biliyorsunuz Buhari hadis toplayıcısı. En küçük bir şey görünce onu reddediyor. Çünkü nihayet sözlerini topladığınız kişi Hazreti Peygamber, uyduruk bir şey olamaz yani. Ama benim kanaatime göre doğru. O dönemin kaynaklarında da geçiyor bu hadis. Tursun Bey'de olsun, diğer Tursun kaynaklarda geçiyor. Biliniyor yani, o dönemde de biliniyor.
1: Fatih'ten itibaren mi Osmanlı sultanları halifeydi aynı zamanda, yoksa öncesinden mi başlamış?
0: Daha önceden başlıyor Osmanlı. Ya o dönemlerde her devlet başkanı halife sıfatını kullanabiliyordu. Timur oğulları da kullanıyordu. Fas sultanı da kullanıyordu. Ama Mısır'ın alınmasından sonra Hilafet-i Kübra Osmanlı Devleti oluyor. En büyük halifelik Hilafet-i Kübra deniliyor. Orada bir fark var. Halife değil de en büyük halife.
1: Evet.
0: Evet. Ama Osmanlılar halifeyi pek kullanmadılar. Ne zamana kadar? 2. Abdülhamit dönemine kadar ihtiyaç duymadılar. O dönemde 1774 antlaşmasına da girdi halife, biliyorsun. Küçük Kaynarca'ya. Böylece dünya Müslümanlarının halifesi oldu.
1: Hocam Fatih Camisi hayattayken mi yaptırılmasını istiyor?
0: Hayattayken yapılıyor. Etrafındaki külliyelerle birlikte yapılıyor Fatih Camii. 1470'lerde yanılmıyorsam. Onun esas orta Semaniye medreseleri. Tabi İstanbul bence Osmanlı'nın ilk büyük üniversitesi o medreselerdir. Bizim talebelik yıllarımızda öğrenci yurduydu oralar.
1: Eğitime verdiği önemi de görüyoruz.
0: Çok önemli, eğitime çok büyük önem veriyor. Ve çok ilginçtir. Eyüp Sultan da açtığı bir Darül Muallimin'de, ilkokul öğretmeni denilebilir onlara. Bir nevi bugünkü pedagojik formasyon diyebileceğimiz usulü tedris dersini zorunlu kılıyor. Usulü tedris. Daha sonra kaybolup gidiyor o. Ta 19. yüzyılda tekrar konuyor. usulü tedris. Yani bir nevi tedris usulü. Hocaya bu lazım. Bugün pedagojik eğitim aldınız mı? Biz de aldık. Yani onu almazsan öğretmen olamazsın. Bunu Fatih koyuyor işte o yüzyılda.
1: Hocam son olarak şunu da sorayım. 36 Osmanlı padişahından kendisini ayıran, yani diğer 35 padişahtan kendisini ayıran özellik dediğimde fetih diyeceksinizdir zaten, ama bunun dışında hangi özelliğini öne çıkarırsınız?
0: Kanun yapıcılığı derim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet tahta çıktıktan bir süre sonra önce Reaya Kanunnamesi diye, Kanunu Padişahi diye bir eser toplattı. Reaya Kanunnamesi. Vergiler, cezalar falan vardır burada. Hayatının sonlarına doğru da benim yayımladığım o Kanunname-i Ali Osman'ı çıkardı. O tamamen teşrifat. Biri merkez, biri taşra teşkilatı ile ilgilidir. Yani ben acizane şunu söyleyebilirim. İkinci Mehmet'in fatihlik yönü ağır basmasaydı kanuni denilirdi ona. Kanunu, Ebu'l-Kavanin denirdi. Çünkü sadece bu iki kanunname değil, Tapu Tahrir Kanunnamesi, Gümrük Kanunnamesi, Darphane Kanunları, bir sürü şeyler çıkarıyor. Ya aldığınız bir yerin yazımı yapılacak. Tapu Tahrir bunu çıkartıyor.
1: İnanılmaz.
0: Darphane, Gümrük bu yönüyle ve kurucu bir şahsiyet. Benim kanaatimde o sözüne cevabım, hem kanun yapacağım, bir kurucu bir şahsiyet. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek kurucusu Fatih Sultan Mehmet'dir. Çünkü İstanbul alınmadan Osmanlı kuruluşunu tamamlayamazdı.
1: Programın manşeti bence bu son söylediğiniz.
0: Çok önemli.
1: Fatih'i tabii saatlerce konuşsak bitiremeyiz. Ama süremizin sonuna geldik hocam. Birçok sorun var hala. Sadece Fatih odaklı sorularımı yönelttim. Kendisinin fetihlerini, savaşlarını ve yine politikalarına temas etmedik. İnşallah sizin uygunluğunuza göre sonraki dönemlerde İnşallah. Bu konuları da konuşuruz. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Çok kıymetli bilgileriniz. Sağ olun.
0: Estağfurullah.
1: Profesör Doktor Abdülkadir Özcan bizlerle birlikteydi. Evvel zaman içinde de Fatih Sultan Mehmet Han'ı, dahi komutanı konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 22, Bursa 23, Balıkesir 21. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Konya, Kayseri ve Sivas 18, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 24. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 22, Adana ve Hatay 24, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Samsun 19, Karabük ve Rize 20. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 19, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 22 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Bu salı binde Named Dana Kangal Sucuk 315 lira. İçim %0,5 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

Sunar. İdefix.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Dinleyin hanımlar beyler.
2: Hey, düğmelere dokunma.
0: Bilim kurgu fantastik türündeki Star Wars, Mandalorian ve Grogu vizyona girdi. Din Djarin ve Grogu'nun galaksideki en tehlikeli maceralarını konu alıyor. Kötü imparatorluğun yıkılmasının ardından dağılan savaş lordlarıyla mücadele eden yeni cumhuriyet bu ikiliden yardım istiyor.
3: İmparatorluk çok yaşa.
2: Elindeki tüm kötüleri saf dışı bırakacağız.
4: Amaç intikam değil. Amaç bir savaş daha çıkmasını önlemek.
2: Kemerini tak.
5: Acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
2: Tehlikeli bir duruma girmeden zırhını kontrol etsin. Çocuk benden sonra asırlarca yaşayacak. Her zaman korumak için yanında olamayacak.
5: Korkuyor musun? Korkmalısın.
2: Kaçıyor muyuz? Yoksa savaşıyor muyuz?
5: O çocuğu sevdim.
2: Neyi bekliyorsun?

0: Gerisi de yemekten sonraya kalsın.
1: Yardım edin, kimse yok mu?
2: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
3: Palaz Baba, Çay Saati, Ruzi hazırlar.
4: Harikasın.
5: Animasyon türündeki Kehribar'la Boncuk Kayıp robot gösterimdi. Filmin konusuna gelirsek, Ormanya'da bilim insanı Palaz Efendi uzun süredir üzerinde çalıştığı robotu Ruzi'yi tamamlar. Ruzi aktifleştiğinde Palaz Efendi'yi analiz ederek ona Palaz Baba adını verir ve aralarında güçlü bir bağ oluşur. Ancak şehir merkezinde düzenlenen tanıtım sırasında Ruzi aniden ortadan kaybolur.
6: Ruzi nerede?
7: Ay ben ne bileyim, ayol nerede?
8: Belki de göç etmiştir.
6: Ne demişler? Yemek buldun koş, dayak tut kaç.
9: Kül kedisi. Nerede bu kız?
5: Kül kedisi 3 dilek animasyon türünde. Film, dünyaca ünlü kül kedisi masalına sihirli, modern ve çok eğlenceli bir bakış. Süperstar Prens Merlifloor'un hayranı olan kül kedisi, prensin müstakbel prensesiyle tanışması için düzenlenen baloya katılmayı heyecanla bekler. Fakat kötü kalpli üvey annesinin verdiği işleri yapması gerektiği için evde mahsur kalır.
10: Nasıl yani? Prens evlenecek mi?
9: Prensin kafası gidecek.
11: Sihirli fındık dileğini yerine getirecek.
12: Aa, ben hayatım boyunca seni aradım.
13: Hey, bana ne yaptın senin sersem ağaç?
9: Evlenirsen kraliyet ailesine katılırız.
13: O sincaplar nasıl hayatta kalıyor acaba? Benim bir paltom var ama beni sıcak tutmuyor.
10: Baloya çok az kaldı, hadi.
14: Prens Merlifloor. Sizinle tanışmak büyük bir zevk, güzel yabancı.
15: Hırsız var.

0: geliyorum.
1: Eli, ben geliyorum.
2: Vous êtes contente de réaliser le film?
3: Oui, je me sens très chanceuse.
4: Dram türündeki moda filmi vizyonda. Alice Weinekor'un yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda güzel aktris Angelina Jolie başroldü. Moda, Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında üç kadının hayatının Paris'te kesişmesine odaklanıyor.
5: Arabayı

sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Ragıp Narin ve Ece Mumay, sözleri Ertuğ Ömer ve Mumay'a, müziği Ertuğ Ömer'e ait Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor düetiyle dijital platformlarda ön sıradalar.

Derya Bedavacı sözleri kendisine, müziği Murat Bedavacı'ya ait Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla haftanın en fazla dinlenen isimlerinden oldu.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Merve Günay, sözleri ve müziği Bertin Yıldız'la kendisine ait Senden Sonra'yla dijital platformlarda en çok dinlenilenler arasında.

0: gentlemen, the Turks are coming.
1: Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Türk Milli Futbol Takımının Dünya Kupası'na katılmasını garantiledikten sonra marş yazacağını açıklayarak dinleyicileri sevindirmişti. Akçıl, Türkler Geliyor adlı marşın önce nakarat kısmını, ardından tam halini dijital platformlarda yayınladı. İşte heyecanla beklenen, tribünleri coşturacak, tüyleri diken diken eden milli takım marşını dinliyoruz.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Pamukkale'nin ya da antik çağ adıyla Hierapolis'in bugün sessizliğe gömülmüş geniş ve beyaz basamakları 2000 yıl önce dünyanın en hareketli, en gizemli ve en zengin şehirlerinden birine ev sahipliği yapıyordu. Ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerler listelerinde sıklıkla yer verilen ve her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale, termal suların havayla teması sonucunda meydana gelen beyaz travertenlerin donmuş bir şelale benzeri kademeli şekiller oluşturduğu ve yer yer teras biçimli havuzlar meydana getirdiği bir doğa harikası. Yıl öncesinde Bergama Krallığı'nın inşa ettiği Hierapolis kenti bir termal sağlık merkezi gibi görev yapar ve şifalı olduğuna inanılan kaynakları binlerce yıl boyunca Anadolu'nun farklı yerlerinden gelip sağlık ve güzellik arayan kişiler tarafından ziyaret edilir. Hierapolis, Roma İmparatoru Neron dönemindeki büyük depreme kadar Helenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu sürdürür. Deprem kuşağı üzerinde bulunan kent, Neron dönemi depreminden büyük zarar görür ve tamamen yenilenir. İkinci yüzyılda küçük bir kasaba haline gelen kent, milattan sonra 13. yüzyılda Selçukluların egemenliğine geçer ve 14. yüzyıldaki depremden sonra tamamen terk edilir. Peki, dünyanın en önemli antik kentlerinden Hierapolis'te bundan 2000 yıl önce hayat nasıldı? Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Loic History, yapay zeka ile bir zamanlar Hierapolis'i yani Pamukkale'yi canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

O bir efsane, Michael Jackson. Yaşarken de, ölümünden sonra da çok konuşuldu ve konuşulmakta. Kendine has giyim tarzı, yorumu, yaşam stili ve de ikonik dansıyla.

dünya pop müziğinin kralının en meşhur dansı olan Moonwalk, yani ay yürüyüşü ise hala sokak sanatçılarından profesyonellere kadar geniş yelpazedeki dansçılar tarafından takdir ediliyor.

1983 yılında Billie Jean performansı sırasında ikonikleşen bu hareket, dansçının geriye doğru adım atarken ileri gidiyormuş gibi görünmesini sağlayan bir göz yanılsaması tekniği.

Peki Michael Jackson'ın 1974 yapımı bir filmi izlerken etkilendiğini ve o filmdeki danstan ilham aldığını biliyor muydunuz? So any day or night wherever you are, if you would like to take a trip to a star, the quickest transportation yet.

Rock tarihinin 60 yıllık efsanesi Scorpions 2026 yılının en büyük stadyum konseri için İstanbul'a geliyor. Milyonlara ilham veren zamansız hitleri, kusursuz sahne enerjisi ve büyük prodüksiyonuyla Scorpions 24 Haziran akşamı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda tarihi bir geceye imza atacak.

Klasik müziği farklı bir sahne yaklaşımıyla yorumlayan cellist Yodok, Yodok Cello projesiyle 1 Kasım'da AKM Opera Salonu'nda sahnede olacak. Sinematik anlatım dili ve güçlü yorumuyla öne çıkan sanatçı, performanslarında müziği yalnızca işitsel değil, aynı zamanda görsel ve duygusal bir deneyim olarak ele alıyor. Kendisinin ürettiği cello ile sahneye çıkması ise bu deneyimi daha kişisel ve özgün bir boyuta taşıyor.

Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak, Epiphone 10. yıl konserleri serisi kapsamında Türkiye'de müzikseverlerle buluşuyor. Wicked Game, Baby Did a Bad Bad Thing, Blue Hotel gibi efsaneleşmiş şarkılarıyla tüm dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaşan platin plak sahibi Isaak, 16 Haziran'da İzmir Kültür Park Açık Hava sahnesinde, 18 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde ve 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Daha önceki yıllarda Baltazar ve Placebo gibi dünya çapında ses getiren isimleri ağırlayan festival, Blind ve Epiphone ortak organizasyonu ve %100 müzik katkılarıyla 23-24 Haziran tarihlerinde Life Park'ta müzikseverlerle buluşacak. Blind Fest açılışı ise 2012 çıkışlı Another Love parçasıyla 3 milyara aşkın dinlenmeye ulaşan Tom Odell'le yapılacak.

İngiliz alternatif rock sahnesinin etkileyici gruplarından Wolf Alice 15 Temmuz akşamı Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Brit ödüllerinde en iyi grup ödülünü kazanan Wolf Alice turne kapsamında ülkemize geliyor. Eli Roswell'in güçlü vokali grubun tanıdık gitar tonlarıyla birleşerek grup size hem nostaljik hem de bugünün müzikal tonlarında bir akşam yaşatacak.

Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi 44. yılında sanatseverlerle buluşuyor. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi Elgiz Müzesi'nde kapılarını açtı. Küratörlüğünü Zeynep Burçoğlu ve Koray Tokdemir'in üstlendiği sergi, jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 23 genç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Bu yıl eşik, sanatsal üretimde anlamın yeniden kurulması temasıyla çağdaş sanatın bugün en çok tartışılan sorularına odaklanan sergiyi 31 Temmuz tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

İç Mimar Atilla Kuzu ve Mimar Levent Çırpıcı, alüminyum profil sistemlerini işlev, form ve algı arasındaki sınırları yeniden düşünmeye açan üretimlere dönüştürdükleri Profilden adlı sergileriyle sanatseverlerle Gobo Art ve Design'da buluşuyor. Sergi, ekstrüzyonla üretilmiş alüminyum profilleri merkezine alıyor ve bu anonim elemanları form, işlev ve algı arasındaki ilişkiler üzerinden yeniden okuyor. Sergi 6 Haziran tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

0: Hollywood'un usta aktörü Tom Cruise'un 2017 yılında Görevimiz Tehlike 6 filminin Londra'daki çekimleri sırasında dublör kullanmadan bir binadan diğerine atlarken duvara çarparak sağ ayak bileğini kırdığını ve acısını umursamayıp sahneyi çekmeye devam ettiğini biliyor muydunuz? Filmde Ethan Hunt karakterine can veren Cruise ve IMF ekibi ters giden bir görev sonrası çalınan plütonyumu geri almak için zamana karşı yarışıyor. Usta aktöre filmde Henry Cavill, Simon Pegg ve Rebecca Ferguson gibi oyuncular eşlik ediyor.
1: Sorry, I had it in 2D. Good luck.
0: Hiçbir filminde dublör kullanmayan karizmatik aktör, Londra'da iki bina arasında bir emniyet kemeri yardımıyla atlama yaptığı gösteri sırasında yaralandı. Görüntülerde aktörün ikinci binanın yan tarafına çarptığı ve ardından kendini güvenli bir yere çektiği görülüyor. Sağ ayak bileğinin yanı sıra kalçasından da yaralanan Cruise, sakatlanmasına rağmen koşarak sahneyi tamamladı. Bu görüntüler daha sonra filmin final kurgusunda da kullanıldı. Tom Cruise daha sonra röportajlarında kemiğin kırıldığını atlarken hissettiğini ama sahneyi tamamlamak zorundaydım diye düşündüğünü anlattı. Bu arada Görevimiz Tehlike 6 dünya çapında 791 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek o tarihe kadar serinin en yüksek hasılat yapan filmi oldu.

0: Dünyanın eşsiz güzelliklerinden biri. Aslında ne kadar muntazam yaratılmış bir alemde yaşadığımızın kanıtı. Doğanın cesur paletlerinden birine sahip olan pembe nar bülbülü kuşu, Avustralya ormanlarının adeta gizli mücevheri. Güneydoğu Avustralya'ya özgü olan bu kuş, yoğun fosfor pembesi göğsüyle ve de güzel sesiyle ormanın soluk tonları arasında bir ışık gibi parlıyor. Ancak bu çarpıcı görünüm sizi yanıltmasın. Zira fotoğraf sanatçılarının uzun süre çekim yapamayacağı kadar çekingen ve sakin bir kuş pembe nar bülbülü. Örtüsü arasında küçük zıplamalarla hareket etmeyi tercih eden bu kuş, kuşkusuz doğanın mükemmel çeşitliliğinin en nadir örneklerinden.
1: Thank you very much.
0: Sinema dünyasının kalbinin attığı akademi ödüllerinde Conan O'Brien fırtınası hız kesmeden devam ediyor. 99. Oscar ödüllerinin

0: Sunuculuğu için bir kez daha ünlü komedyen O'Brien'le anlaşıldı. Böylece Conan O'Brien son 3 yıldır üst üste Oscar törenini sunarak akademi tarihindeki yerini sağlamlaştırmış oldu. Geçtiğimiz Mart ayındaki törenin ardından Walt Disney yöneticisi Rob Mills, O'Brien'in performansından o kadar memnun kalmıştı ki törenin ömür boyu sunucusu olması yönündeki esprilerin aslında birer şaka olmadığını ima etmişti. 99. Oscar Akademi Ödülleri 14 Mart 2027 tarihinde Dolby Theater'da gerçekleştirilecek. Altı yıllık aranın ardından sinemaya dönen Oscar ödüllü aktör Matthew McConaughey uzun süren sessizliğini oldukça iddialı bir yapımla bozdu. Drivers of Amzia King filminin merakla beklenen ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Andrew Patterson'ın yazıp yönettiği film, Oklahoma'nın balta girmemiş kırsalında müzik ve suçun iç içe geçtiği sarsıcı bir hikayeyi konu alıyor. McConaughey hem bluegrass müziğine tutkun bir müzisyen hem de kasabanın en büyük bal üretim operasyonunun başındaki isim olan karizmatik Amzia King karakterini canlandırıyor. Filmin vizyon tarihi 21 Ağustos.
1: If you really want to ruin someone's life, you take away everything.
2: I would be careful poking around in this business. This is not full of kind people.
3: Isn't just theft. There's a design and cruelty to this.
4: Someone loaded up everything he built and took it all away. And I'm gonna find them. And I'm gonna take it all back.
5: Stealing back some money?
4: I know the weather. I know the bees. I know the point where anyone else would give up, and I won't.
6: Are we getting paid for this?
7: The whole thing to rebuild. We should realize how much we ought to save with the taste of that honey.
2: Get ready, my little chickadee. Bees only swarm when they are ready for a fight.
0: Dünyaca ünlü Hızlı ve Öfkeli serisinin oyuncu kadrosu 25. yıl dönümü kutlamaları için Cannes Film Festivali'nde bir araya geldi. Aksiyon severleri peşinden sürükleyen kült serinin yıldızları Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Jordana Brewster, Cannes'da fotoğrafçıların karşısına geçerek birlikte poz verdi. Bu özel buluşmada ekibe 2013 yılında Los Angeles'ta meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Paul Walker'ın 27 yaşındaki kızı Meadow Walker eşlik etti. Serinin merakla beklenen ve Fast Forever başlığını taşıyan 11. halkasının 2028 yılının Mart ayında vizyona girmesi planlanıyor.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık.

0: fırsatını kaçırma. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
3: bankacılık. Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok. Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksaft.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
2: Vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
5: bankacılık. Bu salı binde BioBlast şampuan çeşitleri 169 lira. Queen

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.

Yeni Zelanda, Büyük Okyanus'ta popüler bir ada ülkesi. ...700'den fazla küçük adadan oluşan Yeni Zelanda, bugün seyahatseverlerin keşif listesinde en başlarda olan bir destinasyon.

Ülkeye ilk yerleşenler 1000 yıl önce Polinezyalı Maoriler olmuş. Adaya ilk ayak basan Avrupalı ise 1642 yılında Hollandalı Abel Tasman. Günümüzde nüfusun çoğunluğu Avrupa kökenli.

Türkiye'den uçuşun 22 saat sürdüğü Yeni Zelanda, özellikle doğa harikası şelaleleri, tertemiz kumsalları ve parıldayan buzullarıyla harika bir turistik merkez.

underwater.

geleceğin eğlence mekanını merak ediyor musunuz? Cevabınız evetse, gelin beraber son dönemin ilgi çeken Las Vegas'taki fütüristik eğlence ve müzik mekanı Sphere'ı keşfedelim.

0: yaklaşık 110 metre yüksekliğine sahip bu dünyanın en büyük küresel yapının tasarımı Madison Square Garden'ın yönetim kurulu başkanı James Dolan tarafından 7 yılda yapıldı. Sphere ilk kez 4 Temmuz 2023'te düzenlenen dijital havai fişek gösterisi ve Merhaba Dünya yazısıyla dikkatleri üzerine çekti. 2.3 milyar dolara mal olan bu gösterişli yapıda seyirciler neye odaklanmak istediklerine kendileri karar veriyor. Mekanda dünyanın en büyük ve en yüksek çözünürlüklü LED ekranıyla çevrili bir sahne yer alıyor. Ekran seyircilerin etrafını sarıyor ve oturduğunuz yere bağlı olarak tüm görüş alanınızı kaplıyor. Mekanın dört bir yanına yerleştirilmiş binlerce hoparlör sayesinde dünyanın en büyük ve en iyi konser sınıfı ses sistemine sahip olan mekan, berrak ve çok katmanlı bir ses deneyimi sunuyor.
1: I'm the hero here, not you.

0: Hey!
1: Efsanevi rock grubu U2, mekanın açılışında sahneye çıktı ve izleyicileri hayran bırakan 2 saatlik bir performans sergiledi. Büyüleyici görseller eşliğinde 18 binden fazla seyirci destansı bir müzik yolculuğuna çıktı. Şimdi o unutulmaz dakikaları izliyoruz.

0: Günümüzden en az 100 yıl öncesini anlatan, adeta zamanda yolculuğa çıkaran filmler arasında eminiz birçoğunun en favori filmlerinden biri mutlaka vardır. Zira dönen filmleri bizi geçmişe götürür ve o günlerin ambiyansında en az 1,5 saat yaşarız. Peki en sevilen ve de eleştirmenlerden tam puan alan dönem filmleri hangileri? İzlence ekibi olarak farklı yılları en etkileyici şekilde anlatan tarihi filmleri sizler için derledik.
1: Bakalım beni önce kim yakalayacak? Hadi.
2: Hadi.
1: Hadi. Hadi. Hadi.
0: Dünya müzikal tarihine yön veren deha Wolfgang Amadeus Mozart'ın tabiri caizse arıza karakterine odaklanan 1984 yapımı Amadeus bir klasik. Müzik konusunda yüce bir yeteneğe sahip olan Mozart da Antonio Salieri'nin ilişkisine odaklı bir başyapıt izliyorsunuz. Bugün 71 yaşında olan oyuncu Tom Hulce'ın Mozart'a hayat verdiği filmin final sahnesi de övgüye değer.

1897'de yayınlanan romandan uyarlanan Jane Eyre, Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki aşkı anlatan gotik tarzda romantik bir film. Toplumdaki sınıf ayrımını ve erkek üstünlüğünü gerçekçi bir biçimde yansıtan filmde Jane Eyre'i Mia Wasikowska canlandırıyor.

0: gece.
1: 2007'de vizyona giren Aşkın Kitabı, beyaz dizi serilerinin unutulmaz yazarı Jane Austen'in gençliğinin ilkbaharının hikayesi. Hiç evlenmemiş ve son derece soğuk bir kadın olarak tanınan İngiliz yazar Austen'in olgunluk dönemi eserlerine ilham olan 20'li yaşlarında yaşadığı tutkulu bir aşkın hikayesini anlatan filmin başrollerinde Anne Hathaway ve James McAvoy yer alıyor.

0: Yakında kızıma Devonshire düşesi diye hitap edecekmişim.
1: Bu doğru mu anne?
0: Evet doğru.
2: 2008 yapımı Düşes'in baş kadın oyuncusu sıra dışı bir güzelliğe sahip Keira Knightley tarafından canlandırılıyor. Birçok sanatçı için dezavantaj gibi gözüken fiziksel dış görünümündeki değişikliği başarıyla avantaja çeviren Keira, Düşes Georgiana rolüyle destan yazıyor. Konusu 18. yüzyılın sonunda geçen filmde Knightley'e Oscar adayı ünlü oyuncu Ralph Fiennes eşlik ediyor.
0: Onunla mutlu olacağına inanıyorum.
1: Olacağım anne. Olacağımı biliyorum.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Beni görmek ve tabii ki yeni karımı görmek. Can sıkıcı olabiliyor. Ama alışırsın.

James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik, ortak yapımcılık ve ortak kurgu yönetmenliği yaptığı 1997 yılı Amerikan yapımı, epik, felaket ve romantizm temalı sinema filmi Titanic, bugünün kült filmlerinden. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'a kariyer kapılarını ardına kadar açan Titanic, eleştirmenlerden tam puan alan bir dönem filmi.

0: Bayan Fairfax. Ah, bestenizi getirmemeniz yazık olmuş.
1: Umarım melodiyi hatırlayabilirim. Dünyada hiç kimse sizin gibi çalamaz.

0: Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. İhtişamlı bir dönem filmi Emma 2020'de gösterime girdi.
1: İyi ki Bayan Fairfax'i çalmaya davet ettim. Büyükannesinde piyano olmadığı için bundan yoksun kalıyordur.
2: Onaylamanıza çok sevindim. Ama umarım Hartfield'daki konuklara saygıda pek kusur etmiyorumdur.
1: Hayır, pek de kusur etmiyorsun. Bayan Fairfax'tan hoşlanmadığın gayet belli.
2: Nedense herkes yaşıtız diye iyi anlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendimi bildim bileli Jane Fairfax'ten daha iyi bir dost bulamayacağım söyleniyor. Ne kadar başarılı ve üstün olduğu da.
1: Kesinlikle başarılı. Belki de senin olmak istediğin kadar başarılı.

0: Son yıllarda Türk sineması önemli bir atağa geçti. Yerli yapımlar dünya festivallerinde boy gösterirken vizyona giren filmler gişede de hatırı sayılır performans gösteriyorlar. Peki Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri hangileri? Bazıları hemen aklınıza geliyordur. Sizi daha fazla yormadan bir hatırlatalım.
1: Faresi durmuş. Buraya kadarmış.
2: Ulan dalga mı geçiyorsun? Adamla sabahtan beri halay tepip duruyorsun ya, ölmüşsün.
1: Halaydayken zaten ölüydü abi. Pastayken öldü. Ya o kalabalığın içinde ben şimdi bunu buraya kadar sürüklersem dedim, dikkat çeker. Ben bunu ne yapayım, halaya atayım. Kutip ettim ya, ne güzel fikir. Ama muallim, oluyor mu böyle ya? Odada ölü var, yaşayanlar korkuyor belki. Ben de insanım, ürküyorum, ben de insanım.
0: Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Düğün Dernek, 6 Aralık 2023'te vizyona girdi ve 29 hafta gösterimde kaldı. Komedi türündeki filmi tam 6.961.909 kişi seyretti.
1: Ben bu ayvası işine gireyim, bu benim anlama yazılmış, bu belli. Takılları makılları da alamayacak, o da belli. Aha bir tane de eşimiz var. Sanki ben buradan kaçıp gitsem beni sen mi yağlayacaksın?
2: Şunu ben sana vereyim, yolluk edersin, dur.
1: Allah razı olsun abi.
2: Abi tek kurşun. Seni vururum, bir takarım. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. madde 3. bend 2. fıkrası gereğince 6 ay yatarım yani. Desem yalan olur. Sebep sonuç 46C. FBI'dan çok yetkin var ulan benim. Seni gözümü kırpmadan vururum. Dönüp arkama bile bakmam. Önüm geçin oğlum çünkü. Gez. Göz. Arpacık. Şimdi ne yapacık?
0: ...16 Şubat 2012'de 900 salonda vizyona giren Fetih 1453... ...İstanbul'un fethini konu alan ve Ulubatlı Hasan'ın hayat hikayesi çerçevesinde kurgulanan bir yerli yapım. Filmde İbrahim Çelikkol, Devrim Evin, Dilek Serbest gibi isimleri başrollerde izliyoruz. Sosyal medyada filmin 3 dakikalık fragmanı tam 24 saatte 1.670.000 kişi tarafından izlendi. Fetih 1453 gösterimdeki ilk gününde ise 300.000 biletli seyirci tarafından izlendi.

0: to we are lost thing. Lost. We are lost. We have no money. No money perfect storm.
1: Öf, yeter be yeter. Anlamıyor işte adam. Beni bak. Kaptan var ya kaptan. Bu adam var ya boğacak bizi boğacak. Tekneyi battıracak. Kesecek bizi. Baraları indirdi indirdi baraları. Gel beraber kopartalım kopartalım kafasını gel. Öleceğiz yoksa herkes ölecek. Gel bakalım gel hadi.
2: Çekimleri Geyikli ve Bozcaada'da gerçekleşen Ata Demirer ve Demet Akbağ başrolde gördüğümüz Eyvah Eyvah 2 7 Ocak 2011'de gösterime girdi. Film resmi rakamlara göre 3 milyon 962.700 kişi tarafından izlendi ve 41 hafta gösterimde kaldı.
3: Tekneyi kim kullanacak?
0: Aferin size.
1: Ne ya bundan ötürü? Ben vurmasam öldürecek adamı. Bayıltayım dedim madem ne yapayım? Sen de vur dedik öldürdün. Elin amamış senin de be. Çek şuradan. Çek.
0: Şeyin gidiyor mu bir şey yap.
1: Abi ne bileyim ben müzisyenim ben be ya dümenci miyim?
4: Bu ne ya?
5: Sahtaya çıkıyoruz.
6: Emredersiniz komutanım.
1: Durdu.
3: Durdu evet.
1: Ses denemesi. Ses denemesi yapıyorum. Ses denemesi. Ses.
3: Ver bakayım. Ver.
0: Alo.
7: Bizi duyan var mı selam?
3: Tamamdı o selam dedi. Konuşmuştum ben çünkü daha önce. Tamam. Bizi duyan var mı? Tamam.
1: Firuze abla. Bu ne be ya? Eyvah eyvah.
8: Bu ticari teknenin tatbikat alanında ne işi var yüzbaşım?
9: Truva tatbikatına balıkçı kayığıyla katılan ilk kaptansın. Doğrusu büyük cesaret.
10: Komutanım şimdi...
9: Tarihe geçtiniz ya. Sayenizde yasa dışı göçmenler evlerine döndüler. Ben de büyük olasılıkla Adıyaman'a bot komutanı olacağım. Bravo, bravo.
3: Adıyaman'da deniz var mı? Yok ki. Yok orada deniz.
2: 2005 yapımı bir Çağan Irmak filmi olan Babam ve Oğlum, Türk sinema tarihinin kültleşen yerli yapımlarından Çetin Tekindor, Hümeyra, Fikret Kuşkan, Yetkin Dikinciler, Şerif Sezer ve Ege Tanma'nın oyunculuk performansı gösterdiği Babam ve Oğlum'u 3.839.883 kişi izledi. Seyircilerin çoğunun gözü yaşlı tamamladığı film tam 84 hafta gösterimde kaldı.
11: Burada duraydım.

0: böyle tam burada böyle gollerimi açaydım ilk yani. Tutaydım onu ve gitme deyeydim. Gitme Sadık. 15 sene evvelsi duraydım öyle Nuran. Tutaydım Sadık'ımı.
1: Hüseyin, indir kollağını. Hüseyin kurban ol.
0: Sarılaydım öyle evladıma. Gitme deyeydim.
2: Bak, herkes bize bakıyor.
1: Hüseyin topla kendini. Başımızda babamız sen kaldın bir tek. Bak el kader torunumuz var. Yapma Hüseyin. Hüseyin topla kendini.
0: Gitmez idi o vakit. Kalırdı. Ağzım dilim lal olaydı. Git diyen dilim kopaydı. Benim yüzüm

0: adamın önünde daha olsa duramaz.
1: Yavaş yavaş. Burada bırakam ona bak. Burada dur. Dur burada. Bundan sonrasını yürüyeceğiz.
2: Niye yürüyormuşuz ya? Araba ne olacak?
1: Ablacığım bu arabayla inilir mi oraya? Vurduruz altını. Yazık günah arabaya. Adamın yeri patikanın altında zaten bak görünüyor aşağıda. Bayır aşağı sallanacağız. Hadi yürü.
3: Ben arabada kalsam?
1: Sen bilirsin.
4: Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak'ı bir araya getiren Eyvah Eyvah 3, 31 Ocak 2014'te vizyona girdi ve 3 milyon 414.212 izlenme rakamına ulaştı. Film 18 hafta gösterimde kaldı.
3: Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin Firuzan beni de bekleyin!

0: Mercedes! Ay, Mercedes! Ay, Mercedes! İyi misin?
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Kocaman bir yılan çıktı.
2: Allah Allah! Ya buranın yılanı bir şey yapmaz gibi ablacığım, zehirsiz onlar. Boş boşuna parçalamış kendini.
3: Ya salak salak konuşmasana sen. Korkmuş işte kadın.
1: Galiba ayağım kırıldı.
3: Ay, ne yapacağız? Hadi tut da kaldıralım kadını.
4: Biz kaldıramayız bunu be.
1: Terbiyesiz, sen kendine bak şişko.

0: senin o 3 tane adam çıkar.
1: O nasıl laf ya? Teessüf ederim Mercedes Hanım. Senin gibi Avrupa görmüş bir kadından böyle bir hakaret işitmek.
0: Kes. Ay.
1: Ne yapalım biliyor musun? Rasim'e gidelim. Yardım isteyelim, hadi yürü.
0: Ay yok yok yok, bir yere gitmeyin, beni bırakmayın. Çok korkuyorum, çekilim.
1: E ne yapacağız? Ne bileyim, korkuyor. Dur dur, ben buldum ne yapacağımız, dur. Yavaş yavaş taşlama, devireceksin kadını.
0: Ya sus sen, sana da başlayacağım, taşına da başlayacağım şimdi. Bende akıl ki senin ipinden kuyayım. Kaçırdı bu be. Sen de orada hiç ağlama Mercedes Hanım, senin yüzünden. Yok canlarım, bebeği buldu da yok bilmem ne de, al sana bebek.
2: Ay teessüf ederim Firuzan, aşk olsun yani.
1: Ne bağırıyorsun kadını, ne suçluyorsun kadını be. Allah razı olsun senin ismin Mercedes teyze. Senin sayende bir umudumuz oldu.
0: Ay. Şunlara bak. Zagorla Çiko. Allah'ım sen bana yardım et.
1: Yavaş yavaş, dikenlere yasladın kadını. Geldik zaten, aç bakalım kapıyı.
3: Başka bir yaşamda başka bir mutlu son. Biz bunu hak etmiştik. Hikayemiz orada bir yerde. Hep benimle duracak. Dayanabilmemin tek yolu bu çünkü. İnsanın kokusu hep aynı mı kalırmış? Şaşırdım. Sonra sana ait bir şey aldım yanıma. Bir küçük 45'lik plan.
4: Yine bir Çağınırmak filmi, Arbe Issız Adam sinemamızın kült filmlerinden. 7 Kasım 2008'de vizyona giren Cemal Hünal ve Melis Birkan'ı buluşturan film, gösterimde kaldığı 44 haftada tam 2.788.550 seyirci tarafından izlendi.
3: Ve gözlerimi kapattığımda kollarımda başka biri değil, sen varsın. Ve sen bunu bilmiyorsun.
5: Aha, saat 7 olmuş.
6: Evet, 7 seansı başladı. Hadi geç kalıyorsun.
5: Yok, ben gitmeyeceğim şimdi, çocuk filmi, sıkılırım ben. Başka planlarım var zaten, daha cazip geldi onlar şimdi.
6: Bekleyen biri mi var yoksa?
5: Evet, var.
6: Güzel, buna sevindim.
5: Yok, hiç kimse yok. Sana yalan söylüyorum.
3: Biliyorum sevgilim, hiç kimse yok, olmayacak. Başkalarının çocuklarını, hayatlarını, bedenlerini ödünç alacaksın. Geri vermek üzere. Ve hep ıssız kalacaksın.
5: Ben müsaadeni isteyeyim o zaman.
6: Tamam. Hoşça kal.
5: Hoşça kal.
6: Aa, bu arada havuçlu tarçınlı kekin tarifini verecektim bana, hatırladın mı?
5: Tüh.
6: Ben buldum tarifi. Bir kitaptan yapıp yedik afiyetle. Seninki kadar güzel olmadı tabii. Ama olacak. Umut var.
5: Bravo.
6: Azmettim, başaracağım.
5: Şimdiden tebrik ederim.
6: Hoşça kal. Kendine iyi bak.
5: Hoşça kal.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. Bizdence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik.

Turkuaz Kitap Yayın Evi'nden çıkan Kuruluş Devrinde Bizans ve Osmanlılar kitabının yazarı Fransız tarihçi Michel Balive. Yazar, 20 yılı aşkın araştırmalarının birikimiyle Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan geniş bir tarihi süreklilik içinde Türk-Bizans ilişkilerini derinlemesine inceliyor. Bizans'ın ardından Osmanlı, bölgenin yeni müessir kudreti olarak yükselmiş olsa da Balive, Bizans kültürünün tesirinin bir anda silinmediğini, bilakis Osmanlı medeniyetinin dokusuna nüfuz ettiğini ortaya koyuyor. Yazar Aydın Adrian Bahar'ın kaleme aldığı Oluş ve Boşluk Arasında Balatlar, felsefe, sanat, tarih ve bilimi harmanlayan disiplinler arası bir deneme eser. Temel olarak yaratıcı yanlış okuma yöntemiyle anlamın inşa sürecini sorgulayan kitap, anlamın keşfedilen değil, yaratılan bir olgu olduğunu savunuyor. Kitap, Epsilon Yayın Evi'nden raflardaki yerini aldı. Merve Tüfekçi Emre, Şifa Köyü'nden çocuklara sağlıklı beslenmeyi sevdiren yeni kitap serisini minik okurlar ve ebeveynleriyle buluşturdu. Sinis Yayınları'ndan çıkan hem eğitici hem de eğlenceli 12 kitaplık seride sebzeler bu kez Şifa Köyü'nde canlanıyor. Serinin Şifa Köyü'nde Haziran Salatalık serinin serinletici sürprizi kitabı, Şifa Köyü'nde yazın gelişini, hasat coşkusunu ve Salatalık serinin gölgede hazırladığı sürprizleri konu alıyor. Turkuaz Kitap Yayın Evi'nden okurla buluşan Bir Aşkın Tarihi, edebiyatımızın usta yazarlarından Mehmet Rauf'un klasik romanı. Rauf, 1915'te basılan kitabında yer alan hikayeleriyle 20. yüzyılın başında Osmanlı ailesinde ve kadın erkek ilişkilerinde yaşanan değişimi gözler önüne seriyor. Okurlar, Osmanlı toplumunun son dönemlerine doğru edebi, tarihi, psikolojik ve sosyolojik bir yolculuğa çıkıyor. Dünya edebiyatının usta yazarlarından Emily Bronte'nin romanı Uğultulu Tepeler, İngiltere'de Victoria döneminde orta sınıfın yükselişini, gösterişli yaşamların moda oluşunu anlatıyor. Bronte, 1848'de öldüğünde dünya edebiyatının en güzel yapıtlarından birini, ilk ve tek romanı Uğultulu Tepeleri bıraktı ardında. Can Yayınları'ndan çıkan bu roman, kimine göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük aşk romanı, kimine göre çağlar ötesi bir eser ya da insanın içine işleyen bir anlatımla dile getirilmiş uzun bir şiir. Tıknaz, Vecihi, İmdat, Köpek Kovalama Ustası Bir Kedi Kurnaz, 20 Katlı Düğün Pastası ve Uzaklardan Uçarak Gelen Anne Terliği Ödülü. Yazar Anıl Basılı'nın karalamaları ve Eda Ertekin Toksöz'ün renkleriyle hayat bulan Timaş Çocuk Yayınları imzalı Uçan Anne Terliği, birbirlerine neşeyle bakanlara ve aramızda dolaşan şans kelebeklerine göz kırpıyor.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 22, Bursa 23, Balıkesir 21. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Konya, Kayseri ve Sivas 18, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 24. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 22, Adana ve Hatay 24, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Samsun 19, Karabük ve Rize 20. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 19, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 22 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
1: Ama gelen giden yok işte.
4: Tamam.
1: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
8: Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.
9: Bayırt şimdi Türkiye'de. Hemen abone ol.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-ı Umumiye nedir? Düyun-ı Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-ı Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı Lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı Lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda

0: yasa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Bayramda sır küpü yine çok eğlenceli, yine çok keyifli.
4: Bu bayrama özel hal.

0: Taktik çalıyor.
1: Heyecan, rekabet, eğlence. Hepsi Sır Küpü'nde. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü özel bölümleriyle bayramda her gün 22'de Ahpara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir hafta sonra sevgili izleyiciler, Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok ilginç. Sağlıktan bahsedeceğiz, sanattan bahsedeceğiz, müzelerden bahsedeceğiz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim.
1: Tabii ki.
0: Pediatri Derneği Başkanısınız,
2: evet.
0: Değil mi? Pediatri çocuk hastalıkları mı oluyor?
2: Evet, pedi çocuk demek, atri de iyileştirme sanatı demek. Pediatri ve bir araya gelince de çocukları iyileştirme sanatı aslında. Bizim yaptığımız iş aslında bilimle sanatı harmanlamak, bilgiyle sanatı harmanlamak ve uzun yıllardır bu topraklarda birikmiş olan iyiliği, güzelliği, doğruluğu çocuklarımıza taşımak sağlık
0: olarak. Dernek ne yapıyor?
2: Dernek olarak biz ne yapıyoruz? Biz 1930 yılında kurulduk. 1930 yılında kurulmuş olan bir dernek, Türk Pediatri Kurumu Derneği. Ve 1930 yılında Türkiye'deki pediatriyi ilk kuran hocalarımız olan Kadri Raşit Anday ve İhsan İlmi Alantar'ın kurduğu bir dernek. Ben gerçekten onların kurduğu dernekte başkanlık görevini yapmanın heyecanını
0: taşıyorum. Ne yapıyorsunuz? Gidip doktorları bilgilendiriyor musunuz?
2: Hepsini yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Yaptıklarımızı anlatalım. Türk Pediatri Kurumu olarak bir kere doktorlarımızın sürekli eğitimini sağlıyoruz. Sürekli olarak çeşitli yerlerde, çeşitli bölgelerde, Türkiye'nin dört bir yanında şubelerimiz var. Oralarda

0: ailelerle toplantı yapıyoruz. Çocuk hekimlerini eğitiyoruz. Çocuk hekimlerini eğitmenin yanı sıra yine çocuklara...
1: Nasıl eğitiyorsunuz mesela? Zaten...
0: Toplantı, bilimsel toplantılar yapıyoruz. Hem bu bilimsel toplantılar görsel platformda oluyor. Onun dışında yine... Yılda bir iki kez yaptığımız kongreler oluyor.
1: Genç pediatri doktorları gelip sizin derneğinize üye oluyorlar.
0: Evet, gelip bizim derneğimize üye oluyorlar. Ve bizim derneğimiz aracılığıyla hem yıllık kongreler yapıyoruz. Bir de en çok önemsediğimiz bir bilimsel yayın organımız var. İngilizce yayınlıyoruz. Turkish Archives of Pediatrics adını verdiğimiz. Turkish Archives of Pediatrics Türkiye'deki en etkinliği yüksek olan bilimsel dergilerden birisi. Dünyada da çok etkin pediatri dergilerinden birisi. Her ay yayın. Bugün peki, de yeni sayıyı yayınladık. Onun heyecanı var içimizde.
1: Çok mu farklı çocuğa bakmakla büyüğe bakmak ki böyle bir tamamen ayrı bir...
0: Tabii ki çok farklı. Çocuk çok farklı bir birey. Çocuğun yaşamı, eğer ki siz yeni doğan bir bebeğe bakıyorsanız çocuğun yaşını saatlerle ölçüyorsunuz. Eğer ki belli bir süre geçtikten sonra günlerle ölçüyorsunuz. Bir süt çocuğuna bakıyorsanız aylarla ölçüyorsunuz. Eğer ki bir oyun çocuğuna bakıyorsanız senelerle ölçüyorsunuz.
1: Yani sürat farkı mı var?
0: Hem sürat farkı var, hem metabolizma farklı. Yeni doğan bir bebeğin metabolizmasıyla 18 yaşına gelmiş bir ergenin metabolizması arasında ciddi farklılıklar var. O yüzden de çocuk doktorluğunun, pediatrinin her dalı, her noktası çok farklı özellikler içeriyor.
1: Ne dalları var pediatrinin?
0: Bizim şu anda Türkiye'de 20'ye yakın var olan alt dalı var. Örneğin ben...
1: Büyüklere ne dal varsa herhalde çocuklar...
0: Hemen hemen var. Çocuklarda daha fazla var. İç hastalıklarının yan dal diyoruz biz onlara. İç hastalıkların yan dalları yaklaşık 12-13 taneyken bizim 20'ye yakın yan dalımız var. Örneğin ben hem çocuk hekimiyim, onun yanı sıra bir de çocuk robotizma hekimiyim. Ama çocuk metabolizma, çocuk nöroloji, çocuk gastroenteroloji, çocuk nefroloji...
1: Peki, yani ben size gelsem şimdi... Bir yerim ağrıyor, oldu bu oldu. Anlamaz, anlarsınız değil mi yani?
0: Şöyle ben...
1: Yani illa çocuk olmam lazım değil.
0: Çocuk olmanız lazım Cemil Bey. Ben okulu bitireli 40 yıl oldu. 40 yıldır sadece ve sadece çocuklarla ilgilenen hekimlik sanatını yürüttüm. O yüzden de erişkinlerle ilgili gerçekten bilgi yok ama Türkiye'de çok iyi erişkin hekimleri var. Yani her dalda onlar yani yönlendirme yapabilir.
1: Yani çocuğu yaptıktan sonra büyüğü yapmak daha kolaydır gibi geliyor. Daha hızlısı, daha küçük. Ondan sonra daha çok ses çıkartıyor falan.
0: Çok farklı alt dallar var. Öyle dediğiniz gibi değil tabii ki de. Çok farklı alt dallar var. Yani çocuk tamamen farklı bir bilim dalı. Pediatri farklı bir bilim dalı. O yüzden Türkiye'de bizim rahmetli bir hocamız vardı Özdemir İlter. Şöyle derdi. Doktorlar ikiye ayrılır. Çocuk doktorları ve diğerleri diye. Onu öyle derdi. O hocamızı da burada analım.
1: Evet. Siz de havacılıktan müzeciliğe mi geçtiniz?
2: Doğru. 17 yıl bir havacılık da daha doğrusu havalimanı işletme tecrübesi genel müdürlükten sonra bir 5 sene yurt dışı sonrasında tekrar profesyonel hayata dönüş.
1: Bu çok benzer şeyler değil mi? Müzeyle havayolu aslında.
2: Havayolu değil aslında.
1: Kitleleri yani havalimanı
2: işletmesi.
1: Diyelim.
2: Evet orada da sonuçta kitleler onlar için oluşturulan alanlar sonuçta yolcuyu orada memnun etmek için ortaya koyduklarınız bunların hepsi bir bilimsel çalışma sonucunda aslında olan işler. Müzecilikte de çok farklı değil. Gene hizmet sektörü ve çok iyi segmentasyon yapılarak sunulmuş detaylı projeler.
1: Şimdi deneyime dayalı müzecilik mi?
2: Deneyime dayalı müzecilik, evet.
1: Deneyime dayalı müzecilik nasıl oluyor bu?
2: Deneyim müzeciliği aslında klasik müzecilikten normal statik eser sergileyip bakıp öğrenmektense yaşayarak tarihin içinde kendinize oraya ait olarak hikayenin içinde bir özne olarak hissetmenizi sağlayan ortamlar yaratıyoruz. Yani biz tarihi yaşatarak hissettirerek öğretiyoruz.
1: Bu şimdi yeni çıkan bir şey mi?
2: Aslında evet yeni
1: çünkü
2: bir...
1: Çünkü dijital teknolojiyle falan herhalde.
2: Evet dijital teknolojilerin de kullanıldığı. Aslında biz kendimizi hikaye anlatıcısı olarak anlatıyoruz. Tarihi biz kurgulayarak öncelikle tabii ki yani başından sürecin nasıl çalıştığını anlatırsam çok daha iyi herhalde anlayacaksınız. Burada öncelikle tarihi bütün... Tarih uzmanları, profesörler, araştırmacılar, kazı başkanları, arkeologlar, bunlarla hep beraber önce tarihin doğruluğunu saptıyoruz.
1: Evet. Çok zor bir şey değil mi? Şimdi bırakın tarihin doğruluğunu. Bugün işte Körfez'de bir şeyler patlıyor. Kim ne desek bugünü anlamamız mümkün değil. Tarihi nasıl anlıyoruz yani?
2: Tarih gene tabii ki bir takım verilere, bir takım araştırmalara dayanıyor. Ama hiçbir zaman yani ortada kalan bir şeyi böyledir diye anlatamıyorsunuz. Yani bir temele dayanması lazım, bir bilgiye dayanması lazım. Ve bunun da literatürde birçok tarihçi tarafından da onaylanmış olması lazım.
1: Ya bir hikaye yazılıyor sonuçta değil mi?
2: Tabii, bir öncelikle tarih doğrulanıyor. Sonra bu senaristlerle hikayesi oluşturuluyor. Daha sonra araya kreatif direktörler giriyor. Onlar mekanın tasarımlarını yapıyorlar. Senaryolar normal aldığınız tarih bilgisini direkt aktaramıyorsunuz. Onu gelen ziyaretçiye çok daha ilgi çekici şekilde anlatmanız gerekiyor. Bunun için doğru mekan tasarımları, doğru teknoloji çözümleriyle görselleri oluşturarak anlatıyorsunuz.
1: Ayasofya, evet. Nerede bunun yeri? Ayasofya'da değil, başka bir yerde mi?
2: Sultanahmet Meydanı'nda. Defteri Hakani, eski Defteri Hakani binasında aslında müze kullanılıyor. Sultanahmet Camii'nin karşısında Ayasofya'ya çok yakın. Orada da aslında benzer bir işi yaptık. Gene profesyonel tarihçiler, uzmanlar. Onlarla
1: şeyde de yayında da gözüküyor şu anda onunla ilgili görüntüler.
2: Evet.
1: Ayasofya'nın hikayesini mi anlıyoruz biz buraya gittiğimiz zaman?
2: Evet,
1: nasıl
2: Ayasofya'nın nasıl kurulduğu, kilise olduğu dönemler, daha sonra camiye dönüşmesi, fetih, tüm hikayesini, hatta işte Hristiyanlık, Katolik ve Ortodoksların bölünmesi, buradaki tüm tarihi yaşayarak orada deneyimleme fırsatınız oluyor. Biz tarihin içine bir yolculuk sunuyoruz aslında.
1: Yani burada filmler falan mı oluyor? Nasıl? Yani ben gözümle şimdi canlandırmaya çalışıyorum.
2: Aslında geldiğinizde tabii ki ben size anlayacağınız şekilde izah etmeye çalışayım ama yaşamadan da anlamak
1: yaşamadan
2: biraz
1: olmaz,
2: evet zor. Çünkü orada hissettikleriniz zaten en önemli kısmı. Orası hibrit bir model. Üç kattan oluşuyor. Üçüncü ve ikinci katlarda Ayasofya'nın tarihini, nasıl yapıldı, ne amaçla kullanıldı, kiliseden camiye nasıl dönüştü, fetih, daha doğrusu fetih ve arkasından kilisenin camiye dönüşmesi.
1: Bunu nasıl anlıyoruz? Dolaşarak, bakarak
2: burası,
1: mı, oturup bir şey seyrederek mi anlıyoruz?
2: 13 tane odadan oluşuyor. Burada hikaye anlatımını biz binaya uygun ve hikayeye uygun şekilde seçtiğimiz teknolojilerle ve 23 ayrı dilde kulaklıkla, audiovisual'larla hikaye anlatımı yapıyoruz. Ama bu arada sadece anlatım değil, bir taraftan siz dinlerken bir deprem esnasında sarsıntıyı da yaşıyorsunuz. Yani birçok duyuya hitap eden teknoloji araç kullanarak rüzgar da esebiliyor. Bütün teknolojinin sunduğu imkanlarla sizi biz tarihi bir yolculuğun içerisinde, adeta Ayasofya'nın içerisinde yaşar ve tarihi öğrenir, deneyimler bir hale getiriyoruz.
1: Peki hiç Ayasofya görmeyen birisi önce Ayasofya'yı mı görsün yoksa sizin şeyinizi mi, serginizi mi görsün?
2: Bizde aslında her ikisi de oldu. Önce müzeyi gelip ziyaret edip hem orada hikaye dinledikten sonra birinci katta olan gerçek eserleri, çünkü orada daha önce sergilenmemiş 300'ün üzerinde eser var. O eserleri gördükten sonra camiye gidip ziyaret etmesi çok daha anlamlı hale geliyor. Çünkü artık tarihi bilerek, orada serafin kapaklarını, meleklerini görerek, birçok manayı anlayarak bakmaya başlıyor ve çok daha derin izler bırakıyor. Daha sonra bundan öncesinde camiyi ziyaret edip bize gelenler tekrardan biz de dinledikten sonra bir kez daha camiye gidip anlayıp içselleştirdikten sonra görmek istiyor.
1: Sizin o sergiyi yaptığınız şey bir vakıf mı, şirket mi, nasıl bir şey?
2: Turizm Bakanlığı himayesinde. Evet, biz özel bir şirketiz. Özel şirket.
1: Başka ne şeyleriniz
2: bizim
1: var?
2: Bizim Türkiye'de iki tane projemiz var deneyim müzeciliği anlamında. Bir diğeri de Efes Antik Kenti'nin içerisinde bulunan Efes Deneyim Müzesi. Orada da antik kentteki yaşantıyı, tüm tarihi yerleri anlatan yaklaşık yarım saatlik bir deneyim sunuyoruz.
1: O da Efes'in yakınında değil mi?
2: Efes'in antik kentin içerisinde. Evet, evet. Hemen girişe çok yakın kapıyı.

0: öncelikle zaten gelip genellikle müzeyi ziyaret ediyorlar. Daha sonrasında antik kenti gezerek oradaki tüm tarihi alanları, o tarihte yaşananları bir bir deneyimlemiş
1: Peki,
0: oluyorlar.
1: Peki acaba şimdi gerçi iç içe yapmışsınız siz ama o müzeler buna doğrudan dönüşmesi daha şey değil mi? Yani deneyime dayalı müze diye ayrı bir şey olması.
0: Şimdi aslında
1: bütün müzelerin aslında deneyime dayalı olması
0: yavaş yavaş evriliyor diyebiliriz. Müzelerin birçoğunda artık teknoloji devreye girmeye başlıyor. Bir kısmında bunlar bilgi aktarırken.
1: Yani yaşamı hissettirmeyen bir müzenin bir esprisi var mı yani?
0: Artık onun farkına varılıyor. Çünkü çok kıymetli eserler var ama bu kıymeti siz anlattığınızda hissettirdiğiniz zaman zaten kalıcı bir bilgiye dönüşüyor. Dolayısıyla ister istemez artık müzelerde de teknolojinin devreye girmesi, kullanılmasıyla deneyimlenir, yaşanan bir ortam sunuluyor.
1: Evet. Çocuklara geri gelelim.
2: Peki, bekliyorum sorunuzu.
1: Şimdi kitabınız var sizin, Umud'un adı Çocuk diye. Bu kitapta sizin iki tane de hikayeniz var galiba,
2: evet.
1: Değil mi? Ne anlatıyor bu hikayeler? Çocuklar mı okumalı, büyükler mi okumalı bir kere bu?
2: İkisi için.
1: İkisi
2: biliyorsunuz
1: için.
2: Biraz önce Eda Hanım da söz etti, hikaye anlatıcısıyız. Anadolu'da yaşıyoruz. Anadolu'da Truva'dan başlayan, Hattuşaş'a kadar gelen her yerde bir destan var, bir öykü var. Bu ülkede de gerçekten bu ülkede hekim olmak çok zor bir iş. Yani bu ülkede yaşarken çok zorluklar yaşıyoruz ve hekimlerin bir kısmı da gerçekten yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Ve burada biz Türk Pediatri Kurumu'nun her yıl yapmış olduğumuz kongrelerinde, örneğin bundan önce çıkardığımız kitabımızda pandemide hekim olmaktı. Pandemi adlı bir süreçten geçtik ve o süreçte hekimler, yaşamını kaybeden hekimler oldu. Hepimiz çok zorlandık. Oradaki hikayelerimizi yazdık. Ve daha sonra da devam eden süreçte başka çocukluk hikayelerimizi yazdığımız bir nokta oldu. Burada da Umud'un adı Çocuk diye yaptık.
1: Çünkü yani mesela bu şeydi, çocuk çok ağlıyorsa ben ona bir hikaye anlatıp sussun için yazılmış bir kitap değil galiba, değil mi?
2: Yani hekimlerin yazdığı, kendi başından geçenler. Örneğin benim orada iki tane öyküm var. Birisinde kendi torunlarımı anlattım. Torunlarımı birazcık mitolojiyle, Eda Hanım'ın anlattığı gibi mitolojiyle birleştirerek, mitolojinin en önemli iki kahramanı olan Prometheus'u, Sisyphus'u yaptıklarını günümüz çocuklarıyla birlikte nasıl olur kurguladım. Bir diğeri de babacığımı, ben biraz önce de söz ettim. Geçen yıl kaybettim. 90 yaşında. Çok sağ olun. Hepimizin yaşadığı çok derin bir acıdır baba kaybı. Babacığımın köy enstitüsü mezunuydu. Onun nasıl matematik öğretmeni olduğunu, nasıl okula gittiği, bir de nasıl Fenerbahçeli olduğunu, Sarı Lacivert Kemer adlı bir öyküde anlattım. Aslında öykü yapmak, çocukları görmek, çocukları gördüğünüz zaman hep yaşama mutla bağlanırsınız. Yani çocuk sizi yaşama bağlar. Hepimiz için öyle.
1: Yani 6 yaşına kadar ne alışkanlık geldiyse ondan sonra değişmiyor diyor. Yani çocukların
2: kesinlikle
1: böyle
2: doğru.
1: Sünger gibi böyle çektikleri bir dönem var. Böyle şekilleniyorlar. Ondan sonra zaten çok az değişiklikler oluyor,
2: evet.
1: Değil mi?
2: Ben onu şöyle yapıyorum. Yani şöyle kurguladığım, bana ait olan bir söz var. İnsan annesi ve babası ona ne yaptıysa odur. Yani dediğiniz gibi nasıl yoğurduysa anne baba, anne baba ne verdiyse, tabii ki bunun içinde genetik özellikler var, başka şeyler de var ama yani ne gördüyse onu yapıyor. Ve bu ülkede gerçekten ülkemiz çok güzel bir ülke.
1: Yani mesela futbol şeysi dediniz. O fanatik futbol inancı 5 yaşında oluyor.
2: Kesinlikle doğru.
1: 5 yaşına kadar birini fanatik yapmadıysanız siz 10 yaşında yapamazsınız.
2: Evet evet.
1: Değil mi?
2: Evet. Herkesin aynı. Yani bütün her şey öyle. Yaşama bağlılıkları.
1: Hayata bakış şekli.
2: Bakış şekli. Hepsi o paylaşması, daha sevecen olması, hepsi çocuklukta ortaya çıkar şeyler. Çocuklukta yaşananlar, çocuklukta oluşan travmalar ya da çocukluğu iyi geçmesi çok önemli. O yüzden de bir yazarın dediği gibi insanın ana yurdu çocukluğu.
1: Bu fiziksel olarak da, değil mi? Yani çocukken nasıl beslendi, nasıl yattı.
2: Onlar çok çok önemli.
1: Bütün tabii hayatının ki,
2: tabii
1: şeklini
2: ki
1: belirliyor.
2: Biz bunları şöyle anlatıyoruz. Yani çocuk hekimleri olarak bir kere her çocuğun anne sütü hakkı, aşılanma hakkı, sağlıklı beslenme hakkı, sağlıklı yaşam hakkı, sağlıklı iklim, her çocuğun hakkı. Yani sağlıklı bir ortamda yaşamak ve bu böyle bir ortamda büyümek hakkı ve bunu da biz bu ülkedeki çocuk hekimleri olarak her zaman önceleyerek koruyoruz. Ve bunları önceleyen bütün kuruluşlarla da, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün basınla,

0: her yerle de el ele bunları dile getirmeye çalışıyoruz.
1: Peki mesela çocuklara yapılan yanlışlar neler? Mesela derler ki yok işte yan yatırma, kulağın üstüne yatırma veya kunda sarmala veya sarmalama. Yani bir sürü şeyler söylüyorlar değil mi?
0: Aa, şimdi orada geleneksel bakınca.
1: Neler?
0: Şimdi
1: mesela yani hangileri
0: ben
1: doğru?
0: 40 yıllık çocuk hekimiyim. Anlatacağım çok şey var. Kız çocukları kokmasın diye tuzlanırdı Anadolu'da eskiden.
1: Fena
0: kız
1: bir
0: çocukları...
1: şey mi tuzlama?
0: Ay, fena bir şey yakardı çocukları. Yani ben eskiden şimdi görmüyorum artık. Yani bizim asistanlığımız döneminde bundan 40 yıl önce tuzdan ötürü ya da çocuklar olurdu. Kundağı önermiyoruz örneğin. Yani kundağı önermiyoruz. Daha rahat olmalarını
1: böyle
0: veriyoruz.
1: Bir sarmalamak iyidir derlerdi
0: yok,
1: falan.
0: Yok eskiden de onlar.
1: Eskiden miymiş?
0: İşte kız çocukların bacakları çarpık olmasın diye sarmalardı eskiden.
1: Yok, kafası
0: neler, bize o
1: doldurmuş bilmem ne yatırırsa.
0: Yani tabii onlarla ilgili artık çok daha çağdaş görüşler var. Yani o çağdaş görüşleri içeren...
1: Ama olsa bile insanların şimdi ya öyle ki bundan 20 yıl önceye kadar margarin yiyin kalbinize iyi gelir deniyordu. Değil mi?
0: Yok öyle bir şey.
1: Reklamları çıkıyordu. Doktorlar tavsiye ediyor margarin yiyin diye reklamı çıkıyordu.
0: Doğru.
1: Tersi olduğu çıktı ortaya. Yani yumurta yemeyin kötü deniyordu. İşte hayvansal yağ hepsinin tersi çıktı. Şimdi bu çocuk bakımında da bir değişen bir şeyler oldu mu yani?
0: Tabii ki zaman değişiyor, çağ değişiyor, öğrendiklerimiz değişiyor. Onlar değişince de her şey, ama şunu her zaman için göz önünde tutmak lazım. Daha olumluya, daha doğruya, daha iyiye doğru evriliyor her şey.
1: Evet. Müzecilikte öyle. Nedir durum?
2: Müzecilikte çağın değişimiyle birçok şey değişiyor.
1: 20 yani, yıl önceye göre çok farklı değil
2: mi? Çok farklı. Deneyim müzeciliği de zaten evrilmesinin müzelerin sebeplerinden bir tanesi bu. İnsanların, gençlerin, hepimizin öğrenme metotları değişmeye başladı. Daha çok görsel ve işitsel olarak öğrenme birçok alana sıçradığı gibi müzecilikte de etkili
1: okuma
2: olmaya
1: çok
2: başladı.
1: Yavaş kalıyor artık değil mi?
2: Tabii artık kitapları bile dijital ortam dinleyerek
1: yani şimdi bir kitabı oturup sırf yazılara bakmak var. Oturup orada hem resmi hem yazısı hem müziği yani
2: hepsini
1: giren bilginin
2: arada.
1: Miktarı çok fazla oluyor artık.
2: Kesinlikle.
1: Yani kitapları küçümsemek doğru değil ama kitaplar da çok demode kaldı artık değil mi?
2: Evet ama hala kitap seven çevirerek eline...
1: Ne kadar var yani bu?
2: Çok az var. Siz zaten yayıncı olarak aslında bir taraftan daha çok biliyorsunuzdur. Yani bugün gazetelerin tirajları hani internet üzerinden okunması, televizyondaki kanalların...
1: Televizyonlar
2: yani
1: bile kalmadı
2: değişti.
1: Artık. Herkes
2: YouTube kanalları.
1: Birebir şeylere evet. Bakıyorlar.
2: Dolayısıyla her tarafa... yansıdı.
1: Peki müzeciliğe ilgi nasıl Türkiye'de?
2: Müzeciliğe ilgi çok enteresan bir şekilde yerli nin ilgisi var ama tabii ki yabancının çok var. Ama genç jenerasyonda bizim gördüğümüz son zamanlarda özellikle müzeciliğe ilginin genç jenerasyonlarda artmaya başlaması. Ama bu artışta gene sunduğunuz teknolojiler anlatım metotlarıyla alakalı. Yani artık gençler de aslında tarihle ilgileniyor ama anlatım şekilleri ve metotlar çok etki ediyor.
1: Şimdi mesela Göbekli Tepe'yi konuşuyorduk yayından önce.
2: Evet.
1: Mesela Göbekli Tepe'yi canlandırsanız nasıl canlandırırdınız? Oradaki hayat çıktı mı ortaya?
2: İnsanlık tarihi yani ülkemizde tabii ki şimdi orada kazılar 2018'de bitti ve sergilenmeye başladı. Çok ciddi de bir ilgi gördü dünyadan çok ciddi bir şekilde. Gelen ziyaretçiler var. Oralarda tarihin aslında insanlık tarihinin en başta inançla başladığını ilk tapınak olarak zaten
1: gösteriyor. Yani o Göbekli Tepe tapınakmış değil mi? İnsanların yaşadığı falan bir yer
2: yani
1: değil.
2: Tarımdan daha önce bile insanlık bilincinin, inancın ortaya çıktığı ilk yer olarak söyleniyor. Tabii tartışmalar hala açık. İkincisi mi, ilki mi? Ama milattan önce 9600'lere dayanıyor. Ve biz Göbeklitepe ile başlayan toplam 21 tane medeniyeti Londra'daki deneyim müzemizde Temmuz ayının ortasında açacağız.
1: Saydın.
2: Evet. İlk Göbekli Tepe'yi anlatarak başlıyoruz. Ondan sonra bir 20 tane medeniyet daha anlatılacak. Orada da tabii ki ülkemizdeki bu zenginlik, özellikle insanlığın ilk tarihleri ortaya çıkmasının kendi coğrafyamızdan olması ve bu kadar fazla ilginin olması Göbektepe'den bize başlamayı...
1: Yani nereye parmağımızı kassak, Marmaray'da çıkanlar da değil mi?
2: Her tarafta daha, her taraf kat kat daha kazılacak, bulunanlardan restore edilecek çok yer var. Biz hatta Ayasofya Deneyim Müzesi'nin restorasyonu yapılırken binanın altında hipodromun bir parçası çıktı. Şu anda orası Turizm Kültür Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılıyor. Bir süre sonra ziyarete de açılacak. Yani nereye dokunsanız her taraftan Türkiye'de tarih çıkıyor.
1: Ama sonuçta insanlar bir hikaye merak ediyorlar değil mi? Bir hikayesini
2: tarihi
1: yazmak.
2: Tarihi yani görmek değil, onu bilmek, yaşamak, anlamak lazım. Bu hikayeyi doğru şekilde aktarabilirseniz herkes tarihi, geçmişini öğrenmeyi seviyor.
1: Şu anda en çok merak edilen hikaye herhalde bu Osmanlı Sarayı'ndaki değil mi, bizdeki şeyler özellikle harem falan.
2: Yani Topkapı Sarayı tabii en çok ziyaret edilen.
1: Ziyaretin ötesinde en çok merak edilen
2: belki dizilerden de kaynaklı, dizilerden kaynaklı aslında. Evet, ben dizilerden, sadece harem bölümü değil, onun dışında da Topkapı Sarayı'nın çok fazla her bölümü ziyaret ediliyor. Ama dizilerin de çok büyük etkisi olduğunu ben düşünüyorum açıkçası.
1: Peki bundan sonraki projeleriniz neler olabilir başka?
2: Bundan sonraki projelerimiz ilki Temmuz'un ortasında Londra'da açılacak, tamam, olan medeniyetler. İkincisi gene dünyada en büyük turizm çekim merkezlerinden bir tanesi olan Roma'daki Kolezyum'un tarihini anlatan deneyim müzemiz. Biz her iki projeye de aslında davet edildik. Çünkü son 3 yılda toplamda 15 tane uluslararası ödül aldık.
1: Siz nasıl bir ekibiniz var? Yani nasıl yapıyorsunuz?
2: Bizim çok kalabalık bir ekibimiz var. Bu aslında çok multidisipliner bir ekiple iş ortaya çıkıyor. Yaklaşık projesine göre 200 ile 250 kişi arasında çalışan çok farklı sektörlerden insanları bir araya getiriyoruz ve onu aslında biz orkestrasyonunu yapıyoruz bir taraftan. Uçtan uca tüm hizmeti sağlıyoruz.
1: Kimler var bu ekipte herhalde değil mi? Çekimler, kameramanlar, editör,
2: yani
1: her şey mi?
2: Müzisyenler, en başta zaten dediğim gibi tarihçiler, arkeologlar, kazı başkanları, bilim kurulu üyeleri, arkasından senaristler, küratörler, kreatif direktörler, mimarlar, teknoloji uzmanları,
1: ses uzmanları. Nasıl kalkıyorsunuz bu kadar işin üstesinden? Nasıl yani?
2: Bizim de farkımız, ayrıcalığımız bu zaten, aldığımız ödülleri o yüzden hak ederek aldık.
1: Yani çok kolay bir şey olmasın?
2: Çok kolay değil, çok zor bir şey. O yüzden rakip
1: son
2: olmak çok zor.
1: Son kararı kim veriyor?
2: Bize son karar diye bir şey yok. Biz çünkü hep beraber geliştiriyoruz. Herkesin çok fazla etkisi, katkısı var. Tabii ki yönetim kurulu başkanımızın da içine sinmesi lazım. Mehmet Uğur Esin Bey çok konusuna, yaptığı işe çok hassasiyet gösteren, çok özenen bir kişi. Çok detaycı. Ben de çok detaycıyım yaptığım işte. Bazen ekibi fazla darlıyor olabiliriz bu konuda ama detaylara inmezseniz de çok fazla iyi iş çıkartamıyorsunuz.
1: Neden detaylarda gizlidir değil mi?
2: Neden detaylarda gizli? Doğru.
1: Evet. Evet, şimdi çocuklarda en çok ne sorun oluyor?
0: Çocuklarda çok sayıda sorun oluyor.
1: Yani size en çok ne için geliyor? Alerji için mi gelirler, yoksa romatizma için mi? Ne için?
0: Şimdi
1: gelir?
0: Ben Cerrahpaşa Çocuk Kliniği'nde çalışıyorum. Oranın da ana bilim dalı başkanıyım. Her tip çocuk Cerrahpaşa'ya, bizim Türkiye'nin dört bir yanından hasta çocuklar akın akın geliyor. Örneğin ben çocuk romatizmacısıyım. En çok hasta bakılan birimlerden birisi romatizmal hastalığı.
1: Romatizmaya
0: olan
1: gelelim. Şimdi romatizma çocuklar normalde yaşlılarda olur değil mi? Hava, yağmur geleceği zaman romatizmalarım ağrıdı denir. Oradan biliriz romatizma. Çocuklarda ne oluyor bu?
0: Çocuklarda insanoğlunun doğa içinde hareketli olduğu andan itibaren, koşarken, avlanırken, her şeyi yaparken bunları gerçekleştirdikleri kemikleri, eklemleri ve kasları bunlarla yapıyor. Bunlarda oluşabilecek olan bütün bozukluklar, bütün hastalıklar çok çeşitli şekillerde karşımıza geliyor.
1: Nedir romatizma, mikrobik bir şey midir mesela?
0: Mikrobik değil. Bunlar mikrobik de olabiliyor. Mikroplardan sonra da karşımıza gelebiliyor. Ya da eklemleri de kendiliğinden oluşan otoimmün dediğimiz çok çeşitli nedenlerle oluşan hastalıkları da görebiliyoruz. Çok farklı hastalıklar geliyor. Bir de ülkemizde akraba evliliği oranı çok fazla olduğu için çok sayıda genetik geçişli hastalık görebiliyoruz. Ve Türkiye gerçekten çocuk romatoloji alanına bunu övünerek söyleyebilirim. Türkiye dünyadaki en önemli çekim merkezinden ve araştırma merkezlerinden birisi. Çok sayıda bilimsel araştırma

0: araştırma yapıyoruz. Çok sayıda dünyanın dört bir yanına hasta hizmeti de veriyoruz aslında. Yani
1: dünyanın, nasıl dünyanın dört bir yanına
0: çok
1: nasıl?
0: Çok farklı yerden çözülmeyen hastalar Türkiye'ye geliyorlar.
1: Öyle mi?
0: Çok sayıda çocuk hasta geliyor. Yani Orta Doğu'dan, birçok yerden, Avrupa'dan, Türkiye Cumhuriyetlerden çok sayıda hasta geliyor. Ülkemizden çok sayıda hastalarımız var. Ve bilimsel üretimimiz de dünyanın en önemli bilimsel üretim merkezlerinden birisi.
1: Ne üretiyoruz mesela? Ne çok tip şeylere çözüm bilimsel, bulduk mesela?
0: Örneğin şimdi iki gün sonra Türkiye'de Orta Doğu'da çok sık görülen ailesel akdeniz ateşi adını verdiğimiz bir hastalık var. Ailesel akdeniz ateşi ya da FMF adını verdiğimiz tek çocuklarda, erişkinlerde tekrarlayan ateşle, karın ağrılarıyla birlikte ortaya çıkan bir hastalık var. Onun uluslararası kongresini yapacağız. Yani bunların birçoğunun gelişmesine, bunların birçoğunun tanımlanmasına bizim dönemimizde karar verildi. Mesela genetik lupus adını verdiğimiz bir hastalık var çocuklar. O tümün hastalık oluyor. Yani vücut kendi kendine karşı antikor üretiyor aşı yapınca. Onlarla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Gerçekten Türkiye'de bilimsel açıdan çok önemli bilimsel çalışmalar yürütüyor. Özellikle de pediatri alanında yürüttüğümüz çok çok önemli
1: nadir
0: çalışmalar.
1: Nadir hastalıklar var.
0: Çok nadir hastalıklar var. Evet, ondan söz edecektim. Nadir hastalıklar içinde genetik geçişli hastalıklar, metabolik hastalıklar, bunların hepsine biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri Kliniği'nde çok sayıda hastaya da çözüm üretiyoruz.
1: Peki trend olarak bakacak olursak, yani hani demin konuştuk ya, bir şeyler değişiyor falan diye. Ah. Çocuklarda böyle hastalık trend olarak gösteren bir şey var mı yani?
0: Değişmiyor. Öyle bir şey yok. Yani 40 yıl önce bakacak olursak yeni enfeksiyonlar karşımıza çıkabilir. Örneğin işte Covid diye bir şey yaşadık. Demin de
1: tam ne olduğu?
0: Tam olduğu belli olmayan ama bildiğimiz bir yaşamı sonlandıran çok önemli bir hastalık oluyor. Ama birçok bütün organı tutan hastalıklar karşımıza geliyor. Yani tepeden tırnağa kadar diyelim. Bir terim olarak çok farklı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Ama böyle bir hastalık trendi diyebileceğimiz bir şey yok. Ama şu var, özellikle ben burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sizin aracılığınızla aşı her çocuğun mutlaka hakkı. Çünkü aşı karşıtlığı çok önemli olarak aşı yaptırmayan
1: yani,
0: insanlar
1: aşı, var. Aşılardaki şöyle bir şey var. Şimdi o aşılar geçirdiğini iddia ettiği hastalıkları gerçekten önlüyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Fakat bunu önlerken uzun vadede 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl da neye yol açtı? Tam bakılmış mı bunlara?
0: Tabii ki var. Hepsinin. Şimdi biz burada bir ilacı ya da bir aşıyı denerken iki noktaya bakıyoruz.
1: Tamam, mesela
0: etkinliğe bakıyoruz. Hı. Yani ben bu aşıyı yaptım.
1: Mesela Covid'de hiç etkin olmayan bir tane bir şeyi bir yılda hazırlayıp şavullayıp gittiler yani. Şimdi ondan sonra konuda, bu aşı sorgulaması
0: yok,
1: başladı.
0: Ondan önce de vardı aşı karşıtı.
1: Ama ondan sonra çok doğru çıktı.
0: Ama bakın ben şöyle diyeyim. Biz romatik kendi çalışmalarımızdan örnek vereyim. Aşılara bakarken ya da bir ilaca bakarken bir etkinliğine bakıyorsunuz. Bir güvenliğine bakıyorsunuz. Etkinliğe baktığınızda aşı antikor oluşturuyor mu diye bakıyoruz. Bunların hepsini biz romatizmalı çocuklar üzerine denedik. Romatizmalı çocukların bir kısmı da ciddi immün baskılayıcı ilaç alırken oldu. O durumda bak. İkinci olarak da güvenlik verilerine baktık. Yani bizim çocuklar, aşı olan çocuklarda farklı bir hastalık oluştu mu, farklı bir bulgu oluştu mu diye güvenlik verilerine baktık. Ve bunların hepsini biz bilimsel, yani akademik olarak etkin değerlendirme yapılarak direkt.
1: Ama bu dediğiniz şey mesela 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık şeyler değil mi?
0: Covid aşılarıyla ilgili.
1: Ya Covid'de dediler 10 bir yılda.
0: Yok. Ama aşılarla ilgili, diğer aşılarla ilgili. Ha. Mesela bizim 2000'li yıllarda başlayan hepatit B aşılarıyla ilgili, hepatit aşılarıyla ilgili çalışmalarımız var. Orada yer alan hastalarımızın güvenlik verileri elimizde var.
1: Yani aşılara, aşı insanlığın bulduğu en önemli buluşlardan
0: kesinlikle
1: bir tanesi. Karşı olmanın bir manası yok. Fakat sorgulamayı da bence
0: kesinlikle bilim yani zaten bunu öngörüyor.
1: 30 yıl önceki şeylere göre bir takım karma aşılar yapılıyor. Bu virüslerin birçoğu mutasyona uğradı, bir kısmı kalktı, bir kısmı o kadar etkili değil, bir kısmı çok daha etkili. Yani bunların hepsinin sıfırdan sorgulanarak yürüyor olması daha doğru değil mi?
0: Çok haklısınız. Bilimin en önemli şeyi sorgulamak. Var olanı kabul etmemek. Bilimde bunu, bilimsel yöntemle bunu mutlaka öngörüyoruz zaten. Bilimsel yöntem Aristo'dan bu yana, yani biz hep oradan başlatıyoruz bilimsel yöntemi. Merak, gözlem ve sorgulamak.
1: Ya mesela onun için,
0: yani bulduğunuz şeyin, özür dilerim sözünüzü kestim.

0: Sadece Türkiye'de değil, kıta Avrupa'sındaki ülkelerin de katıldığı, romatizmalı çocuklarda grip aşısının etkinlik ve güvenilirliğini gösteren bir çalışma.
1: O cross şeyleri var yani.
0: Karşılıklı olarak yapıyoruz. Yani etkinlik ve güvenilirliğini gösteren bir çalışma yaptık ve orada hem etkin hem de güvenilir olduğunu gösterdik.
1: Tamam, yani o aşıları da hani tabii ki çocuklara hiçbir aşıdan şey yapmayalım ama annelerin de her ne tedavi ise bu. Aşı da olabilir, her türlü tedavi. Bunları sorgulama hakkını kesinlikle da var. Şey yapmamak lazım yani.
0: Kesinlikle onların hepsinde varız. Yine aynı noktaki de taramalar var biliyorsunuz. Birçok hastalığı taramalarla anlayabiliyoruz. Bugün bir hasta gördüm örneğin ben. Romatizmal bir sorun olan. Taramada SMA hastalığı saptanıp tedavi edilmiş. Yani o yüzden de bütün her şeyin...
1: SMA hastalığı önceden tespit edilirse tedavi mi edilebilir?
0: Tedavi edilebiliyor tabii ki. Tedavi edilebiliyor. Taramada yeni doğan döneminde her bebek de tarama yapılıyor. İşte arkada fotoğrafta benim torunum var. 2 ay önce aramıza katıldı kucağımdaki benim torunum. Onda da biz bütün taramaları yaptırdık ve bütün aşıları yaptırıyoruz.
1: Çocuklar ilgili mi müzeleri?
2: Çok ilgililer. Hatta biz Efes Deneyim Müzesi'ni ilk açtığımızda bir tecrübemiz oldu. Ağustos ayında, Temmuz sonu Ağustos ayı gibiydi. Biliyorsunuz Efes Antik Kenti her yer mermerden oluşuyor ve çok sıcak bir gün. Çocuk annesi ailesiyle birlikte gelmiş. Avaz avaz bağırıyor, gitmek istiyor. Yürüdüler, biz müzeye geldiler. Çocuk işte burası neresi, burası neresi? Kapıdan bizim operasyon görevlisi arkadaşlarımız burası dedi, teknolojinin olduğu, hikayenin anlatıldığı, işte Efes'in anlatıldığı, tarihin anlatıldığı bir müze. Çocuk hemen kulaklıkları gördü. Çünkü bizim orada zaten 23 dilde anlatım olan audiovisual kulaklıklarımızla deneyime katılıyorsunuz. Çocuğa verdik onları. Tabii zaten hemen kapıda daha teknolojiyi görünce bir heyecanlandı. Orası da 3 büyük odadan oluşuyor. Yaklaşık 1700-1800 metrekarelik 9-10 metre tavan yüksekliği olan çok güzel salonlar var. Girdi salona, yaklaşık bir yarım saat kadar içeride kaldı. Çıkışta bir daha girmek istiyorum diye tekrardan annesini zorladı. Yani çocuklar çok seviyor. Zaten okullar geliyor. Hem eğitime katkı anlamında hem kültürünü öğrenmesi.
1: Okullar yeterince angaje mi bu işe galiba?
2: Organize olanlar var. Evet, angaje. Bir taraftan yeni öğrenen, duyanlar, onlarla da çalışmalarımız oluyor. Okullar da ilgili. Ağırlıyoruz her geçen gün artarak.
1: Peki bu deneyime dayalı müzeciliğin illa bir yeri olması lazım mı? Yani tamamen sanal, sanal gözlüğü evde takıp falan yapamaz mıyız?
2: Tabii ki. Aslında birçok yöntemler var. VR gözlükler diyoruz.
1: VR gözlüklerle
2: siz hikayeyi dinleyip seyredebiliyorsunuz. Ama hiçbir zaman tabii ki 7 metre tavan yüksekliğinin, 9 metre tavan yüksekliğinin olduğu yerde.
1: Ama oraya gidemeyen birisi için.
2: Oraya gidemeyen birisi için... Tabii ki o bir yöntemdir ama ağırlıkta hani müze ortamında eserlere yaklaşıp onları görmek, onlarla hikayeyi bütünleştirmek çok daha farklı ama tabii ki o da bir yöntem. Sonuçta teknolojinin sunduğu güzel özelliklerden
1: yani,
2: bir tanesi.
1: Bütün müzeler dolaşılıyor artık galiba değil mi?
2: Biz mesela şunu yapıyoruz. Şimdi Ayasofya ve Kariye camilerinin ziyaret alanları var. Oralarda tarih anlatımını biz cep telefonlarıyla bir web aplikasyonuyla kendileri oradan QR okutarak bütün tarihi bir taraftan dinliyorlar. Diğer taraftan da telefonunuzu tuttuğunuzda esere yarım kalmış
1: yazıyor.
2: Bir eser dijital restorasyon dediğimiz yöntemle o yıpranmış, dökülmüş eser ilk günkü haline restorasyonu yapılarak onu görmeye fırsatı buluyor. Yani birçok yöntemi var teknolojide.
1: Peki orada bir insanlar tamam gidiyorlar çok bir şey alıyorlar. Bir sosyalleşme ortamı oluyor mu? Yani mesela o ziyaretçilerin birbirleriyle bir etkileşimi olabiliyor mu veya olabilir mi?
2: Zaten bizim müzelerimizde grup halinde giriyorlar. Bireysel bir akış yok. bütün bunlar seansı gruplarla yapılan bir düzen içerisinde.

0: ilerliyor operasyon. Daha sonrasında çıkışlarında aslında tabii ki beraber değerlendirdikleri, konuştukları ortamlar oluyor. Bir kafe shopumuz var. Özel gene tasarımlar olan bir mağazamız var. O alanlarda paylaşıyorlar
1: yani müzeler deneyimlerini. Sosyalleşme, daha fazla sosyalleşme yerleri olmalı
0: şimdi,
1: değil mi yani?
0: Müze dışında belki açılan yerlerle evet, ama müzeler aslında tabii ki biraz sessizliği gerektiren, özellikle bizim yaptığımız müzelerde. Tabii kulaklıkla giriyorsunuz, orada görüntüleri seyredip kulağınızla bir taraftan dinliyorsunuz.
1: İşte ama çıkınca bir o ne yaşadığını bir paylaşma hissi falan.
0: Onu herhalde kendileri artık ayarlayıp bir buluşma noktasında tecrübelerini paylaşıyorlar. Ama biz bir kafe ortamında sunuyoruz. İsterlerse orada keyifle paylaşabilirler tabii.
1: Siz çocukları nasıl dikkatlerini çekebiliyorsunuz mesela? Çok
2: mesela ben şimdi Eda Hanım'ın dediklerine birazcık ekleme yapmak istiyorum. İzninizle onu da yapacağım. Biz öğrenciyken Cerrahpaşa'da en sevdiğimiz yer, Cerrahpaşa'dan çıkarak yürürdük hava güzelken, arkeoloji müzesine gelirdik. Arkeoloji müzesinin bahçesinde bir çay bahçesi vardı. En çok oturmayı sevdiğimiz yerdi. Çocukların dikkatini çekmek için sorusunuza gelecek olursak, çocuklarla arkadaş olmak. Bir hekimseniz siz.
1: Ya sesinizi böyle inceltecek misiniz? Kalınlaştıracak mısınız?
2: Tabii
1: yukarıdan?
2: Ki inceleceğiz. Şakalaşacağız. Benim en çok sevdiğim soru, Türkiye'de biliyorsunuz en çok sorulan soru, hangi takımı tutuyorsun? Bir çocukla en iyi iletişim kurulacak noktalardan birisi takımdır, insanlarda olduğu gibi. Ama çocuklar sizi gerçekten severler. İlk başta korkarlar. Ama çocuk sevgisi gerçekten.
1: Zine falan yapıyor musunuz çocuklara hiç? Ya?
2: Gerektiğinde yapıyoruz. Ben örneğin bugün birkaç çocuğa buraya gelmeden önce romatizmacıyım dedim. Dizi böyle çok şiş olan çocukların dizinin içine düzelsin diye iğne yaptım yani. Onu da yapıyoruz. Tabii ki iğne yapmadan olmaz. Bizim mesleğin sırrı o. Ama iğneyi de bir oyun haline getirerek yapmak gerekir. Yani her şeyi oyun haline getirmek.
1: Nasıl yapıyorsunuz iğneyi mesela? Çok zor bir şey çocuğa iğne yapmak yani, değil mi? İşte, dünyanın en zor şeylerinden biri olsa gerek.
0: Aslında gene hikayeler devreye giriyor herhalde.
2: Hikayeler devreye giriyor. Çocukları eğlendirmeye çalışıyoruz. Bak geliyor, hop uçtu uçtu uçtu. Ödül veriyoruz çocuklara. Ödül vermek çok önemli.
1: Ne ödülü veriyorsun? Şeker
2: oyuncak mi veriyoruz? Cerrahpaşa şeker vermiyoruz. Şeker iyi bir alışkanlık değil ama Cerrahpaşa'da bizim örneğin poliklinikte her zaman bir Zula'da bir oyuncaklarımız oluyor. Çocuklar için bak cesur olursan bunu yapacağız. Muayene edersek bunu yapacağız. Bağışçılarımız var bizim çok sayıda. Onlar bize oyuncak getiriyorlar. Biz onları çocuklara dağıtıyoruz. Gelirseniz işte her yerde masal kahramanları var. Yani çocukları muayene ettiğimiz her noktada bütün masal kahramanları, Şirin Şirinlerden Küçük Karabalığa, Kayıp Balık Nemo'dan bütün masal kahramanlarının olduğu bir yer var. Orada eğlenceyi katarsanız işin içine oluyor. Bir de çocuk. Dünyanın en saf insanıdır çocuklar. Gerçekten bir çocuğun saflığı kadar yoktur. Size bir kere güvendi mi? Bizim çoğunlukla da baktığımız hastalıklar kronik hastalıklar oluyor. Sizi bir sevdi mi? Aradan bugün yolda gidiyorum. İki çocuk beni durdurdu. Tanıyamadım. Biri 35, biri 33 yaşında. İsimlerini söyleyince tanıdım. 6-7 yaşındayken benim takip ettiğim çocuklardı. İnsanların, ben öyle diyorum, isimleri değişmiyor ama cisimleri değişiyor.
1: Peki o da
2: değişiyor.
1: Çok acayip değil mi? 17.99 yaşına kadar size bakıyor. 18 oldum, hadi yürü git başkası baksın diyorsunuz.
2: Öyle yürü git demiyoruz. O da bir ritüel bizim için. Erişkine bakan arkadaşlarımız var. Diyoruz ki seni artık Cemil amcam bakacak. Cemil amcana gidiyorsun ya da Eda ablana gidiyorsun. Onlar bakacaklar. Öyle büyüyeceksin. Artık biz bakamayacağız sana. Reçete yazamayacağız çocukluktan. Erişkinde bunlar bakacak.
1: Ama onun ne olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Çocukluğundan beri bakmışsınız.
2: Ama.
1: Yani başka birini...
2: Yine arkadaşlarımıza, iç hastalıklarında çalışan arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Yani bizim bütün dallarımızda öyle. Bir sıkıntı olursa da bize zaten arıyorlar. Birlikte tekrar bakıyoruz. Sıkıntı olursa bu neydi, nasıldı diye. Bilgi paylaşıldıkça çoğalıyor.
1: Peki şimdi size bu hasta olarak gelenleri sayısal olarak azaltmanın birinci şeysi galiba akraba evliliği dediniz değil mi? Oradan başlıyor.
2: Türkiye'de kaç sizce akraba evliliği oranı?
1: 15 falan mı acaba?
2: Sizce?
0: 27.
2: 25.
1: 25
2: yani
1: mi?
2: %25 Türkiye'de akraba evliliği.
1: Bilerek söylediniz.
2: akraba evliliği oranı %25 dolayında. Böyle olunca genetik geçiş hastalıkları biz çok fazla görüyoruz. Öncelikle
1: yani %20 yani kaç yani Avrupa akraba evliliklerinin yüzde kaçında sorun çıkıyor, öyle soralım.
2: Yani şimdi bazıları hastalarımıza sorunca bizde bir şey yok, bizim sülalemiz çok sağlam diyorlar ama mutlaka sorun çıkan oluyor. Ve çok sayıda çok nadir hastalıkları görüyoruz. Biz demin de söz ettiniz ya nadir hastalıklar diye. Nadir hastalıkları çok fazla görüyoruz. Ve nadir hastalıklar olduğunda da çok ciddi şekilde sorunlarla karşımıza çıkabilen hastalıklar olabiliyor. O yüzden de akraba evliliğini azaltmak lazım. Demin de söz ettim, iyi bir iklim çok önemli. İyi bir hava, iyi
1: rutubetsiz bir ortam galiba.
2: Kesinlikle
1: değil mi?
2: Onlar.
1: Güneş alan bir ortam.
2: Güneş alan bir ortam. Bunların hepsini de çocuklar için sağlamak zorundayız. Yani bunlar hepimizin görevi çocuklarımız için. Yani gerçekten Einstein'ın bir sözünü ben her yerde
1: söylüyorum. Şeker vermeyeceğiz. Einstein'ın sözünü söyleyin.
2: Dünyada bir tane çocuk mutsuzsa yapılmış olan keşiflerin ve ilerlemelerin hiçbir anlamı yoktur diyor Einstein. Gerçekten çok önemli. Çocukların mutsuzluğu dünyayı durdurmaya yeter. İşte savaşlar oluyor, etrafta birçok şey oluyor ve bunlar çocuklar için işte Gazze'de, İran'da, orada olan şeyleri hep biliyorsunuz. Çok ciddi içimiz yanıyor bizlerin ve çocukların mutsuzluğunu ortadan kaldırmak hem çocuk hekimlerinin hem de insan diyen herkesin ana görevi olmalı.
1: Evet, sizin de herhalde o şeyde müzelerde çocukları çok daha
0: kesinlikle
1: yönelik olmalı değil mi? Çocuklara
0: evet,
1: daha yönelik olması
0: zaten
1: lazım.
0: Zaten çocuklara genellikle anlattığımız hikayeleri birçok yaş grubunun da anlayacağı şekilde ortaya koyuyoruz. Yani bugün onlar için özel açılmış müzeler var. Hatta siz biraz önce bahsettiniz. Çocukları ödül olarak getirebilirsiniz bizim müzelerimize. Her zaman kapılarımız
2: çok mutlu oluruz.
0: Açık.
2: Evet.
0: Çok mutlu oluruz biz de.
2: Biz de hasta çocuklar bir parça da olsa hastalıklarını unuturlar.
0: Çok mutlu
2: biz
0: oluruz.
2: Biz onları getirirsek de çok mutlu olurlar. Benzer aktiviteleri birçok yerde yaptık. Sizinle birlikte de çocukları getirirsek de çok mutlu oluruz.
1: Evet.
0: Tabii ki.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler ediyoruz.
0: Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Uyarlığınız için.
0: Sağ olun.
1: Evet Sayın Seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Bu programı beraber yaptığımız editör arkadaşımız Gülçin Günay ve yönetmenimiz Layna Çetin'e de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 22, Bursa 23, Balıkesir 21. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Konya, Kayseri ve Sivas 18, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 24. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 22, Adana ve Hatay 24, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Samsun 19, Karabük ve Rize 20.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı,

Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

0: Günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
6: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, ya Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Kaç

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamı

Kaan, Tuval, aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından

şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylarda kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: yaşarken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi.

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Gitsen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok

Küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 22, Bursa 23, Balıkesir 21. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Konya, Kayseri ve Sivas 18, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 24. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 22, Adana ve Hatay 24, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Samsun 19, Karabük ve Rize 20. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 19, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 22 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
4: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Midas'a da

çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handikrip.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan, bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.

0: konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Bayramda Sır Küpü yine çok eğlenceli, yine çok keyifli.
2: Bu bayrama özel.

0: Adım Türkan. Türkan Mutlu. Fedakar Türk kadını dedikleri kadının ta kendisiyim. Ailemin mutluluğu için her şeyi yapar.
1: Şuna.
0: Yavaş yavaş yavaş. Oh, aman ne güzel, afiyet olsun hadi. Yemem yediririm, içmem içiririm.
2: Anne, daha köfte var mı?
0: Ha? Al çocuğum, benimkileri ye.
3: Ha. Anne, ayran bitmiş.
0: Al kızım, benimkini iç. Bırak onu. Ha. Gerekirse gülmem ama güldürürüm.
1: Türkan'ım ben. Yemek arasında bir güldür bizi be.
0: Aa, yok artık.
1: Da anlatma Gürgen be.
3: Anne, anne, anne.
0: Hadi,
3: anne.
0: Hadi. Aman yavrum. Bizim koyun. Çobanı fıtı fıtı Mehmet'in oğlu Mustafa Livaya koyunlara kudumuyor gari. Sime bir de geçenlerde bir düğünde tam oynama sırası bunun karısına gelmişmiş. Çengi çalgı aniden toplanıp gidivermiş. Bu da yavrum sibek gibi ortalıkta kalıvermiş. Hani karısı...
4: Yavrum, amacı olmayan grup ne ulan? Bir amacın olsun ya.
2: Amacım olacak da ne olacak baba?
0: Hadi bakalım kalkın. Bugün pazar. Hava da güzel. Şöyle çıkalım dışarı. Hep beraber bir şeyler yapalım. Diyeceğim ama hiçbirinizin umurunda olmayacak tabii. İyi, o zaman ben yine temizliğime kaldığım yerden devam edeyim. Hadi size iyi günler.
5: Zeytinliklerin kesilmesi ülkemiz için çok önemli bir gelişme. Zaten çok fazla zeytinlik var. Ne yapacağız o kadar zeytinliği? Çürüyüp durun. Cafer Tatlı, Yavaşlığa Köyü.
4: Ya Türkan, kapat şunu Allah aşkına. Ya televizyonda haberleri duyamıyorum ben.
6: Peki Muhtar, siz ne düşünüyorsunuz?
7: Bir zeytin ağacı kaç yılda yaşıyor, haberin var mı senin?
8: Beş.
7: Bir tane bile zeytin ağacını kestirtmeyeceğiz gari.
0: Her şey bitti, bir zeytinlikler kaldı.
4: Aman be Türkan, sen de hep muhalefet, hep muhalefet. Biraz yeniliklere açık ol canım.
0: Sen de hep duyarsızlık, hep duyarsızlık. Ben ona laf ediyor muyum? Kaldır bakayım ayağını.
3: Uf, anne ya, ciddi şarkının duygusu.
2: Zombiler ölüm.
0: Kocam ve iki çocuğum dahil beni kimsenin anlamadığı şu fani dünyada elektrik süpürgesi en yakın arkadaşım olur. Fedakar Türk kadınıyım ya ben. Ailem mutlu olsun bana yeter. Benim mutluluğumun hiçbir önemi yok. 9 yıldır tatile gitmek yok. Hafta sonu gezmeleri yok. Saçını öyle her zaman zırt pırt boyatmak yok. Bir dans kursuna gitmek yok. Sigorta bile yok.
9: Türkan'cığım, kolay gelsin.
0: Aa, sağ ol. Semtimizdeki bütün kadınların bireysel emeklilik sigortası varmış. Senin var mı Türkan dediler. Ya ne münasebet, ben bir birey miyim ki sigortam olsun dedim.
1: Bence hiç gerek yok. Zaten bir ton para. Benim olan her şey senin.
4: Sen benim bireyimsin.

0: hale bak, leke leke gene. Leke leke.
1: Anne, kiminle konuşuyorsun?
0: Düşmanla. He? Kimle konuşurum kızım ben, toz toprakla?
1: Allah affetsin annemi de iptal.
0: He?

0: Yok yok yok. Rahat, öyle değil, öyle değil. Bak. Şöyle ben işim benim ıslak tabii benim. Tamam. Köşeden köşeden ama çok toz kaldırma. Emin. Bak böyle böyle. Böyle böyle. Ha. Ha. Hadi ben inmişken şuraları da alıvereyim artık. İlle de atıyorum Fatih'e kalkmayın diye. Üç defa toz alıyorum sonra. Yavaş yavaş sen de bak. O toz kaldırdı. Nereye acaba? Nereye alıyorsun? Tut şunu. Sen şunu tut bir. Bak. Küçük küçük yapacağım. Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Anladın mı acaba? Hiç nereye? Al. Hadi. Hadi. Oo, kolay gelsin hanımlar. Japon mu kabak mı?
1: Japon Japon.
0: Aman. Japon yemeyin. Bak aralara kaçıyor. Ondan sonra hiç kime laf anlatıyor. Çıkmıyor aralarda. Tabii çok yoğunsunuz siz de. Kolay değil. Doğru.
2: Bünyamin Beyciğim, bu aralar mevsim normalleri pek de normal değilmiş gibi geliyor bize. Ne diyorsunuz?
3: Tabii normallerde değişmeye başladı. Küresel iklim değişimi diye bir şey var. Tabii biliyorsunuz atmosfer canlı bir organizma gibi hareket ediyor ve dışarıdan bu kadar müdahaleye tabii dengesi bozuluyor.
2: Canlı organizma derken?
3: Tabii canlı organizma gibi hareket ediyor. Yani moleküller var, su buharı içerisinde bir sistem diğerine daha baskın geliyor. Bir yüksek basınç alanını alçak basınç alanını sürükleyebiliyor. Yani canlı bir organizma gibi hareket ediyor ve hangi canlıya dışarıdan bu kadar müdahale etsiniz? Canı sıkılır, dengesi bozulur tabii.
2: Yani o zaman atmosferin yani havanın psikolojisi bozuldu diyebilir miyiz?
3: Siz diyebilirsiniz isterseniz.
4: O zaman iyi olacak hastanın doktor ayağına geliyor diyoruz ve halinin sırrında ikinci konuğumuzu çağırıyoruz. Harvard Üniversitesi mezunu bir Türk olan başarılı aile terapisti Cem Nanay bugün bizlerle birlikte olacak ve mutlu ailenin sırrını bize anlatacak. Alkışlarınız Cem Nanay için.
5: Merhaba efendim. Şimdi hanımlar, elinizde ne iş varsa bırakıyorsunuz ve bana odaklanıyorsunuz. Çünkü bu konuşma bittiğinde hayatınız değişecek. Bir bardak daha su alabilir miyim? Şimdi, çoğu zaman ailemizin mutluluğu için kendi mutluluğumuzdan vazgeçip mutsuz birer insan oluyoruz.
0: Çok doğru işte ben.
5: Bakın bu çok büyük bir hatadır. Bu bir virüstür. Bu bütün aileyi yok edebilir.
0: Bu gidişle öyle olacak zaten.
5: Şimdi esasında doğru olan kendi mutluluğumuzdur. Bakın biz mutlu olursak çevremizdeki herkes mutlu olur. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Ha nasıl? Bir, kendimize şu soruyu soracağız. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz?
0: Nerede?
5: İki, kendimize dışarıdan bakıyoruz. Ne görüyoruz? Mutlu muyuz?
0: Ne münasebet.
5: Üç, bizi mutsuz eden ne varsa ona isyan et ve eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
0: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Sürpriz beklemek ve kendimi özel hissetmek için güzel bir gün. Bana da bak şu an resmen dizilerdeki kadınlar gibi konuşuyorum. Hoş geldin hayatım.
6: Hoş bulduk canım. Sana bir sürprizim var.
0: Aferin, unutmadın demek.
6: Aa, boya badana yaptırmışsın, hayırlı olsun.
7: Anne, babalıktan istifa ediyorum ben.
8: Asıl ben kardeşlikten istifa ediyorum. Erkek arkadaşıyla yakaldım bugün.
7: Ya erkek arkadaşı ya, arkadaşım mı benim? Sana ne benim özel hayatımdan ya?
8: Adam 40 yılın başı bir sürprizim var dedi değil mi? Dakikasına s**eceğim ya çocuğum,
9: Evet sevgili seyirciler, Mutlu Yuvamıza Hoş Geldin Babacığım adlı eseri dinliyoruz hep beraber.
8: Her gördüğü salatalığa aşık oluyor baba ya. Biz de erkek adamız. Kanımıza dokunuyor bir yerde.
0: Sıtkı bir sürprizim var diyordun. Ayakkabılarını çıkar.
7: Anne, duygularım var benim ya. Neden kimse beni anlamıyor?
0: Genetik evladım. Beni de kimse anlamıyor. Merak etme, ben seni anlıyorum. Sadık, ayakkabılar.
1: Ya kızım perişan olmuş. Oğlum psikopata bağlamış, tutturdun ayakkabılar diye yahu. Dost başa düşman ayağa bakarmış.
9: Yemeğe misafirimiz var. Sevgili patronum Haluk Özer ve kıymetli ailesi bize geliyorlar. Nasıl, sürprizimi beğendin mi?
0: Yine zorla davet ettirdiler kendilerini değil mi? Hani ne zamandır ezemiyorlar bizi?
9: Öyle deme be Türkan, onlar bizim çok iyi dostumuz. Sadece biraz görgüsüzler, o kadar.
0: Ayakkabılar Sıtkı. Belki de beni yüceltmek için milletin içinde kutlayacak yıl dönümümüzü. Sıtkı bu ne yapacağı belli olmaz. Ama Ayşe'ne de kapak olur.
10: Türkan'cığım, var mı yaz tatili için bir plan?
0: Valla Ayşe'ncığım, bizim bir yaklaşık 9 yıl kadar önceydi sanıyorum bir ara niyetlendik. Sonra

0: Olmadı o zaten, ondan sonra da hep Sıtkı'nın işler yoğun olduğu için.
1: Ne yoğunluğu Türkan'cığım, Allah'ını seversen. Ben izin verdim. Biraz kafayı dinlendirmek lazım değil mi?
2: Değil mi?
3: Yok.
4: Dinlenirse verimli artar.
5: Sana ne lan bizim tatilimizden? Dost dedik, bağrımıza bastık, patron çıktı içinden.
6: Demek ki tatil paralarımız şirketten değil mi?
1: Çocukların ortasında burada para konuşacak halimiz yok herhalde değil mi? Ben avans işini halledeceğim, sana merak etme.
0: Sizin kesin vardır bir planınız. Yoksa niye konuya yaz tatilinde var mı bir plan diye giresin? Az değilsindir sen.
2: Ayşen'cim, sizde var mı bir plan hayırlısıyla?
3: Ay, baş. Var
2: değil mi?
3: Var
2: değil mi?
3: Olmaz olur mu?
2: Olmaz olur mu?
3: Nasıl söyletiyor? Görüyor musun? Bak nasıl söyletiyoruz. Ya işte şöyle, dün daha açtık harita yönümüzü, ondan sonra bakıyoruz işte nereye gidelim diye, Avrupa'ya falan. Kız kalmamış ya Avrupa'da gitmediğimiz yer. Ay biz bir telaş yap. Ama en sonunda gene Haluk'cum son noktayı koydu değil mi canım?
1: Koydum.
6: Son noktayı çok iyi koyar.
1: Yarın safariye çıkıyoruz. Tanzanya'ya. Aslanlar, kaplanlar, zebralar, düşünsene oğlum ya. Düşsene lan. Sen de yürü güzel. Aslan oğlum benim. Dünyayı dolaştıracağım ben sana.
7: Ölüm. Alim benim, koçtur, koç.
0: Babam niyeti içinde abuk subuk hareketler yapmasana ya.
8: Ay anne çok romantikmiş ya. Böyle safari, doğa, ceylanlar, gün batımı falan. Biz de mi gitsek?
0: Gideriz kızım. Gideriz. Niye gitmiyorum? 9 yıldır gitmediğimiz yer kalmadı. Bir de oraya gideriz. Ama önce babanın bir Tokat'a gitme planı var değil mi? Oradan bir pekmez mekmez alalım, bir şeyler diyordu.
3: En azından Darıca'ya, hayvanat bahçesine gidelim baba. 2 zürafa görürüz. Tanzanya'ya gitmiş kadar oluruz değil mi?
6: Şakacı.
0: Valla çocuk doğru söylüyor Sıtkı. Şuradan alırız benzini 50 liraya, 20 lira giriş. Evden de zeytin peyniri, ekmek götürdük mü, al sana Tanzanya, ne var?
6: Hayatım şimdi yarın ne olacağı belli değil. Oturalım oturduğumuz yerde, tasarruflu davranmakta fayda var.
3: Ah kıyamam ya. Bak görüyor musun, biz Tanzanya diyoruz, onlar Darıca diyorlar. Ah canım benim. Ah bir tanem, ölümlü dünya gezip görmek lazım. Biraz dünyayı tanımak lazım. Çocukları öyle büyütmek lazım
0: doğru,
3: değil mi?
0: Doğru.
3: Ya.
0: Doğru. Kim istemez tabii.
3: Ah ben esas sana Las Vegas'ta olanları anlatmayı unuttum.
0: Nerede?
3: Las Vegas, Amerika'da.
0: Ha, o orası, evet.
3: Evet. Bu Haluk, sen git rulete. 10.000 yatır dolar. 10.000 dolar git. Kaybet. Ondan sonra doyama, bir tane daha yatır. Olmadı bir tane daha yatır. Olmadı. Bir ev, bir araba parası sen oraya yatır, kaybet.
0: Ne diyorsun?
3: Ya. İşte elimizin kiri önemli değil de yani.
1: Bak Sıdır. Bundan sonra ben geldiğimde kapının önünde bana yer aç. Çünkü çok soğuk yerleri koyuyorum, ondan sonra çiziyorlar ya.
6: Peki biz nasıl mutlu olacağız?
1: Soruyu sor, dışarı çık, eğilime geç.
0: Babam anne geldi.
3: Soruyu sor, dışarı çık, eğilime geç.
1: Bela!
3: Soruyu sor,
1: dışarı çık,
3: eğilime geç.
6: Ya ne oluyor ya?
3: Yanlış soru Sıtkı.
8: Anneciğim, iyi misin?
3: Ha, iyi misin? Değilim. Sen iyi misin? Değilsin. Hiçbirimiz iyi değiliz. Hele sen Sıtkı, sen hiç iyi değilsin. Senin bu görgüsüz iç güveysi patronunla karısının gezmediği yer kalmadı. Biz daha Tokat sınırını aşamadık. Hadi hepsini geçtim. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Ve bu senin umurunda bile değil. Umurunda bile değil. Allah senin cezasını olsun, bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Hiç iyi değiliz. Yanlış olsun. Soruyu sor. Dışarı çık. Eğilime geç. Hiçbirimiz iyi değiliz.
9: Türkan. Türkan'ım canım benim. Çabuk koloyu getir yavrum. Türkan'ım.

0: Merak etmeyin yavrum. İyileşecek. 20 yıl bana dayandı. Bunu da atlatır.
1: Günaydın. Türkan Hanım nasılsınız?
2: Çok yorgunum doktor, çok yorgunum.
3: Günaydın doktorum.
1: Günaydın.
3: Türkan cereyanda kaldı. Biraz ince giyinir de ciğerlerini üşüttü herhalde.
1: Üşütmüş evet, üşütmüş de ciğerlerini değil Sıtkı Bey. Karınız kafayı üşütmüş, haberiniz yok.
3: Aman kurban olayım, yapma doktorum. Ütü, çamaşır, bulaşık, yemek, çocuklar. Türkansız biz en fazla bir hafta yaşarız.
2: Allah ceza vermesin Sıtkı.
1: İşte tam bu yüzden acilen bir psikiyatriste gitmeniz lazım Sıtkı Bey.
2: Cem Danay.

0: Neden gülüyorsun Alice?
1: Çok acayip bir tipiniz var. Gözlüğüm şekil önümden çekil yani.
2: İnternet çocuğu işte. Adamın niye lafa tutuyorsun lan? Saati 1000 lira.
1: Bu vurma ya.
3: Bir rahat dursanıza siz.
0: Sizi teker teker alsam daha iyi olacak.
2: Teker teker alacağım. Diyor vicdansız.
3: Sıtkı bir sus Allah aşkına, bir sus.
0: Peki Türkan Hanım, istediğiniz hayatı yaşayabiliyor musunuz? Ha?
3: Vallahi istediğim hayatı yaşamaktan geçtim ben. İstemediğim hayatın kölesi oldum. Yani bir nevi. Çocuklar cep telefonuna Instagram şeysini yüklemişler. Anne diyorlar, niye resim koymuyorsun? Ben oraya ne resim koyacağım? Elektrik süpürgesini mi koyacağım? Toz bezini mi koyacağım ben oraya?
0: Bez?
4: Kimse beni anlamıyor. Cemal Süreyya gibi kendimi şiir yazmaya vurdum ben de. Şairim ben.
5: Üçüncü yeni akımını başlatacağım. Genç kızların idolü olacağım. Duvarlara yazacaklar benim şiirlerimi.
4: Melike Mutlu. Sonra imza gününde sevenlerimle buluşacağım.
5: Hikayelerimden sinema filmi yapmak isteyecekler.
4: Leşen 2K.
5: Sinemalarda.
0: Ay. Ali, kendini nasıl tanımlarsın? Yani bir tanıma ait olsan o hangi tanım türü olur ha?
1: İntihara meyilli bir yapım var.
0: Bu resimde ne görüyorsun?
2: Şimdi saati 1000 liradan günde kaç kişi geliyor sana doktorcuğum? He? Sabah 9 akşam 5 mesai yapsan. 8 saatte 8 kişi gelse 8000 lira yapar zaten. Haftada 5 gün 40000 lira. Verginin zamanında ödüyor musun sen?
0: Vergi dairesinde mi çalışıyorsun Sıtkı Bey?
2: İyi para vallahi.
0: Peki ne tür filmler düşünüyorsun?
4: Yani romantik komedi, dram, aksiyon, macera, hepsi birden.
0: Ben romantik komedi çok seviyorum.
4: Ben de.
0: Julia Roberts mı? Kendine gel Melike. Canım benim, şu tabletini bıraksana. Gözümün içine bak ben de konuşurken. Tableti bırak. Tablet bırak, yemin ediyorum alırım yüzünü tırtıklı duvara sürterim seninle. Bak, düz duvar seçmedim, tırtıklı duvar seçtim, senin ümüğünü sıkarım. Koy onu oraya. Koy. Türkan Hanım, hiç hatalı olduğunuzu düşündüğünüz bir konu var mı?
3: Bakın, ben kendimi bir robot gibi hissediyorum.
0: Robot?
3: Evet, bildiğiniz bir robot. Yani duyguları, hissiyatı olmayan bir robot. Yani robot Sıtkı'yla 216 gibi bir şeyiz biz yani. Bir nevi. Bir nevi. Böyle devamlı kumandayla birisi, birisi tablet, birisi cep telefonu ellerinde. Böyle bütün gün bıt bıt bıt bıt. Can dayanmaz. Bir hoş sohbet, bir hep beraber bir ortaklaşa bir şey. Ne bileyim, bir sinemaya gidilir, bir yemeğe gidilir. Yok bizde böyle bir adımız aile bizim yani. Bizim adımız aile ama aile maile. Yok ortada maalesef.
4: Ben niye hatalı olayım ki?
5: Yani siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu ailenin en normal bireyi benim.
1: Açık konuşayım mı Bay Nanay? Ben daha küçüğüm. Hata yaparak öğreneceğim hayatı. Takmışlar, bir elinden tablet düşmüyor diyorlar. Sanki onlar çocuk olsa çok farklı olacak.
0: Siz Türkan Hanım... Kaç yıldır tatile gitmiyor Enes?
3: Hemen söyleyeyim, yeni çünkü bunun bahsi geçmişti. 9 yıl olmuş.
2: Sen 4 kişilik bir ailenin tatile çıkmasının kaç para olduğunu biliyor musun? Bilemezsin tabii. Ayda 160 kağıdı çatır çatır çatır kestiğin için bilemezsin. Ayrıca benim tatil anlayışım farklı kardeşim. Tatil demek ne demek? Tabiatla bütünleşmek demek. Moda, Caddebostan sahili, mis gibi.
6: Türkan'ım bak bak! Mangalda kül bırakmıyorum. Vay vay vay vay!
2: Mangalcının kralıyım ulan ben. Bence bütün Marmara Denizi'ni doldursunlar kardeşim.
6: Marmara Denizi'ni doldursunlar!
2: İçine girip yüzmediğim denizi seyretsem ne olacak, seyretmesem ne olacak?
0: Peki sizce suçlu kim?
3: Şimdi bakın. Başta bana kendisini Tarık olarak tanıttı.
0: Neden Tarık?
3: Tarık Akan'a istinaden olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü o yıllarda çok sevdiğim için birkaç kere de galiba görmüş beni. Hep Tarık Akan filmlerine gidiyorum, şey yapıyorum falan. Herhalde etkilemek için, ona olan ilgi ve alakamı kullanmak için Tarık diyor.
0: Müsaadenizle ben biraz gülebilir miyim?
3: Anladınız değil mi beni?
0: Tarık'a devam edelim.
3: Yani şimdi burada suçlu kim? Suçlu kim burada suçlu?
4: Baba.
0: Neden?
4: Ya annem babam demiştir de ondan.
1: Annem babam demiştir. Ablam annem babam dedi diye babam demiştir. Ablamla annem babam dedi diye de babam diyorum ben.
0: Şimdi Sıtkı Bey, bakın bir problemimiz var.
2: Ne oldu paşam? Bize verilen süreyi açtık, 500 lira daha mı vereceğiz?
0: Hayır hayır. Şimdi bütün aile bireyleri yaşadığınız bu iletişim kopukluğunun suçlusu olarak sizi işaret ediyor.
2: Nankörler. Onların kendileri kopuk kardeşim. İletişim ne yapsın? Şu 500 kağıdı sana ateşleyeyim. İhaleyi Türkan'a yıkalım, ne dersin?
0: Sıkı Bey, lütfen konuyu değiştirmeyelim. Bakın 9 yıldır ailenizi tatile çıkarmıyormuşsunuz.
2: Öyle mi? Hadi ya.
0: Bakın artık karınızın delirmesi, çocuklarınızın böyle psikopat olması falan beni ilgilendirmez. Bakın bu ailenin reisi sizsiniz. Ben değilim. Göreviniz tatil.
2: Göreviniz tatil.

0: Hakkını helal et koçum.
1: Helal olsun.
0: 9 seneyi tamamla, sen de tatile çıkarsın.
1: İnşallah.
0: Koçum benim. Buralar sana emanet ha.
1: Kızın arkada kalmasın.
0: Hadi. Hadi yavrum. Utandırma beni.

0: Rakı.
1: Türkan.
0: Baba.
1: Melike.
0: Anne. Ali. Türkan. Ay Sevil teyze, gir içeri, konunun seninle alakası yok.
1: Hadi bavulları hazırlayın, gelin, tatile gidiyoruz.
0: Sıskı, nereden buldun bu karavanı?
1: Çaldım. Şaka be şaka. Kiraladım. En kralından Türkan. İçinde duşu bile var. Karavanı bir haftalığına kiralayacağız, satın almıyoruz ki.
2: İyi de babacığım, 3000 liralık malı 1800 liraya indirdim. Daha neyin pazarlığındayız biz, anlamadım yani.
1: Daha ucuzu yok mu?
2: Var ama onun da motoru bozuk.
1: Olsun, ben kuru temizlemeciyim kardeşim. Motordan anlarım. Anlaştık. Artık iletişim sorunu kalmadı. Dar alanda kısa paslarla neticeye gideceğiz, anladın?

0: duş, camları kapattım, çiçekleri suladım, doğalgaz kapalı, telefon elimde. Kimlikler alındı mı?
1: Evet.
0: Sıktı cüzdan.
2: Cebimde, alev alev yanıyor Türkan.
0: Alt kapıyı kilitledim, üst kapıyı kilitledim, anahtarı çantama attım, evet. Tatile çıkabiliriz arkadaşlar.
3: Buyurun.
2: Geç canım.

0: Kemal.
1: Sultan Kemal.
2: Şimdi göreceğiz bakalım. Kim suçlu, kim güçlü?
0: Ha?
2: Yok bir şey hayatım.
1: Hazırız.
2: Allah Allah.
3: Baba, araba çalışmıyor mu?
2: Bir dakika yavrum.
3: Sıtkı.
2: Bir dakika. Ay bismillah.
1: Hadi atıyorum bakalım.

0: Yıllar önce falcı 3 vakte kadar yol görünüyor dediğinden bugüne tam 9 yıl geçti. Hem geç hem güç oldu ama sonunda oldu. Tarihin tozlu sayfası dedikleri temizlenmeye mecbur lafa inat. Ben en çok yeni ve beyaz bir sayfa açmak lafına bayılıyorum. Ve her şeyden önce temiz bir kere.
1: Anne tabletimin şarjını aldın değil mi?
2: Almaz olur muyum çocuğum, aldım tabii.
0: Tabii aldım. Şarjım bitsin de kurtulalım şu sıkkımdan.
3: Baba nereye gidiyoruz?
4: Yavrum rotamız belli. Önce küçük yarı sahada yumlara gidiyoruz. Orada bir gece kalacağız. Sonra da rahmetli dedenizin beni küçükken götürdüğü kaplıcaya gidip şifalı sulara gireceğiz. Ve sonra da ver elini Antalya. Antalya'da 3 gece 4 gün tam pansiyon, her şey dahil, konaklama, krallar gibi hayat yaşama. Ve böylece aile içi sorunlarımızı bertaraf ediyoruz değil mi? Daha bu babanız sizin için ne yapsın? Ne yapsın bu baba be? Alkış yok mu be?

0: Galiba yanlış yoldayız. Sıtkı harita başka bir yolu gösteriyor.
1: Can beni delirtme Allah aşkına ya.
2: Ne yapalım? Yeni köprüden geçelim. 275 lira istesinler. Kalp krizi geçireyim, rahmetli olayım, evlatlarım yetim kalsın. Bunu mu istiyorsun Allah aşkına?
1: Ya zaten biz o köprüden geçinceye kadar...

0: Ay ay ay ay. Ayol nereden buldun bu acayip şeyi Sıtkı? Şu hale bak ayol, disko topu bile var. Havyon gibi her taraf. Tabi duş mecburen var. Neler yaşandıysa artık bu karavanın içinde. Aman çocuğum, hiçbir şey elinizi sürmeyin, aman ha.
1: Türkan'ım yapma Allah aşkına. Bak ben bu karavana tam 1850 euro para saydım ya. Son teknoloji.
0: Sıtkı Allah aşkına bırak, teknoloji mi batsın? Bırak.

0: Siz sorun yapma şimdi. Tabiatla ilgilenin biraz. Allah Allah, zaten o akıllı telefonu icat edeni bir bulsam suratına tüküreceğim.
1: Anne, öldü adamcağız.
0: İyi çocuğum, da Allah taksiratını affetsin, tamam. Ay anca, sinirlendirmeyin beni. Vallahi cinnet geçireceğim şimdi, yakacağım bu karavanı. Haber olacağız 3. sayfalara.
2: Of ya, çok önemli bir şey konuşuyorduk kızlarla grupta.
3: Ne kızları be? Erkeklerle konuşuyorsundur sen.
4: Haklı bir tane.
5: Ne biçim konuşuyorsun lan ablanla sen? Terbiye istedim.
4: Gerizekalı.
0: Düzgün konuş kardeşinle Melike.
5: İşte şimdi tam bir takım olduk Türkan.
0: Sen önüne bak Sıtkı.
5: Yapalım. Tabii Sultanım.

0: Şu güzel manzaraya bak, bir de şu pisliğe bak. Ay elleriniz kırılsın inşallah. Gördünüz değil mi şuranın halini? Bak karşıda da koskoca çöp bidonu duruyor. Vallahi billahi inanamıyorum yani.
1: Ya boş ver be Türkan'ım. Bakış açını değiştir. Ufka bak, ufka. Bakış açını değiştir. Gel şuraya çayını iç.
0: Ay doğru söylüyorsun. Şöyle geri gideyim de görmeyeyim bari.
1: Gel canım benim.
0: Ay Allah. Daha iyi. Oh. Ay.
2: Anne, babamla tanışma hikayenizi anlatsana bir daha. Anne hadi.
0: Ay sıkılmadılar da. Ama yok artık sen.
3: Ya bin kere dinledik bu hikayeyi.
1: Benle evlenebilmek için yazdığın şiirler var ya. Buradan Antalya'ya duble yol olur be.
2: Bir dakika, bir dakika. Anne sen şiir mi yazıyordun? Yani ben şair olmak istiyorum ve bunu şimdi mi öğreniyorum?
0: Kızım grup arkadaşlarına zırt pırt yazışacağına annenle oturup iki çift laf etseydin öğrenirdin çoktan. Ay ayrıca da bırakın bir hevesli geldi geçti of.
1: Aman ne hevesmiş be. 19 yıllık heves.
0: 20 canım 20.
1: Ya 50 kere tartıştık bunu. Evlenir evlenmez hemen bir yıl mı oluyor?
2: Ya ne güzel anlaşamıyorsunuz siz. İnsanın böyle kimseyle anlaşamaması geliyor valla.
0: Anlaşamamak diye bir şey yok kızım. Baban 19. evlilik yıl dönümümüzü unuttuğu için hala orada kaldı.
3: Baba bence intihar et. En azından kafan rahat olur.
1: Peki yavrum.
0: Ay, hadi kalkın hadi dirilin dirilin. Mıntıka temizliği yapacağız.
4: Emredin albayım. Albayım hemen geliyorum albayım.
0: Hadi çabuk.

0: Allah'ım. Of, havanın güzelliğine bak be. Küçük kuyu işte bu be. Bak burası Türkiye'de oksijenin en yüksek olduğu yara.
1: Güzelmiş evde ya vallahi.
0: Çok çek, ciğerlerini çek, çek.
1: Hakikaten çok güzel hava. Sıtkı evde yoklar galiba.
2: Olur mu canım? Evdedir. Nereye gidecek?
1: O zaman bilerek açmıyorlar. Bu kadar çalmaya Sağır Sultan duymuştu.
0: Türkan'ım, dayım beni sever. Elinde büyüdüm ben onun. Geliyor be koç. Koç. Filinta be. Filinta. Yakışıklım benim be. Dayı nasılsın? Biz geldik.
3: Niye?
0: Ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik. Hem de çocuklar belki biraz yüzerler falan dedik hani.
3: İyi gidiniz. He? Ulan sen benim kızım düğününde o bronzu taktığın gün bittin Sıtkı. Bittin.
0: Ne yapayım dayı? Kızın üçüncü evliliğiydi, biz de bronz taktık.
3: Ulan ayı, oturduğunuz koltuğun parasını bile ben verdim, ben.
0: Allah razı olsun, hala oturuyoruz.
3: Ulan öldük mü kaldık mı diye sormazsın. Bayramda seyranda aramazsın. Şimdi gelmiş karşıma, çocuklar denizde yüzer diyorsun. Tatil köyü mü ulan burası?
0: Dayı, ayıp olmuyor mu biraz çocukların yanında?
3: Adam

0: de sende.
1: Biraz sinirli bir gün herhalde ha? Gidelim bir şeyler atıştıralım. Sonra tekrar şansımızı deneriz. Hadi.
0: Hadi.

0: Tamam. Kendimi intihar ediyorum.
1: Bu sefer güldürmedi baba.
2: Gitmeden önce bir aramazsan kapı böyle yüzümüze kapanır işte. Rezil ettin bizi.
3: Resmen yerin dibine girdik baba.
1: Yani hayatını bu kadar utandığımı hatırlamıyorum.
2: Maalesef yine suçlu sensin Sıtkı.
0: Lan tamam be. Tamam. Allah da benim belamı versin. Hepiniz kurtulun inşallah.
2: Kız bela okuma. Arabanın içinde. Vermeyecekse de verecek.
0: Uzatmayın. Sakin olun. Şimdi termal kaplıcaya gideceğiz. Suya bir gireceğiz. Ne sinir kalacak ne de gerginlik.
2: Hadi sen önüne bak önüne. Viraja miraja girerken dikkat et. Diken üstünde oturuyorum zaten el alemin arabası. Bilmediğimiz etmediğimiz şey.
1: Anne ya.
2: Bunu böyle atıvereceğim camdan aşağı göreceksin sen.
1: Sana gülüp durma.
2: Be.

0: Mis. Cennet be. Cennet. Ulan ilk zamanında getirmiş peder bizi buraya be.
1: Direkt tatil köyüne gidelim işte baba. Kaydıraklı havuzlar. Kaydıraklı havuzdan ağır çekimle kayan açık büfe yemek. Sonra yine anne biz boşuna geldik buraya.
0: Sensin boşuna lan. Terbiyesiz herif. Ne biçim konuşuyorsun? Rahmetli deden her yaz bizi buraya getirirdi. Şuraya bak. Cennet, cennet. İnsan biraz vefalı olur. Ayıptır be.
2: Ayol aradan geçmiş 40 yıl. Senin çocukluğunla bunlarınki bir mi?
3: Yürüme anne.
4: Ya gel buraya annem benim. Sonunda beni anlayan biri çıktı şu ailede ya.
0: Tabii. Oyna. Oyna Türkan Hanım. Tribünleri oyna. Aklın sıra deliriyorum ayağına yatıp çocukları kendi safına çekeceksin değil mi? Beni taca çıkaracaksın değil mi? Yemezler. Benim evlatlarım akıllıdır. Onlar her zaman paran... Aman yani babanın tarafını seçerler tabii ki.
1: Baba sanki helikopterimiz var. Kime neyi şeklini yapıyor?
0: Bak eserinle gurur duyuyor. Birader selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: 4 kişiyiz. Gördüğün gibi aileyiz. Çadır falan istemiyoruz. Karavanımız var. Bir gün kalacağız. Kaç para?
3: 650 lira.
0: Ne?
3: 650 lira efendim. Beyefendi iyi misiniz?
0: Türkan 650 diyor.
2: Müsait o demek ya.
5: Başınız sağ olsun bacım. Ölüm sebebi neydi Meftah Hanım?
2: 650'den gitti.
0: Ulan zaten küçükken de sevmezdim burayı. Babam hep alıp bizi buraya getirirdi. Neymiş? Şifalı suymuş. Yok bildiğin Allah'ın suyu işte ya. Rahmetli annemin elinde egzama vardı. Efendim egzamalarına çok iyi gelirmiş. Hiç de iyi falan da gelmedi. Bütün vücuduna yayıldı kadıncağız.
2: Michael Jackson gibiydi rahmetli. Sıtkıcığım plan yaparken karına danışmazsan işte başımıza gelecekler belli.
0: Buyur sürpriz yaparsın danışsaydın der. Sürpriz yapmazsın sen de hiç ince ruhlu değilsin der. Evladım bak beni dinleyin. Sakın ola ki evlenmeyin çocuğum. Çünkü evlilik çıkmaz bir sokaktır. O sokağın böyle içine girdin mi bir daha dışarı çıkamazsın.
2: Adam.
1: Evlenmek bence de çok mantıksız.
0: Bence de öyle evladım. Çünkü ortaya senin gibi bir ürün çıkarsa elbette mantıksız.
4: Aa babacığım bence hiç öyle bir şey söyleme. Sonuçta 23 kromozom anneden, 23 kromozom da babadan geliyor.
2: Çok güzel tabii bak. Melike'nin şair olmak istemesi mesela boşuna değil. Benden gelen kromozomlar kıymetli tabii onda.
0: Peki ya Ali? Bak. Esprili, hazır cevap, fırlama, bitirim. Benim 23 kromozomun da kime gittiği belli. Boşuna uğraşma hanım, sen kaybedersin.
2: Bu mu bitirim? Bu mu bitirim? Ayol baksana, Harry Potter'ın ailecesi bu. Ay vallahi size servis yapacağım derken ben doydum.
0: Türkan, börek güzel de biraz deve hamuru gibi olmuş be.
2: Ne yapayım? Yolda rahat olsun diye. Mış mış mış ondan öyle ki yetişemeyeceğim.

0: yaktım seni baba.
1: Doğruluk mu cesaret mi?
2: Doğruluk tabii ulan. Benim göbek adım doğruluk.
1: Annemi hiç aldattın mı baba?
2: Buyurun. Evlat değil, anakonda yılanı. Koynumuzda yılan beslemişiz Türkan, haberimiz yok.
3: Çocuk soru soruyor, düşünmek için oyalama bizi.
2: Vay be Türkan. Demek sen de şahmeran çıktın ha. Ben kim, aldatmak kim? Benim ancak dilimde yavrum. Ananızı aldatacağım ama nefsimi kökünden keserim daha iyi. Asla ananızın üstüne gül koklamam ben. Herkes bunu böylece bilsin, kayıtlara geçsin, daha fazla asabımı bozmayın benim.
1: Tamam o zaman, çeviriyorum ben.
3: Hadi bakalım. Allah bana geldi. Hadi dur, hazırlıksız yakalandım, dur.
4: Anneciğim, doğruluk mu cesaret mi?
3: Tabii ki cesaret.
2: Demek ki hanımefendinin bazı sakladığı şeyler var ki doğruluğu seçemedi.
3: Ay illa bir şey söyleyeceğim diye bir şey yok Sıtkı. Allah aşkına bir sus.
4: Anne.
5: Babamı dudağından öp.
3: Ay yok artık.
2: Ay. Evet Türkancığım. Hayatım, oyunun kuralları bu. Yani biz şimdi ana baba olarak kurallara uymazsak evlatlarımıza nasıl örnek olacağız? Ay. Öper misin canım lütfen?
3: Tamam. Oyun sonuçta bu. Mecburuz değil mi? Evet. Durmuyor, öyle komik komik şeyler yapma.
5: Gol.
3: Ay bak, bunlara eğlence çıktı bunlara.
2: Güzel oyunmuş be. Yine oynayalım.
4: Anne, o ses neydi ya?
5: Ne bileyim.
6: Sakin olun, korkmayın. Sakin olun, sakin. Korkmayın. Korkmayın, korkmayın. Bir dakika, sakin olun.
3: Siz geçin bakın, karavana girin siz. Girin karavana. Kapatın kapıyı, girin. Sıtkı? Sıtkı neredesin? Neyin nesisin sen? Vallahi terliği indirdim miydi senin beyninin pekmezini akıtırım ben.
6: Korkmayın! Korkmayın, ben buradayım. Korkmayın.
3: Ayol, sen ne ara korktun da ne ara çıktın oraya?
6: Duruma hakimim, korkmayın.
3: Biz de sana güveniyoruz.
5: Baba, 650'yi vereydik iyiydi.
7: Balta giymemiş olmanları, biz bayağı karavanla girdik ya.
3: İn oradan, in şu terliğimi fırlattım, git oraya, git al. İn.
5: Gidiyorum. Abla sanırım...
3: Kesildi ses, neyse.

0: Tebrik ederim sana. Ben hayatımda senin gibi hızlı kaçan birini daha görmedim.
1: Ben korkmadım ki. Sadece sizleri korumak için pozisyonumu değiştirdim, o kadar.
2: Benim hayallerim yıkıldı baba. Hani babalar kız çocuklarının kahramanıydı?
3: Hadi sen kız çocuğusun. Yarın evlenip koca evine gideceksin. Ben daha çocuğum ya. Babamdan ne görüyorsam aynısını yapacağım ileride. Korkak bir baba olacağım çocuklarımın gözünde. Kaldıramıyorum bunu Melike.
1: Aman be. Amma da bıdı bıdı yaptınız lan sabahtan beri vır vır vır vır vır vır. Ne var yani Melike Hanım? Senin gibi bir şair içinde güzel bir malzeme oldu işte, öyle değil mi? İleride dersin ki benim babam naif bir adamdı. Senin için de farklı bir macera Ali Bey. Gördün değil mi? Ya gerçek hayat tablette yaşananlar gibi değil evladım. Askerde var ya, seni ne biçim döverler biliyor musun?
0: Ay vallahi bırak Allah aşkına Sıtkı, hepimiz oradaydık. Zırt dedin, çıktın zıpladın karavanın üstüne. Bir de korkmayın ben buradayım diyorsun.
4: Rıza dayılara gittik, bir dayak yemediğimiz kaldı. Termal dedin, kamp dedin, domuzlara yem oluyorduk az kalsın.
1: Eyvah.
4: Şimdi de kesin kaybolmuştu.
5: Arabanın freni tutmuyor.
4: Freni tutmuyor. Bütün dertlerimiz bitti, bir frenin tutulmaması kaldı.
0: Fren mi tutmuyor?
5: Korkmayın, panik yapmayın.

0: Arabanın kontrolü bende, korkmayın.
1: Hayır ya, olamaz, ben şimdi ölemem, yazacak daha çok şiirim var.
2: Sus kızım, alma önümü, ağzını.
0: Korkmayın, arabanın kontrolü şu anda benden çıktı ama korkmayın.
2: Allah'ım yarabbim.
1: Ne?
2: Çocuğum, arabadan atlayın, atlayın arabadan.
3: Allah'ım sana geliyorum.
2: Ali nerede?
1: Atladı ruh hastası.
2: Allah'ım, sözümü dinleyeceğe tuttu çocuk.
0: Dikkat edin.
2: Köpeğim, köpeğim.

0: bin toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Tamam.
1: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyorum.

0: fırsatını kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
0: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Garanti BBVA.
2: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
3: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
4: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
5: Bir telefon uzakta olan.
2: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Yaşayacak mı baba?
1: Ve kayışı ölmüş oğlum.
2: Allah rahmet eylesin Sıtkı, ne yapacağız yani?
1: Vallahi arabayı bu şekilde hareket ettirirsek motoru yakarız Türkan. Şu hale bak be. Tamirci bulacağız da arabayı yaptıracağız. Eşek ölecek, gülecek.
3: Ya bir dakika bir dakika, nasıl yani, tatile gidemeyecek miyiz baba?
1: Bak evladım, engeller bazen ilham vericidir. Bu da maceramızın bir parçası değil mi?
3: İyi de benim telefonumun şarjı bitiyor.
1: Babadır yani tek derdimiz burada. Baba!
2: Bağırma kızıma.
1: Tabii senin kızın sanki benim halamın oğlu.
2: Şu haline bak, kirpas içindesin Sıtkı. Yaklaşmayın yavrum, babanıza hastalık kaparsınız.
1: Dur şuradan bir herif geliyor, şuna sor.

0: Jim! Lütfen durur musunuz? Lütfen durur musunuz?
1: Aleyküm selam. Ben Muhtar Murtaza. Bu da çocuklarımın anası Filiza. Mevzu nedir?
0: Ah Murtaza Bey, biz ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. V kayışı koptu.
1: V kayışı.
0: V kayışı koptu. İşte ne fark eder, sıktı. Ay vallahi yolumuz yarıda, hevesimiz kursağımızda kaldı. Kısacası böylece ortada kaldık yani.
2: Hemşerim vallahi niye güldüğünü anlamadım ama zor durumdayız. Bize acil bir tamirci lazım.
1: Tamam tamam. Kadınlar çocuklar atlasın traktörü. Biz de karavanı traktörün ne bağlayalım. Yaşar Usta'ya gidivereyim.
3: Heh yaşa.
2: Tamam. Hadi geçin yavrum traktöre.
0: Tamam. Tamam.
4: Sende halat var mı Muhtar?
0: Çantamı alayım, çantamı alayım.
1: Bir dakika. Hadi bakın.
3: Allah'ım ilk defa traktöre biniyorum ya. Aşırı yerel bir duygu.
5: Kızımız turist galiba.
6: Turist değil abla. Melankolik.
5: Olsun. Müslüman, Katolik, melankolik. Ne olacak canım? Hepsi insan.
1: Abi yardım edecek miyim? Hani karavan sizin, biz size yardım ediyoruz ya. O bakımdan diyorum yani. Oldu kadar gari. Vitesi boşalt. Hadi bakın, boşalt.

0: Yaşarız'ta ilk bakışta anlar sonra ne olduğunu.
1: Garavan bu.
2: Anlıyorum.
3: Allah kabul etsin Sıtkı. Karavan olduğunu yeni anladı. Arızayı tespit edip bize teslim etmesine ömrümüz yeter mi ben hiç bilmiyorum. Ay! Ay! Ay daldım oturdum kim bilir en son ne zaman temizlendi burası?
4: En son ne zaman?
5: Hiç.
3: Nasıl yani?
4: Sen bu karavanı 3 güne bilemedin 5 güne hazır bil.
3: Ne?
5: 3 güne 5 güne mi?
4: Sıktık Türkan. E buranın adı yavaşlığa geliyor.
5: Ustam yapma ne olursun. Bak Antalya'ya tatile gidiyoruz. Yani her şey dahil şeyine bir ton para verdim ben. Kurban olayım ustam şu bizim arabayı bu akşama yetiştir be. Nerede yatacağız, nerede kalkacağız, ne yiyip ne içeceğiz? Çoluk çocuk vallahi perişan oluruz.
0: Olur mu öyle şey Sıtkı baba? Tanrı misafirisiniz siz. Perişanlık yok. Gazacak yerimiz de paylaşacak ekmeğimiz de bana çok şükür. Ya.
5: Allah razı olsun muhtar, sağ olasın.
0: O zaman traktöründen gidelim gari.
5: Bavulları da alalım. Ali yardım edin bize oğlum.
3: Ne yaptığını o traktörle mi gideceğiz?
6: Sonra...

0: Hadi bakayım. Hadi.
1: Efendim buyursunlar. Buyursunlar. İşte burası da bizim fakirhane. Ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık seyran olunmuş. Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım. Adamlar bizi samanlığa dağıtıyorlar. Ne yapacağız? Allah büyük diyeceğiz.
3: Keşke komik olsan Sıtkı.
1: Aslında siz buyurun evde yatın. Biz samanlık yatacağız diyecektik değil mi? Ayıp olur da kabul etmezsiniz diye sizi buraya ayarlayalım dedik. Hadi buyurun. Dinlenin sonra sofraya bekliyoruz.
4: Tamam muhtarım. 5 dakikaya kadar geliyoruz.
5: Nereye geliyoruz 5 dakikaya? Nereye geliyoruz? Çirpas içindeyiz. Nereye geliyoruz? Bak, nereye geliyoruz 5 dakikaya? Nereye geliyoruz 5 dakikaya?

0: sağ olun. Hadi biz bir kendi kendimize üstümüzü başımıza hadi. Bir yerlerden çamaşır suyu bir şeyler al. Allah aşkına bir toz bezi al, ıslak mendil al, ıslak havlu al. Ne olur dokunamıyorum ben hiçbir yere.
1: Tamam Türkan'cığım, sakin ol. Şöyle hayırlısıyla bir yerleşelim. Gideceğim, ne istiyorsan alacağım. Sanki şehrin göbeğinde oturuyoruz. Etrafımızda da alışveriş merkezleri var, arasını satayım ya.
2: Anne, siz nerede görüyor musun?
0: Her yer priz yavrum. Sen görmüyor musun? Ha? Kız ne arası priz burada? Ne prizi? Şu hale bak. Ay vallahi fena oluyorum ben. Fenalar! Ay bu ne? Ay Sıtkı! Görüyor musun şunu? Ay Sıtkı! Kolonya getirin vallahi ben.
1: Aman Türkan'ım. Türkan'ım gitme. Gitme, bizimle kal Türkan'ım. Bak sana söz veriyorum. Yemekten sonra temizleyeceğiz buraları. Eğer şimdi öyle bir şey yaparsak insanlar

0: ayıp olur. Onları hor görüyoruz, küçük görüyoruz gibi anlarlar. Yapma aşkım, gitme aşkım. Yapma aşkım, bırakma bizi.
1: Aşkım mı dedin sen bana?
2: Evet anne, aşkım dedi. Ya bak, iletişim kopukluğumuz geçiyor galiba. Ay, yeniden aile mi oluyoruz?
1: Sıtkı, ağlıyor musun?
0: Yok, gözüme saman kaçtı.
1: Ay bak bak, bir geliyor bir geliyor. Yeter kızım, yeter, yıkadın, yeter, yıkama. Yıkama, yeter mi? Çekilin mi, kurayım, çekilin. Çekilin mi, kurayım, çekilin. Ay. Hastaneden beri ilk defa oluyor Sıtkı. Hastaneden beri ilk defa oluyor. Bir de hastaneye gitmeyelim Allah aşkına. Buralarda hastane de yoktur. Ha, nereye götürürler beni? Artık ebeveve bakar bana. Ay.
3: Biz abi. Hı. Bıkmış da şimdi cimrinin almasından, sandalyeden. Sene zahmet. Ya sopruz grubu etsin ya. Ahçede bahçede yiyelim. Ayakla toprağa değsin zavallı. Hasretli bu şeyler şimdi, kırsal şeyler.
4: Aferin lan Muhtar. Doğru deyiyorsun vallahi. Seviyorum lan seni. Sene zahmet şunları da aşağı götürme bari.
3: Ulan bir an hakikaten seviyorsun anlamadı. Elime veriverdin gene tepsiyi.
4: E ne olacak? Seviyorum, seviyorum. Hadi, hadi ya, seviyorum.
3: Seviyorum.
4: Hadi.
3: Yalandan seviyorum.
4: Yavaş götür.
3: Sabun ben, saf.
4: Seviyorum, seviyorum. Hadi.

0: sefalığa getirdiniz. Sizin gibi İstanbullu bir aile ağırlamaktan pek çok çok çok şeref duyuyoruz.
1: Ay, sofra yerde, her taraf tozdur şimdi. Tabak yok, peçete zaten yok.
2: Efendim, çocuklarımız Şerife ve Salim.
3: Ay, ne zahmetler ettiniz, bizim için böyle güzel sofralar hazırladınız. Tokuz biz.
0: Aa, ama yalan söyleme, açsınız, yoldan geliyorsunuz.
3: Evet, açız. Niye böyle bir yalan söyledim şu anda ben de bilmiyorum.
2: O zaman hadi bakayım, soğumadan alın gari.
0: Hadi buyurun, hadi geç kızım sen, geç.
1: Kenemene var mıdır acaba burada? Allah'tan böcek ilacımı aldım yanıma. Aynı tencereden mi yiyeceğiz? Neyse artık, kapa gözünü dal Türkan.
3: Ben çok çok almayayım ben. Pek güzel.
0: Afiyet olsun.
3: Turşuyu da sen yapıyorsun herhalde değil mi?
0: He vallahi abla, ben yaptım kendi el cihazlarımla.
3: Sirkesini bol tutaydın bari, mikrobu da alır hem. Oh maşallah Sıtkı.
0: Haydi afiyet olsun. Çocuğum, ayran? Ha? Ha, biraz daha.
3: Vallahi biz de yorgunluktan... Tok gibi hissediyorum şu anda kendimi. Gel. Sağ ol, sağ ol Sıtkı. Evet, bu da herhalde bu şekil değil mi? Yeniyor, ısıraraktan mı?
0: Ölmedi mi?
3: Çok güzel, çok güzel. Yeriz, bunu da yeriz yemekten sonra. Sıtkı, biber al, biber pek seversin. Bak, acı biber.
2: Acı
3: güzel.
2: Çok.
3: Oh oh oh oh.
2: Dökleriz ayranı.
3: Oh, hadi bakalım. Ayran da pek güzel olmuş. Ben

0: yapacağım şimdi? Rezil olacağız millete.
1: Dur. Şu anda en heyecan yerindeyim. Konsantrelim bozma benim.
2: Çocuğum, istersen hemen girme. Birkaç dakika bekle. Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
0: Sus. Ay yok. Ay yok. Ay Allah'ım, ne yapayım ben, nereye?

0: ki ben de bilirim.
1: İşte Sıtkı baba. Bizim köy böyle. Dedelerimiz zamanında yokuşun dibine yapmışlar. Biraz yürüyorsun değil mi?
2: Selamünaleyküm.
1: Ama maksat spor olsun gari. Onur koşmanen dişçi. Bu da bizim Onur. Hasibe'nin oğlu.
2: Muhtar maşallah her yer çok güzel ya.
1: Oh köy havası ciğerlerine çeksiz kurdu.
2: Vallahi billahi. Vay vay vay muhtar bu ne ya? Cafer'in yeri. Berber, dişçi, terzi, çıkıkçı, okuma, üfleme, sünnetçi. Ya bir adama bu kadar yetki verilir mi? Yorulur ya.
1: Sorma Sıtkı baba, sorma. Derdimiz dağdan büyük. Bütün köyü kökünden satacak bu namussuz.
3: Babamızın ayına satmayacağız elbet. Karşılığında çok para alacağız. Zengin olacağız muhtar, zengin.
1: Hadi lan yürü Sıtkı baba. Para için doğduğu toprağı satan nelerini satmaz ki Cafer?
3: Ülen vizyonsuz muhtar. Köyü de kendin gibi geri kafalı yaptın. Senin değişme zamanın geldi de geçiyor bile. Gel gel kaçma gel.
1: Ne kaçacağım ne senden? Senden kaçan senin gibi olsun gari.
3: Küçükken de hep böyleydin, hep kaçak küçek. Gel gel kaçma gel.
1: Çay içeyim Sıtkı baba.
2: İçerim vallahi.
1: Uzatma abi bize iki çay ver bakayım.
4: Çaylar üç oldu.
1: Sen davet edildin mi oturuyor musun?
3: Davet istedin mi acaba?
2: Beyler beyler Allah aşkına yapmayın, sakin olun. Aynı köyde yaşayan insanlarsınız. Yarın yine yüzünüze bakacaksınız muhtar.
1: Şeytan görsün bunun yüzünü diyeceğim mi? Şeytana yazık.
2: Tövbe tövbe, peki mesele nedir arkadaş?
1: Milletin kafasını bulandırıyor bu namussuz. Bütün zeytinlikleri satlayacak.
3: Vallahi billahi Cevdet Bey, sen eğer benim zeytinliklerimi güzel bir fiyata alıp bir de üstüne diğer köylülerin zeytinliklerinden bana komisyon verirsen bütün köyü tapusuyla beraber senin ayağına getiririm. O yasa bir gün çıkacak.
1: Ay şöyle ya.
5: Kafası çalışan adamı seviyorum ben Cafer. Büyük işler yapacağız hem de büyük.
3: Ayıptır söylemesi o meşhur göylü kurnazı ben oluyorum da.
5: Belli, belli.
3: Köydeki insanlar rüyalarında göremeyeceği parayı kazandıracağım ben muhtar.
1: Oğlum parayla aklını bozan sensin. Vatandaş halinden memnun. Niye milletin kafasını bulandırıyor? Öteki tarafta çok parası olan az yenecek diye bir şey yok. Yancan gavrulacan gari. Günah sokma kendini.
6: İndiremiyorum.
1: İndirmiyorum lan. Ya ne vuruyorsun? Bu son ne olacak?
2: Allah aşkına. Allah aşkına.
1: O kürden var ya. Şey, gözüne sokarım o kürden.
2: Otur otur.
1: Oturmuyorum lan.
2: Ya Allah aşkına yapmayın. Allah aşkına yapmayın muhtarım.
1: Otur.

0: boş kişiyi oturttunuz ayol.
1: Tüken abla, biz de senin gibi şeyli garlara benzemek istiyoruz.
2: Hazır böyle bir fırsat varken arkadaşları da çağırıverem dedim ha?
0: Ay vallahi. Ay kara tahtalar falan da hazırlamış. Ay çok güzelmiş ya. Ay, tamam peki. Hadi bakayım. Tamam. Teveşim var burada. Ha. Tamam. O zaman önce senin dediğin gibi kendimize karı değil kadın diyerek işe başlıyoruz. Ne diyoruz kendimize? Kadın diyoruz. Ne diyecekmişiz? Kadın.
1: Kadın.
3: Kadın.
0: Yani karı demiyoruz. Ne demiyoruz?
1: Karı.
0: Çünkü biz kendimize saygı duyalım ki başkaları da bize saygı duysun. Ve aynanın karşısına geçip kendimize şu soruyu soruyoruz. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz?
1: Oho, saygı ne demekmiş Türkan abla? Bizim evde merhaba bile bayramdan bayrama. Vallahi çocuklar evde birbirlerle göz gözü gelince ne diyeceğini bilemiyorlar.
0: Ama hayatım önce söz istemen lazım. Güzel söyledin bu lafı ama. Peki, istediğimiz hayatı yaşayabilmek için önce gerekli ortamı hazırlamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Kişisel bakımımıza dikkat etmemiz lazım. Hanımlığımıza, kadınlığımıza, hijyenimize, neyimize?
3: Hijyen.
0: Hijyenimize ve kendimize dışarıdan bakabilmemiz lazım. Kendi aranda konuşma. Ama olmuyor. Olmuyor.
1: Kesin bir şey oldu. Konuşsan ya oğlum. Ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Gene takıldım çocuğum.
0: Dur bakayım dur. Çocuğum bir nefes al önce, bir nefes al. Ha konuş şimdi.
4: Babamla Cafer zeytinlik yüzünden meydanda birbirlerine girdi anne. Kavga çıktı. Olaylar.
0: Ay. Ne zeytinliği ayol, ne diyor bu?
1: Ya Cafer diye şerefsiz bir köylü kurnası var. Zeytinliklerimizi sattır, bina diktireceğimiş buralara.
0: Yok bir zeytin ağacı kaç yılda yetişiyor, haberi var mı bunun? Yürüyün arkadaşlar, ben okulda çevre ve temizlik bakanıydım. Bunların yanına bırakmayacağız bunu, yürüyün gidiyoruz. Yürüyün.
5: Böyle gitmez hala, şu gaydini tutmam. Butların aklına uydukça ölürken az gideceğiz valla. Senin aklına uyarlarsana vicdan kaybından gidecekler vicdan.
0: Kendilerine.
5: Ya bir dakika be kardeşim, arada kaldık dayı abi izliyoruz ya.
6: Muhtar doğru söylüyor. O zeytinlikler dedelerimizden miras. Sattırtmayız.
7: Gerizekalı Süleyman. Dedelerimizin bıraktığını bir ileriye taşıyoruz işte. Zenginleşeceğiz oğlum, zenginleşeceğiz. Kötü bir şey yok ki bunda. Hem ne demişler? Zenginden, sıcaktan zarar gelmez.
0: Tüh seni.
6: Vallahi muhtar, bu beni inandırdı. İyi bir teklif gelirse ben satarım arazimi.
5: Aferin lan Süleyman.
8: Bu ne Süleyman? Bir 30 saniye düşünelim ya lan. Hemen sattın gitti. Kör Musa'nın ipiyle kuyuya indir mi hiç? Oha deyiverdi adama. Oha!

0: zeytinliği peşkeş çekmeye utanmıyor musun bakayım sen?
1: Ben çekmiyorum abla, o çekiyor.
0: Zeytinlikleri peşkeş çekmeye utanmıyor musun sen?
2: Tamam, dükkan ne yapıyorsun oğlum aşkına, delirdin mi ya? Sana ne zeytinden zeytinlikten? Kimin gazına geldin, ne ara gaza geldin?
0: Sıdkı, Allah aşkına biraz duyarlı ol. Sabahları kahvaltıda ekmekle peynirle duvarları mı kemiriyoruz biz? Salataya zeytinyağı diye motor yağı mı koyuyoruz?
3: Duy bunları gari, duyuyorsun değil mi?
0: Lütfen artık bu sadece bu köyün meselesi değil, memleket meselesi. Zeytin bizim canımız, feda olsun kanımız.
4: Gördüğünüz gibi o köy işte bu köy. Yavaşlar köyü. Zeytinliklerin imara açılması meselesi yüzünden burada da gerginlik yavaş yavaş büyüyor. Kendisi annem diye demiyorum ama burada gerçekten çok ilginç bir direnişçi var artık. Gerçek bir zeytin sevdalısı.
0: Zeytinliği kesinlik!
2: Aman!
5: Aman slogan yok, slogan yok. Oralara girme çıkamayız. Kurban olurum Türk canım, kurban olurum.
6: Komünistler de geldi, panayıra döndü ortalık. Provokör müsünüz bacım sen?
5: Ne biçim konuşuyorsun lan karımla? Düzgün konuş.
4: Tam arkasında da benim canım babam, cesur yürek, Sıtkı Mutlu.
6: Allah Allah, onlar tanrı misafir Cafer. Allah kitabı bu işe karıştırma muhtar. Düpedüz, apaçık, illegal komünist bunlar. Köyümüzü karıştırma, huzurumuzu bozma gelmişler. Dış mihrakla.
0: Sensin ulan dış mihrak. Hormonlu tohum, şuursuz köylü kurnazı seni.
6: Allah, bizim öf ve adetlerimize göre bir kadın kıyısında kocası varken böyle konuşmaz. Elin adamına gider yapmaz. Sıtkı Bey.
7: Sıtkı Bey.
6: Sıtkı Hanım desek daha mı doğru olur acaba?
0: Medeni ol aşkım. Lan dört. Medeniyetten vazgeçme. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç, unutma.
7: Ulan bana bak. Senin mor fotörünü döverim ha.
5: Seni bak yumrukla değil bilgiyle döverim lan. Senin gibi hanzolar para sahibi olacağına varsın Sıtkı'ya hanım köylü desinler. Zeytinliği kesenin!
0: Sus Sıtkı.
5: Çekil, indir lan. İndir mesela Özge'ye. Bırakın lan.
8: Sana bir şey diyeyim mi Şerife? Demişler ki Sıtkı öldü. Kral asıl şimdi geri döndü. 23 kromozom bende. Sıkıntı yok.
9: Ali, sen ne diyorsun ya?
5: Hayatım bak, jandarma gelmeden buradan bir an önce gidelim. Sormazlar mı adama, ulan sizin nüfus kütüğünüz Bakırköy'de, buranın zaptiyesi siz misiniz diye?
9: El sallayın hadi, el sallayın.
0: Bu güzel tabiat bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
10: Benim arazi dededen kaldıydı. Çocuklar hayırlısı çıktı. Görmedik.
0: Sen dersin aslında. Ver bakayım. Aç bakayım ağzını.
10: Diş yok, diş.
0: Çene var ama car konuşuyorsun. Sende diş var mı?
5: Var.
0: İyi. Al afiyet olsun. Hop.
5: Ne diyor? Başka herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı?
0: Tabii su, ayran bir şeyler getir.
5: Tabii.
0: Şeyle birlikte dağıtacağız sonra.
5: Su ve ayran. Su ve ayran.
6: Su getir bakayım.

0: Aa, sen nereden çıktın ya? Öyle her kadrajda varsın. Şaka mısın?
1: Gerçeğin ta kendisiyim. Köyümüzde böyle güzelliklere denk gelemiyoruz da ben de kayıtsız kalmayayım dedim. E biliyorsun, duyarsızlık çağımızın hastalığı.
0: Laflara bak. Ağzında güzel laf yapıyor. Laf cambazı mısın sen?
1: Yok, çobanım. Çoban Mehmet derler bana. Koyunlarım da var, okumam yazmam da.
0: O olaylar Kaliforniya'da geçiyordu. Benim mi haberim yok acaba ya?
2: Bak bir kız. Kız bana bak.
0: Kız sen Mehmet'e mi yürüyorsun yoksa?
3: Ay yürümeyek de ölek bu Keramet abla ya.
2: Yürü yürü de. Baban kızmasın sonra. Hayır eğer kızmayacaksa. Bence yürüme koş koş.
0: Ben şairim Mehmet. Yazarım bir şiir, seni aklıma kazırım. Yazarsan bir şiir, sen sadece bahanesin. Kafiyeye gerek yok. Alır başımı giderim.

0: Of, Allah mutluluğumuzu bozmasın. Oğlum kızım, buldun mu internet çeken bir yer?
1: Ne internet anne ya? Burası o kadar güzel ki aklıma bile gelmedi.
2: Çok şaşıracaksınız ama ben de tabletimi resmen unuttum ya. Bir sürü arkadaşım oldu. Top oynadık, acıktık falan anne.
0: Tabii oğlum. O lanet olasıca şeyden böyle başını kaldırmadığın için İstanbul'da arkadaşın da olamıyordu. Bak şimdi arkadaş edince kafan da çalışmaya başladı.
3: Türkan. Sen bana hep duyarsızsın Sıtkı derdi ya. Sanki bu tatil bana çok iyi geldi, beni değiştirdi ya. Ha, ne dersin?
0: Aman sus sus, dillendirme, nazar değmesin.
3: Sen de bu arada köyün lideri oldun ha.
4: Ay be, şu işe bak ya.
3: Tatil köyüne tatile gidiyoruz diye yola çıktık. Başımıza gelenlere bak. İnşallah bu hikayenin sonu bitmez. Hayırlısıyla mahallemize, Bakırköy'e bir döneyim. Allah'tan başka bir şey istemem valla.
0: Ay valla, kendim böyle bir tuhaf hissediyorum Sıtkı. Ne bileyim, böyle bir faydam dokunuyor memlekete sanki. Bir işe yarıyormuşum gibi hissediyorum. Hiç tatili matili unuttum valla, umurumda bile değil. Baksana hepimizin yüzü gülüyor. Bu köy bize iyi geldi, ne derseniz deyin. Aa, bak horlamaya başladı gene benim öküzüm.
3: Şaka şaka. Nasıl kandırdım Türkan seni?
4: Lan!
0: Kaldırma havayı. Havayı bütün oya odaya yaydın ayol. Yerlemişsin.
2: Baba vallahi istemsiz çıktı ya.
3: Yok, bir de istemli çıkacaktı ya. Şimdi sen Allah rahatlık versin.

0: Sen?
1: Ben. Şiir yazacaktım da sana geleyim dedim.
0: Allah razı olsun. Niyetinle geldim.
1: Şiir yazılmaya başlandı bile diyorsun.
0: Kahve diyorum. Şiirin sosudur diyorum.
1: Biliyorum.

0: Aa, süt geliyor.
1: E yani abi doğal olarak.
0: Dolacak mı şimdi bu kova?
1: Dolacak, dolacak.
0: Baksana şuna ayol. Ay dur, ay dur, dur, dur, dur. Gel, gel.
1: Kesin gene bir şey oldu. Dur. Ne oldu oğlum, ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Oğlum konuş. Gene takıldı bu çocuk.
0: Oğlum konuş, gel. Nefes al, şöyle bir koşmuş, yorulmuş. Derin derin nefes al. Böyle yap, ellerini böyle yap. Oh, ha, ne oldu bakayım?
2: Müteahhit meydanlaması kurmuş. Köylerin tapuları için çek kesiyor. Şimdi de 3 kişi arazisini satmış. Daha büyük olaylar, olaylar.
0: Ay ne dedik, yürüyün. Çabuk gidelim bakalım, çabuk geliyoruz. Gel oğlum, gel göster bize neredeler bunlar, gel. Zeytin hayattır. Sofranın bel kemiğidir. Zeytin dalı barışın simgesidir. Zeytinyağı şifadır, ilaç niyetine içinir. Kimse korkmasın. Doğru duvar yıkılmaz. Biz ne istiyoruz? Ağaçlar kesilmesin, kimse zarar görmesin istiyoruz. Hadi.
3: Hadi çocuklar, hadi.
0: Ey ahali! Siz benim arkamda durun. Benim bu müteahhit denen adama iki çift lafım var. Siz yeter ki haklı davanızdan vazgeçmeyin. Haydi.
4: Büyük sadık canım.

0: Kaptan Selahattin Hoca haklıymış. Siz beni burada bekleyin.
1: Hayırlı olsun emmi.
2: Al.
0: Sattın mı?
2: Ne yapacaksın kızım? Dişlerimi yaptıracağım. Zor oluyor bu yaştan sonra.
0: Yaptır yaptır. Ağzına rezidans da diksinler. Hatta doktora söyle, arka tarafa güzel böyle bir ters dubleks yapsın. Çene sağlam nasıl olsa.
3: Mustafa bakmıyor beni. Asayi satmayacaksanız dışarı çıkın bir zahmet de oksijen azalmasın.
0: Bak beyim, benim sana iki çift lafım var. Koskocaman adamsın.
4: Param var, pulum var, her şeyim var. Böyle şeyler yakışıyor mu bana? Vallahi Türkan Hanım, boşuna hiç çenenizi yormayın. Ben bunları yıllar önce Münir Özkul'dan zaten dinledim. Şimdi böyle ayakta dikilip internet ağzıyla yok zeytinime dokunma, zeytin candır, zeytin hayattır falan deyip tribünlere oynamayın. Sonra da bu insanların gönüllerinde şampiyon olmaya kalkacaksınız değil mi?
0: Tamam, laf ebeliği yapalım istiyorsun. Yapalım o zaman. İyi olan kazansın. Ben sizi müteahhit sanıyordum ama siz stand-upçı çıktınız maşallah. Eyvah eyvah. Ata Demirer mi geliyor yoksa be ya?
4: Türkan Mutlu. Bakırköy Mustafa Necati İlkokulu'nda okudu. Liseyi birincilikle bitirdi. Sonra Sıtkı Mutlu ile evlendi.
5: Benden bahsediyor.
4: Ev hanımı oldu. İki çocuk annesi Türkan geçenlerde kafayı biraz sıyırdı. Hastaneye kaldırdılar. Psikiyatriye sevk ettiler kendisini. Nasılsınız Türkan Hanım? Kafa hala gidik mi? Toparladınız mı biraz?
6: Türkan abaya bak.
4: Şimdi Sayın Yavaşlar Köyü halkı, 46 raporu olan bu hanımefendinin galyanına gelip ayağınıza kadar gelen bu harika teklifi, yani beni, geri mi çevireceksiniz?
6: Müteahhit doğru diyor, ben sana değil, ben sana, ben de sana çıkayım. Ben müteahhit.
0: Allah, 10 parmağınızda 10 marifet maşallah. O bir müteahhit, o bir stand-upçı, o bir MİT müsteşarı. Valla ben sizin gibi o taraklarda bezi olan bir insan değilim. Basit bir ev hanımıyım. Bir elektrik süpürgem var, bir de toz bezim. Ama bütün mikroplarla savaşırım evelallah, yılmadan.
4: Yıldırırlar efendim. Siz hiç merak etmeyin. Ankara'daki abilerimiz gerekirse sizi de yıldırırlar.
5: Bir galiba.
0: Valla bizim Ankara'da abilerimiz falan yok. Bizler sade vatandaşlarız. Bizim Ankara'nın vicdanından başka güvencemiz yok. Sen de elinden geleni artına koyma Cevdet Bey. Biz de bu zeytinlikleri sana vermeyeceğiz, sana yedirtmeyeceğiz.
4: Vallahi Türkan Hanım, ben söyleyeceğimi söyledim. Çoluğunuz çocuğunuz var. Sonra ağlamayın hep beraber. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak diye.
0: Yalnız İzmir'in dağlarında da çiçekler açar Müteahhit Bey. Bilmem anlatabiliyor muyum?
5: Allah belanı versin, tüylerim diken diken oldu muhtar. 19 yıldır evliyim, böyle güzel laf başkasını görmedim.
0: 20 Sıtkı, 20.
5: Yine.
3: Vallahi Cevdet Bey, bu komünistler hep böyle boş boş konuşur. Bakmayın siz onlara.

0: Ya ne yapıyorsun?
1: Güldüreceğim. Hepinizi güldüreceğim.
0: Eyvah yine.
1: Melike, telefonun şarjı var mı?
2: Yok anne.
1: İyi, doldur o zaman, %100 olsun. Hadi. Şerife, Ali, siz de gidin. Etrafta kurumuş zeytin dalı, çalı çırpı ne varsa toplayın getirin.
2: Tamam.
1: Muhtar, Sıtkı. Hı. Siz de şu şeye, meydana şöyle ahaliyi ay şeklinde tiyatro gibi böyle benim karşıma dizin.
0: Tamam.
1: Anladınız mı?
0: Tamam.
1: Hadi. Gülizar, gel buraya.
3: Buyur abla.
1: Neredesin? Ha? Çıkar şalvarını ver bana.
3: Burada mı abla?
1: Evet, burada olmaz. Yürüyün hanımlar, eve. Yürüyün.

0: Ama valla çok yakıştı sana. Aynı bizim köylü kadınlar gibi oldun ya sen.
1: E sen mi diyorsun kız?
2: He valla. Sanırsın dağlar kızı Reyhan.
1: Ver bakayım, ver.
0: Al altında.
1: Şöyle. Hı. Bakayım.
0: He, şuradan bağlayıver yukarıdan.
1: Böyle buradan büktürüvereceğiz.
0: Oldu valla. Çok güzel oldu valla. Çok yakıştı abi.
1: Hadi o zaman yürüyün gidelim.
0: Hadi.
3: Arkadaşlar, bakın beni dinleyin. Babacığım, ben size yan yana dizinin dedim. Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya. Top avuta gitti, avuta. Bak bayrağımız gibi düşünün. Böyle hilal gibi ortada yıldız sürken olacak. Biz hilal olacağız etrafında, hilal. Aç babacığım mesafeyi. Yarım daire yapacağız, yarım daire. Kol mesafesi, ha? İndir şimdi kolları bakayım. İşte bu be, işte bu. Muhtar, git hemen diğer kalabalığı topla gelsinler. Helal olsun size be. Aç bakayım kolu. Aç. Ha, ha.

benim umudumun kandili, gözyaşımın mendili. Dağdan bağdan aşırmadığım, dilden gönülden sofradan düşürmediğim, türküyle yürüttüğüm, dua ile büyüttüğüm, kardan kıştan kayırdığım, darlada toprağım, ağaçta yaprağım, kara gözlü zeytinim, nasılsın bakayım, ey millen? Aferin yavru. Saklayan de kimsecikler görmesin sen. Görürlerse kesiverirler valla. Keserler de sonra da zeytinyağı gibi üste çıkıverirler alimallah. Ah yavrum, kadersiz zeytinim benim. Bir başına mı?

0: ¡Bravo! ¡Bravo!
1: Sofralığa da ekmekle, peynirle lüp lüp götürüyorsunuz. Sonra ileye de zeytin olmayınca duvarlığa mı kemireceğiniz gari?
0: Bravo! Bravo Türkan!
2: Tamamen komple duygu sömürüsü bu. Komünist bu, komünist. Kesin alır abi.
1: Ben Türkan Mutlu. İstanbul'da yaşayan sıradan bir kadınım ve duvarları kemirmek istemiyorum. Bu toprakların hakkını savunmak için illa buralı olmak gerekmez. Bu toprakların üstüne hepimiz basıyoruz. Şöyle bir dönüp de aynaya bakalım. Kaç tanemiz istediğimiz hayatı yaşayabiliyoruz?
3: Kaç tanemiz mutluyuz? Kaç tanemiz 9 yıldır tatil yapmıyoruz? Ve kaçımız bizi üzen şeyleri içimize atmak yerine üzerine gidebiliyoruz? Bana dokunmayan yılan
1: bin yaşasın diye diye dört tarafı yılanlarla çevrili birer insan parçasına dönüştük.
4: Vay be Türkan Hanım. Eyneme geçtin ha.
3: Ama o yılan
1: yarın sizi de sokabilir. Bunlara da çok dikkat etmek gerekir.
0: Bravo!

0: geldi. Dün akşam sosyal medyadan hızla yayılan ve tüm ülkenin gündemine oturan videoya. İstanbul'da ikamet eden Türkan Mutlu, zeytinliklerin imara açılmaması için yöre halkının kılığına girerek bir video çekti. Ve hem güldürdü hem de tabii düşündürdü. İşte biz buna mizahın gücü diyoruz.
1: Hiç zeytini sevmemek olur mu? Biz de zeytini çok ama çok seviyoruz. Şöyle bir düşünelim mi? Hangi öğünümüzde zeytin ve mamullerinden herhangi birisi yok? Zeytin hayat damarlarımızdan biri. Zeytini çok seviyoruz.
2: Bakanlık yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Zeytinliklerin imara açılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Zaten yasanın
0: geri çekildiği söylendi ve arsa spekülatörlerine karşı vatandaşlarımızın uyanık davranması gerektiği belirtildi.
2: Evet, bu haberle ana haberi noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Evet, pardon. Nereden dediniz? Nereden arıyorum dediniz? Yok canım, ne işim var benim cips reklamında? Pardon da nereden buldunuz siz benim telefonumu?
4: Oynarım de. Sert yapma. Kapatma telefonu. Oynarım.
3: Peki biz şartları öğrenebiliyor muyum? Yok. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yok, biz o kadar şey değil. Yok o kadar. Nereye oynuyorum? Sen kaç para veriyorlar biliyor musun sen?
4: Ben oynardım.
5: Ustacım, nedir günahımız?
6: Günahın yok. Mıhtı halletti o işi.
5: Olur mu be ustam, gelmişken köye ekonomisine katkımız olsun biraz.
6: Kardeşim uzatma işte. Ben bir insan ancak bu kadar cevap verebiliyorum. Benim sınırlarımız o olama ya.

0: Hadi bakayım.
1: Muhtarım. Ya beni mahcup ettin be. Allah razı olsun. Tamir parasını ödemişsin ama ben bunu hayatta kabul edemem.
2: Olur mu öyle şey Sıtkı Baba? Sizin hakkınız ödenmez. Yavaşlar köyüne hareket getirdiniz. Halk oylaması yapacağım. Köyün adına hareketler köyü koyacağım. Gülize nasıl?
1: Muhtarım. Vallahi mahcup ediyorsun ben.
3: Babanın ilk defa birinin cebine

0: para sıkıştırdığını gördüm. Ölsem de gam yemem.
1: Sen de gari ayıp ediyorsun emmi.
2: İyi. Böylece 1000 lira da cebimizde kaldı. Muhtarım. Bak, İstanbul'da da bir evim var. Her zaman bekliyorum ha.
1: Sağ olasın Sıtkı baba.
0: Ay, ne öyle boynunuzu büktünüz? Aa, kaldırın bakayım kafası. Kız Tülin, gelin bakayım buraya. Gelin şuraya bir. Ayol yapmayın. Gülün ayol, gülün. Üzülmek yok. Kazandık diye sevinmek var. Kadınlar değeri hiçbir zaman düşmeyen değerli bir mücevherdir. Kendinize güvenin.
2: Oho, hızını aldı ya. Konuştukça konuşur.
1: Bence politikaya gitsin. Çok oyalı. Benim oyumu aldı bile.
0: Kendinize güvenmezseniz kim olduğunuzu unutur, mutsuz olursunuz. İstediğiniz hayatı yaşayabilmek için mücadele edin. Ne yapıyorduk? Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Yapın bakayım.
3: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
4: Soruyu sor, dışarı çık,
5: eyleme geç. Ama benim tabletim yok ki. Nasıl görüşeceğiz?
0: Oğlum Ali! Yaptım çocuğum, yola çıkıyoruz. Yolda gelmesin sonra.
5: Anne ya.
6: Allah'ım.
5: Eskiden tablet mi varmış be Şerifem? Biz de postaneden kokulu mektup yollarız birbirimize. Ya hadi o zaman iyice böyle bir toplaşın da bir hatıra selfisi çekelim.
6: Aa, hadi. Saçımıza başımıza bir çeki düzen mi vereydik acaba Türkan'a bak ha?
0: Kız düğün mü bu kız? Gülümse yeter.
6: Kusura kalma abla, ilk selfie heyecanı.
5: Çekiyorum.
0: Herkes görünüyor mu? Tamam hadi gülün bakayım.
5: Hadi çekiyorum.
0: Hadi bakalım. Hadi yolumuz uzun. Ay vallahi beni de ağlatacaksınız. Hadi yürüyün. Hadi çocuğum hadi artık ayrıl. Ayrıl kop da gel çocuğum kop. Hadi.
2: İstanbul'da bekliyorum ha.
1: İnşallah Sıtkı baba.
2: Hadi bakayım. Galın sağlayacaklar. Nasıl oldu mu?
1: Vallahi oldu Sıtkı baba. Çok iyi oldu.
2: Haydi eyvallah.

0: Anne, ben tableti satayım diyorum.
1: Niye satıyorsun? Teknolojiden uzak kalma, bilinçli kullan.
2: Ay ben de eve gidince bir ay kendimi eve kapatacağım. İlham perimi buldum çünkü. Anne, sen de yardım edersin değil mi şiir yazmama?
1: Edemem çocuğum. Edersem senin şiirin olmaz. Sen yazarsın şiirini. Gelirsin babanla bize okursun, bize fikrimizi söyleriz değil mi Sıtkı?
3: Tabii hayatım.
1: Ama şu gidemediğimiz tatilimizi tartışabiliriz. Hiç karışmam Sıtkı. 9 yıllık tatil hakkımız var daha.
2: Ama seneyi bizi tatile yurt dışına götürürsen o zaman o geçmiş borçları silebiliriz babacığım. Yani mesela Roma.
4: Bana bir daha sakın tatilden söz etmeyin. Zaten tatil köyüne verdiğimiz para yandı gitti be. Lan ocağıma zeytin ağacı diktiniz be.
0: Disneyland.
1: Ay Paris. Ay.
4: Tokat. Baba toprağı.
1: Bana bak Sıtkı. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Beni biliyorsun.
4: Anlıyorum.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
3: Dinleyin hanımlar beyler.
4: Hey, düğmelere dokunma.
2: Bilim kurgu fantastik türündeki Star Wars, Mandalorian ve Grogu vizyona girdi. Din Djarin ve Grogu'nun galaksideki en tehlikeli maceralarını konu alıyor. Kötü imparatorluğun yıkılmasının ardından dağılan savaş lordlarıyla mücadele eden yeni cumhuriyet bu ikiliden yardım istiyor.
5: İmparatorluk çok yaşa.
4: Elindeki tüm kötüleri saf dışı bırakacağız.
6: Amaç intikam değil. Amaç bir savaş daha çıkmasını önlemek.
4: Kemerini tak.
7: Acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
4: Tehlikeli bir duruma girmeden zırhını kontrol et. Çocuk benden sonra asırlarca yaşayacak. Her zaman korumak için yanında olamayacak.
7: Korkuyor musun? Korkmalısın.
4: Kaçıyor muyuz? Yoksa savaşıyor muyuz?
7: O çocuğu sevdim.
4: Neyi bekliyorsun?

0: Gerisi de yemekten sonraya kalsın.
1: Yardım edin, kimse yok mu?
2: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
3: Palaz Baba, Çay Saati, Ruzi hazırlar.
4: Harikasın.
5: Animasyon türündeki Kehribar'la Boncuk kayıp robot gösterimdi. Filmin konusuna gelirsek, Ormanya'da bilim insanı Palaz Efendi uzun süredir üzerinde çalıştığı robotu Ruzi'yi tamamlar. Ruzi aktifleştiğinde Palaz Efendi'yi analiz ederek ona Palaz Baba adını verir ve aralarında güçlü bir bağ oluşur. Ancak şehir merkezinde düzenlenen tanıtım sırasında Ruzi aniden ortadan kaybolur.
6: Ruzi nerede?
7: Ay ben ne bileyim, ayol nerede?
8: Belki de göç etmiştir.
6: Ne demişler? Yemek buldun, koş. Dayak tut, kaç.
9: Kül kedisi. Nerede bu kız?
5: Kül kedisi 3 dilek animasyon türünde. Film, dünyaca ünlü kül kedisi masalına sihirli, modern ve çok eğlenceli bir bakış. Süperstar Prens Merle Flor'un hayranı olan kül kedisi, prensin müstakbel prensesiyle tanışması için düzenlenen baloya katılmayı heyecanla bekler. Fakat kötü kalpli üvey annesinin verdiği işleri yapması gerektiği için evde mahsur kalır.
10: Nasıl yani? Prens evlenecek mi?
9: Prensin kafası gidecek.
11: Sihirli fındık dileğini yerine getirecek.
12: Aa, ben hayatım boyunca seni aradım.
13: Hey, bana ne yaptın seni sersem ağaç?
9: Evlenirsen kraliyet ailesine katılırız.
13: O sincaplar nasıl hayatta kalıyor acaba? Benim bir paltom var ama beni sıcak tutmuyor.

0: Merve Flor. Sizinle tanışmak büyük isim güzel yabancı.
1: Hırsız var.
2: Ay çabuk.
3: O kötü adı onu kaçırdı.
0: Onu kurtaracağım. Benim yakışıklı prens.
4: Büyük bir onur.
0: Oh, şu anda kafam karıştı. Sanırım bu ayakkabılar sizin.
4: Sabahları ayakları hep şişer.

0: être contente de réaliser le film.
1: Oui, je me sens très chanceuse.
2: Dram türündeki moda filmi vizyonda. Alice Weinekor'un yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda güzel aktris Angelina Jolie başroldü. Moda, Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında üç kadının hayatının Paris'te kesişmesine odaklanıyor.
3: I don't know how to tell my daughter. Jolie fashion, it's good bad time.

0: için yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım.
0: Piyasaları takip et.
1: Bunu al şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
5: hadi. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli ve Sakarya 22, Bursa 23, Balıkesir 21. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 11. Konya, Kayseri ve Sivas 18, Nevşehir 16. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 20, Manisa 24. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18. Mersin 22, Adana ve Hatay 24, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Samsun 19, Karabük ve Rize 20. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 5. Malatya ve Erzincan 19, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin ve Siirt 21, Şanlıurfa 25 ve Diyarbakır 22 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok, onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok, yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: kaçırmayın.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı. Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
1: bankacılık. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
0: Garanti BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
3: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
4: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Hayatınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Evvel zaman içinde bayram özel bölümüyle ekranlara geliyor.
2: Müthiş bir konuğumuz var. Çok heyecanlıyım.
1: Uğur Korkmaz'ın keyifli sunumuyla renklenen programın konuğu, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Canan Efendigil Karatay.
3: İyilik yapın. Eğer iyilik yapamıyorsanız zarar vermeyin.
2: Peki biz kalbimizi nasıl

0: konuşacağız.
1: Kalp de beyin de aynı, böbrek de aynı.
2: Sağlıklı yaşamdan beslenmeye, gündelik hayata dair merak edilenler ve samimi bayram sohbetleri evvel zaman içinde de izleyiciyle buluşuyor.
1: Kurban Bayramı'nın özelliği, en önemli özelliği paylaşmak. Paylaşılmadan hiçbir sebep olmaz, onu da söyleyeyim.
2: Uğur Korkmaz'ın sunumuyla evvel zaman içinde çarşamba 16'da Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramımızı gönülden kutluyoruz. Takvimler 19 Mayıs'ı gösterip milli mücadelenin başladığı bu günlere tekrar dönüyoruz ve o gün başlayan mücadeledeki bütün gazilerimizi, bütün şehitlerimizi saygıyla anıyoruz ve geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimizle beraber sizlere Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz efendim. Halk arasında az miktarı veya küçük parçayı ifade eden kısa söz.
1: Kalkacak.
0: Kalkacak tak değil. Ne geldi?
1: Hak, yak, zak.
0: Yok, üret.
2: Yak,
1: nak.
0: Nak. Nak değil.
1: Bir komşusu ne var?
0: Nak. Ya K ne M ne? M değil, N değil, K değil. Süre sizin için başladı.
1: Lak.
0: Ya tebrik ediyorum. Yani tak diye buldunuz. Butonlar açıldı. Kip kip kip kip. Buyurun.
1: Semih.
0: Semih değil.
1: Samet.
0: Samet hiç değil.
1: Allah Allah.
0: Ne olabilir?
1: Sakıp.
0: Sakıp da değil.
1: Emare. Emare.
2: Emare. Emare şi mi?
0: Şi mi?
2: Şi.
0: Emare şi.
2: Emare şi.
0: Emare şi.
2: Deklare.
0: Ne söylüyorsunuz diyeceğim. Süreyi başlattım. Buyurun.
3: Deklare. Deklare. Deklare.
0: Deklare. Çok güzel. Tebrik ediyorum.
2: Sana.
0: Ama Cemre. Deklare sol sayman iki harf kalan yere üç harfli sol notasından ek görevi gören kısa yapı. Tek harfe ihtiyacımız var. Butonu kim basacak? Buyurun.
1: La, le, lü, li, lü, lü.
0: Teşekkür ederiz sevgili Yaren. Li'yi aldık. Bize yeterli oldu. Saçı olmayan veya az olan kişiler için kullanılan bir ifade üç harfli. Sonları açtık. Buyurun.
2: Kel.
0: Kel yapısını aldık. Evet, üç harfli kel yapısı. Teşekkür ediyoruz.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel yayınında stüdyomuzda çok önemli misafirlerimiz var. Geleceğimizin teminatı, gençlerimizle beraber yarışacağız bu bölümde ve hemen dönüyorum. Sevgili İbrahim hoş geldin diyorum. Sevgili Yaren hoş geldin diyorum. Sevgili Cemre hoş geldin. Sevgili Kerem hoş geldin. Sırayla sizi tanımaya başlayalım. Kerem senden başlayalım.
1: Merhabalar, ben Kerem. 17 yaşındayım. Final Okulları Beylikdüzü Kampüsü'nde sayısal okuyorum.
0: Sayısal okuyorsun. Hı hı. Var mı? Gelecekte ne düşünüyoruz?
1: Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum.
0: Bilgisayar mühendisliği. Hı hı. Harika. Hoş geldin Cemre.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
2: Ben Cemre. 17 yaşındayım. 11. sınıf öğrencisiyim. Eşit ağırlık okuyorum. Beylikdüzü Final Okulları'nda.
0: Harika.
2: Hukuk okumak istiyorum.
0: Hukuk?
2: Evet.
0: Çok güzel.
2: 3 yaşından beri profesyonel bale yapıyorum.
0: Bale.
2: Bu şekilde.
0: Harika. Devam ediyoruz. Sevgili Yaren, seni de tanıyalım.
3: Merhaba. Dediğiniz gibi adım Yaren. Ben de arkadaşlarım gibi Final Beylikdüzü'nde okuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Sayısalım. Gelecek mesleğim olarak tıp düşünüyorum.
0: Tıp.
3: Evet. Küçüklükten beri çok büyük hayalim tıp. Kardeşim yok. Ama küçük bir kedim varsa küçük değil.

0: 8 yaşına gelmiş bir kedim var. Öyle kardeşim olarak onu görüyorum.
1: Ay çok güzel, harikasın. İbrahim hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Seni de tanıyalım canım.
2: Tabii ben İbrahim Canpınar. 16 yaşındayım. Ben de aynı arkadaşım gibi final okulları Beylikdüzü'nden katılıyorum. Meslek olarak hedefim turizm işletmeciliğim. Çünkü çok nezih bir sektör olduğunu düşünüyorum. Her zaman kariyerimin ilerleyen zamanlarında da bir otelin genel müdürü olmak istemişimdir. Onun dışında boş zamanlarımda müzikle uğraşmaya bayılırım. 5 farklı çaldığım enstrüman vardır. Bu 5'inin 4'ü gitar çeşidi, bir tanesi piyano olmak üzere 5 tane enstrüman çalıyorum. Müziğe bayılıyorum. Kelimelerle aram fena değil. Elimden geleni yapmayı deneyeceğim bugün.
1: Harikasınız. Siz müziğe bayılıyorsunuz. Biz de sizin müziğinize bayıldık.
2: Çok teşekkürler.
1: Girişte çok teşekkür ederiz.
2: Çok sağ olun.
1: Çok güzel eşlik ettiniz. Bize harika bir marşla açılış yaptık. Evet, gelecek hedeflerini öğrendik ama bugünkü ilk hedefimiz yarışmanın kazananı olmak, değil mi?
0: Evet,
1: o zaman Sır Küpü'nün 3 etaptan başlayan bölümüne geçiyoruz. 1. etabı başlatıyorum. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Sır Küpü'nün 1. etabı efendim.

0: Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız ve kaç harften oluşan bir kelime arıyoruz. Stüdyomuzla, genç kardeşlerimizle beraber 19 Mayıs özel yayınında 57 kutucuktan oluşan bir tablomuz var. 57 sorumuz olacak sizinle. Fakat ilk etapta 1'den 25'e kadar olan soruları açacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman ilk masamıza dönüyorum. Sevgili Kerem ve Cemre, sizden bir soru seçmenizi rica ediyorum ve sorunuzu okuyalım.
2: 4 numara
3: istiyoruz.
0: 4 numara. Evet. Karar verdiniz mi?
1: Evet.
0: Peki, o zaman sorunuz geliyor. Güvenliği sağlamakla görevli polis biriminin bulunduğu yeri soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Karakol.
0: Karakol tabii ki. Harikasınız. Geniş bir yere açtık. Bir de sorumuzun yanıtını aldık. Karakol. Sevgili Kerem ve Cemre, sizdeyim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Biz yapalım.
1: Bir olsun. Bir.
0: Evet. Peki, o zaman gidiyoruz bire. Sorumuz geliyor. Akarsu yönünü belirleyen ön taraf anlamında kullanılan bir kelime arıyoruz. Aynı zamanda da çok sık kullanılan bir erkek ismidir bu. Sürenizi başlattık. Akarsu yönünü belirleyen ön taraf. Ne olabilir?
1: Ne olabilir?
0: Ben de size soruyorum, ne olabilir?
2: Ne olabilir ya?
0: Peki, hemen bir harf açıyoruz ve hazır mıyız? Yaren ve İbrahim.
1: Evet,
0: sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir? Bir isim. Bakın, çok bilinen bir isim.
1: Asil olabilir mi?
0: Milli bir futbolcu diyeyim. Çok da yurt dışında bizi temsil eden bir futbolcu diyeyim. Size geldi tekrar Cemre ve Kerem. Hazır mıyız? Bakın, bir futbolcu ismi diyorum. Yurt dışında oynuyor. Harika. Ta uzaklardan gol atıyor. Süreyi başlattım.
2: Arda
0: tabii ki. Harikasınız. Akarsuyun yönünü belirleyen ön taraftı. Arda, ikinci yanıtı da aldık. 5 puan yazdınız hanenize. Kaç numaralı soruyla devam ediyoruz?
2: 2 numaralı soru.
0: 2 numaralı soru. Tabii açılmış yerlerden de destek alalım. 2 harf hazır açıldı. 4 harfe bağlayalım diyoruz. Bir nesnenin geri tarafını ifade eden önün zıttı olarak kullanılan söz 10 saniye başladı.
1: Arka.
0: Arka. Harika. Bir yanıtımız daha. 1-5 puan daha aldık. Devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 7 numaralı.
0: 7 numaraya gidiyoruz. 7 numara. Güzel bir soru daha yakaladı Kerem ve Cemre ikili kardeşimiz. Türkiye'nin resmi dili olan Uygurca ve Oğuzca kökenli bir dil soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Türkçe.
0: Türkçe yanıtını aldık. Harika tabii ki. Türkçeydi. Oğuz'un dili dedik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 10
0: numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 10 numarada ne var? Hemen geliyor sorumuz. Bahçelerde yetişen, üzüm veren ve sarma yapımında da kullanılan bir bitki. Süreyi başlattık.
1: Asma.
0: Asma tabii ki. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Harikasınız. Bir de harf buldunuz. S harfini yakaladınız. Şifre kelimenin sondan 4. harfi olan S'yi bulduk. Sizle devam ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Kaç numarayla devam edelim?
2: 9.
0: 9 numaraya gidiyorum. Ve geliyor sorumuz. Ticaret ve bankacılıkta bir borcun kabul edildiğini gösteren hukuki terim. Sürenizi başlattık. Hukuki terim. Cemre Hanım. Bir hazırlık olsun. Var mı bir yanıtınız?
1: Kas. Yok. Yok.
2: Yok maalesef.
0: Yok mu?
1: Yok.
0: Peki. Sıra size geldi. Yaren ve İbrahim. Hazır mıyız? Bir harf hediyemizi kabul edin. Ve A harfini, S harfini açtık. Ticaret ve bankacılıkta sürenizi başlattık. Arkadaşınız Kerem'e kızın. Vallahi o buldu kelimeyi. Benim hiçbir suçum yok. Ben onları çok basit yerlere doğru yönlendiriyordum. Peki. Yok mu? Peki. Bir harf desteği daha bizden. Geliyoruz Kerem ve Cemre'ci, süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir bu acaba? Ticaret, bankacılıkta bir borcun kabul edildiğini gösteren hukuki bir terim.
2: Hayır.
1: Yok.
0: Yok.
1: Ne?
0: Peki. Hazır mıyız? Akse.
1: Deneyim.
0: Ne olabilir? Sürenizi başlatayım.
3: Aksecilik olabilir mi?
0: Aksecilik değil ama bu bir nasıl denir? Bir tandans mı denir? Bir ölçü birimi olarak geçer genellikle.
2: Çabuk.
0: Biz bir soru, bir harf desteği daha verelim. Aksep kısmını açtık. Süreyi sizin için başlattık. Buyurun. İleride hukuk hayatınızda hiç unutmayacağınız bir kelimenin şu anda temelini atıyoruz.
1: Aksep.
0: Aksep. Bakın küçük bir ek istiyoruz sizden. Bir harf daha açıyoruz. Sona doğru yaklaşıyoruz. Aksepta. Ne olabilir? Sizin için süreyi başlatıyorum. Bir tandans dedim. Bir tandans. Accept.
1: Acceptans.
0: Yanıtını aldım. Harika. Gençlerimiz tabii ki biliyordu. Acceptans yanıtıydı. Mesela 11'i düşünün.
1: 11'i düşünelim.
0: Mesela bugün bayramınız. Biz de size destek olalım.
1: 11'i düşünelim.
0: Bayram günü bayramınızı kutlayalım. O zaman 11 numaranın sorusunu soruyorum sizlere. Görüntü kaydetmeye yarayan, fotoğraf ve video çekiminde kullanılan bir cihaz. Hatta
3: kamera.
0: Stüdyomuzda da bayağı var. 10 saniyenizde başlatayım.
1: Sakin.
0: Kamera. Tabii ki bir doğru yanıt daha aldık. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Acaba kaç numaralı soruya gidiyoruz?
3: 19.
0: 19'a bakalım. 19 numaralı sorunuzu soruyorum. Sayıları ifade eden sembollerin her birini soruyoruz. Nedir acaba? Sürenizi başlattık.
1: Rakam.
0: Rakam yanıtını aldık.
1: Çok
0: ve hemen hanemize bir 5 puan yazdık. Yaren ve İbrahim 5 puanın kazananı 22, oldu. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 22.
0: Halk arasında az miktarı veya küçük parçayı ifade eden kısa söz. Süre başladı. Şey yapmak da denir böyle.
3: Tek midir?
1: Tek.
0: Tam tersi.
3: Tek.
1: Tek. Tek çok.
0: Yok böyle. Az bir şey yapmak denir. Peki.
2: De buluruz.
0: Bir harf desteği bizden olsun. Yanıt sırası da size geçsin. Cemre ve Kerem için süreyi başlattık. Hangi harfi koyacağız acaba? Hangi harfi koyacağız?
1: Tak.
0: Tak değil.
1: Kalkacak tak
0: değil. Başka? Kalkacak tak gitti. Kalkacak tak gitti. Kalkacak tak gitti. Geliyorum. Kalkacak tak gitti. Süreyi başlattım. Kalkacak tak gitti. Ne geldi?
1: Tak. Yak. Zak.
0: Yok. Üret.
3: Yak.
0: Değil.
3: Yak.
1: Yak.
0: Bak. Başka.
1: Tak.
2: Bak.
0: Aynı yerleri söylüyorsunuz ya. Tak. Zak. Anlamıyorsun. Başa gidelim. Ortalara gidelim. Hazır. Süreyi sizin için başlatıyorum. 10 saniye başladı. Evet. Alayım.
1: Mak.
0: Bak.
1: Nak.
0: Nak değil.
1: Tak yok.
0: Üçüncü kez söylüyorsunuz. Aynı yere. Hadi bulalım şu harfi. Sizin için başlıyor. İbrahim. Hadi başladı süre 10 saniye.
1: Hak.
0: Kalk değil. Dön.
1: Hak.
0: Kalk değil.
3: Mak. Mak olabilir.
1: Mak. Nak.
0: Değil.
3: Mak.
0: Mak değil.
1: Dak.
0: Dak değil.
1: Şak.
0: M'ye çok yakın. Süre sizin için başladı. Hadi üretin. M'ye çok yakın. Süre başladı 10 saniye. M'ye çok yakın. M'ye ne? Çok yakın.
1: Hak
2: mı ne? Hak mı ne?
0: Hak değil. Hadi.
1: Yok.
0: Yok.

0: mu? Bakın M'ye çok yakın. Komşusu. Süresini başlattım.
1: Nak.
0: Nak. Nak değil.
1: Bir komşusu ne var?
2: Nak.
0: Sayın alfabeyi N'ye yakın, M'ye yakın.
2: KLMN o civarda.
0: KLMN. Ya KLMN, M değil, N değil, K değil. Süre sizin için başladı.
1: Lak.
0: Ya tebrik ediyorum. Yani tak diye buldunuz. Lak, laktı. Laktı. L'yi söylediniz, L'yi söylediniz, K'yi söylediniz.
3: Kaç?
0: Ama komşu L'yi söylemediniz.
3: 17.
0: Tebrik ediyorum, harikasınız. Bildiğiniz yerden geldi. Evet, size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 18.
0: 18 numaraya gidiyoruz. 18. Arkadaşlar, boşluklarda 10 saniye bitene kadar kelime üretin lütfen. Harf çoğaltın.
1: Söyleyeyim mi?
0: Renk olarak koyuluğu ifade eden ve birçok yer adında geçen söz. Süre başladı.
1: Kara.
0: Kara yanıtını aldık. Harikasınız. 1-5 puan daha yazdık.
3: Altı.
0: Hanemizde.
3: 5 mi 6?
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 12.
0: 12. Harika bir kelime buldunuz. Bakalım bulabilecek misiniz? Gelsin sorumuz. Tıpta kullanılan gözle ilgili bir terim olarak geçen ifade süreyi başlattık. Ne olabilir bu? Ne olabilir?
1: E ile mi başlıyor?
0: A ile başlıyor.
1: A ile.
0: Ne olabilir? Tıpta kullanılan gözle ilgili bir terim. Süre başladı İbrahim ve Yaren için.
1: Abseli.
0: Ya tebrik ediyorum.
1: Gerçek mi?
0: Gerçekten doğru. Ve bir tıp öğrencisi olarak en büyük adımı attınız. İleriye dönük abseliydi yanıtımız. 5 puan da yazdık hanenize. 23 numarayı öneriyorum. Bir video soru.
3: 20.
1: Tamam.
0: Videomuzun da gösterimizin de desteği olur.
1: 23 mü?
0: Evet.
1: Tamam, 23'ü açalım.
0: Bana çok güveniyorsunuz yalnız. Dikkat edin. Bir yerde yarı yolda bırakırım. Soralım mı 23? Açalım. Peki efendim. Gelsin, bir görüntümüz var. 23 numaralı soruyu seyrediyoruz. Var mı görüntülerden bir düşünceniz? Var mı? Bulabilecek misiniz acaba? Harika değil mi? Dünyanın bir köşesi. Ve geliyor sorumuz. Afrika kıtasında yer alan, başkenti Nairobi olan ülkeyi soruyoruz. Süre başladı.
2: Kenya.
0: Kenya doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de 5 puan yazdınız hanenize. Sizinle devam edeceğim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 3'ü bir açalım bence.
2: 3'ü açalım.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım 3'te ne var? Sabit durmayıp hareket eden, yer değiştiren nesneler için kullanılan bir kelime. Hatta kışında kızakta bol bol yapılır diyeyim. Süreyi başlattık.
1: Kayar.
3: Kayak.
1: Kayar.
0: Evet, kaya.
2: Kayak.
1: Kayar, kayan.
0: Kayan,
2: kayan,
0: kayan, kayan, kayan. Ne harfle kabul ettim, tamam. Sakin, kayan. Aldık. Kayandı buradaki kelimemiz. Sizinle devam ediyorum. 17. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 17'yi
0: 20 açalım. 20'yi öneriyorum, 17'yi öneriyorum. Aynen. Ve 17 dediler. Bakalım sorumuz ne? Yaren ve İbrahim. Me geliyor sorumuz. Fiziksel şiddet anlamına gelen, sosyal hayatta olumsuz bir davranışı ifade eden bir kelimeden bahsediyoruz. Çok hoş olmayan bir kelime ama faydası olsun size. Sürenizi başlattık.
2: Dayak.
0: Dayak. Dayak. Çatapata diyelim. Sevimli bir dayak olsun bizimki. Değil mi? Sert bir dayak olmasın. 5
1: evet.
0: Puan da desteğini almış olalım. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8.
0: 8 numaralı soruyu açalım. Peki. Çok son güzel. Sorumuzu açıyorum bu arada. 16. soru. Geliyor 8.
3: Bilemezsen bence.
0: Genellikle soyadı olarak karşımıza çıkan, tarihte bazı köklü ailelerde anılan bir ismi soruyoruz size. Ne olabilir bu isim? Sürenizi başlattık. Böyle elimizde de yaparız.
1: Çak ya.
0: Çak. Çak.
1: Çakar.
2: Çakar.
0: Çakara çok yakın.
1: Çakat.
0: Çakata da çok
1: yakın.
0: Çak kısmını bulduk.
1: Tamam.
2: Tamam.
0: Son için bir harf desteğimizi verelim. Bakalım Kerem ve Cemre'den nasıl bir ipucu gelecek. Sürenizi başlattık.
1: Çakam. Çakan.
3: Çakam.
1: Çakam.
0: Değil.
3: Çakap.
1: Çakap.
0: Değil.
1: Çakat.
3: Çak. Çak. Ne olabilir?
0: Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. İbrahim ve Yaren. Pardon. Tek sesli

0: harfe ihtiyacımız var. İnce sesli bir harf. İncecik süreyi başlattık.
1: Çakır.
2: Çakır.
0: Değil.
1: Çakir.
2: Fakir.
0: Değil.
1: Çakır.
2: Çaker.
0: Oh evet, çaker.
1: Senin okulda çok kötü dalga geçecek.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Anında kelimeleri, harfleri buluyorsunuz. Çaker yanıtını hemen 10 saniye dolmadan yakaladık. Buradaki kelimemizdi Çaker. Evet, 16 sorumuzu tamamladık. Gönülden tebrik ediyoruz. Birinci etapta çok büyük bir mücadele seyrettik. Başa baş bir mücadele geçti. Evet, bir puan durumuna bakalım. Durumumuz ne oldu? Önce dönüyoruz sevgili Cemre ve Kerem'e. 40 puandalar ve 8 doğru yanıt almışız. 8 doğru kelime almışız sizden. Harikasınız. Çok güzel bir etap çıkarttınız. Dönüyoruz Yaren ve İbrahim. Aynı şekilde onlardan da 8 doğru yanıt aldık ve 40 puandalar. Gönülden tebrik ediyoruz. Birinci etabı tamamladık. Burada güzel bir mücadele geçti ama bu başa başlık sizi artık rahatlatmasın. Çünkü ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede tek tek yarışacağız. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
1: Evet.
0: Peki.
1: Evet.
0: Efendim 19 Mayıs özel yayınında Sır Küpü'nde ikinci etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 19 Mayıs özel yayınında stüdyomuzda geleceğimizin teminatı gençlerimizle beraber yarışıyoruz. Ve çok da çekişmeli, çok güzel bir mücadele çıkartıyorlar. 4 gencimiz var. Hemen 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız etaba geçiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırlar hazır. O zaman 120 saniyenizi kuruyorum ve başlıyorum sorularınızı okumaya. 19 Mayıs 1919 hangi savaşın başlangıcı kabul edilir?
1: Kurtuluş Savaşı.
0: Tabii ki alkışlarla. Mehmet Akif'in kahraman ordumuza diyerek yazdığı önemli şiiri soruyoruz.
1: İstiklal Marşı.
0: Harika. Toros Dağları hangi bölgemizdedir?
2: İç Anadolu.
0: İç Anadolu'dan
2: biraz. Akdeniz.
0: Akdeniz tabii ki. Hemen bir türkümüz geliyor. Dinleyelim bakalım nasıl bir türkü geliyor.

0: Evet, dinlediğiniz sobalarında kuru da meşe türküsünü kim seslendirmektedir? Pas diyelim mi?
1: Ha, diyelim.
0: Işık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük renkli resim sanatını arıyoruz. Nedir? Böyle küçük.
1: Minyatür.
0: Minyatür yanıtını aldık. Müzikte seslerin yazılı olarak gösterilmesidir.
2: Nota
0: yanıtı da geldi. Hemen bir video soru. Önce seyredelim bakalım ne geliyor.
3: Ned.
4: Evet.
3: Bir daha yapsana.
4: Peki. Keşke onu görebilseydik. Tamam. Keşke Peter'ı görebilseydik.
3: Sana bakıyorum.
4: Lola haklısın. Ben büyülüyüm. Evet öyle olmalı.
3: Peter!
4: Hey Peter!
3: Peter!
4: Evet!
0: Ve geldi Örümcek Adam'ımız. İzlediğiniz Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmlerinin başrol kadın oyuncusunu soruyoruz. Biliyor muyuz?
1: Biliyordum, unuttum.
2: Pas demek istiyorum.
0: Peki pas demek istiyorsunuz, geçiyorum. Tüm yaz boyunca Doğu Akdeniz'de düzenli olarak esen kuzeybatılı rüzgarı soruyoruz böyle. Bir de...
1: Meltem.
0: Meltem tabii ki. Hemen bir parçamız daha var. Sesimiz dinleyelim. Hı.

0: Soruyu hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Geliyor sorunuz. Dinlediğiniz Bad Guy şarkısını kim seslendirmektedir?
2: Billie Eilish.
0: Çok güzel bir hemen geldi. Birden fazla davul ve zilden oluşan ritim çalgıları setini soruyoruz size.
1: Vurma.
0: Bateri tabii ki. Harikasınız. Hemen dönüyorum başa. Bir sesimiz vardı. Kurtuluş Savaşı'na da imza atmış bir türküydü bu. Dinlediğiniz Kuru da Meşe. Bir sesten geliyor. Kim acaba? Kim söylüyor bunu?
1: Kubat
0: doğru yanısını aldım. Harikasınız. Hemen bir örümcek adam sorusuna geziyorum. Ah örümcek adam. Yaktın genç kardeşlerimizi. Evet, izlediğiniz Örümcek Adam ve Eve Dönüş filminin başrol kadın oyuncusunu sormuştuk. Kim olabilir?
1: Unuttum.
0: Zendaya. Doğru olacaktı. Zendaya'ydı. Zendaya doğru yanıtını aldık. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Tek eksikle 9 doğru yanıt aldık sizden. Hazır mıyız? İbrahim.
3: Hazırız.
0: Ve Yaren'e geliyoruz. İbrahim ve Yaren oradan bakıyorlar. Diyorlar ki soru kaptırmayacağız. Hepsi 10'da 10 yapacak mıyız acaba? Arkadaşlar.
3: Deneyeceğiz.
0: Deneyeceğiz. Bakalım. O zaman.
3: Bakalım.
0: Hazırsak okumaya başlıyorum. 120 saniyenizi. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Kurdum. Milli mücadelenin başladığı şehri soruyoruz. Neresi?
3: Samsun.
0: Çanakkale şehitlerine şiirinin yazarı milli şairimizdir.
3: Mehmet Akif Ersoy.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim.

0: Efes'i. Tolga Çanlar'dan dinlediğiniz türkünün adı.
1: Efes türküsü olabilir mi?
2: Efes türküsü olabilir.
1: Efes türküsü.
0: Efes türküsü değil.
1: Efe türküsü.
2: Efe türküsü.
0: Efe türküsü çok içinde. Geçeyim mi?
2: Pas.
1: Şu anlık pas.
0: Kaçkar Dağları hangi bölgemizdedir?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz tabii ki. Su yüzeyindeki boyalarla desen oluşturulan geleneksel sanatımız nedir?
2: Ebru sanatı.
0: Ebru sanatı, harikasınız. Hemen bir videomuz var, seyredelim.
3: Bana şu 100 bin lirayı verebilirseniz borcumu sıfırlayacağım. Tertemiz bir hayata başlayacağım.
4: Anlıyorum ama bu şartlar altında kusura bakmayın, yapamam.
3: 50 bin verin, söz veriyorum ödeyeceğim.
4: Yapamam beyefendi.
3: 30 ver.
4: Veremem.
3: 10 ver.
4: Bağırmayın.
3: Ya 5 ver.
4: Ya siz şaka mı yapıyorsunuz?
3: Yani sizin paranız değil ki, verseniz ölür müsünüz?
4: Lütfen dışarı çıkın.
3: Çıkıyorum.
0: Evet efendim, izlediğiniz Küçük Esnaf filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Kimdi?
1: Aklınıza gelmedi.
0: Peki pas.
1: Pas.
0: Pasız. Yani. Aynı notanın daha ince veya kalın hali arasındaki mesafe.
2: Perde.
1: Perde.
0: Değil.
1: Aralık olmaz.
0: O.
1: Kalın hali. Oktav.
0: Harikasınız. Güneyden esen oldukça sıcak ve nemli rüzgar.
2: Kıble.
1: Kıble.
0: Kıble. Hemen dinliyoruz bakalım, bir sesimiz daha var, bulabilecek miyiz?

0: Anti Hero şarkısını kim seslendirmek
1: Taylor dedi? Swift.
0: Taylor Swift geldi. Kamıştan yapılan Türk müziğinde kullanılan nefesli bir çalgı.
2: Ney mi?
0: Ney. Hemen dönüyorum. Tekrar bir sesimiz vardı. Tolga Çandar'dan dinlediğiniz yine bir kahramanlık türküsü olarak da geçer. Efe dedik, var içinde dedik.
2: Efelerin türküsü.
0: Efelerin türküsü değil ama.
2: Efem türküsü. İçimde
0: Türk Ali'yi seçtim. Görükte Ali. Hangi Efe'ymiş bu?
1: Görükteki Efe.
0: Bir de başka bir isim daha vardı.
2: Görükteki Ali Efe.
0: Görük Ali Efe. Doğru. Hemen diğer sorumuzu da geçebilir miyiz acaba? Diğer videomuzu hatırlayabilecek misiniz? Küçük esnaf dedim ama ona da süremiz yetmedi. Tabii ki seyrettiğimiz Küçük Esnaf filmindeki başrol oyuncusu İbrahim Büyükak.
2: Hiç duymadım.
0: Peki.
3: Biliyorum, unuttum ya.
0: Peki. İbrahim Büyükak'a buradan sevgiler olsun.
3: Eşit miyiz şu an?
0: Küçük Esnaf filmindeki başrol oyuncumuzdu İbrahim Büyükak. Siz de harika bir 120 saniye çıkarttınız. Sevgili Kerem ve Cemre. Kaç puan aldılar? Tabii ki 130 puan da şu anda Kerem.

Ve Cemre hemen dönüyorum. Yaren ve İbrahim ise 130 puanda hala eşitlik bozulmadı. Mücadele çok çekişmeli bir şekilde gidiyor. Yalnız 3. etaba geçiyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Artık burada dostluk kardeşlik birazcık bozulacak gibi. Hazır mıyız? Peki. Efendim 19 Mayıs özel yayınımızda Sırküpü'nde 3. etaba geçiyoruz.

0: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız Sır Küpü'nün özel yayınındayız. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda stüdyomuzda geleceğimizin teminatı harika pırıl pırıl genç kardeşlerimizle yarışıyoruz. Çok güzel bir ve ikinci etap geçirdik. Mücadele çok çekişmeli ve başa baş geçti. Biz de dedik ki üçüncü etapta bozarsa bunu butonlar bozar dedik ve geldik üçüncü etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırsak başlayalım o zaman. Hemen dönüyorum Kerem ve Cemre'ye. Kaç numaralı soruyu açmak istiyorsunuz?
2: 20.
0: Ortak bir karar geldi. 20'de bakalım ne buldu arkadaşlarımız. Geliyor sorumuz. Arapça kökenli doğruluk ve bağlılık anlamı taşıyan erkek ismi. Süre başladı. Kim basacak? Göremedim. Buyurun İbrahim.
3: Salim.
4: Salim olabilir mi?
0: Salim değil.
3: Selim.
4: Sezai mi?
0: Sezai de değil.
3: Selim.
0: Selim değil.
4: Salih.
0: Salih değil. Bir harf desteğini veriyoruz. Artık ağzımdan hiçbir kelime alamazsınız. Önce butonu kullanan alır bunu. Sağ. Arapça. Doğruluk ve bağlılık. Değil. Basacağım. Hazır. Ha. Butonlar açıldı. Kim? Buyurun.
3: Semih.
0: Semih değil.
3: Samet.
0: Samet hiç değil.
3: Allah Allah.
0: Ne olabilir?
3: Sakıp.
0: Sakıp da değil. Bu doğruluk, bağlılık anlamını taşıyor.
4: Doğruluk.
0: Böyle. Çok. Bir harf desteği daha verdik. Basacağım. Sürenizi başlatıyorum. Butonları açıyorum. Kim önce basacak? Buyurun Cemre.
3: Sadık.
0: Yanıtını aldık ve 10 puan gitti masaya. Bakın artık 10'ar puan 10'ar puan gidiyor. Salihler geçti. Semihler geçti. Peki. Arada sorulardan da destek alabilirsiniz. Hani soruları karşılığı cevaplar olarak. Sizle devam edeceğim. Cemre ve Kerem siz seçiyorsunuz. Evet. 24. Butonlar karar veriyor.
3: 24.
0: Hazır. Geliyor sorunuz. Bakın tıp geliyor. Tıp geliyor. Yaren. Hazır. Ne olabilir? 24.
4: Ne olabilir?
0: Tıpta bir hastalığın belirtisini anlaton terim. Süre başladı. Buton. Buyurun. Budu. Buyurun. Neydir onun? Bir hastalığın bir şeyi görünür.
3: Emareler.
0: Emare.
3: Emare.
4: Emareşi mi?
0: Şi mi? Şi. Emareşi.
4: Emareşi dedi.
0: Emareşi. Çok yaklaştınız ama şi ve ji değil. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Butonu tekrar kim kullanacak? Emareşi veya ji değil. Acaba emare neyi? Süre başladı. Buyurun.
3: Emaresi.
0: Evet çok güzel. Şey yerine S koyarak bir 10 harfi yan tarafa kaptırmış olduk. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
4: 30.
0: 30. Bakın geliyor 30. Dikkat okuyorum. Zor bir durumdan kurtulmak için bulunan çocuk. Kim basacak? Buyurun.
4: Çare.
0: Çare geldi. 10 puan da hemen gitti. Yaren ve İbrahim masasına. Evet İbrahim ve Yaren hızlandılar. Biz de bu mücadelede varız dediler. 10 puan hiçbir şey değiştirmez. Biz bileceğiz dediler. Kaç numaralı soruyu açalım?
4: 32.
0: 32'ye gidiyorum. 32 gelsin. 32. Yabancı, başkası, aileden olmayan anlamında kullanılan kelime iki harfli süre başladı ki basıyorum. Buyurun.
3: El.
0: Doğru. Harika. Bir 10 puan daha gitti masaya. 150 puana geldiler. Evet.
5: 15.
0: 15 gelsin 15 numaralı sorumuz. Bakalım ne arıyoruz? 15'te.
3: Bas.
4: Tamam.
0: Hazır mıyız? Okuyorum. Zaman olarak geride kalmış. Dur. Yeni olmayan durumlarını anlatan söz. Kim basacak? Buyurun İbrahim Yaren.
3: Eskin.
0: Bakın yine M'lere N'lere çok yakın. Hani bir tane vardı ya başta bir harf söyleyememiştiniz. Evet. Kim basacak butona süre başladı.

0: Anlamsız. Üç harften oluşuyor.
1: Kek.
0: Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Şöyle yapabiliriz diyorum. İpucu da benden gelsin. Aynı harf dizininden devam edebiliriz. Yani sondan başa doğru belki sessiz harfi aynı harften destek alabilirsiniz. Süre başladı. Acaba ne olabilir? Buyurun.
2: Kik.
0: Kik doğru yanıtıydı. Buranın sırlanmış kelimesi. Harika bir mücadele gidiyor. Butonu çok iyi kullanıyor yarışmacılarımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç tamam, numaralı kanka. Soruyu açıyoruz?
3: 28.
0: Ama butonlar karar veriyor.
3: 28.
0: 28'e gidiyorum. 28 gelsin.
1: 28 yok.
0: Bir foto soru. Kanka.
2: Tamam.
0: Harika. Bakalım fotoğrafımızı görelim. Evet, bir kuş. Türk mitolojisinde yeniden doğuşu simgeleyen efsanevi bir kuş. Süre başladı.
3: Anka.
2: Anka.
0: Anka. Anka. Çok güzel. Burada bastı buton ama hep beraber yanıt vermemiz çok iyi oldu. Oraya destek oldunuz. Anka'ydı. Ama 10 puanı Kerem ve Cemre masasına yazmak durumunda kaldık. Sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim? 5 numaralı soruyu açıyorum. Hazırsanız. Gelsin 5 numara. Bir durumu resmen açıklama, bildirme anlamında kullanılan bir kelime bir kelime soruyoruz. Süresi başladı. Buyurun İbrahim. Yaren.
4: Bildirme anlamında kullanılan
0: efendim,
4: terim.
0: Bunu size ne yapıyoruz? Ekla
4: çıkmadı ya.
0: Ne yapıyoruz? Bunu size, bu durumu resmen açıklıyoruz. Bu durumu size ekla...
1: Ekler.
0: Bir harf desteğimizi verelim. Ah! Dekla... Dekla...
2: Nerede kelime?
0: Dekla... Hatta sonu da bir notayla biter
1: deklar.
0: Diyeyim.
4: Nota mı?
0: Deklar. Bir notayla biter.
4: Dekla... Deklare.
2: Oğlum bir
0: şey. Onu bilemem.
1: Tamam.
0: Ne söylüyorsunuz diyeceğim. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Deklare.
1: Deklare. Deklare.
0: Deklare. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Ama Cemre.
4: Söyledim ya.
0: Dekla sol sayman. Yani iki harf kalan yere üç harfle sol notasından destek alman çok güzel oldu. Deklareydi bu. Kerem tebrik ediyorum. Masanıza 10 puan yazdınız.
2: 47 olsun.
1: 47'ye açalım.
0: 47'ye gidiyoruz. Peki hazır mıyız?
2: Evet.
0: Evet, hemen İbrahim kardeşimiz bir soluklandı. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Bir yudum su aldı.
1: 3.
0: Genç dinamik. Önce soru yok. Önce soruyu okuyacağım. Sonra butonları açacağım. Sonra sizden yanıt hakkı isteyeceğim. Yanıt sırası, yanıt vermenizi isteyeceğim. Toplumun en küçük yapısı olan anne, baba ve çocuklardan oluşan birim. Bir basit. Buyurun. Buyurun.
2: Aile.
0: Aile.
2: Aile.
1: Aile.
0: Aile doğru yanıt. Sevgili Yaren, sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar verecek. Kaç numarayla devam edelim?
2: 51.
4: 51.
0: Türkçede sık kullanılan ek görevi gören kısa yapı. En sevdiğiniz harfler. Buyurun. Buyurun. Buyurun.
1: Ek.
0: Ek tabii ki ek zaten.
2: Ek, orada. Ek.
0: Ama bu ne? Hangi ek?
2: Ek. İki ünlü ek değil. D. Ek.
0: İki harfli.
4: D.
2: İki
0: ek görevi görüyor mu? Peki. Kim? Bir harf desteğimizi verelim. İkinci harf açalım mesela. Diyecektim. İlk harfimiz geldi. Peki. En sevdiğiniz harfi açtık. Acaba ne olabilir bu? Ek görevi gören kısa yapı. Tek harfe ihtiyacımız var. Butonu kim basacak? Buyurun.
2: La, le, lü, li, lu, lü.
0: Teşekkür ederiz sevgili Yaren. Li'yi aldık. Bize yeterli oldu. Li yanıtımızdı. Doğru yanıt. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
2: Tamam. 26.
4: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyorum bakalım. 26. Harika geliyor. Hep böyle gençler kendi aramızda da bayağı konuşuruz bunu. Kadın ismi olarak da kullanılıyor. Işık ve parlaklık anlamını taşıyor. Genelde bir kız ismi. Süresi başlattım. Buyurun.
2: Nur.
0: Nur değil.
4: Nur'dayız.
0: Bir göz rengi diyeyim.
2: Ela.
0: Ela doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Ela'ydı. Buradaki üç harfli gizli kelimemiz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Siz seçiyorsunuz.
4: 34.
0: Butonlar karar veriyor. 34'e gidiyorum. 34 mü? Açalım. 34. Peki. Tek harf ihtiyacımız var diyorsunuz. Gelsin sorumuz. Saçı olmayan veya az olan kişiler için kullanılan bir ifade üç harfli. Butonları açtık. Buyurun.
1: Kel.
0: Kel yanıtını aldık. Evet. Üç harfli Kel yanık.

0: Teşekkür ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Devam ediyoruz.
1: 56.
0: 56. O zaman geliyor 56 numaralı sorumuz. Resmi kurumlarda bir işin teklifler arasından seçilme sürecini istiyoruz. Süreyi hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Süreyi başlattık. Buyurun.
2: İhale.
1: İhale.
0: İhale yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha gitti. Hem beş göz göre göre gitti. İhaleydi. Bir de şifreye harf buldunuz. Harikasınız.
2: Bence,
0: A harfiydi.
2: 41 dedi. 41.
0: Siz de devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz.
2: 41.
0: 41'e gidelim bakalım. 41'de ne var? Peki gelsin 41. Hazır mısınız? Çok rahat bileceksiniz Kerem.
2: Evet.
0: Bak soruyu kaçırmayacaksınız.
2: Tamam.
0: Cemre Hanım hazırız. İnce. Geliyor sorumuz.
2: Hayda.
0: Futbolda
1: dur.
0: Topun kale çizgisinden çıkmasıyla verilen atış.
2: Korner.
0: Korner doğru yanıt. Bir 10 puan daha kaptırdık oraya. Gitti. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini yakaladık. R harfimizdi. Kornerden gelen şifremiz. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Ne yapalım? Nerelere gidelim?
2: Bence 42.
0: 49'a gidelim
1: 42.
0: Mi?
1: 42.
0: Tamam. 42'ye gidiyoruz. Peki hazırsanız geliyor 42 numaralı soru. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Evet bu bir foto soru. Ah harika. Gelsin bakalım fotoğrafımız.
2: Bu ne?
0: Bu gördüğümüz nedir? Bu gördüğümüz bakın parlatılmış böyle çok eskiden sizin döneminizde olmaz da bazen mahallelerde de dolaşırlardı böyle parlatma işlemini yapılırdı böyle bakır parçalara parlatılırdı böyle bir şey denir ona bir şey yapmak.
2: Tamam.
0: Peki sorunuzu okuyorum. Hazırsa geliyor sorunuz. Metalleri parlatma ve koruma işleminde kullanılan madde. Buyurun.
2: Kalay.
0: Kalay doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Tamam. Kolay soru seçin. Bakın. Güzel bir yerden kolay bir soru bulun ve orayı hızla açalım. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 36.
0: Erişkin erkek insanı ifade eden temel kelime. Açıldı buton. Buyurun.
3: Erken.
2: Erdem.
0: Erken.
3: Erkek.
2: Erkek.
0: Erkek tabii.
2: Ama
0: erken. Evet.
2: Ama böyle bir kutucuk daha gördüm. O yüzden Erdem.
0: Kutucuk oradaydı işte. 2, 4, 5 kutucuk.
2: Ay Erdem dedim ya bir tane fazla gördüm.
0: Ha tamam. Erkek yanıtını aldık. Sıkıntı değil. Kerem söyledi hemen. Dedi ki erkek dedi. Bu sırada Cemre'yi ikna etmeye çalışıyordu. Cemre'den Erdem geldi. Çok güzel başa baş bir mücadeleyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
3: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsınız. Bakın dikkat edin. Kelimeleri daha doğrusu harfleri doğru kullanmaya, kutuyu doğru saymaya dikkat edin. İki harf istiyoruz sizden. Sorunuzu okuyorum. Matematikte köklerle ilgili daha çok sayıların kök halini ifade eden terimin kısa kullanımı. Süre başladı. Buyurun.
1: Abi bastım.
0: İbrahim.
1: Yani bastım ama aklıma bir şey gelmedi.
0: Sevgili İbrahim bu bastık soruyu da kazan yani. İsterdim. O kadar kibar basıyorsun ki Kerem'le karşılaştırdığımız zaman soru biyoloji size gitsin istiyorum. Çünkü butonu kurtaramayacağız Kerem'den. Bir harf desteği bizden olsun. Sevgili Kerem ve Cemre biliyorlar galiba yakaladılar. Arkadaşlar tek benden size destek. Tek sesli harf süreye başladık.
3: Radika.
0: Radika doğru yanıtını aldık. Tek sesli harfimiz A'ydı burada. Onu da aldık. Harika bir yarışma çıkıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
3: 43.
0: 43'e gidiyorum. 43.
2: Tamam.
0: Gelsin. Aralıklı olarak devam eden durumları anlatan söz. Süre başladı. Buyurun. Aralıklı. Aralıklı.
2: Aralı.
0: Aralı. Doğru yanıt geldi. Harikasınız. Aralıydı. Aralıklı. Aralı yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini açtık. Son sorulara geliyorum artık. Yavaş yavaş lütfen dikkatli kullanalım ve Sizle devam ediyorum. 35'i öneriyorum.
2: 38 olsa.
0: Bakayım 38 olsa mı?
2: Olsun.
0: Bakayım 38. Siz bilirsiniz.
2: Olsun.
0: Olsun mu? Evet. Peki. Geliyor o zaman 38. Hazır mısınız arkadaşlar?
1: Hazırız.
0: Okuyorum evet. Sorunuzu. Kökten ve kesin değişimi ifade eden genellikle siyaset ve bilimde kullanılan bir terim soruyoruz. Açıldı.
2: Radikal.
0: Radikal doğru yanıtını aldım oradan. Harikasınız. Bir 10 puan yazdık. Hanemize son sorulardayız. Lütfen dikkat edin. Şifre harf açmanız için yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve diyorum ki mesela 54'ü açabiliriz. 55'i açabiliriz.
3: 35 olsa?
2: 35.
0: Bana olur. Yani.
2: Tamam, o zaman 55 olsun.
3: Bilmiyorum.
2: Tamam 55 olsun.
0: 55?
2: Evet.
0: Peki 55'i açıyoruz. Hazırsa geliyor sorumuz. Halk ağzında yaşlı kadınlar için kullanılan bir ifade soruyoruz. Buyurun.
3: Dul.
0: Yok.
2: Ne?
0: Buyurun. Sizin zaten masanız yanmamıştı. İbrahim Bey buyurun. Yaren Hanım. Ne olabilir? Üç harfli.
2: Yaşlı kadın.
1: Gelmedi.
0: Yok mu? Halk ağzında yaşlı kadınlar için kullanılan bir ifade.
2: Ne?
0: Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. E geldi.
1: E.
0: Benzeri tamam. Sesli bir harf ve bir de sesli harf ihtiyacımız olacak. Süre başladı. Buyurun.
2: Eme.
0: Eme değil.
1: Ebe. Ebe olabilir mi?
0: Ebe. Ebe çok yakın. Biraz daha.
2: Eba. Ede. Ehe. Ege. Ene.
1: Ede. Ebe.
0: Yine başladık harfleri saymaya. Çok güzel gidiyoruz. Bir harf desteğimizden son harfimizi yaktık. Tek harfe ihtiyacımız var. Acaba nedir buradaki sessiz harfimiz? Süre başladı. Buyurun.
2: Eme.
1: Efe. Ese, Ete, Efe değildir. Eke olabilir mi?
0: Eke doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Hemen yakaladık. K harfini. Eke'ydi buranın doğru yanıtı. Ve K harfini bulduk. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Cümleten geçmiş olsun. Yarışmamızın sonuna geldik. Efendim 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın harika bir gününü kutluyoruz. Gençlerimiz de stüdyomuzda pırıl pırıl geleceğimizin teminatı. Öğrenci kardeşlerimizle beraber 3 etaplık bir yarışma çıkarttık. Bir harf kaldı. Hemen gidiyorum. Puan tablosuna bir bakıyorum. Bakalım kaç puan diyoruz. Ben buradan masalarınızı görüyoruz. Seyircilerimiz de görüyor.
1: Aynen.
0: 230 puandayız.
3: Ben de öyle bir şeyim.
0: Efendim bizler de affınıza sığınarak bu yarışmamızda diyoruz ki 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tek harf kalmış yanıtımızı genç kardeşlerimizle hep beraber verelim ve yanıta beraber gidelim. Bu mücadeleyi, bu yarışmayı beraber sonlandıralım istiyoruz. Ve dönüyorum arkadaşlar sizlere. Sizden tek seferde hep beraber doğru yanıtı vermenizi rica edeceğim. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Peki. Bakalım. Bugünkü şifre kelimemiz ne olabilir? Kerem, Cemre, Yaren, İbrahim bizi bu güzel günde yalnız bırakmadılar. Stüdyomuza geldiler. Harika bir yarışma çıkarttılar. Ve diyorum ki kelimemiz ne olabilir?
2: Karakteristik.
0: Karakteristik kesinlikle doğruydu. Sır küpünün üçüncü etabında çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Harika başa baş bir bölüm geçti diyorum. Kısa bir değerlendirme alacağım. Nasıl geçti yarışma? Hemen Kerem'den başlayalım. Veya değişiklik yapalım İbrahim kardeşimizden. Bu sefer tersten başa doğru gelelim. İbrahim'cim nasıl geçti yarış?
1: Çok çekişmeli geçti karşı takımla beraber. Bayağı eğlenceliydi. Öyle bayağı yani çok mutlu oldum arkadaşlarımla beraber buraya geldiğim için. Bugünü asla unutacağımı sanmıyorum. Gerçekten çok güzel bir gündü.
0: Biz de çok keyif aldık. Gerçekten harikasınız. Pırıl pırılsınız.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Geleceğiniz de aynı şekilde umutlarınızın gerçekleştiği, başarıyla, huzurla hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz bir gelecek sizinle olsun diyoruz. Yalen'cim senin fikirlerini alalım. Düşüncelerini
2: öncelikle
0: alalım.
2: Yarışma gerçekten çok eğlenceliydi ve bence dostluk kazandı.
0: Seninle daha da bir eğlenceli hale geldi arada.
2: Ya arkadaşlarımla böyle çok güzel bir anı edinmiş oldum. Böyle 19 Mayıs gibi çok önemli bir günde de burada bu özel bir yerde bulunabilmek de beni çok mutlu etti gerçekten. Öyle ya.
0: Katkılarından verdiğin destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz.
2: Ha, bir de son bir şey daha söylemek istiyorum. Başta Hazım Hocam ve İldeniz Hocam olmak üzere tüm öğretmenlerime buradan sevgilerimi ve selamlarımı yollamak istiyorum.
0: Biz de hocalarımıza tüm saygılarımızı, sevgilerimizi...
1: Ben de bu yayını izleyen aileme ve tüm arkadaşlarıma tüm sevgilerimi sunuyorum ve selamlarımı iletiyorum.
0: Harika. Evet, devam ediyorum. Cemre, sendeyiz.
4: Çok eğlenceliydi. Biraz çekişmeliydi ama yani çok eğlenceliydi bence. Ben de hiç unutmayacağım.
0: Harikasınız.
4: Ben de arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum.
0: Bütün harika. Herkese buradan kucak dolusu.
4: Evet.
0: Selamlar, sevgiler olsun. Ve dönüyorum. Keremcim, senden de son cümlelerimizi alalım ve yavaş yavaş programımızı kapatalım.
3: Çok eğlenceliydi. Zaten kıyasıya gittik. Bence dostluk kazandı. Bu özel günde de yani unutamayacağım bir an oldu. Özellikle arkadaşlarımla. Böyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim şifre kelimemizi bulduk. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpünün 3. etabını da burada tamamlamış olduk. Evet efendim, sır küpünün sonuna geldik. Genç, dinamik, geleceğe umut dolu bakan bir programı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Geleceğe umut dolu bakıyoruz. Gençlerimizle emin adımlarla yürüyoruz. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım.
0: Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben.
0: Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
9: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
5: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix, İdefix. Garanti
0: BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
6: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
7: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
8: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

İnsan Hali programından tüm izleyenlerimize kucak dolusu sevgiler. Travması bol bir coğrafyada yaşıyoruz ve bugün konumuz travmalar. Nasıl ortaya çıkıyor? Beynimiz nasıl tepki veriyor? İyileşme süreci nasıl? Hatta travmalardan sonra güçlenmek ve büyümek mümkün mü? İşte bu soruların sorulacağı ve cevapları harika konuklardan alacağım bir İnsan Hali programı az sonra başlıyor.

0: Şimdi tabii ki geçen haftayı bu haftaya bağlamak çok değerli. Geçen hafta duygularımızdan bahsettik. İyi duygu, kötü duygu diye girdik. Sonra dedik ki iyisi kötüsü olmaz duygunun. Nasıl yönettiğin önemli. O duygudan travmaya bağlayacağız ama önce isterseniz geçen hafta programımız Korkutulacağım ve Hakan Toytoğ'un hangi sözleriyle bitmiş bir ona bakalım. Ondan sonra travmalarla devam edelim. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Evet. Size bırakıyorum.
1: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman. Ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
0: Çok güzel. Hakan hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
2: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirler. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. E tabi demişiz ki problem öfke duygusuna değil, öfke gayet saf, temiz, masum bir duygu. Öfke duygusuyla ne yaptığın önemli. Sen şiddet ve saldırganlık da yapabilirsin öfkeyle. Bir resim ya da muhteşem bir sanat eseri üretip ya da kendini bir spor dalında ifade de edebilirsin. Ya da hiç yokmuş gibi davranırsan o da kötü bir ifade yöntemi, bastırmak. Zaten bizde kadınlar genelde öfkeyi bastırır, erkekler şiddet ve saldırganlık uygular. İkisi de bu büyük enerjiyi çöpe atmak ama öfke gerçekten müthiş bir enerji veriyor. Onu doğru yönlendirebilirsek öfkeyi olumlu kullanmış oluruz. O da bize muhteşem bir güç verir. Efendim şimdi bize muhteşem güç veren insanlardan biri tam karşımda Tuğba Ayağan. Sevgili Tuğba hoş geldin. Ne hoş güzel buldum. Seni burada görmek.
3: Seni de öyle.
0: Kırmayıp gelmen harika.
3: çok keyif verici benim için burada olmak. Seninle tekrar bir arada olup sohbet edecek olmak. Ben öyle bakıyorum. Sohbet olarak bakıyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Ve iyi ki bir aradayız. Sonuçta bunlar mesleki buluşmalar olarak da iyi oluyor. Aynı zamanda dostları görmek de ayrı güzel.
3: Çok ara vermiştik. Arayı çok açtım. Evet. Söyledim sana zaten arayı çok açtık.
0: Çok açtık diye doğru. Vallahi doğru diyorsun. Ve hem meslektaşım hem canım ciğerim hemşerim.
4: Aynen.
0: Doçent Doktor Hüseyin Ünibol, psikiyatrist. Hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk hocam. Yani seni tabii takip ediyorduk.
0: Sağ olun.
4: Ben aslında seninle tanışmaya geldim açıkçası. Hani tanıştık. Allah razı olsun. Artık bundan sonra.
0: Canım hemşerim nasıl Aydın'a gidiyor musun peki?
4: Aydın'a sonra? Yani şöyle bayramlarda mutlaka Aydın'a gidiyoruz elbette. Hı. Aydın bizim canımız ciğerimiz. Çok güzel bir şehir.
0: Tabii.
4: Senin de orada olduğunu zaten evet. Her seferinde gözlemliyorum ve canımı çektiriyorsun açıkçası. Yani ben Aydın olarak yani yılda birkaç hafta artık orada vakit geçirebiliyorum ama sen benim adıma da vakit geçiriyorsan o da bana yeter yani.
0: Daha çok kulaklarını çınlatalım artık.
4: Daha çok kulaklarını çınlatırsan çok sevinirim tabii.
0: Sen tabii aynı zamanda İstanbul'da çok önemli işler de yapıyorsun. Şimdi tam tedavinde orta yerindesin. Yani psikolojik problemleri tedavi eden bir insansın uzun sürelerdir. Ben çok değerli bir iş ama sanırım merkezi de İstanbul gibi yani bu işlerin. Yani hem üniversite hocalığım var, hem akademik titirlerim var. Ama bugün kendi kişisel deneyimini de ekleyerek gideceğiz.
4: Evet.
0: Çünkü ne yaşadı Hüseyin Ünibol? Şimdi kabaca anlatırsam bizi izleyenler de bilsin. Şimdi Hüseyin hocamızın hem teorik olarak bu konuyla ilgisi çok yüksek ve alakalı tabii ama bir de kendi kişisel deneyimi oldu. Yani bir esasında bir beyin problemi yaşandı.
4: Aynen.
0: Bir pıhtı attı.
4: Aynen.
0: Hocam anlatsana ne olduğunu.
4: Yani bundan 3,5 yıl önceydi. Amerika'daydım. Orada Kenneth Kantner'la birlikte bir proje yürütüyorduk aslında. Genetik çalışmalarla ilgili bir projeydi. Bir gün sabah kalktığımda dedim ki bir başım ağrıyor. Şimdi tabii bunu dinleyenler kendiyle ilişkilendirmesin tabii ki. Yani baş ağrımızı böyle bir şeyle ilişkilendirilmez. Ama benim normalde hiç başım ağrımaz. Dedim biraz yatayım herhalde geçer falan diye düşündüm. Sonra sabah kalktım. Yattım yarım saat içerisinde falan bir enteresan rüyalar gördüm falan böyle. Herkes beni, yani çok canlı bir rüya. Yani daha normalde çok rüya görmem. İşte herkesin alkışladığı bir piramidin tepesinde falan böyle değişik bir dedim. Bunu kesin kaybetmeliyim. Bu hayatımda deneyimlediğim enteresan bir rüyalardan biri.
0: Piramidin tepesinde sizinle alkışlanıyorsunuz.
4: Yani güzel bir andı. Enteresan bir andı. Sonra kalktım. Hani dedim hali hazırda hani çok fazla vakit geçmemiş. Biraz da uykumu aldığımı hissettim. Ben dedim çalışmaya devam edeyim. Sonra bir kalktım, hemiplejim gelişmiş, sağ tarafım tutmuyor, işte konuşamıyorum falan filan. Tabii bu süreç geçici bir süreç olmadı açıkçası. İşte önce kendimi nörolojik muayene yaptım. Hani hatta videoya çektim, dedim ki bu psikosomatik bir şey olsa gerek dedim ama daha sağ durum.
0: Evet olabilir, ben de öyle düşünüyorum.
4: Nörolojik muayenede ortaya çıktı ki hani aslında gerçekten de böyle inme ile ilgili bir şeymiş gibi hissettiriyor bana falan dedim hani.
0: Öyle bir durumda kendine nörolojik muayene yapmak böyle mini mental gibi bir şey mi yani?
4: Yani şey kas alınla yüz ifadesindeki farklılıklar aslında bunun bir inme mi yoksa gerçekten nörolojik bir problem mi olduğunu hissettiriyor. Hani bir diğer tarafı tutuyor olması, hani kontra kaslarıyla ilişkili olması.
0: Yani konuşma, yüzünün bir tarafıyla diğer taraf arasındaki fark.
4: Bir de alın bölgesiyle ilgili
0: alın bölgesi. Farklılık. Orada bunu nasıl anlıyoruz hocam?
4: Hani kaşlarını kaldırıp kaldıramıyor olması.
0: Anladım gibi. Tamam şimdi okey.
4: Bunlara baktıktan sonra dedim hani bir belki tuvalete gider gelirsem rahatlarım diye saçma bir ya. Teori üzerine yola çıktım.
0: Ya bana saçma denen şey o kadar mantıklı geldi şu anda. Aynı şeyleri yapacak şimdi.
4: Ondan sonra düştüm birkaç kere. Sonra bunu videoyu eşime gönderdim. Hani çektiğim videoyu. 7 dakikalık bir video çekmiştim kendime. O da tabii ki durumu anladı. 911 arandı. Neyse işte ambulansta bindik falan. Sonra yoğun bakıma yattım. İşte birkaç gün yoğun bakımda kalktıktan sonra servise geçtim. Ama afazi yani konuşma problemi, duygusal empati, epizodik bellek, ruminasyonlar.
3: Broca alanı
4: Broca ve vernik alanından ziyade şöyleydi. Otomatik şablonlarımızı barındıran bazal ganglion diye bir bölge var beyinde. Biz aslında konuşmayı şöyle yapıyoruz. Hani hala hazırda var olan şablonları seslendirdiğimiz bir yapı var aslında. Çok böyle kelimeleri tek tek seçip de cümleleri tek tek seçip de konuşmuyoruz. Ama bu şablonları barındırmak bölge hasar olunca benim bir kişinin bana nasılsın sorusuna tek tek kelimeleri düşünerek cevap vermem gerekiyordu. Öyle sıfırdan inşa etmeye çalıştım. Yani orada zaten İngilizce konuşma yeteneğim yesine no'ya kadar inmişti. Türkçe çok biraz bayağı bir azalmıştı. Sonra sonuçta bir 9 ay kadar tutunmaya çalıştım. Sonra baktım ki olmuyor. Türkiye'ye döndüm. Tabii ki zihnimdeki bazı gelişmeler, empati yeteneği vesaire vesaire zaman içerisindeki katman katman sanki bir orbital elektronin bunun orbital geçişi gibi bir anda bir yetenek geliyordu. Bir anda böyle enteresan iyileşme süreçleri yaşadım. Bunları yaşarken de zihnimdeki çalışma sistemini araştırıyorum. Önce nörobiyoloji, sonra fenomenoloji, sonra varoluşçu, canlılık, evrim, fizik, her türlü alana kaydım. Dedim burada ben ne yaşıyorum? Çünkü yaşadığım süre boyunca hayatın anlamı benim için anlamsızdı her şey. Hani atıyorum bir portakalı gördüğünüzde sadece bir nesne olarak görebilirsiniz. Ama çocukluğunuzda babaannenizin doğradığı ve size işte televizyon izlerken getirdiği bir anının da bir parçası olabilir duygusal olarak.
0: Tabii ki.
4: Benim için artık portakal sadece bir portakaldı. Yani bilgi düzeyinde her şey bir vardı ama bunların anlam düzeyinde, ilişki düzeyinde benim duygusal parçamı bağlantıya geçiren yapı emboli ile hasar gördüğü için o olay hani insanların birbiri diyaloğu konuştukları niye bunlar böyle konuşuyor niye işte burada bir saksı var falan her şey bir anlamsızlık dünyası içindeydi. Ben de bu anlamsızlığı anlamlı hale getirmeye çalışmak için önce beynime baktım falan filan ama bu süreçte insan zihninin nasıl çalıştığı ile ilgili zihnimde bir perspektif oluştu. Bu perspektifi yani kendimden hoşça öyle bir hedefim yoktu. Hedefim kendimi anlamaktı ama bir yandan da bu yan ürün olarak yani demek ki insan böyle çalışıyor. Demek ki beynimiz böyle çalışıyor. Demek ki canlılık böyle bir şey. Demek ki bizim bağlantılandırdığımız kısımlarla dışarıdan gördüğümüz kısım farklı bir yapı olabilir diye düşüne düşüne günün sonunda insanı insan yapan evrimsel yolculuğun, canlılığın, işte nörobiyolojik yapıların aşağı yukarı nasıl çalışabilmesi mümkün olacağını literatüre de bakarak biraz zihnimde formalize ettim. Bunu da hem kendi öykümü hem de bununla ilgili aslında bilimsel kısımlarını aktardım, bir kitaba dönüştü.
0: Çok iyi. Şimdi hemen kitabı gösterelim. Çünkü bu hikayenin tabii ki en ilginç tarafı belki de bu. Çünkü zaten beynin işleyişini çok iyi bilen bir psikiyatrist. Bununla ilgili özellikle zaten çalıştığı alan buraya çok yakın. Ve bir deneyim yaşıyor. Ama deneyimi anlamlandırmak kolay değil. Sabah uyandığınızda bunu hep az sonra geçecek bir şey gibi düşünme eğiliminde oluyorsunuz. İşte lavaboya gideyim, geçecek. Tuvalete gideyim, geçecek. Biraz daha uyuyayım, geçecek. Ve bütün bunların kalıcı olabileceğiyle karşılaşıyorsun. Sen bir an evvel geçsin diye hayalini kurduğun şey aslında artık kalıcı bir problem. Peki hocam, bunu yaşadığında Amerika'da olmak mı daha iyiydi sence, Türkiye'de mi olmayı tercih ederdin? Yani tedavi sürecinde Amerika çok daha iyi bir durumda mı, yoksa bizim ülkede durumlar nasıl?
4: Açıkçası şunu şöyle, hani Türkiye'de olmak tabii güzel bir deneyim olabilirdi. Ama gittiğiniz hastaneye göre değişebilir belki. Hı-hı. Orada tabii özel sağlık sistemi var. Özel sağlık sisteminden dolayı da hastanelerdeki yoğunluk biraz daha az. Ben 911'e yani ambulansın içerisinde falan zaten kaygı falan o sistem devrede olmadığı için ben dedim bunu da not edeyim, ileride yazarım falan. Ambulansın içine bakıyordum falan. Sonra bir baktım, acaba girdim. İşte nörolog, kardiyolog, fizik tedavi ne varsa bütün o şeyler. Sadece benimle ilgilendi. Yani acilde başka kimse yoktu.
0: Allah Allah.
4: Hani işte hemen gerekli müdahaleleri yaptılar. Gerekli görüntüleme yöntemleri yapıldı. İşte yoğun bakım falan. Hani bu anlamda çok işlevsel bir sistem yürüttüklerini söyleyebilirim. Ama Virginia Commonwealth Üniversitesi Hastanesi, yani üniversite hastanesindeydi. Orada çalışıyordum zaten. Yani biraz daha büyük bir hastaneydi. Belki onun da bir avantajı olabilir. Ama buradaki hastanelerde muhtemelen aynı koşullarda karşılanacağımı düşünüyorum tabii.
0: Yani beyin görüntüleme araçları artık Amerika'da çok yakın zamanda ambulansların içine girdi. Direkt gidip belli görüntüleri alabiliyorlar artık. Bence bu müthiş bir şey yani. Direkt MR çekilebiliyor.
4: Evet.
0: Biz yine programımızda konuk etmiştik. Bir değerli hocamız Amerika'dan katılmıştı programımıza ve o aslında bu işin, o küçük makinelerin anında müdahalede çok işe yaradığını anlatmıştı ve şu anda ambulanslarda o da devreye girdi. Ama Türkiye'de olsaydınız ne faydası olurdu Türkiye'de olmanın? Türkiye'de, sosyal destek mesela önemli.
4: Muhtemelen o anlamda olurdu. Bir en büyük belki problem şuydu. Ben İngilizce yesine kadar konuşma problemi yaşadım. Orada afazi gruplarına katıldım. Ama İngilizce sonuçta konuşuluyor.
0: Tabii.
4: Hani doğal olarak tabii İngilizce performansımı geliştirmiş oldum belki. Ama 9 ay boyunca aşağı yukarı hani çok da Türkçe konuşma fırsatım, hani tabii aile içinde konuşuyorduk konuşmasını, ama çok da böyle bunun pratik edebileceğim afazi gruplarına katılma şansım olmamıştı. Belki o anlamda bir faydası olabilirdi belki Türkiye'de olsaydı.
0: Peki sizde olmayan bir yetenek geldi mi? İspanyolca konuşmak gibi. Ya da işte duran topları harika vurmaya başladı.
4: Yani
0: sol ayağım gelişti.
4: Bendeki gelişen yetenek duygu regülasyonuydu. Çünkü duygularla temas edemiyordum yani. O yüzden regüle edecek bir alanım da yoktu.
0: Öncekine göre değil
4: öncekine
0: ama.
4: Öncekine göre yani.
0: Yani olaydan öncesine göre.
4: Olaydan öncesine göre. Hani daha böyle şeydi. Duygusal olarak çok soğukkanlıydım.
0: Yani
4: birisi bana tükürse ben bunu anlamlandırmaya çalışıyordum falan. Yani
0: öyle, neden böyle bir şey yaşamış?
4: Neden böyle bir şey yaşamış olabilirim? Onun hayatında. Hani şu andaki varoluşumun bir kısmı da aslında bir diğerini daha iyi anlayıp kendimle ilgili daha çok yorum yapan bir noktaya taşındığımı düşünüyorum. Ama bu ne kadar normal, ne kadar anormal onu zaman içerisinde göreceğiz.
0: Harika, hani, çok güzel
3: bir
0: anlattınız.
3: Bir de insan, burada da bir şey söylemek isterim. Bir de insan yaşadığı zorlu olaylar sonrasında o olayla, yaşadığı sıkıntıyla başa çıkmak için savunma mekanizmalarımızı kullanmaya başlarız ya.
0: Evet.
3: Aslında hani işte o regülasyon becerisinin daha fazla olması da aslında bir telafi. Yani senin sıkıntılı, eksik, parçalanan bir tarafının o başa çıkabilme yolu, kapısı gibi bir şey aslında o telafi hali. Daha iyi bir tarafın, yani başka bir tarafının güçlenmesi aslında bizim olaylarla başa çıkarken kullandığımız bir telafi yöntemi.
0: Çok iyi hocam. Peki travma dediğimiz şey mi bu? Sence Hüseyin Hoca'nın yaşadığı şey, bunu bir travma olarak anlayabilir miyiz? Bir de travma nedir? İstersen bizi izleyenlere de bir küçük bir travma tanımı belki yapmış oluruz, güzel olur.
3: Şöyle başlayabiliriz buna. Aslında hastalıklar, hastalıklar, evet, hı-hı, geçirdiğimiz hastalıklar, zorlu hastalıklar diyelim. Yani bizi fiziksel olarak kendimizi parçalanmış hissetmemize, bir zarar görmemize, yani aslında bir yerde güç kaybı. Yani kayıp denilen, aslında travmanın en anahtar kelimesini ben kayıp olarak görüyorum. Evliliklerde ayrılıklar, yaşanılan hastalıklar, bir iflas, yani maddi bir kayıp, hı hı, bir kaza geçirme, ne oluyor? İşte kaza geçirme, fiziksel, işte ya da bir hastalığa yakalanma, ne oluyor? Fiziksel gücün kaybı, evet, becerilerinin, fiziksel yeteneklerinin kaybı, iflasta, evet, iflasta maddi kayıp, bir ayrılıkta sevilene karşı, tabii, sevilenin varlığıyla ilgili bir kayıp yaşıyorsun. Ve aslında bizim aniden olan, beklenmedik olan ve başa çıkmakta inanılmaz zorlandığımız ve bizde, hı-hı, derin izler bırakan, hı-hı, zaman zaman duygusal izler bırakan, bazılarında da hem duygusal hem de fiziksel izler bırakan olaylara aslında biz travma diyebiliriz.
0: Her o zaman yaşanan, Hüseyin Hoca'nın yaşantısı, değerli hocam, travma tanımını aslında
3: şöyle,
0: uygun gözüküyor.
3: Evet, fiziksel belirtiler, fiziksel semptomlar anlamında, hani evet, o işte travma sonrası stres bozukluğunun bazı belirtileri var, hı-hı, ama Hüseyin Hocam bunu o kadar muazzam atlatmış ki. Evet, evet. Çünkü zaten travma sonrası stres bozukluğu da atlatılabilir, hı-hı, bir anksiyete bozukluğu. Özellikle işte travmatik olaylarda, hastalıklar, evet, kayıplar, kazalar, felaketler, ayrılıklar gibi durumlarda.
0: Yani depremi 10 kişi yaşıyorsa bundan 2 tanesi hasta oluyor.
3: Tabii.
0: 8 tanesi hayatını bir şekilde sürdürüyor.
3: Bu biraz da şununla ilgili aslında Mehmet. Yüklediğimiz anlamla ilgili. Yani her yaşadığımız çok kötü olay bizde travmatik bir etki mi bırakıyor? Ya da herkese, hmm, travmatik bir etki bırakır mı? Şuna göre değişir. Yüklediğin anlama göre. Eğer sen yaşadığın olumsuz olayı gerçekten felaketleştirirsen, hmm, zihninde, ona yüklediğin anlam, aman Allah'ım ben ne yapacağım ve çaresizlik ve tüm birçok negatif duygularla yüklü anlamlar varsa yaşadığın olaya, böyle anlamlar yüklüyorsan travmatize olursun. Hmm. Ama o olaylara daha farklı, gerçekçi ve daha baş edebileceğin anlamlar yüklediğinde travmatik etkisini çok da yaşamıyorsun.
0: Evet, peki bu travmatik etki demişken travmayı anlattın. Bunun hastalığa dönerken ki yolculuğunda o belirti ne? Ne zaman hasta olduğumuzu düşünüyoruz? Mesela deprem yaşadık. Korkunç depremler yaşadı, hı-hı, ülkemiz. Ve ben acaba bundan psikolojik olarak hala etkilenmiş durumda mıyım, değil miyim? Bunu anlamak için var mı böyle?
3: Var. Kendinize soracağım aslında sorular. Bazı şeyler var. Mesela flashbackler. Hı-hı. Yani yaşadığın, seni sarsan o ruhsal, duygusal ya da fiziksel durum, sıkıntı senin zihninde sürekli canlanıyor mu? Bu daha, hı-hı, çok özellikle rüyalarda da, hı-hı, çok fazla ortaya çıkar ve bunun fiziksel belirtileri de sıçrayarak uyanma. O rüyalar, hmm,
0: kabuslar kabus gibi yani,
3: evet,
0: değil mi hocam?
3: Evet, kabus diyelim, hı-hı, buna. O kabuslardan sıçrayarak uyanıyorsan ya da titreyerek uyanıyorsan, terleme yaşıyorsan, kalp, hı-hı, atışlarında hızlanma yaşıyorsan, gündelik hayatında senin günlük hayatını, işini, gücünü, sosyal hayatını, ilişkini, hı-hı, etkiliyorsa, kararlarını ya da insanlarla hayata, aktif bir şekilde hayatı yaşıyorken o hayatta aksaklıklar oluyor mu? İletişiminde aksaklıklar ya da tepkilerinde çok fazla tepkiler veriyor musun? Ani, güçlü, olumsuz tepkilerden bahsediyorum. Hmm. Daha dürtüsel, hmm, davranışlardan bahsediyorum. Hmm. Bunları yaşıyorsan, kafanda sürekli tekrar ediyorsan, mesela işte bilişsel rüminasyon deriz biz buna. Hmm. O bilişsel rüminasyonun da ne olduğunu anlatmak, hmm, isterim. Lütfen ondan hocam, da bahsetmek, lütfen, isterim. Mesela yaşadığın, sende travmatik etki yaşatan o olaya karşı sen eğer çözümünü bulmak yerine, çözümünü düşünmek yerine sürekli sadece yaşadığın olayı, örneğin neden bu benim başıma geldi, ben bunu yaşayacak neyi hak ettim, ne hak ettim de bunu yaşadım, ya da keşke öyle konuşmasaydım, keşke, hmm, böyle davranmasaydım, bununla ilgili sürekli tekrarlayan bir döngü, yani biz buna şey diyoruz hatta, zihinsel olarak geviş getirme, hmm, yani döndürüp döndürüp çeviriyorsun, döndürüp döndürüp aynı konuyu sürekli zihninde tekrar ettiğinde aslında çok ciddi bir kısır döngüye giriyorsun, evet, bu da bir nevi işte bilişsel ruminasyon yaşıyorsun. Buna en çok yaşayan kişilerde biraz daha işte işte depresyona eğilimli olan kişiler, anksiyete, kaygı bozukluğu olan kişiler, obsesif kompulsif bozukluğa yatkın olan kişilerde çok daha fazla gördüğümüz bir şey. Ama aslında zaman zaman gerçekten bizi çok sarsan olaylarda girmiyor muyuz o ruminasyon içine? Giriyoruz. Peki buradan nasıl çıkarız? O da çok önemli. Artık soruna odaklanmak, yani yaşadığın o sıkıntılı, seni çok sarsan, etkileyen sahneleri zihninde sürekli canlandırmak ve düşünmek yerine ben artık daha farklı ne düşünürsem, yani çözüm, çare araman gerekiyor. Ya bunu kendi başına bunu çözümleyeceksin ya da bunu profesyonel destek alarak o döngüden çıkacaksın. Çünkü o kısır döngüde kalırsan artık o hayatında o yaşadığın olayın travmatik etkisi çok daha başka psikolojik sıkıntılarla kendini açığa çıkarır.
0: Peki o zaman siz böyle travmatik yaşantıyla gelen danışanlarınıza ya da hastalarınıza bu ruminasyonlar üzerinden biraz çalışıyorsunuz.
3: Tabii
0: anladığım kadarıyla onlara. Peki şöyle bir şey yok mu? Mesela ben deprem yaşadım ve dedim ki Allah'ım ne kadar zavallı biriymişim. Bir anda yer sallanmaya başladı ve aslında hiçbir gücüm yokmuş. Ne paramın, ne kimliğimin, ne işte ailemin, hiçbirinin anlamı kalmıyormuş. Bir anda öyle bildim. Bu ruminasyonlar, işte korktuğum, çocuğumu koruyamadım falan gibi olumsuzlar var.
3: Tabii,
0: bir de şu olabilir mi? Ya ne kadar güçlü bir insanmışım, böyle korkunç bir olaydan çıktım. Deprem gibi aniden olan bir şeyde ne kadar güzel ailemin yanında olabildim. Ne kadar sağlam oradan çıktım. Ne kadar cesur davrandım. Bu işin olumluları da olmuyor mu ruminasyonların?
3: Elbette oluyor. Zaten bu yaşadığımız travmatik etkisi olan, yaşadığımız olumsuz olaylarda bir seçim hakkımız var. Ya dışsal, yani kontrolü dışsal çevreye, dışsal durumlara vereceksin ve dışarıyı suçlayacaksın. Yani kendinden öte yaşanılan olayları suçlayıp pasifize olacaksın ve depresifleşeceksin ve evet işte o güç kaybı. Bu arada zaten aslında travmatik etkisi olan olaylar bizde bir güç kaybı ve kontrol kaybına da neden olur. Bu arada burada çok doğal, çok insani bir duygu. Zayıf düşmek, güçsüz kalmak, kendini çaresiz hissetmek. Çünkü bu işte hem statü kaybına neden olabiliyor. Tabii. Yaşadığın işte deprem, yaşadığın işte fiziksel olarak zarar görebiliyorsun. Maddi olarak kayıplar yaşadığın için bir statü kaybı yaşıyorsun. Yaşam tarzın bambaşka oluyor ve kontrol edebildiğin, hayatını yönetebildiğin her şeyin elinden alındığını hissediyorsun. Evet. Tabii ki böyle olduğunda da yer yer zaman zaman suçluluk duyguları devreye girebiliyor ama bu da bir seçim. Ama senin dediğin gibi yani şu bir farkındalıkla, öz farkındalıkla ve tekrar hayatını şöyle söyleyelim mi? Bizi travma çok yıkıcı bir duygu. Yıkıcı düşünceleri, düşüncelerle bizi içine alan bir kaos döngüsü. Biz onun içinden öz farkındalıkla ve tekrar denetimi kendi elimize alarak o döngüden çıkabiliriz.
0: Çok
3: yani şöyle söyleyeyim, bir nevi küllerinden yeniden doğmak ya da parçalanan benliğini, parçalanan hayatını tekrar yeniden inşa etmekten bahsediyorum. Evet. Bir onarımdan bahsediyorum. Kişinin hayata karşı hayata yüklediği anlamlarla ilgili kendini yeniden yapılandırması, hayatı yüklediği anlamlarla ilgili yeniden kendini de hayatı da tekrar inşa etme çabasından bahsediyorum. Eğer bunu seçerse, eğer bunu seçersek işte oradan çok daha ders alarak, işte hatalarımızın içine gömülmektense ders alarak çıkabiliriz.
0: Çok güzel, çok güzel anlattınız. Tabii bu biraz yüreklendirici de bir şey. Yani olumsuz yaşantılara bir yani boyun eğmemek lazım. Evet. Ve belki daha da güçlenebilmek lazım ve o güçlenme yolunu açmak lazım. Peki Hüseyin Hocam, sana şunu sormak istiyorum. Bu tür bir olay yaşandığında, yani travmatik bir olay yaşandığında, sen fiziksel olarak da bundan bir hasar gördüğünü söylüyorsun ama mesela bir deprem yaşadın ve sağlıklı çıktın ya da bir trafik kazası, büyük bir trafik kazası, kayıpların oldu ve sen sağlıklı çıktın. Yine de sence tedavi görmek gerekir mi her durumda? Ne dersin? Yani her travma yaşayan insan da tedavi görsün mü?
4: Yani normal şartlar altında travmanın boyutu, yüksek etki düzeyi falan, bunlar hepsi değişken bir faktör. Normalde yapılan çalışmalar aslında hani çok ağır olmayan travmaların 6 ay ya da 12 ay içerisinde yavaş yavaş kendiliğinden bazı şeyleri fark edebilmemizi, biraz daha iyileşmemizi sağlayabileceğini gösteriyor. Hani sadece illaki tedavi olmadan da bazı şeyler değişebiliyor. Ama şu var, hani bahsettiğimiz travmanın boyutu eğer freeze zone dediğim, freeze anı dediğimiz, memory dediğimiz işlemlenemeyen anı düzeyinde bilinç dışında kalmışsa ve bu duygusal yapı bizim beynimizin şöyle bir mekanizması vardır. Özellikle dorsolateral, hani böyle prefrontal korteksin şöyle bir olaya yorumu vardır. Bu problemle ben baş edebilir miyim, edemez miyim? Bu eğer baş edebilirsem merak üzerine biz aslında kendimizi anlamaya çalışırız. Ama baş edemeyecek olduğumu düşünecek olursam bunu kaçınmaya dönüştürür ve bunu bilinç dışına itebilir. Şimdi normalde travmatik anı gerçek anlamda yüksek tonda bir duygusal etkileşimin ürünüdür. Hani bizim normalde işleyebileceğimiz duygusal yapı, olay, deneyimlerin belli bir seviyesi vardır. Eğer bu seviyenin çok yüksek düzeyinde bir duygusal deneyim yaşıyorsak, ki bu genelde travma, işte ölümle, işte ağır yaralanmayla da cinsel saldırıyla karşılaşma ya da bunlarla gözlemlemeyle ortaya çıkan bir aslında donmuş anı olarak tabir ettiğimiz bir süreçtir. Ve bunun ne yazık ki şöyle bir şey var. Bir hamuru düşünün. Bir hamuru normalde küp şeker karıştırmaya çalıştığımızda, hamuru karıştırmaya çalışırken elimiz bazen acıyabilir. Hani hı hı. O anda. Aslında beynin orada yaşadığı sıkıntı o. Hani zaman zaman o anıyla ilgili çağrışımlar olabilir. İşte bir anda beynimiz bir ürperti, bir yani bir rüzgarın ürperisi, o anki cinsel travmanın verdiği bir o kişinin nefesini taklit edilmiş ve bir anda uyarılmış olabilir. Hani kişi bunun farkında olabilir, olmayabilir.
0: Evet.
4: Çünkü o anı gerçek anlamda işlemlenemeyen bir anıya dönüşmüştür. Hı hı. İşte biz böyle durumlarda tedavi almak zorundayız. Çünkü bu tek başına yaşanabilmesi ya da toparlanabilmesi mümkün değil. Çünkü duygularla ilgili yapılan artık yeni kuramsal çalışmalar şunu söylüyor. Duygu iki kişilik yaşanır. Hmm. Hani bir duygu sadece bir bireyin kendi kendine yaşadığı bir şey anlamında değil. Biz sosyal bir canlıyız, evrimsel.
0: Diğeriyle bağlantılı.
4: Bir diğeriyle. Hani biz utanıyoruz ve yüzümüz utanmanın ifadesini yaşıyorsa, bunu biz kendimiz görmek için değil, bir başkasına göstermek için yaşıyoruz.
0: Evet.
4: Aslında duygu bir regülasyonu ya da toplumsal olarak anlaşılmak için bizim beynimizin örgütlediği bir şey. Bir diğerinin bizim sırtımızı sıvazlaması da bu anlamda rahatlatan bir şey. Hani biz aslında bir diğeriyle birlikte onu halletmemiz lazım. Ama bir travmatik anının yaşandısından sonra kişi ne yazık ki her türlü uyaranla bu travmatik anının verdiği o etkileri yaşamaya devam ettiği için insanlardan soyutlanmaya başlıyor, içe çekilmeye başlıyor. Eğer sosyal desteği çok kuvvetli değilse veya terapi ya da işte ilaç tedavisi almıyorsa, bu kişi yavaş yavaş o içindeki birikmiş duygusal alanın altında ezilmeye, yavaş yavaş daha yoğun depresyon dönemine girmeye ve belki de daha kötü girişimlere yelken açmaya doğru ilerleyebilir. O yüzden bu tarz hastalarımızın mutlaka tabii ki öncelikle bir sağlık kontrolüne gitmesi, psikiyatrik anlamda bir değerlendirmesini tavsiye ediyorum.
0: Ama yani burada her ikiniz de şunu söylüyorsunuz. Yani bu tedavi edilmemiş bir travmatik yaşantı hastalığa dönerken içe çekilme, yalnızlık ve depresif semptomlar üzerinden kendini gösterebilir gibi aynen görüyoruz. Öyle. Aynı zamanda korkular, kabuslar,
3: aşırı uyarılmışlık. Yani çok ani, işte dürtüsel çok ani tepkiler verme ya da hafızada, bellekte organizasyon bozukluğu. Şimdi şimdi beyin öyle bir şey ki şöyle bahsedeyim, şunu amigdala'dan bahsetmek isterim. Hı hı. Amigdala ilkel beyindir. Yani aslında bir nevi duygusal beyin ve biz stres veren ya da tehdit oluşturan, öyle diyeyim. Aslında beyin tehdit oluşturan bir durumla karşı karşıya kaldığında, hı hı, eğer bir tehdit algısı ya da güvenliğimizi sarsan bir algı, eğer amigdala bununla karşılaşırsa, amigdala hemen bir hiperaktivite yaşıyor orada. Bizim beynimizin de biraz daha hani işte akıl yürüten, düşünen, öz denetimden sorumlu olan kısmı var. Prefrontal korteks. O da olgun beyin. Yani bizim mantıklı olan tarafımız. Şimdi amigdala, yani ilkel beyin, duygusal beyin hiperaktivite yaşadığında prefrontal korteks geri çekiliyor. Hmm. Ve onun aktivitesi azalıyor. Hmm. Ve öyle olunca da bu sefer biz ani güçlü dürtüsel tepkiler veriyoruz. İşte aşırı öfkeler.
0: Daha çocuksu davranmak gibi.
3: Daha çocuksu davranmak. Hmm. İşte o duygu düzenleme becerimizi, bir nevi yetimizi kaybetme hali ya da hatta donma hali. Çünkü amigdala savaş ya da kaç sinyali de verir. Hmm. Şimdi oradaki savaşmak bazen hayatta kalma güdüsüyle, çünkü amigdala hayatta kalma güdüsüyle bunu yapar. Donma hali, işte o emosyonel halimizin biraz daha hani bu beceriğimizi, bu yetimizi kaybetme halimiz, duygularımızı ifade edememe halimiz, duygularımızın farkında olmadığımızı düşünme halimiz. Bunlar aslında bizim o donma halimiz. Yani aslında amigdala'nın çok ciddi bir şekilde hala kendini güvende hissetmeyişi ve hala bir tehdit var algısı. Maalesef insanda da işte kabuslar ve işte diğer semptomlara neden olabiliyor.
0: Evet, çok güzel anlattın yine. Yani beynimizde olan şeyi de bu manada görüntüleyebilme becerilerimiz var ama böyle paldır küldür izliyor olsak, evet, travmanın beynimiz üzerinde yapısal da bir farklılık yarattığını, tabii, düşünebiliriz. Yani oradaki dürtüsellik, çocuksu davranma, belki içerimizdeki hayvanın aniden uyanması, biraz da alın tarafını kullanmamak, onun soğuması, evet, biraz daha bu ihtimalleri arttırıyor gibi.
3: O ama zaman... bunun da tedaviye, bunun da yöntemleri var. Yani, hı-hı, tabii ki bunun da psikolojik tedavi, hı-hı, yöntemleri var. Hani, hı-hı, hem amigdalanın da aktif olduğu, hem prefrontal korteksin de aktif olduğu ama ikisinin de sakin bir aktiflikte olduğu yöntemler kullanıyoruz.
0: Peki bir şey yaşamadık ama çok korktuk diyelim. Ya da bir şey yaşamadık ama izledik diyelim. Yani bir trafik kazasını izledim mesela. Ya da bir depremi televizyondan izledim. Hı hı. Büyük depremi. Yine olur mu bunlar insanın beyninde? Yoksa bu biraz bizim işte kaçma yöntemimiz mi? Aman izlemiyorum, istemiyorum kötü bir şey izlemek falan. Gerçekten izleyerek travmatik olunur mu? Ne dersin?
3: Evet. Özellikle, hı, çocuklarda, hı, ergenlerde. Bir de ruhsal olarak daha ruhsal olgunluğu daha, hı, zayıf, ruhsal olgunluk kapasitesi daha düşük olan kişiler.
0: Yetişkin ergenlerde.
3: Evet, yetişkinlerde bunu görebiliyoruz. Yani kendisi birebir aktif olarak başrolde onu travmatize eden bir olay yaşamasa bile yakınlarından, ailesinden, çevresinden, haberlerden, televizyondan duymuş olması, şahit olmuş olması, görmüş, hı-hı, olması bile onda bir deneyimlemiş hissiyle travmatize olmasına neden olabiliyor.
0: Ama bir yatkınlığı var sanırım kalbinde,
3: evet,
0: değil mi?
3: Evet, hı-hı, bu eğilimi varsa. Mesela çocuklar gerçekle gerçek olmayanı ayırt edemediği, hı-hı, muhakeme yeteneklerinin henüz gelişmediği dönemlerde, hı hı, İzledikleri her...

0: Sarsıcı, onları derinden duygusal olarak değiştirebilecek, yaralayabilecek şeyleri çok gerçek hayatta da bunu taşıyabilirler. Bu duyguyu hiç işlevsel olmamasına rağmen. Şimdi biz deriz ki, tabii, peki sen bu inanıştasın, başına bir şey geleceğini düşünüyorsun ya da işte nedir işte evlilikler çok berbattır, çok kötüdür diyor. Mutlu evlilik yoktur diyor. Ama aslında hiç evlenmemiş o kişi örneğin. Ama etrafında, çevresinde o kadar çok mutsuz evlilik görmüş ki ya da boşanmalara şahit olmuş ki eğer oraya da dahil olduysa, şahit olduysa, onun o olgun olmayan tarafı, çok da muhakeme edemeyen tarafı böyle bir olumsuz inanç geliştirebilir. Mesela yetişkinlerde de ya da depremi hiç yaşamamıştır ama çok fazla depremle ilgili sahneler, konuşmalar, bu durumlara çok fazla şahit olmuştur. Çocuklar ya da işte ruhsal olgunlukta daha kapasitesi düşük olan yetişkinler etkilenebilir. Yani onlar da sanki depremi yaşamış gibi titreyerek, aslında beden titriyor. Yani bayağı travma sonrası stres bozukluğu tepkisi, yapar bir tepki gösteriyor ve titreyerek uyanabiliyor. Deprem oluyor diye o kişi uyanabiliyor. Ama aslında belki de o depremi hiç yaşamadı ama duygusal olarak sadece izlediği, seyrettiği için, içselleştirdiği için travmatize olmuş olabiliyor.
1: Çok güzel böyle anlattın. Böyle vakalar da var. Mesela böyle bir şey yaşadık ve işte travmatik bir olay yaşadık ya da travmatik bir olay izledik ve biz baktık ki kendimiz biraz daha içe kapanıyoruz. Kabuslar görüyoruz. Dışarı çıkmakta zorlanıyoruz. Depresif, böyle bir karamsarlık geldi. Sabah uyandığımda güne başlamak istemiyorum. Anlamlarımı kaybettim diyelim. Böyle bir hikaye. İlaç mı, terapi mi? Nasıl bir yol izliyorsunuz tedavisinde?
2: Yani sonuçta ikisi de olabilir. Hani oradaki işlevselliğin kaybının oranıyla, işte kişinin talebiyle, işte oradaki travmanın zaman süresi, işte ne zaman oldu, kendisi mi yaşadı ya da gözlemledi mi? Mesela sonuçta bir başkasının yaşadığı travmayı izlemek de bizim aynı nöronlarımız aracılığıyla kendimiz yaşıyormuş gibi bizim beynimizde bir yorumlanır. Bir diğeri de bir başkasının üzüntüsünü gördüğümüzde kendi üzüntümüzle ilgili bir anıyı hatırlayıp onun canlanmasına izin verebilir. Hani bizim de çocukluğumuzda bir travma anısı vardır. Bir başkasının yaşadığı o travmatik anı buna benzer bir anıdır. Hani çok büyük bir problem yokmuş gibi gözükebilir. Ama kişi kendisiyle ilgili o anıları tekrar yeniden canlandırır.
1: Ve bu bazen de farkında olmadan gerçekleşiyor.
2: Tabii farkında olmuyor. Çünkü bilinç dışında hani bir anda içim sıkıldı, bilmem ne oldu, hiç canım istemiyor, dışarı çıkmak istemiyorum falan. Yavaş yavaş kendi içindeki o henüz anlamlandırılamamış ama farkındalık düzeyinde gelememiş o duygu yavaş yavaş kendi içinde kemirmeye başlar. Çünkü biz duygu dediğimiz alan aslında bizim hayatımızdaki tutunduğumuz tek yapıdır. Hani bir şeye ihtiyaç hissetmek, onun motivasyonu, hani bir ihtiyaç giderme sanatıdır yaşamak. Hani bizim motivasyon dediğimiz şey ihtiyacımızı gördükten sonra hareket haline geçirmek. Ama bu bizim farkındalık düzeyimizde olmayan ve bastırdığımız, bilinç dışına ittiğimiz bir duygusal alanımız varsa, bizim 100 birimlik bir duygu alanımız varsa, diyelim 20, 30 ya da 50 birimlik bir alan farkındalık alanımızın dışında ve sürekli kendini anlam bulmaya çalışıyor ve bulamıyor. Çünkü farkındalık düzeyine de getiremiyoruz. Bilinç dışına itmişiz. Diğer %50'lik alanla hayatımızı sürdürüyoruz anlamına geliyor. Ve bir süre sonra yaptığımız işteki yük bize daha fazla gelmeye başlıyor. Daha fazla çekinmeye başlıyoruz. Daha fazla zorlanmaya başlıyoruz. Ve bir süre sonra hani kendi hayatımızda anlamını da bulamadık. Yani bu aralar bir şey de yaşamadım ama hani hayatım çok kötü gidiyor, isteksizlik başladı falan filan diyoruz. Sonra bunun detaylarını öğrendiğimizde, tabii atıyorum işte iş yerindeki baba figürünü atfettiği bir patronuyla arada da ufak bir çatışma olmuş ama çok da önemsememiş zannediyor. Ama bilinç dışındaki o baba ile ilgili çatışma anındaki o duygusal travmatik şeyler harekete geçmiş. O yüzden kendisini biraz içten içe kimemeye başlamış diyebiliriz mesela.
1: Aa, çok iyi örnek. Peki ilacı var mı?
2: İlaç şöyle, yani yapılan bazı çalışmalar, atıyorum ilk birkaç saat içerisinde işte beta blokörler vesairelerle aslında oradaki travmatik anının labilitesini arttırıp travmatik bir zon olarak kalmak yerine işlemlenebilmesini sağlayacak gibi bir takım çalışmaları var. Ama onu bir kenara bırakalım. Şimdi akut anlamdaki tedavi yerine. İlaç tedavisinde şu var. Duygusal o yüksek tonlu irritabiliteden tutun da işte bir sürü o bahsettiğimiz Tuğba Hanım da çok gayet güzel anlattığı semptomları neden olan o duygusal yapıya biraz rahatlatacak ilaç tedavilerimiz var. Ama bunlar, bu ilaç tedavileri gerçek anlamda kişinin bu duygularını anlamasını sağlamıyor. Ya da biz şöyle bir şeyi düşünebilirsiniz. Yani travma

0: yavaş yavaş sürümlenir ve ilgili anılar ilgili kategorilere yerleşir ve biz sabah kalktığımızda biraz daha rahatlamış kalkarız. Çünkü duygusal yükü rüya sırasında atarız. Ama bu travmatik anılar ne yazık ki buna işlemlenemiyor. Ne yaparsak yapalım o travmatik anı öyle kas katı küp şeker gibi duruyor. Eriyemiyor yani beyindeki o dokulara. Ve bunun erimesi lazım. Ne yaparsak yapalım. İlaç tedavisi de bunu çok da çözüme ulaşmıyor. Terapiyle bir noktada belirli bir aşamayı yavaş yavaş yapabiliyoruz. BDT'nin bir sürü ekolün aslında bununla ilgili yöntemleri var. Ve her biri işte o duygusal anıyı birlikte yavaş yavaş böyle şey gibi düşünün. Hani 100 birimlik bir duygu var. Bizim beynimiz bunun 10-15 birimliğine kadar izin veriyor işlemlemeye. Biz onun bir belirli anlattırıyoruz. Belirli anlarda rahatlatıyoruz vesaire. Sanki dilim dilim dilim dilim onu işlemeye çalışıyoruz travmatik anıyı. Yavaş yavaş o anının diğer bölümlerine giriyoruz. Diğer bölümlerine giriyoruz vesaire. Ve zaman içerisinde terapi sırasında bazen gündelik yaşantısındaki olayı anlatırken de buradaki duygusal yapıyı biraz azaltabiliyoruz. En sonunda aslında dışarıdan birlikte konuşarak o anının o sürümlenmesini, onun işlemlenmesini beraber yapabiliyoruz. Zaten 1898 yılında ilk defa travma dendi. O da işte işlemlenemeyen anı olarak literatüre girdi. O gün bugündür zaten bunu böyle biliyoruz ve bunun üzerinden yorumlamaya çalışıyoruz. Bir sürü tedavi yöntemi çıktı. Ve her biri gerçekten işlevsel. Yani eğer gerçekten kişi eğer bu semptomları taşıyorsa mutlaka bir terapiye gitmesini tavsiye ederiz.
1: Evet.
2: Şimdi burada o zaman şöyle anlayabiliriz. Bir travmatik yaşantı oluyor. Bu gümleye oldu. Beklenmedik bir olay.
1: Tabii ani ve
2: senin
1: beklenmedik.
2: Ölüm ya da yaralanma ihtimalini içeren.
0: Aynen.
2: Beklenmedik ve sana zarar veren bir hikaye yaşadım. Burada hasta olma ihtimalin çok yüksek değil. Ama yine de işte böyle bir %30'larda bir büyük bir olaysa ve senin de hassasiyetin ve yatkınlığın varsa travma sonrası ses bozukluğu ortaya çıkabilir. Bu da belli ruminasyonlardan yani bu olayı anlamlandırma şeklinden ortaya çıkıyor. Yani diyorum ki ya ben ne kadar güçlüymüşüm, ne kadar zor bir olayla baş ettim dersem hasta olmuyorum. Ama ne kadar zavallıymışım, ne kadar güçsüzmüşüm aslında elimdeki her şey bir anda kaybolabilirmiş dediğimde de hasta olma ihtimalim
0: Mehmet
2: daha fazla.
0: Şöyle de demek ayırmak biraz zor. Çünkü şöyle bir şey var. Bir insan bunu ne kadar güzel baş edebiliyorum demeden önce yaşadığı kayıpla barışmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü o kayıp bedenimizin yaşadığı bir kayıp. Yani çok da böyle bilinçli yaşadığımız bir şey değil. Sonuçta beynin öngörü sistemi var. Bir son dönemlerde işte Carl Friston'dır, işte analiz ettiği bir literatürde artık konuştan konuşuyor. Beyin şu anı yaşamamış. Beyin bir sonraki basamağı düşünerek, planlayarak ve öngörerek şu anla kıyas yapıyor. Diyor ki ben şu anda mutfağa gideceğim, su içeceğim. Eğer evde su var diye tahmin ediyorum diyoruz. Şimdi onu yaşamak için kalkıyoruz. Beyin aslında onu zihninde tamamlamış oluyor. Şimdi bir insan bunu yani mutfağa gittiğinde suyu bulamadığında yaşadığı hayal kırıklığı ya da öfkeyi mesela yaşayabilir. Şimdi öncelikle beyin bunu bizim verdiğimiz karar üzerinden değil zaten subkortikal yani bilinç beynin düşünme alanının öncesindeki ya da daha evrimsel olarak daha öncül olgunlaşan yapılar aracılığıyla zaten öngörü üzerine kurulu bir sistemle yapıyor. Ve bir hayal kırıklığı yaşadığında, bir travma yaşadığında beyin ona otomatikman zaten böyle bir cevap veriyor. Diyor ki burada bir problem var. Biz bunu böyle düşünmemiştik. Ben işte hiçbir şeyimi kaybetmeyeceğimi düşünüyordum. Yaralanmayacağımı düşünüyordum. Ne bileyim sakatlanmayacağımı düşünüyordum falan filan. Buna benzer büyük bir yaşam olayında bir anda beyin alarm sistemlerini çalıştırıyor. Şimdi biz bu alarm sistemlerini deneyimlemeden onlarla barışmadan ya ben bunu nasıl başa çıktım ya ben bunları güçlü olmayayım. Çünkü bazı travma mağdurlarının yapmak zorunda oldukları bir diğer görev ise diğer çevresindeki mağdurlara güçlü olup onlara yardım etmeye çalışıp elinden geldiğince kendi acısını unutup başkasına yardım etmeye çalışarak bunu yenmeye çalışıyorlar. Bazen de dışarıdan görüldüğünde ne kadar güçlüsün ya halletmişsin. O da diyor ki ben hallettim tabii ben bunu yapıyorum diyor ama bu geleceğe taşınan bir

0: bohça olarak ya da şey olarak kalabilir.
1: Bu da bastırmanın bir yöntemi olabilir diyorsunuz.
2: Hocam buyurun. Aslında şöyle bir gerçek de var. İnsanı derinden sarsan, yaralayan, ciddi olumsuz duygular yüklendiği olaylara karşı kimse başta güçlü olmuyor. Hepimizi travmatize eden illaki yaşamımızda şöyle söyleyeyim. Hayat bizi bir şekilde travmatik yaşantılarla en azından bir iki tanesiyle sınamıştır.
1: Sınıyor evet tabii.
2: Evet evet ve yaşanan travma da aslında yaşadığımız travma ve olaylarda bizi aslında hayatımızın kırılganlığını hatırlatır. Ve bizim hayatımızda bir travmatik bir olay yaşadığımızda hepimiz bir zayıf düşeriz. Hepimiz bir korku dolu oluruz, öfke dolu oluruz, inkar içinde oluruz ve hepimize gerçekten bu nasıl benim başıma geldi nin içinde kendimizi buluruz. Buradan çıkmanın, şimdi buradan çıkmak çok mümkün. Ama çok da kolay bir şey mi? Hani tamam ben buradan hemen bir hayatı tekrar anlamlandırayım. Yaşadığım olayı yeniden anlamlar yükleyeyim. Ben buradan güçlenerek çıkayım. Bu çok da kolay olmuyor Mehmet. Yani tabii çünkü başta şu da var. Şimdi bir travma yaşadığında eğer travma sonrası stres bozukluğu semptomları çok gösteriyorsan zaten hipokampüste yaşadığın o travma hipokampüste nöronların beyindeki nöronların bazı nöronun ölmesine neden oluyor. Şimdi öyle olduğunda da prefrontal korteks işlevselliği azalıyor. Şimdi prefrontal korteksin zaten işlevine işte duygu düzenleme yani bizim regülasyon becerimiz regülasyon kapasitemiz zaten prefrontal kortekste. Rasyonel düşünme yani gerçekçi düşünmede kalma hali. Şimdi prefrontal korteksimiz bizim zayıfladığında ne oluyor? Biz gerçekte kalamıyoruz. Zihnimiz birçok senaryolar üretiyor. Olumsuz senaryolar dolu. Kendimizle ilgili olumsuz inançlarla dolu. Benliğimiz, kimliğimiz ruhsal olarak benliğimiz parçalanmış olabiliyor ve bunu onarmamız, toparlamamız çok da kolay olmuyor. Çünkü bunu yaşadığımızda zaten stresle başa çıkma mekanizmamız olsun. Bu hem düşüyor, dürtü kontrolümüz zayıflıyor. Bu yüzden şimdi dürtü kontrolünün olduğu yerde zaten işte öz kontrol, işte farkındalık, sorunlarınla, o sıkıntılarla dur ben bununla nasıl başa çıkarım gücümüz o zaman devreye giriyor. Ama bu da çok kolay bir aşama değil.
1: Peki. O zaman şimdi aradan sonra ruhsal olgunluk kavramını da biraz konuşalım diyorum. Ama şöyle bir istatistik var elimizde. Mesela bu 11 Eylül olaylarıydı galiba. Orada Amerikan Savunma Bakanlığı'na yapılan saldırıda bu saldırı sırasında binada olanların %12 kadarı travma sonrası stres bozukluğu çıkarıyor. Fakat Irak'tan dönen Amerikan askerlerinin %10 kadarı çıkarıyor. Çünkü bu da bir beklentiyle alakalı. Yani iş yerinde çalışırken yaşadığın olayın beklenmedik düzeyi daha yüksek olduğu için onların hasta olma miktarı da biraz daha fazla oluyor. Ama bir asker olarak yani saçma sapan bir görev için bir yere gidiyorsan ve bu görevin tabii ki çok anlamlandırılma ihtimali yok. O zaman daha fazla hasta olabiliyorsun. Daha az hasta oluyorsun çünkü zaten başına bir şey geleceğini öngörebiliyorsun. Yani sanırım burada bu büyük hasarın olmasında ya da hastalığın ortaya çıkmasında öngörülebilirlik kriterinin önemli olduğu gözüküyor. Her ikiniz de zaten bu tanımı yaparken ani beklenmedik bir takım olaylardan bahsediyoruz. O zaman insanların güçlü olabilmeleri için biraz daha tehdidin içinde çok kalmadan ama tehdide öngörme becerisinin yüksek olması gerektiğini düşünebiliriz.
2: Ve yüklediği anlamlar. Bu çok önemli. Evet.
1: Şimdi bir araya gidelim hemen. İlk bölümümüzü bitirdik, ilk saatimizi. Efendim Tuğba Ayhan, Hüseyin Bol aradan sonra tekrar burada olacak. Travmaları konuşmaya devam edeceğiz. Ama biraz da işte bu ruhsal olgunluk nedir onunla başlayacağız döndüğümüzde.

0: hakim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım.
0: Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.
4: Wired şimdi Türkiye'de. Hemen abone ol.
5: Garanti BBVA.
6: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
7: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
8: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
9: Bir telefon uzakta olan.
6: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. Tuğba Yağan ve Hüseyin Ünüboğlu İnsan Hali programı travma konusunda sohbet ederek ve sorulara cevap arayarak devam ediyor. Şimdi bu ruhsal olgunluktan bahsedeceğiz ama bir tedavi olarak da bu travmalardan sonra EMDR ya da EMDR denen yöntemi çok duyuyoruz. Kullanıyor musun hocam ve ne yapılıyor?
1: Ben 2011 yılından beri kullanıyorum. Hı-hı. Aslında hani Türkiye'de, İstanbul'da bu tekniği kullanan öncelikle psikologlar arasındayım. Hı-hı. Ve aslında BDT yapmama rağmen, işte çözüm odaklı terapi, işte BDT kullanmama rağmen ben travmada en çok EMDR'ı çok seviyorum. Çünkü onun eğitimini alırken uygulamalı olarak da ben de kendim de dahil oldum ve kendimdeki etkilerini de gördüm.
0: Emre Konuk Hoca'yla mı çalıştınız hocam?
1: Tabii,
0: eğitiminde?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Çok selamlar Emre Hoca'ya bu arada.
1: Gerçekten sevgiler ve selamlar. Şimdi şöyle ki EMDR terapisinin aslında Türkçe açılımı göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme. Mesela ben bunu danışanlarıma şöyle anlatıyorum. Diyorum ki yaşamında seni sarsan, senin kararlarını etkileyen, hayattaki seçimlerini etkileyen, hem işte duygusal olsun, sosyal yönden, duygusal yönden, iş hayatında, özel hayatında, her alanda senin aslında olaylara karşı verdiğin tepkileri, seçimlerini, kararları etkileyen şey senin yaşadığın deneyimler. Hı hı. Yaşadığın hayati, seni derinden etkileyen olaylar. Ve sen o olayları yaşadığında, o olayları yaşamışken, işte erken geçmiş dönemleri olabilir, çocukluk dönemleri olabilir, ergenlik dönemi olabilir ya da yeni, yani çok yakın geçmişte yaşadığı olaylar olabilir. Biz bu olayları yaşarken zihnimizde bu ciddi bir öz farkındalıkla bu olayları anlamlandırmıyoruz. Hı-hı. Yaşamıyoruz. Oturup ele almıyoruz. İşlemiyoruz. Ne yapıyoruz? Ben şöyle tarif ediyorum. Bizim zihnimizde birçok ana odası var. Hı-hı. Ve o odaların duvarlarında bazı resimler asılı. Yaşadığımız Hı-hı. olaylarla ilgili bizi en çok etkileyen, bizde bazı olumsuz duygular bırakan, kendimizle ilgili inançlar geliştirmemize neden olan olumsuz inançlar ya da hayata karşı algımızı olumsuz yönde etkileyen bazı sahneler bunlar. Onları resimliyoruz ve biz o ana odalarını kilitliyoruz, kapılarını. Yani aslında kapısı kilitli ana odalarımız var bizim zihnimizde ve beynimizde. Biz onlarla hiç uğraşmıyoruz. Çünkü neden? Hatırlamak istemiyoruz. Hmm. Çünkü hatırlaması bizim için zor. Hatırladığımızda o duyguyu taşımak, o duygunun yükü bize ağır geliyor ve ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Hmm. Hayata devam ediyoruz. İşimize, gücümüze devam ediyoruz.
0: Çekmeceyi açmıyor hiç yani.
1: Asla. Kapıyı hiç, kapı kilitli. Hmm. Hiç açmıyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz. İş hayatımıza devam ediyoruz. Gündelik yaşantımıza devam ediyoruz. İlişkiler yaşıyoruz. Evleniyoruz. Çoluk çocuğa karışıyoruz. Ama sıkıntılar yaşıyoruz.
0: Bunlar içten içe, alttan alta bir etkisini yapıyor yine.
1: Tabii,
0: yok
1: tabii.
0: Değil çünkü.
1: İlişkilerimizi derererem. Bunlar ne yapıyor? Hı-hı. O kilitli odalardaki o anıların bize verdiği, bize yüklediği hayati anlamlar var. İnsanlarla ilgili, insanlara yüklediğimiz Hı-hı. anlamlar, yaşadığımız olaylara karşı yüklediğimiz anlamlar, verdiğimiz tepkiler, bunların hepsi bizim hep yüklediğimiz o olumsuz anlamlar ve inanışlarla ilgili. Hı-hı. Biz bu anıları işlemezsek şayet biz yanlış kararlar verebiliriz. Sürekli kısır döngüde yanlış seçimler yapabiliriz.

0: Ve istemesek bile, ister istemez, bilinçli ya da bilinç dışı, aşırı olumsuz, güçlü, dürtüsel davranabiliriz. Dürtüsel tepkiler verebiliriz. Şiddetli tepkiler verebiliriz. Yani hem bizi zora sokan hem de hayatımızdaki insanlarla ilişkilerimizi çok olumsuz yönde etkileyen tepkiler verebiliyoruz. Peki EMDR bunu ne yapıyor? EMDR ne yapıyor? Biz terapide o kilitli olan anılarla bizi sarsan, duygusal olarak bizde çok yük hissettiren o anıları tekrar o kilidini açıyoruz. Tabii onun için de sağlam bir ego gerekiyor o kişide.
1: Yani açmaya hazır olmalı.
0: Evet, şeffaf olmaya ve o kapıları açıp o yüklerinden, duygusal yüklerinden, ruhsal yüklerinden kurtulmayı çok istemesi gerekiyor ki biz o kapıları açabilelim. Çünkü terapist bunu tek başına yapamıyor. Yani dünyanın en iyi terapisti danışanın bunu istemesi gerekiyor. O yüklerinden, evet, o yüklerinden kurtulup onun zihninde yaşadığı deneyimlerden kaynaklı hayata ve insanlara, olaylara yüklediği o olumsuz anlamlar zaten onun yanlış tepkiler vermesine, yanlış konuşmasına, yanlış kararlar almasına neden olduğu için biz artık ne yapıyoruz? O kilitli kapıları açıyoruz ve o anıları işliyoruz danışanla beraber. Danışanın işte yalnızlık duygusu, çaresizlik duygusu, başarısızlık korkusu, gelecekle ilgili kaygısı, ilişkilerle ilgili sorunu. Yani onu travmatize eden hangi olayı yaşadıysa ve onun şu anki yaşamını da o duygu durumu, o düşünceler, yüklediği anlamlar muhtemelen olumsuz yönde etkiliyor. Ve nasıl başa çıkacağını bazen de bilemiyorsa işte o zaman EMDR'a, yani bu terapiye geldiğinde biz o bilgileri, onun yaşadığı o anıları tekrar işliyoruz. Ve bu sefer kendisini televizyondan izler gibi izlemesini, şimdi ve burada şimdiki sen olarak, şu anki sen olarak geçmişteki o olayı en son nasıl yönetirdin diye bir soruyla devam ediyoruz. Ama en başta o olayı tekrar zihninde canlandırmasını istiyoruz. Ve o zaman donmuş anı diye bir şeyden bahsetti. Bir donma hali ve donmuş anıdan bahsettiniz Hüseyin Hocam, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani biz zaten o olayı yaşarken, bizi travmatize eden o olayı yaşarken bizim zihnimiz bir yerde aslında donuyor. EMDR'da bu terapi tekniğinde artık o donma halinden kurtuluyorsunuz ve yaşadığınız olaya tekrar yeniden daha gerçekçi bir şekilde yeniden anlam yüklemeyi öğreniyorsunuz. Sizi rahatsız eden o duygu durumuna, sizi rahatsız eden, size ağır gelen o düşüncelere karşı ta ki duyarsızlaşana kadar önce duyarsızlaşıyorsunuz. Size yük olan, size hiç iyi gelmeyen, taşıyamadığınız o olumsuz duygu durumuyla bir yüzleşiyorsunuz. Ciddi bir farkındalıkla tekrar zihninizde canlandırdığınızda bu sefer o bilgiyi daha sağlıklı işleyebiliyorsunuz. Çünkü onu o zaman yaşarken sağlıklı işleyemezdiniz.
1: Ve o yüzden de bastırıyoruz.
0: Tabii. Ya bastırıyoruz, ya inkar ediyoruz, ya rüminasyon yaşıyoruz. Tekrar ediyor o zihnimizde, o anılar tekrar ediyor ama çaresi yok o anıların. Kısır bir döngüde devam ediyoruz ve daha da bizi depresifleştiriyor. Ama bu terapi tekniğinde zihnimizde bu olayları tekrar canlandırdığımızda asla fark etmediğimiz yeni şeyleri fark edebiliyoruz. Hiç düşünmediğimiz yeni düşünceler gelebiliyor. O olayları yaşadığımız kişilere karşı onlara yüklediğimiz anlamı değiştirebiliyoruz. Duyarsızlaşabiliyoruz. Daha empati sahibi olabiliyoruz. Empati duygumuzu güçlendiriyoruz. Kendimize olan özgüven duygumuz güçlenebiliyor. Şimdi öz farkındalık yaşıyorsun. O duyguya karşı yeni bir anlam yüklediğinde, o olaya yeni bir anlam yüklediğinde duyguların etkileniyor. Şimdi düşüncelerimiz etkileniyor. Şimdi düşüncelerimiz etkilenince duygularımız etkileniyor. Duygularımız etkilendiğinde tepkilerimiz etkileniyor. Yani aslında hayata karşı, yaşadığımız olaylara karşı, insanlarla yaşadığımız travmatik deneyimlere karşı, o insanlara ve olaylara yüklediğimiz anlamları değiştirebildiğimizde o duygulara karşı da daha duyarsızlaşmış oluyoruz. Ve yeniden anlam yüklediğimizde, yani bir nevi yaşadığımız hayat olayları yeniden inşa ettiğimizde, yapılandırdığımızda, kendimizi dışarıdan izleyerek, kendi hatalarımızı da görerek bir kabullenme içinde. Bu arada travmada iyileşme önce kabullenmeyle başlar. İnkar olduğu sürece iyileşmenin inkar iyileşmenin engelidir.
1: Bastırmak. Yolu açılmamış oluyor.
0: Evet, yani evet. Ve böylelikle yeni anlamlar yüklediğimizde de

0: sefer seçimlerimiz, kararlarımız, kendimizle ilgili inandığımız şeyler, hayatımıza girecek olan insan, yani şöyle, geçmişteki yaşadığın olumsuz deneyimlerde o kişilerle yaşıyorsan, o kişinin özelliğini ya da o kişiyle yaşadığın deneyimi daha hayatına yeni giren insanlarla herhangi bir deneyim yaşamadan hemen ona taşıyabiliyorsun.
1: Transfer edebiliyorsun.
0: Aynen tamam. Öyle.
1: Bunu
0: ama
1: çözmemişler.
0: Ama EMDR'da bunları yapmamayı öğreniyorsun. Bu hatalardan kurtuluyorsun. Hı-hı. Yani her bir yeni deneyim, hı-hı, şöyle, geçmiş geçmişte kalıyor. Şimdi ve buradayız. Hı-hı. Ama elbette geçmişten besleniyoruz. Aslında iyileşme geçmişten de beslenerek yaşanılan bir süreç. Bu bir nevi EMDR'da farkında olmadığın, zihninde kilitli kalan her duygu, düşünce, inanış, geliştirdiğin inanç sistemleri bir nevi değişiyor, bir dönüşüm yaşıyor, dönüşüm yaşanıyor ve böylelikle sen de bir kişisel dönüşümün içine girmiş oluyorsun.
1: Hı hı, çok güzel.
0: Ve daha artık olaylara karşı yaşadığın ve bir sonraki yaşayacağın olaylarla ilgili, hı hı, başa çıkma mekanizman daha güçlü oluyor. Sen daha güçlü çıkıyorsun, daha dirençli oluyorsun ve atlatabildiğini gördüğünde diyorsun ki, ya ben bunu atlatabildiysem, hı hı,
1: bundan sonra zaten neler yapabilirim.
0: Evet, şimdi orada güçlenerek çıkıyorsun diyebiliriz.
1: Travmatik
0: orada
1: yaşantı var. Bunun yarattığı bir takım duygular, bir takım fizyolojik tepkiler var. Evet. Bunları genelde yüzleşmemek için bastırıyoruz. Böyle belli travma yöntemlerinde de bunların kapısı açılıyor. Önce onlara karşı hassasiyetlerin bir yönü kabul değiştiriliyor. Evet. Ve sonra
0: yüzleşme,
1: tekrar reproses ediliyor.
0: Evet.
1: Yeniden
0: aynen
1: yorumlanıyor belki
0: aynen
1: diyebiliriz.
0: Öyle.
1: Güzel tabii, ama şu, bir de şu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi 6 Şubat depremlerinde Adıyaman, Hatay çok etkilendi. Tekrardan orada yaşayan herkese geçmiş olsun diyelim. Hatta Hatay hala bugün de sellerle falan bir test ediliyor gibi. Gerçekten zor bir dönem geçiriyor. Güzel memleketimizin Hatay ili. Canımız, ciğerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz orada, öz kardeşlerimiz. Şimdi Hatay'dan Aydın'a geldi insanlar, travmayı yaşadılar, depremi yaşadılar ve çok acayip kucak açıldı. Türkiye'nin neresine giderlerse gidilsin. Ama doğru mu yapıldı? Sen depremi yaşadın, canım kardeşim diye sarılmak mı doğru olan? Yoksa aslında o aşırı hassas davranmamak mı? Yani kabaca şunu soracağım. Travma yaşayan çevremizdeki birine nasıl davranmamız gerekiyor?
2: Yani evet, sonuçta birincisi, duygu tek kişi yaşanmaz dediğimiz gibi. Hı-hı. Hani o yüzden bir travma mağduru kişinin illaki bir sosyal desteğe ihtiyacı var. Hı-hı. Ama gerçekten yorucu bir durum. Hani bir travma mağdurunun birincisi bulunduğu ortamdaki yaşadığı şeyi ifade etmekten dolayı bir suçluluk hissi olabiliyor. Hani ben ortamın düzenini bozuyorum, sizin canınızı sıkıyorum, işte ben buraya ait değilim, işte ben ne yaparsam insanların o yüz ifadelerinden falan, hani tamam geçti artık falan deyip bazen o kişinin yaşadığı deneyimi anlattırmayı azaltabiliyoruz. Bazen diyoruz ki bak biz senin yanındayız ama hani yeter artık, bunları konuşma. Bundan sonra hani biz ne yaparsak yapalım, elimizden geleni yapacağız falan deyip o kişinin ihtiyacı olan çözümü verdiğimizi zannettiğimiz durumlar da olabiliyor. Halbuki, hı hı, travmatik mağdurumuz ya da hani herhangi bir kayıp da olabilir bu. Bir insan öncelikle kaybı anlamlandırabiliyor olması için onun zihnindeki görünmeyen tarafını ifade ediyor olması lazım. Yani kelimelere dökebiliyor olması lazım. Bazen duygusal olarak boşalması lazım. Bazen bazı noktalarda isyan edebiliyor olabilmesi lazım. Hani bazen bize çok uygun olmayan tepkiler de görebiliyor olabiliriz. Bu gibi durumlarda o kişinin o duygularını ifade etmesine engel olmak yerine o kişiye hani rahatlıkla ağlayabilirsin, rahatlıkla bir konuşmak istediğin her zaman yanındayım. O konuştuğunda ona, genelde biz şu yanlışı yapıyoruz. Bir insan bir sorunu anlattığında hemen sizden çözüm istemez. Bir noktada onu kendi de bilmiyor. Birincisi. İkincisi, o sorunu ifade etmenin, bütünüyle ifade etmenin zaten sonucunda kendisi de çözümünü bulacak. Hı hı. Biz ona o duyguyu ifade edecek ortama mı hazırlamamız lazım? Hı hı. O yüzden önce anlattığı öyküler, belki birkaç kere anlattı. Onun yanında durup biraz belki sırtını sıvazlayıp biraz yanında bekleyip onun duygusunu eşlik edip onun duygusunu sizin de hissettiğinizi ve birlikte taşıdığınızı ve ondan sıkılmak yerine onun o anını paylaşabildiğinizi gösterebilirseniz eğer, o kişiler biraz daha kendini rahat hissedebiliyor. Artık bulunduğu ortamda anlaşıldığını hissetmeye başlıyor.
1: Yani bu bizde hemen bir çözüm bulayım, yardımcı olayım çabasını çok evet. da faydalı ya biz biraz olmayabilir diyelim zaman zaman.
2: Türk toplumu olarak
1: hemen çözmek istersin onun derdini.
2: Türkçe şimdi. Dilinin de biraz böyle bir yükü vardır. Türkçe eylem kökenli bir dil. Biz duygularımızı ifade ederken bile korktum, üzüldüm, işte mutlu oldum şeklinde eylemle birleştirerek.
1: Hep bir hareket var yani.
2: Hani normalde duygunun varoluşunun kendi başına deneyimleyen bir dile ne yazık ki sahip değiliz. Hani bunu istersek sahip olabiliriz. Yani üzüntülüyüm, şu an üzgün haldeyim diyebiliriz. Hani bu üzgün duygunun varoluşunu hissederek ve sadece orada olduğumuzu betimleyerek de ifade edebiliriz ama genelde eylemsi bir dil yapımız olduğu için üzüldüm diyoruz. Şimdi üzüldüm demek hani duygunun aslında amacı eylemdir çünkü. Aslında duygu bizim hayatımızdaki yönü belirler. Yönelimi belirler. Bir şeyin nereye gideceğini belirler. Ama biz o duygunun içindeki zenginliği, o duygunun bizim zihnimizdeki anlam ilişkilerini anlayabilmemiz için aslında biraz daha duygunun duygu olarak ifade edilebiliyor ya da duygunun içinde kalabiliyor olmamız lazım. Mesela Amerika'da ben çok suçlu hissediyorum, çok üzgünüm diye ifadeler vardır ve aslında onlar duygularını çok rahatlıkla ifade eder ve duygunun içinde kalabilirler. Biz eylemsi bir yapımızdan dolayı bir duyguyla karşılaşmaz. Ne yazık ki toplumumuzun, kültürel yapımızın da bir yan etkisi diyelim. Hemen hani hadi geçti tamam hallederiz şu an hani bir sorunu çözmek konusunda çok becerikli, çok hızlı, çok atik, çok pratiğiz. Yani mesela Almanya gittiğinizde bir Türk orada bir sürü iş yapmaya başlıyor. Yani ne kadar yavaş işi yapıyorsunuz falan. Yani mesela Amerika'ya gittiğinde girişimciler bizim orada parlayabiliyor. Çünkü hani eylem odaklılık olduğu için bir şeyi hızlı pratik çözülmeye dönük bir tarafımız var.
1: Ama ödenin tadına bakmadan seninki dükkanı açıyor yani.
2: Gibi bir şey yapıyor. Hemen kesmeye başlıyor. Çünkü biz sorunu duygusuyla ilgilenmek yerine onu nasıl çözeriz de ilgileniyoruz. Ama bu ne yazık ki duygunun içinde kalma şansımızı da kendi elimizden alıyoruz. O yüzden hani mesela ben Almanca'da geliştirilmiş ölüm ölçeğiyle ilgili bir geçenlik güvenlik yapmıştım. İngilizce'de, Almanca'da ve Çince'de vardı. Hepsi korku, ölüm korkusuyla ilgili bir şey, 5-6 ölçeği vardı. Ben de Türkçe geçer güvenliği yaptık. Beklediğim şey 5 tane alt ölçek. Yani bir ölüm sonrası, kendi ölümümüz, bir başkasının ölümü. İşte bunun gibi 5 tane alt ölçek vardı. Bir baktık bir tane ölçek çıktı. Hani biz şu anlama geliyor. Hani biz duyguları ayırt edememişiz. Hani
1: tek boyutlu çıktı.
2: Tek boyutlu çıktı.
1: Allah Allah.
2: Bir ölüm korkusu. Yani ölümden korkuyorum. Bu kadar yani. Ama bir başkasının ölümü mü, kendi ölümümüz mü, ölümden sonraki yaşam mı, öncesi yaşam mı, onların yaşamı falan. Hiçbir fikrimiz yok. Çünkü hani hakikaten duygunun o yelpazesiyle ilgili bir eksikliğimiz var. İşte toplumumuz genelde yaslarda, sıkıntılarda hemen bir an önce geçirmeyi, bir an önce çözmeye odaklanıp o duygunun içindeki zenginliği görmek yerine o duygunun başka bağlantıları var. Çünkü o duygu sadece bir tek bir duygu değil. Yani bir olay yaşıyoruz belki ama olay örüntüseldir. Bizim beynimiz örüntüsel çalışır. Yani sizin duygunuz, benim duygum, başkasının duygusu, bu ortam hepsi bir bütün olarak beynimize gelir. Şimdi burada sizin duygunuz, sizin mesela öfkeli bir yapınız var. Ben travmaya uğramış bir insanım ama sizin duygunuzla kendi duygumu henüz ayırt etmeye özelliğim daha başlamadı. Biz ortak bir deneyim yaşadık. Ben bu deneyimi beynimde ayıracağım. Şimdi bunu duygunun içinde kalamadığım sürece ben bazen içimde zorbalık hissini de yaşıyorum. Bazen mağduru ben şimdi hangisiyim? Şimdi ben gerçekten kendi kendime mağdur mu ettim? Bazen travmanın yeniden yaşantılanma yolculuklarının bir nedeni de bu oluyor. Hani bu kişi acaba benim suçumdan dolayı mı böyle bir travmatizasyonu yaşadım yoksa gerçekten mağdur bendim de gerçekten edilgen bir pozisyondayım da bir başkası gerçekten bana zorbalık mı yaptı? Ben bunu ayırt edemiyorum.
1: Evet.
2: O yüzden kendini suçlu hissediyor. Kendini hani bu beyin bunu diyor ki ben bunu anlayamadım yani diyor. Ve bunu tekrar yaşantıya geri çevirmeye çalışıyor. O yüzden biz yakınlarımıza duygularını ifade edebilecek ortamı atmosferi ve konforu sağlamamız gerekiyor ki o duyguyu birlikte çözelim.
1: Burada mevzu çözmekten ziyade öncelikle anlamak.
2: Yani bizim bütün yolculuğumuz aslında bunun üzerine kurulu. Bir duygu, hani biz biraz işte yaşamı duygular üzerine yaşıyoruz ama o yaşadığımız çerçeve hemen bir sonuca bağlamak üzerine evrimleşmiş, daha hızlıca çabuk çözüm bulmaya yönelmiş bir tarafımız olduğu için hemen bir an önce çözmeye çalışıyoruz ama bu bir normal canlının yaptığı bir yolculuk. İnsanoğlunun yolculuğu buradaki kapanmadan önceki, yani hemen davranışı çözüme dönüşmeden önceki anlama arayışı olması lazım. O yüzden biraz duygularımızı daha şefkatle kucaklamayı öğrenmeliyiz.
0: Ama bu şey, sizin söylediğiniz şey de çok güzel bir şey ve çok önemli. Mesela yaşanan travma sonrası. İşte travmayı yok saymak ya da travmayı unutmak değildir mesela travma sonrası büyüme süreci. Hani yok sayamayız ya da unutamayız. Zaten ne kadar yok sayarsan ve unutmaya çalışırsan o kadar travmanın etkileri senin üzerinde kalır. Ama o, hani o travmadan sonra o travmadan güçlenerek çıkma halindeki en önemli etkenlerden biri de sosyal destek. Yani o etrafının, yakınlarının, ailenin, sevdiklerinin senin yanında oluşu, sana dair empatik anlayış içinde olması, seni dinlemeleri. Çünkü ifade, zaten o travma yaşayan kişi için ifade etmek bile o kadar güç ki ve o ifade etme süreci bile aslında onun travma sürecinde ilerleyebilmesindeki ilk şey, bebek adımları.
1: Kendisini dinlemiş oluyor.
0: Evet, yaşadığı olayı ifade edebilmek. Bu çok önemli. Yaşadığı olayı insan ilk nasıl ifade edebilir? Kendi kendine konuşacak değil. Yakınları, güven duyduğu insanlar, sevdikleri, ailesi. Mesela işte o travma sonrası, o güçlenerek o travmadan çıkmanın en etkili faktörlerinden biri de sosyal desteğe sahip olmak.
1: Evet, kesinlikle sosyal destek özellikle insan varoluşu için çok değerli.
0: Evet.
1: Çünkü grup içinde yaşayan bir tür olarak sürekli o yardımlaşma yollarını açık tutmamız lazım. Peki hocam, siz şimdi diyorsunuz ki işte hayvani bir tarafımız var, çocuksu bir tarafımız var, dürtüsel tarafımız var. Çok kötü yaşantılar bunu aktive edebilir. Dürtüsellik yoğunlaşabilir. Şu bu. Ama bir de bir yandan da ruhsal olgunluk diye bir kavramdan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Biraz o ruhsal olgunluğun nasıl tanımlanacağı konusunda neler söylemek istersiniz?
0: Aslında ruhsal olgunluğun da başlangıcında ilk iki anahtar kelime var. Bir tanesi farkındalık. Diğeri de öz kontrol. Biri farkındalık, yani şöyle, farkındalığın ne kadar, farkındalık kapasiten ne kadar iyiyse, ne kadar güçlüyse, ruhsal olgunluk bir öğrenme yolculuğu. Ve bu öğrenme yolculuğunda da farkındalık çok önemli bir yeti ve öz kontrol. Yani nedir? Stresli olduğumuz zamanlarda, başa çıkmakta zorlandığımız olaylarda ani tepkiler vermek yerine bir duygularımızı fark edip, o duyguları anlamlandırıp ona göre düşünebilmek. Ben hatta bunu şöyle bir kategorize etmek isterim, ruhsal olgunluğu. Böyle bir bilişsel olgunluk var. Yani o bilişsel olgunluğa sahip olmak önemli ruhsal olgunlukta. Nedir? Hayatı mesela bazı kişilerden duymuşsunuzdur belki. Benim için ya siyah ya beyazdır der. Mesela benim için hayat, ilişkiler, olaylar, durumlar ya siyah ya beyazdır diyen insanlar ruhsal olgunluk kapasitesi
1: düşük.
0: Evet. Güçlü kişiler değiller. Yani çünkü biz hayatı...
1: Kibar, ne kadar kibar söyledin. Değildir dedim ben ama.
0: Çünkü biz hayatı sadece siyah ve beyaz olarak görmektense, griyi de görebildiğimizde, hayata... Gri görebilmek ne demek? Farklı bakış açılarıyla bakabilmek, zaman zaman hayatın belirsizliklerinin karşıda bir kabulleniş içinde olabilmek, karmaşık sorunlara karşı daha çözüm odaklı yaklaşabilmeye yetilerin varsa ya da bu yetilerini geliştiriyorsan bilişsel olgunluğun var demektir. Yani o ruhsal olgunluğun üçte biri sende var demektir.
1: Güzel. Üçte ikisi kaldı hala.
0: Evet. Üçte ikisi kaldı.
1: Var biri mı sende üçte biri hocam? İlk üçte birden kurtuldun mu?
2: Yani şey... Yani
1: arada palet var mı yani? Farklı renkler?
0: Yani grilerde var mı? Hayatın diğer renklerine de kabulünüz
2: yani
0: ne düzeyde?
2: Sonuçta benim şöyle bir şey oldu. Hani ben siyah beyaza geçemiyorum zaten. Hani hep gri tonlardayım. Yani canlı olan...
1: Ben karar vermek
2: zorunda. Yani benim zaten şöyle, hani bu yolculuğumda yaşadığım deneyim sonucunda ortaya çıkan o yolculukta aslında insanın kamil demeyeyim ama hani insanın olgunlaşma yolculuğu nasıl olabilir ile ilgili bir tasvir var. Bunun nörobiyolojik olarak nasıl yapabileceğimizle ilgili, meditasyon

0: bununla ilgili yapılmış çalışmalardan vesaireden alıntılanan, hani belirli bir örgütlenmenin varoluşu ve bu örgütlenmeyi kendi hayatımıza nasıl avantaja çevireceğimizle ilgili bir tutumum var, ama hani ben duyguyu daha çok merkeze alan bir
1: ama yapılmış. Şimdi hocam siyah beyazı soruyorum. Şimdi diğer şeyi de anlatsak.
2: Duygusal olgunluk.
1: Tuğba Hoca.
2: Duygusal olgunluk tarafım daha sen, ağır basıyor diyecek
1: muhtemelen. Sen hocam o zaman duygusal olgunluğu da bir anlat.
2: Evet,
1: sana
2: duygusal,
1: zahmet olmazsa.
2: Aslında...
1: Şimdi bilişsel olgunluk konusunda hocam zaten griler daha çok dedi. Evet. Güzel, olgunsun.
2: Güzel bir şey. Şimdi insanın duygusal olgunluğundaki diğer önemli parça da duygusal olgunluğu.
1: Tamam.
2: Şimdi duygusal bizim olgunluk. Stres, üzüntü, öfke gibi yoğun duyguları kabul edebiliyorsak, şimdi bu duyguları kabul edebiliyorsak nedir? Bu beni öfkelendiriyor ya da böyle olaylar evet beni üzüyor ya da ben şöyle mevzular yaşadığımda bu bende stres oluşturuyor. Bunu diyebilmek bile çok önemli. Hmm. Duyguları inkar etmeyip, duyguları bastırmayıp, kendinde yaşadığın yani sevdiğin insanların, iş hayatında patronunun, çalışanların, evlatsan, annenin, eşsen, eşinin, bir anne babaysan çocuklarının sende yaşattığı o olaylarda duyduğun stresi, üzüntüyü, korkuyu, endişeyi bastırmayacaksın, ötelemeyeceksin. Bunun yerine o duyguları kabul edeceksin. Şimdi çünkü sen o duyguları kabul ettiğinde regülasyon becerini de geliştirmiş olacaksın. Ne oluyor? Duygusal düzenleme, yani duygusal olgunluk bir nevi duygularını düzenleyebildiğinde olan bir şey. Örnek vereyim. Seni çok öfkelendiren bir olayda eğer dürtüsel hareket edersen, yani dürtü kontrolü yapmayıp çok öfkeli davranırsan orada ruhsal olgunluk yok. Onun yerine duygu yoğunluğunu, duygunun ne kadar arttığını fark edip o duygu yoğunluğunu azaltıp bir yerde bir düşünme boşluğu diyoruz biz ona. Bir düşünme boşluğu verip duyguyu, duygunun tepkisini vermede bir duyguyu, o duyguyu geciktirme. Yani o tepkiyi hemen verme. Biraz o duyguyu geciktir. Bir düşünme boşluğu koy oraya. Derin bir nefes al. O düşünme boşluğu senin aynı zamanda duygularını düzenleyebilmene ve kontrolü, duygularını ifade etmede kontrolü de eline almanı sağlayacak ve böylelikle sen oradaki ilişkiyi, oradaki duygu durumunu, orada vereceğin tepkiyi, tepkide hata yapma payını düşürmüş oluyorsun, azaltmış oluyorsun ya da bir nevi aslında yok etmiş oluyorsun diyebiliriz.
1: Tamam. O zaman birincisi bilişsel olgunluk, evet. İkincisi duygusal olgunluk. Yani duygu mu seni yönetiyor, sen mi duyguyu yönetiyorsun? Bunun için de yaşadığın durumla davranışının arasında bir süre koymanın, duyguyu birazcık orada düşünceyle ilişkilendirmenin anlamından bahsediyor.
2: Bu yetenek, bu yeti duygusal dayanıklılığımızı ve bizim duygusal esnekliğimizi de arttırır. Ve bu da bizim hayatımızda aslında olmazsa olmaz bir şey, duygusal dayanıklılık. Çünkü hayatta sorunlar bitmeyecek. Her an beklenmedik olumsuz olaylar yaşayabiliriz. Eğer bu noktada regülasyon becerimizi, hani o ruhsal olgunluğu kazanırsak duygusal dayanıklılıkla daha doğru kararlar verir, daha çözüm odaklı hayata dahil oluruz.
1: Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu duygusal olgunluğunuz konusunda? Yani kişisel olarak sorayım. Bir de bu demin meditasyonla falan ilişkilendirdiğiniz şeyi belki biraz
0: yani
1: daha...
0: Yani şöyle bir şey var.
1: Üçüncü şeye döneceğim hocam tekrar.
0: Evet, yapılan var. Bazı çalışmalar şunu göstermiş. Şimdi biz normalde çatışma düğümü dediğimiz bir yapımız var beyinde. Daha önce de hani bahsettiğimiz bir beyin öngörü sistemi üzerine çalışır. Bir şeyi hayal eder. Hep böyle bir sonraki adım. Bir zaman dilimi anlamında uzun vadeli düşünüyoruz. Orta vadeli, kısa vadeli de. Şimdi yaşadığımız hani öngördüğümüz sistem yaşadığımız sistemle uyuşmadığında, hani bir anda hayal kırıklığına uğradığımızda çatışma düğümü dediğimiz anterior cingulate cortex dediğimiz hani çok önemli değil ama hani bu düğüm bir anda alarm veriyor ve hani bizi hayal kırıklığı ve öfkeye dönüştürüyor. Şimdi bu sistem ikiye ayrılıyor aslında. Bu sistemin birinci kısmı daha subkortikal dediğimiz, daha evrimde daha öncül, daha otomatik yapılarımızı ifade eden bir alana doğru meyil ediyor bizi.
1: Daha ilkel yani belki.
0: İlkeler gidiyor. Bir anda üzülüyoruz ya da bastırıyoruz ya da öfkeniyoruz. Bir anda akut bir tedavi, hani mesela annesi kızını arıyor ve ulaşamıyor. Bir anda panik yapıyor veya bir daha arıyor ki hani üç kere daha aramasının anlamı olmayabileceği bir durumu çok düşünemiyor. Çünkü subkortik olarak bu anda o duygu çok büyük bir duyguysa

0: onun dağınışa geçmesi lazım, dağınışla çözülmesi lazım. Hmm. Bir şekilde eyleme vuruyoruz vesaire. Ama şu var, bu şablonumuz hayatımızda her zaman var. Şimdi bu şablondaki ara nefes, yani Tuğba Hanım da söylediği gibi ara bir nefesin olması, buradaki akışın içindeyken, hani bu duygundan kurtulmuş değiliz tabii ki her zaman, ama bu duygunun bize gerçeği söylemesini değil de bu duygu bir şekilde başlıyor ve bitiyor olduğunu gözlemleyebildiğimiz bir seviyeye çekilebildiğinde, bu sefer bu çatallanmanın üst versiyonu dediğimiz daha subkortikal alanla ilişkili olabilecek, hani ilk kısım ventromedial biraz daha otomatik şablonları ifade eden alanken, bir diğer kısım daha üst merkezden dışarıdan kendimiz gören taraf, adına da şahitlik diyebileceğimiz tarafı ifade ediyor. Ve bu taraf şunu söylüyor: şimdi bu duygusal olasılık alanındaki yapıları görüyor ve kendi zihnindeki, kendi tarafındaki olasılıklar biraz daha zengin, biraz daha uzun vadeli, biraz daha şefkat odaklı, biraz daha duyguyla temas ettiğinde duygudan kaçmak yerine duyguya sarılabilme potansiyeli olan bir alan aslında o. Hani ikincil bir alan diyebileceğimiz. Hı hı. Bu alandaki yapı diyor ki bunları anlıyorum da bunları da yapabilirim. Hani şu an buna kapılmak yerine başka seçeneklerde görebilirim diyor. Bu meditasyonda şöyle yapılmış çalışmalarda. En başta meditasyonla amatör meditasyoncular anterosingulat korteks alanı çok fazla aktive olmuş ilk başta yaparken. Hmm. Ama usta meditasyoncularda şunu gözlemlemişler. Bu anterosingulat korteksin aktivitesi artık normal hale gelmiş. Çünkü bu üst merkezi sistemi de çok daha rahat kullanmaya başlamışız. Yani şey gibi düşünün. Bir tane ana yol var. 5 caddeli muhtemelen geliş gidiş falan. Hı hı. Ama bir süre durdurduğumuz bir alan var. Bir de tali yol var. Hı hı. Bu tali yol başlangıçta çok sıkıntılı. O kadar hızlı giderken yavaşlayacaksın. Bu sefer tali yoldan gideceksin. Şimdi yavaş yavaş bu tali yolu hızlı, yani yavaş yavaş kullanmaya başladıkça, bu sefer iki yol ayrımı, ikisi de aşağı yukarı benzer bir hedefte. O yüzden artık buradaki bekleme odasındaki aktivasyona ihtiyaç yok. Çünkü her iki alanda eş zamanlı bizim zihnimizdeki olasılıksal düzlemi çok genişletebiliyor. Ve biz ikisini de görebiliyoruz. Ve artık eskisi kadar dürtüsel hareketlerde bulunmak yerine daha nitelikli cevaplar da verebiliyoruz hayata dair. Bu geliştirilebilir bir kas aslında. Herkesin var. Sadece yapmamız gereken şey şu: bazen o an öfkeli olduğumuz ve bizim için zihnimizde biz %100 haklıyız ve bir başkası haksız olduğunu düşündüğümüz anda bile bir derin nefes alıp, işte 5 saniye nefes alın, 4 saniye bekleyin, 8 saniye de verin. Yani bir dakika içerisinde o muhtemelen duygusal enerjimizin %50'sini zaten kaybedeceğiz. Ve orada biraz durup, hani ben %100 haklıyım ama, çünkü benim zihnimdeki gerçek %100 haklıysa, onu da benim gibi düşünmesi lazım. Hani madem %100 haklıyım, o niye benim gibi düşünmüyor? Şimdi demek ki burada bir problem olabilir. Ben biraz kendimi bir sorgulayayım diyerek bu kasımızı geliştirme şansımız var. Bu kas derken bu nöral bağlantıları, plastisiteyi geliştirme şansımız var. Hani olgunluk bağlamında bunu düşünebiliriz. Ama zaten bunu biz böyle söylüyor olsak da, son 20 yıldaki yapılan çalışmalardan bahsediyor olsak da, aslında bunu 2500 yıl önce Budistik öğretiler gerçekten benliksizlik kavramı, yani benlik ve benliksizlik kavramıyla aslında bizim gelmeye çalıştığımız noktaya çoktan ulaşmışlar diyebiliriz. Hı-hı. Çünkü her hayal kırıklığı şunu bize hatırlatır: zihnimizdeki kurduğumuz kimliğimiz ya da gerçek dünya dediğimiz şey aslında İllüzyon olabilir.
1: Hı hı. Tamam, o illüzyon artık, bir dakika o duralım. Kötü olur şu anda, ona gelmeyelim. Evet. En son belki illüzyonu bir konuşuruz.
0: Olabilir.
1: Ama bayağı varız gibi düşünerek.
0: Varız. İllüzyon derken şunu demek istiyorum. Hani bu kadar sahici olduğunu düşündüğümüz yapılara bu kadar sık sık sarıldığımızda bunun yarattığı acılar çok daha kuvvetli oluyor.
1: Tabii, doğru. Onun biraz esneklik oradaki esneklik şey olsun. Önemli. Peki hocam, şimdi bir duygusal, bilişsel olgunluktan bahsettiniz. Üçüncüye geçebiliriz.
2: Evet. Ruhsal olgunluğumuzdaki o öğrenme yolculuğundaki son parçada, son güçlü parçada bizim sosyal olgunluğumuz. Peki sosyal nedir bu sosyal olgunluk?
1: Tamam.
2: Aslında ilişkilerimizi yönetme kapasitemiz. İlişkilerimizi yönetme kapasitemizde de daha tartışabiliriz.

0: Yani illaki her şeyi çok sakin, çok tatlı tatlı konuşamadığımız zamanlarımız çok oluyor hepimizin. Hepimizin, çünkü bir olay yaşıyorsunuz ve o yaşadığınız olayda diyorsunuz ki evet, ben bu olay karşısında şimdi ne hissettim? Bunu hissettim. Bu olay karşısında ben bu duyguyu yaşıyorum. Yani beni neyin sinirlendirdiğini biliyorum. Ama ben bu duyguda kalmak istemiyorum ve ilişkimde de yıkıcı olmak istemiyorum. Yani yıkıcı çatışma yerine yapıcı çatışma çözümleri bulabilen, bunları uygulayabilen kişinin sosyal olgunluğu var demektir. Yani ne oluyor orada? Hem sınır koyabiliyorsun. Kendine de bir sınır koyuyorsun. Neler konuşacağınla ilgili, zihninde konuşacağın, söyleyeceğin şeyleri bir filtrelemek lazım. Ben filtreyi seviyorum Mehmet iletişimde. Yani ağzına gelen dilin kemiği yok kısmında, o klişesinde, o hani ağzına geleni, her düşündüğünü söylemeyi, çok gerçekçi, çok şeffaf olma halinin ne insana faydası olduğunu, yani hatta insanın kendisine de ve ilişkilerine de zararı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ne söylediğinden çok nasıl söylediğin çok önemli. Burada da işte bunu yapabilirsen ilişkiyi yönetebiliyorsun ve tartışacaksın. Tabii ki tartışacaksın, ama nasıl tartışacaksın? Yapıcı, çözüm odaklı tartışacaksın. Sen de sınır koyacaksın, onun da sınırlarını göreceksin ve o kırmızı çizgilere basmayacaksın.
1: Yani çok dürüstüm, dobrayım. Benim de en kötü tarafım ağzımdan da şimdi.
0: Evet, evet. En azından dürüstüm. Evet, yani seni kırdım ama işte dürüstüm.
1: Ya olay olmaz.
0: Hayır. Evet, böyle olmaz. Diğer bir şey de başkalarının duygularını, yani burada sosyal olgunluğun diğer parçası da başkalarının duygularını anlayabilme becerimiz. Yani ne kadar empatik olursan o kadar sempatik oluyorsun. Ne kadar sempatik olursan da o senin ruhsal olgunluğunu daha da güçlendiren bir güzel bir elmas taşı oluyor.
1: Bu üç olgunluk türünün arasında bir şey de var, ilişki de var.
0: Tabii var, elbette. Ve mesela sosyal olgunluğu olan insan, sosyal hayatta da sosyal norm ve kurallara uyum sağlayan insan. Yani bir yerde sıra varsa, vardır ya, ne kardeşim ne sıra bekliyorsun, böyle tepki verir, işte daha şiddet eğilimlisidir, arıza çıkarır vesaire. Mesela bu ruhsal olgunluk göstergesi elbette değil. Nedir? Sosyal normlara, kurallara, yani nerede nasıl davranılacağı, kendi haklarını, kendi özgür haklarını kullanacaksın ama başkalarını rahatsız etmeden kendi özgür haklarını kullanabildiğin hal, sosyal norm ve kurallara uyum sağlayabilme becerisi. Ardından şunu getiriyor: sağlıklı iletişim kurma kapasitemizi de etkiliyor. Yani ben kurallara ne kadar uyarsam, sosyal normlara ne kadar uyarsam, nedir o? Bizim takdir, hayatta takdir kazanma, onay kazanma, kabul görme ihtiyaçlarımız da böylelikle karşılanmış oluyor. Ve ne oluyor? Daha güçlü ilişkiler kuruyoruz. İletişimimizde çok daha güçlü, sağlıklı iletişim kurduğumuzda hepsi bizim hanemize artı olarak yazılıyor. Bu da önemli.
1: Bir tane soru sorayım hocam. Şimdi gittik bir yerde oturuyoruz, böyle çorbacı ya da restoranda. Tak, çorba içerken sinek çıktı içinden diyelim. Ruhsal olgun insan nasıl davransın öyle bir durumda? Oy diye çıldırsın mı, yoksa ne yapsın yani?
0: Ruhsal olgunluğu olan insan ne yapar? İrite etti değil mi şimdi? Mide bulandırdı.
1: Çok
0: irite
1: ağır etti. Tepkisi olabilir.
0: Tabii. Ve ne oldu? Onun işte yeme hevesini kaçırdı. Onun modunu düşürdü. Ne oluyor? Garsonu getiriyor. Ama şu da var şimdi. Olur öyle şeyler. Hayatta bazı haller için ne kadar olur yahu böyle şeyler dersek, bu da aslında bizim olaylarla başa çıkma kapasitemizi hayır, aslında düşürmüyor. Tam aksine yükseltiyor. Yani şu, sinek kaçtı. Bu şey gibi, annen ya da arkadaşın yemek yaptı. O yemek tabağında saç kılı çıktı. Şimdi sen o arkadaşına ya da sevgiline, eşine, annene nasıl kıyıp tepki verebileceksin? Şimdi bunu düşünüp, empati kurup oradaki garsona ya da işte işletme sahibinin çağıracaksın. Diyeceksin ki sinek çıktı ve hani benim midem bulandı. Yeme hevesim de kaçtı. İfade et, anlat rahatsızlığını. Ama suçlu, yani seni rahatsız eden şeylerle ilgili suçlu arama sürekli. Yani ne kadar hayatta suçlu ararsak bizim sorunlarımız çözülmüyor. Yani suçlu aradık, evet suçlu o.
1: Suçlu sinek.
0: Suçlu sinek.
1: Oradan kurtardım.
0: Peki ne çözüldü? Ne iyi geldi. Burada sana ne

0: iyi geldi. İfade ettim. Hani hijyene daha dikkat edelim, önemseyelim. Evet dedim. Eminim ki onlar da, yani şu, ne kadar empatik yaklaşırsam o kadar karşı tarafta anlayışlı ve çaba gösteren, daha dikkat eden, sana karşı yaklaşımında, davranışında ya da müşteriye karşı yaklaşımında daha özenli bir hal alacağı mesajını vermiş ve onu tetiklemiş olursun. Ama büyük tepkiler çatışma yaratır. O çatışmada da sen zararla çıkmış olabilir. Ya zararla çıkabilirsin. Yine beklenmedik ani gelişen fiziksel yıkıcı zararlar.
1: Olabilir tabii. Travmatik
0: evet,
1: olay yaşayabilirsin.
0: Evet, söz konusu olabilir orada. Böyle yani, hallerde.
1: Tabii bu anlattıkların herhalde tabağı duvara vurduktan sonrası değil mi? Yani ya da çorbayı içtikten sonra.
0: Ya da o çorba tabağını
2: yani en sonda içini yani içtikten sonra ekleyip olayı
1: ya şimdi anlattığın gitmek. Örnek üzerinden de hem orada bilişsel olgunluk, duygusal olgunluk, sosyal olgunluk evet. var. Onu merak ettim acaba nasıl işliyor diye. Peki hocam, şimdi sen kitabı yazdın. Burada hem deneyim var hem bilgi var. Bizim de böyle çocukluğumuzdan bir laf vardır. Çok okuyan mı, çok gezen mi bilir diye. Buradaki gezi deneyim anlamında, okumak da işte akademik bilgi anlamında muhtemelen. Sen hangisini gördün şimdi hayatında bu deneyimden
2: sonra? Açıkçası bu deneyim bana çünkü sonuçta ben o zamana kadar bir sürü makale yazmış, kitap yazmış, yani kitap okumuş vesaire bir insan olarak insanı anladığımı zannettiğim bir yolculuktaydım aslında. Deneyim, hani kendi insanın kendi zihnindeki o deneyimi deşifre etmesi gerçekten çok
1: şahitlik kuramı kitabınız zaten böyle bir
2: yolculuk, hani böyle bir amacı da vardı zaten, isimlendirme de öyleydi. Hani kendi zihnimdeki o yapı taşları, yaşadığım duygusal değişimler, geliştirdiğim yeni yetiler, zaman içerisinde bazen empati yeteneğim bir anda geldi, bazen ruminasyonum yoktu mesela bir süre. Çok güzeldi. Yani ıssız bir adada gibiydim. Hani çalışırken çalışıyordum, okurken okuyordum, ne bileyim bir şey, biriyle konuşurken konuşuyordum. Ha, hiç zihnimde böyle o introvert düşünceler gelmiyordu. Hani böyle yüklü düşünceler gelmiyordu. Sonra bir gün sabah kalktım. Yine bir şeyler okumaya çalışıyorum. Baktım bir yarım saat geçmiş ve aynı sayfadayım. Ne oluyor?
1: Geçmiyorsun bir türlü yani. İlerlemiyorsun da.
2: Sonra zihnimde böyle pop-up gibi böyle hani birikmiş böyle mailler vardır ya hani bu hepsi üşüşmeye başladı. Bir anda zihnimde o kadar birikmiş şeyler var olduğunu hiç farkında değilim. Bir gün sabah oldu böyle bir şey. Yani ve lan ben bunları niye yaşamıyordum? Şu anda niye yaşıyorum? Bunlar hani gerçekten benim için önemliyse daha önce niye yoktular? Şimdi önemliyse ben bunları ne yapmam lazım falan. Yavaş yavaş buna benzer birçok hani kitapta da anlattım. Hani birçok farklı deneyimsel yolculuk sonucunda şunu fark ettim. Aslında biz kendi zihnimizdeki tanımları ne kadar iyi yaparsak dünyayı o kadar iyi algılıyoruz. Ve kendi deneyimlerimizin içerisindeki olguları araştırıp bunları anlayabiliyoruz. Yani bir insan sadece kitap okuyarak bir şey anlar. Hani bu kavramların içini doldurmak vesaire bunlar kendinizce atıflar. Ama asıl mesele kendi deneyimimizdeki o işte ne bileyim bir tapınağa bakıyorsunuz mesela, atıyorum İtalya'ya gittiniz. İşte bir kiliseye bakıyorsunuz. Oradaki yaşadığınız duygusal deneyimin sizin hayatınızdaki yansıttığı şeyi ne kadar iyi algılamaya çalışırsanız oradaki farkındalığınız hayata bakış açınızı değiştiriyor. O yüzden hani ben artık eskisi kadar hani tabii ki çok daha fazla okuyor gibi gözüksem de kendi deneyimlerimdeki yerleri, yurtlarının ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hatta işte kendim anlamaya çalışırken bütün kavramlardaki duygusal boyutlar hepsi silindiği için, benim için hiçbir şeyin anlamı olmadığı için ben ta sıfırdan evrenin Big Bang'inden başladım. Yani canlılık nedir dedim, evren nedir, madde nedir, onlarla ilgilendim. İşte duygunun ontolojisi nedir, yani düşünce nedir, hani bunlar bizim hayatımıza ne ara giriyorlar, ne ara çıkıyorlar falan. Kendi zihnimdeki o kavramsal yapıyı inşa ettikten sonra bir şeyler daha anlamlı gelmeye başladı.
1: Peki şu anda bu yolculuğun bir durağında mısın yoksa halloldu mu bu iş?
2: Ben durağındayım.
1: Ne var devamında? Sence yani şey olarak
2: söyleyeyim. Bence şöyle, yani duygusal akışkanlığım, iletişimdeki yeteneğim eskiden daha iyiydi bence. Hani daha böyle respons hızım daha hızlıydı. Ne bileyim esprilere daha hızlı cevap veriyordum mesela. Kendimce. Tabii ki kim hani çevremdekiler hadi oradan diyenler de olabiliyor ama hani kendimce zihnimdeki algısal boyut da olabilir bu. Bir ikincisi bu bence insanoğlunun tek bir yol, hani hepimizin yolculuğu böyle bir şey. Hani
1: tabii, biz zaten
2: bir şu anda bir noktadayız ve bundan sonra artık değişmeyeceğiz.

0: anlamına gelmiyor. O yüzden ben onu hepimiz için söylüyorum. Hani hepimiz bir yolculuktayız. Ve herkesin her an kendini ne daha üst bir, üst demeyelim ama daha gelişmiş, daha anlayabileceği bir pozisyona sokabileceğine de inanıyorum.
1: Peki bu durak insanların tamamı için bir yolculuk. Doğrusal ileriye doğru olmuyor. Bazen insanlar gerileyebiliyor da, ülkeler de geriliyor, takımlar geriliyor, aileler gerileyebiliyor. Fakat belki de bu gerilemelerden de ya da küçük tökezlemelerden de daha güçlü çıkabiliriz. Ama yeniden tanımlayarak. Yani evet, ileri doğru tanımladığımız şeyden değildir belki. Mevzu derine gitmek de olabilir.
0: Zaten şöyle bir, hep şunu düşünmüşümdür. Hani bir insanın beklentilerinin her biri gerçekleştiğinde gerçekten iyi bir yaşam yaşadı mı acaba?
1: Evet, bu şey de olabilir. Sıkıcı bir tükenmişlik de olabilir.
0: Bir robotun ya bir dişinin arasında hiç fark yok.
1: Evet, pek yok.
0: Yani biz aslında yaşadığımız öngörülerin hayal kırıklığına uğradığı düzlemdeki zenginliğe ulaşan bir canlıyız. O yüzden hayatımızda her an her şey bizim kendimizi anlamak için fırsat. Bunlar ne yazık ki olumlu beklentilerimizin gerçekleştiği anlardan ziyade yani küçük de olsa beklentilerimizin gerçekleşmediği anlardırla zenginleşebiliyor. O yüzden onları da sahip çıkıp onların da bizim hayatımızdaki yerini yordun. Çünkü ben üzüntü, utanç, suçluluk vesaire duygularını bir süre yaşayamadığım için hani bunların ne kadar değerli duygular olduğunu farkındaydım. Ve bir an önce bunlara kavuşmak için can atıyordum açıkçası. Ve bence her duygunun kendi hayatımızda çok güzel bir yeri var. Yeter ki ona yeterince şefkatli, hani kendimizi hemen utanca, hemen kimlik bunalıma girmektense bu hayatımızda bir deneyim. Bu deneyimi işlemliyoruz. Yoksa hemen biz kötü bir insanız ya da iyi bir insanıza tanımlayan
1: kararını
0: şeyler değil
1: yani. Lazım. Peki hocam, şimdi biz travmatik bir şey yaşamadık. Travma sonrası stres bozukluğumuz yok. Depresyon analiz falan. Ama bir takım sorunlar var hayatta. Bunlarla ilgili başa çıkma becerilerini arttıracak küçük bir iki tane öneri var mı? Son iki dakika gibi düşünelim. Sonra da son sözlerinize geçeceğim. Tabii de sözü size vereyim.
2: Evet, var. Ben mesela şöyle bakıyorum yaşadığım, hayatta yaşadığım olumsuzluklara. Hiçbir şeyleri suçlamadan ama hata payları anlamında, yani şu bu olayın gerçekleşmesinde kimin, nelerin katkısı var? Benim katkım varsa benim bu olayı yaşamamda benim katkım ne? Katkı dediğimiz şey negatif katkılar da aynı zamanda. Peki karşı tarafın katkısı ne? Peki amaç şu, o yaşadığın olayda bak bu bana ne öğretti? Ben bundan nasıl bir ders çıkarırım?
1: Güzeldi.
2: O kadar önemli ki bu. Çünkü yaşadığın olayda karşı tarafı suçlasan bile ya da yaşadığın olaylarda dışsal faktörleri suçlasan bile senin dayanıklılığını, duygusal dayanıklılığını arttırmaya ihtiyacın var. Yani şu, isteğim bu değil, bilinçli bir şekilde isteğim bu değil ama bilinç dışın da buna senin ihtiyacın var. Çünkü sen o duygusal dayanıklılığını ne kadar arttırırsan yaşadığın ve yaşayabileceğin her türlü soruna karşı dayanıklılığın da güçlenmiş olacak ve daha kolay baş edebileceksin. Diğer insanlara nazaran daha kolay baş edebileceksin. Ve daha kolay atlatabileceksin. Süreç anlamında daha kolay atlatabileceksin. Bu bana ne öğretti? Bu insanla yaşadığım şey bana ne öğretti? Bu ayrılık bana ne öğretti? Bu yaşadığım kaza bana ne öğretti? Hüseyin hocamız çok güzel bir şey söyledi. Mesela işte bazı şeylerin değer kazanması ile ilgili. Mesela yaşamın daha değerli olduğunu sana öğretebilir yaşadığın o şey. Evet. Yani oradan çok başka anlamlar çıkarabilirsin. İşte yeni şeylere, belki o yaşadığın olumsuz şey seni kariyerinde, seni başka bir şeye götürecek. Yeni bir kariyer belirleyeceksin. Belki kendinde keşfetmediğin yeni bir yanını keşfedeceksin. Yeni bir yönünü keşfedeceksin. Ya da ilişkilerini, iletişimini, iş hayatındaki başarını olumlu yönde daha iyi etkilemeni sağlayacak. Senin o yaşadığın olumsuz deneyimler. Yani şu, ah ben bunu yaşadım, vah ben bunu yaşadım. Bunun bana yaşattığı duygularla bir türlü baş edemiyorum. Evet, hepimizin, ben dahil hepimizin hatırladıkça, düşündükçe başına geldiği bazı olaylarda bazısı küçük, bazısı büyük. Yani bazısı küçük negatif anlamlar yüklediğimiz, bazısı da zihnimizde felaketleşti. Ama çok da travmatik etkisi de olmayan ama yine de zihnimiz onu bir şekilde negatifi düşünmeye eğilimliyiz ya. Çünkü niye? Hayatta kalma dürtümüzden sebep zaten tedbirliyiz, korunaklıyız. O yüzden negatifi düşünüyoruz. Negatifi düşünme eğilimimiz de zaten kendimizi koruma içgüdümüzden kaynaklı.
1: Şimdi

0: Programın sonunda diyoruz ya, önümüzdeki hafta program hangi sözüyle başlasın, Hüseyin Ünlü olur. Ne dersiniz?
1: Yani hayat bir yolculuk. Hepimizin dünyada doğduğu yer, doğduğu aile, doğduğu kültür, doğduğu zaman hep ayrı. Ve hepimiz bir rol biçimleniyor. Bizim etkimiz olmamış olsa da bize verilen bir rol var. Ve bu rolü yaşıyoruz. Şimdi normal şartlar altında insanoğlunun bu şu ana kadar bahsettiğim yaşamı canlılıkla aşağı yukarı aynı. Her türlü canlı, köpek de köpek olarak doğuyor. Biz biraz daha dışarıdan kendimizi gören bir tarafımız var ve bu yolculuğun ana bence amacı insanın kendisine şahit olabileceği bir yolculuk olabilmesi. Çünkü günün sonunda bizim buradan getirebileceğimiz tek şey kendi zihnimizdeki o farkındalığın nedenini ya da anlamını ya da işte dünyanın anlamını bulmaya çalışmak. O yüzden yaşadığımız hayal kırıklığı o roldeki bir çatlaktır. Bu roldeki çatlakları ne kadar aktif olarak kendimiz yatırım yapmak için kullanırsak o kadar bir üst çatı kurabilme şansımız olur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tuğba Ayağan, değerli dostum, meslektaşım, senin haftaya program nasıl başlasın istersin, son sözlerini alabiliriz.
2: Haftaya program nasıl başlasın isterim? Öncelikle şu aklıma geldi. Kişisel olarak güçlenmek bizim elimizde. Yaşadığımız her ne olumsuzluk olursa, olumsuzluklar yaşarsak yaşayalım. Bunu atlatabilecek özgüveni kendimizde bulmamız gerekiyor. Çünkü her şey insanlar için ve bence insan olmak çok kıymetli. Ve yaşadığımız tüm olumsuzluklar bizde yeni olanaklara kapı açabilir. Yani evet, bir yıkım var ama yeniden inşa da var. Evet, bir parçalanma var ama yeniden bütünleşme de var. Bunlar çok önemli şeyler diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de iyi ki geldiniz. Efendim, yönetmenimiz Naime Çelik ve yapımcımız Aynur Coşan'la Evlerinize Bir İnsan Hali bölümü daha ulaştırdık. Değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Siz harika bir hafta sonu, harika bir hafta geçirin. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelelim. Hoşçakalın.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim takvimimiz 19 Mayıs 1919. Gençlik ve spor bayramımızı gönülden kutluyoruz. Takvimler 19 Mayıs'ı gösterip milli mücadelenin başladığı bu günlere tekrar dönüyoruz. Ve o gün başlayan mücadeledeki bütün gazilerimizi, bütün şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ve geleceğimizin teminatı genç kardeşlerimizle beraber sizlere Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz efendim. Halk arasında az miktarı veya küçük parçayı ifade eden kısa söz.
1: Lak.
0: Ya tebrik ediyorum. Yani tak diye buldunuz. Butonlar açıldı. Kip kip kip kip. Buyurun.
2: Semih.
0: Semih değil.

0: Ne olabilir?
1: Sakıp.
0: Sakıp da değil.
1: Emare, emare.
2: Emare. Emare işi mi?
0: Şi mi?
2: Şi.
0: Emare şi.
2: Emare şi.
0: Emare şi.
2: Deklare.
0: Ne söylüyorsunuz diyeceğim. Süreyi başlattım. Buyurun.
3: Deklare.
0: Çok güzel. Tebrik ediyorum.
2: Sana.
0: Ama Cemre. Dekla sol sayman iki harf kalan yere üç harfli sol notasından ek görevi gören kısa yapı. Tek harfe ihtiyacımız var. Bu tane kim basacak? Buyurun.
1: La, le, lü, li, lü, lü.
0: Teşekkür ederiz sevgili Yaren. Li'yi aldık. Bize yeterli oldu. Saçı olmayan veya az olan kişiler için kullanılan bir ifade üç harfli. Sonları açtık. Buyurun.
2: Kel.
0: Kel yanıtını aldık. Evet, üç harfli kel yanıtı. Teşekkür ediyoruz.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel yayınında stüdyomuzda çok önemli misafirlerimiz var. Geleceğimizin teminatı, gençlerimizle beraber yarışacağız bu bölümde ve hemen dönüyorum. Sevgili İbrahim hoş geldin diyorum. Sevgili Yaren hoş geldin diyorum. Sevgili Cemre hoş geldin. Sevgili Kerem hoş geldin. Sırayla sizi tanımaya başlayalım. Kerem senden başlayalım.
1: Merhabalar, ben Kerem. 17 yaşındayım. Final Okulları Beylikdüzü Kampüsü'nde sayısal okuyorum.
0: Sayısal okuyorsun. Hı-hı. Var mı? Gelecekte ne düşünüyoruz?
1: Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum.
0: Bilgisayar mühendisliği. Hı-hı. Harika. Hoş geldin Cemre.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
2: Ben Cemre. 17 yaşındayım. 11. sınıf öğrencisiyim. Eşit ağırlık okuyorum. Beylikdüzü Final Okulları'nda.
0: Harika.
2: Hukuk okumak istiyorum.
0: Hukuk?
2: Evet.
0: Çok güzel.
2: 3 yaşından beri profesyonel bale yapıyorum.
0: Bale.
2: Bu şekilde.
0: Harika. Devam ediyoruz. Sevgili Yaren, seni de tanıyalım.
3: Merhaba. Dediğiniz gibi adım Yaren. Ben de arkadaşlarım gibi Final Beylikdüzü'nde okuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Sayısalım. Gelecek mesleğim olarak tıp düşünüyorum.
0: Tıp.
3: Evet. Küçüklükten beri çok büyük hayalim tıp. Kardeşim yok. Ama küçük bir kedim var. Aslında küçük değil. 8 yaşına gelmiş bir kedim var. Öyle kardeşim olarak onu görüyorum.
0: Ay çok güzel. Harikasın. İbrahim hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Seni de tanıyalım canım.
4: Tabii ben İbrahim Cempınar. 16 yaşındayım. Ben de aynı arkadaşlarım gibi Final Okulları Beylikdüzü'nden katılıyorum. Meslek olarak hedefim turizm işletmeciliğim. Çünkü çok nezih bir sektör olduğunu düşünüyorum. Her zaman kariyerimin ilerleyen zamanlarında da bir otelin genel müdürü olmak istemişimdir. Onun dışında boş zamanlarımda müzikle uğraşmaya bayılırım. 5 farklı çaldığım enstrüman vardır. Bu 5'inin 4'ü gitar çeşidi, bir tanesi piyano olmak üzere 5 tane enstrüman çalıyorum. Müziğe bayılıyorum. Kelimelerle aram fena değil. Elimden geleni yapmayı deneyeceğim bugün.
0: Harikasınız. Siz müziğe bayılıyorsunuz. Biz de sizin müziğinize bayıldık.
4: Çok teşekkürler.
0: Girişte çok teşekkür ederiz.
4: Çok sağ olun.
0: Çok güzel eşlik ettiniz. Bize harika bir marşla açılış yaptık. Evet, gelecek hedeflerini öğrendik ama bugünkü ilk hedefimiz yarışmanın kazananı olmak değil mi?
2: Evet.
0: O zaman Sır Küpü'nün 3 etaptan başlayan bölümüne geçiyoruz. Birinci etabı başlatıyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sır Küpü'nün birinci etabı efendim.

0: Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız ve kaç harften oluşan bir kelime arıyoruz. Stüdyomuzla, genç kardeşlerimizle beraber 19 Mayıs özel yayınında 57 kutucuktan oluşan bir tablomuz var. 57 sorumuz olacak sizinle. Fakat ilk etapta 1'den 25'e kadar olan soruları açacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman ilk masamıza dönüyorum. Sevgili Kerem ve Cemre, sizden bir soru seçmenizi rica ediyorum ve sorunuzu okuyalım.
2: 4 numara
3: istiyoruz.
0: 4 numara.
1: Evet.
0: Karar verdiniz mi?
1: Evet.
0: Peki, o zaman sorunuz geliyor. Güvenliği sağlamakla görevli polis biriminin bulunduğu yeri soruyoruz. Süreniz başladı.
1: Karakol.
0: Karakol tabii ki. Harikasınız. Geniş bir yere açtık. Bir de sorumuzun yanıtını al.

0: Aldık. Karakol. Sevgili Kerem ve Cemre sizdeyim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Biz yapalım.
2: Bir olsun. Bir.
0: Bir.
2: Evet.
0: Peki o zaman gidiyoruz bire. Sorumuz geliyor. Akarsuyu yönünü belirleyen ön taraf anlamında kullanılan bir kelime arıyoruz. Aynı zamanda da çok sık kullanılan bir erkek ismidir bu. Sürenizi başlattık. Akarsuyun yönünü belirleyen ön taraf. Ne olabilir? Ben de size soruyorum, ne olabilir? Bir. Peki hemen bir harf açıyoruz ve hazır mıyız? Yaren ve İbrahim.
1: Aras.
2: Evet.
0: Sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir? Bir isim. Bakın çok bilinen bir isim.
2: Asil olabilir mi?
0: Milli bir futbolcu diyeyim. Çok da yurt dışında bizi temsil eden bir futbolcu diyeyim. Size geldi tekrar Cemre ve Kerem. Hazır mıyız? Bakın bir futbolcu ismi diyorum. Yurt dışında oynuyor. Harika. Ta uzaklardan gol atıyor. Süreyi başlattım.
1: Arda.
0: Arda tabii ki. Harikasınız. Akarsuyun yönünü belirleyen ön taraftı. Arda ikinci yanıtı da aldık. 5 puan yazdınız hanenize. Kaç numaralı soruyla devam ediyoruz?
1: 2 numaralı soru.
0: 2 numaralı soru. Tabii açılmış yerlerden de destek alalım. 2 harf hazır açıldı. 4 harfe bağlayalım diyoruz. Bir nesnenin geri tarafını ifade eden önün zıttı olarak kullanılan söz 10 saniye başladı.
2: Arka.
0: Arka. Harika. Bir yanıtımız daha. Bir 5 puan daha aldık. Devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 7 numaralı.
0: 7 numaraya gidiyoruz. 7 numara. Güzel bir soru daha yakaladı. Kerem ve Cemre ikili kardeşimiz. Evet. Türkiye'nin resmi dili olan Uygurca ve Oğuzca kökenli bir dil soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Türkçe.
0: Türkçe yanıtını aldık. Harika tabii ki. Türkçeydi. Oğuz'un dili dedik. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 10.
0: 10 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 10 numarada ne var? Hemen geliyor sorumuz. Bahçelerde yetişen, üzüm veren ve sarma yapımında da kullanılan bir bitki. Süreyi başlattık.
2: Asma.
0: Asma tabii ki. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Harikasınız. Bir de harf buldunuz. S harfini yakaladınız. Şifre kelimenin sondan 4. harfi olan S'yi bulduk. Sizle devam ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Kaç numarayla devam edelim?
1: 9.
0: 9 numaraya gidiyorum. Ve geliyor sorumuz. Ticaret ve bankacılıkta bir borcun kabul edildiğini gösteren hukuki terim. Sürenizi başlattık. Hukuki terim. Cemre Hanım. Bir hazırlık olsun. Var mı bir yanıtınız?
2: Yok.
0: Yok mu?
2: Yok.
0: Peki sıra size geldi. Yaren ve İbrahim. Hazır mıyız? Bir harf hediyemizi kabul edin ve A harfini, S harfini açtık. Ticaret ve bankacılıkta sürenizi başlattık. Arkadaşınız Kerem'e kızın. Vallahi o buldu kelimeyi. Benim hiçbir suçum yok. Ben onları çok basit yerlere doğru yönlendiriyorum. Peki. Yok mu? Peki. Maalesef. Bir harf desteği daha bizden.
1: Ne olabilir?
0: Geliyoruz. Kerem ve Cemre'ci süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir bu acaba?
1: Aksan.
0: Ticaret, bankacılıkta bir borcun kabul edildiğini gösteren
2: aksan.
0: Hukuki bir terim.
1: Hayır. Yok.
0: Yok.
2: Ne?
0: Peki. Hazır mıyız?
1: Aksan.
2: Deneyim. Aksan. Evet, yok.
0: Ne olabilir? Sürenizi başlatayım.
3: Aksecilik olabilir mi?
0: Aksecilik değil ama bu bir nasıl denir? Bir tandans mı denir? Bir ölçü birimi olarak geçer genellikle. Biz bir soru, bir harf desteği daha verelim. Aksep kısmını açtık. Süreyi sizin için başlattık. Buyurun. İleride hukuk hayatınızda hiç unutmayacağınız bir kelimenin şu anda temelini atıyoruz.
2: Aksep.
0: Aksep. Bakın küçük bir ek istiyoruz sizden. Bir harf daha açıyoruz. Sona doğru yaklaşıyoruz. Aksepta. Ta. Ne olabilir? Sizin için süreyi başlatıyorum. Bir tandans dedim. Bir tandans. Accept.
4: Acceptance.
0: Yanıtı da aldım. Harika. Gençlerimiz tabii ki biliyordu. Acceptance yanıtıydı. Mesela 11'i düşünün.
4: 11'i düşünelim.
0: Mesela bugün bayramınız. Biz de size

0: destek olalım.
1: 11'i düşünelim.
0: Bayram günü bayramınızı kutlayalım. O zaman 11 numaranın sorusunu soruyorum sizlere. Görüntü kaydetmeye yarayan, fotoğraf ve video çekiminde kullanılan bir cihaz. Hatta kamera. Stüdyomuzda da bayağı var. 10 kamera. Saniyenizde başlatayım.
1: Kamera.
0: Tabii ki bir doğru yanıt daha aldık. Harikasınız. Sizinle devam ediyorum. Acaba kaç numaralı soruya gidiyoruz?
2: 19.
0: 19'a bakalım. 19 numaralı sorunuzu soruyorum. Sayıları ifade eden sembollerin her birini soruyoruz. Nedir acaba? Sürenizi başlattık.
1: Rakam.
0: Rakam yanıtını aldık. Ve hemen hanemize bir 5 puan yazdık. Yaren ve İbrahim 5 puanın kazananı 22, oldu. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: Halk arasında az miktarı veya küçük parçayı ifade eden kısa söz. Süre başladı. Şey yapmak da denir böyle.
2: Tek mi?
1: Tek.
0: Tam tersi.
2: Tek.
1: Tek. Tek çok.
0: Yok böyle bir şey yapmak denir. Peki.
3: De buluruz.
0: Bir harf desteği bizden olsun. Yanıt sırası da size geçsin. Cemile ve Kerem için süreyi başlattık. Hangi harfi koyacağız acaba? Hangi harfi koyacağız?
1: Tak.
0: Tak değil.
1: Kak, çak, tak.
0: Kak, çak, tak değil. Başka? Kak, çak, tak gitti. Kak, çak, tak gitti. Kak, çak, tak gitti. Geliyorum. Kak, çak, tak gitti. Süreyi başlattım. Kak, çak, tak gitti. Ne geldi?
1: Hak, yak, zak.
0: Yok, üret.
2: Yak.
0: Değil.
2: Yak.
1: Mak.
0: Bak, başka. Başka.
1: Tak.
0: Bırak mı? Aynı yerleri söylüyorsunuz ya. Tak, zak. Başlamıyorsun. Başa gidelim. Ortalara gidelim. Hazır. Süreyi sizin için başlatıyorum. 10 saniye başladı. Evet. Alayım.
1: Mak.
0: Bak.
1: Nak.
0: Nak değil.
1: Tak yok.
0: Üçüncü kez söylüyorsunuz. Aynı yere. Hadi bulalım şu harfi. Sizin için başlıyor. İbrahim. Hadi başladı süre 10 saniye.
1: Hak.
0: Kak değil. Dön.
1: Hak hak. Hak.
0: Kak değil.
2: Bak. Bak olabilir.
1: Bak. Mak.
2: Bak
1: nak.
0: Değil.
2: Mak.
0: Mak değil.
1: Dak. Sak.
0: Dak değil.
1: Şak.
0: M'ye çok yakın. Süre Lak. Sizin için başladı. M'ye hadi üretin.
1: M'ye çok yakın.
0: M'ye çok yakın. Süre başladı 10 saniye. M'ye çok yakın. M'ye ne? Çok
1: Lak
0: yakın.
1: Hak.
3: Hak mı? Ne?
0: Hak değil. Hadi.
1: Yok.
0: Yok mu? Bakın M'ye çok yakın. Komşusu. Süresi Lak. Başlattım.
1: Nak.
0: Nak. Nak değil.
1: Bir komşusu ne var?
2: Lak.
0: Sayın alfabeyi N'ye yakın. Lak. M'ye yakın.
2: KLMN. O civarda.
0: KLMN. Ya KLMN. M değil, N değil, K değil. Süre sizin için başladı.
1: Lak.
0: Ya tebrik ediyorum. Yani tak diye buldunuz. Lak, laktı. Laktı. L'yi söylediniz. L'yi söylediniz. K'yi söylediniz.
3: Kaç?
0: Ama komşu L'yi söylemediniz.
3: 17.
0: Tebrik ediyorum. Harikasınız. Bildiğiniz yerden geldi. Evet, size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 18.
0: 18 numaraya gidiyoruz. 18. Arkadaşlar, boşluklarda 10 saniye bitene kadar kelime üretin lütfen. Harf çoğaltın.
1: Söyleyeyim mi?
0: Renk olarak koyuluğu ifade eden ve birçok yer adında geçen söz. Süre başladı.
1: Kara.
0: Kara yanıtını aldık. Harikasınız. 17. Bir 5 puan daha yazdık. 6. Hanemize.
3: 5 mi 6?
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 12.
0: 12. Harika bir kelime buldunuz. Bakalım bulabilecek misiniz? Gelsin sorumuz. Tıpta kullanılan gözle ilgili bir terim olarak geçen ifade. Süreyi başlattık. Ne olabilir bu? Ne olabilir?
1: E ile mi başlıyor?
0: A ile başlıyor.
1: A ile.
0: Ne olabilir? Tıpta kullanılan gözle ilgili bir terim. Süre başladı İbrahim ve Yaren için.
1: Abseli.
0: Ya tebrik ediyorum.
1: Gerçek mi?
0: Gerçekten doğru. Ve bir tıp öğrencisi olarak en büyük adımı attınız. İleriye dönük abseliydi yanıtımız. 5 puan da yazdık hanenize. 23 numarayı öneriyorum. Bir video soru.
3: 20.
1: Tamam.
0: Videomuzun da görselimizin de desteği olur.
1: 23 mü?
0: Evet.
1: Tamam 23 açalım.
0: Bana çok güveniyorsunuz yalnız dikkat edin. Bir yerde yarı yolda bırakırım. Soralım mı 23? Açalım. Sorun peki efendim. Gelsin bir görüntümüz var. 23 numaralı soruyu seyrediyoruz. Var mı görüntülerden bir düşünceniz? Var mı?

0: gelecek misiniz acaba? Harika değil mi? Dünyanın bir köşesi. Ve geliyor sorumuz. Afrika kıtasında yer alan, başkenti Nairobi olan ülkeyi soruyoruz. Süre başladı.
1: Kenya.
0: Kenya doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir de 5 puan yazdınız hanenize. Sizinle devam edeceğim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 3'ü bir açalım bence.
1: 3'ü açalım.
0: 3 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım 3'te ne var? Sabit durmayıp hareket eden, yer değiştiren nesneler için kullanılan bir kelime. Hatta kışında kızakta bol bol yapılır diyeyim. Süreyi başlattık.
2: Kayar.
1: Kayak.
2: Kayar.
0: Evet, kaya.
1: Kayak.
2: Kayar. Kayar.
0: Kayan.
1: Kayan.
0: Kayan. Kayan. Kayan. Kayan. Ne harfiyle kabul ettim. Tamam. Sağ ol. Aldık. Kayandı buradaki kelimemiz. Sizinle devam ediyorum. 17. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 17'yi açalım.
0: 20'yi öneriyorum. 17'yi öneriyorum. Aynen. Ve 17 dediler. Bakalım sorumuz ne? Yaren ve İbrahim'e geliyor sorumuz. Fiziksel şiddet anlamına gelen, sosyal hayatta olumsuz bir davranışı ifade eden bir kelimeden bahsediyoruz. Çok hoş olmayan bir kelime ama faydası olsun size. Sürenizi başlattık.
1: Dayak.
0: Dayak. Dayak. Çatapata diyelim. Sevimli bir dayak olsun bizimki. Değil mi? Sert bir dayak olmasın. 5
2: evet.
0: puan da desteğini evet. almış olalım. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 8.
0: 8 numaralı soruyu açalım. Peki. Çok son güzel. Sorumuzu açıyorum bu arada. 16. soru. Geliyor 8.
1: Bilemezsen bence.
0: Genellikle soyadı olarak karşımıza çıkan, tarihte bazı köklü ailelerde anılan bir ismi soruyoruz size. Ne olabilir bu isim? Sürenizi başlattık. Böyle elimizle de yaparız.
2: Çak ya.
0: Çak. Çak.
2: Çakar.
1: Çakar.
0: Çakara çok yakın.
2: Çakat.
0: Çakata da çok yakın.
2: Çak
0: kısmını bulduk.
2: Çakar. Tamam.
1: Tamam.
0: Son için çakar. Bir harf desteğimizi verelim. Bakalım Kerem ve Cemre'den nasıl çakam. Bir çakam. İpucu gelecek. Çakam. Sürenizi başlattık.
2: Çakam. Çak.
3: Çakam.
2: Çakam. Çakam.
0: Değil.
3: Çakap.
2: Çakap.
3: Değil.
2: Çakat.
3: Çak. Çak. Ne olabilir?
0: Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. İbrahim ve Yaren. Pardon. Tek sesli harfe ihtiyacımız var. İnce sesli bir harf. İncecik süreyi başlattık.
2: Çakır.
1: Çakır.
0: Değil.
2: Çekir.
1: Fakir.
0: Değil.
2: Çakır.
1: Çaker.
0: Oh evet çaker.
2: Benim okulda çok kötü dalga geçecek.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Anında kelimeleri, harfleri buluyorsunuz. Çaker yanıtını hemen 10 saniye dolmadan yakaladık. Buradaki kelimemizdi. Çak er. Evet, 16 sorumuzu tamamladık. Gönülden tebrik ediyoruz. Birinci etapta çok büyük bir mücadele seyrettik. Başa baş bir mücadele geçti. Evet, bir puan durumuna bakalım. Durumumuz ne oldu? Önce dönüyoruz sevgili Cemre ve Kerem'e. 40 puandalar ve 8 doğru yanıt almışız. 8 doğru kelime almışız sizden. Harikasınız. Çok güzel bir etap çıkarttınız. Dönüyoruz Yaren ve İbrahim. Aynı şekilde onlardan da 8 doğru yanıt aldık ve 40 puandalar. Gönülden tebrik ediyoruz. Birinci etabı tamamladık. Burada güzel bir mücadele geçti ama bu başa başlık sizi artık rahatlatmasın. Çünkü ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede tek tek yarışacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Evet.
0: Peki.
2: Evet.
0: Efendim 19 Mayıs özel yayınında Sır Küpü'nde ikinci etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 19 Mayıs özel yayınında stüdyomuzda geleceğimizin teminatı gençlerimizle beraber yarışıyoruz. Ve çok da çekişmeli, çok güzel bir mücadele çıkartıyorlar. 4 gencimiz var. Hemen 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız etaba geçiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırlar hazır. O zaman 120 saniyenizi kuruyorum ve başlıyorum sorularınızı okumaya. 19 Mayıs 1919 hangi savaşın başlangıcı kabul edilir?
1: Kurtuluş Savaşı.
0: Tabii ki alkışlarla. Mehmet Akif'in kahraman ordumuza diyerek yazdığı önemli şiiri soruyoruz.
1: İstiklal Marşı.
0: Harika. Toros Dağları hangi bölgemizdedir?

0: Dinlediğiniz sobalarında kuru da meşe türküsünü kim seslendirmektedir? Pas diyelim mi?
1: Ha, diyelim.
0: Işık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük renkli resim sanatını arıyoruz. Nedir? Böyle küçük
1: minyatür.
0: Minyatür yanıtını aldık. Müzikte seslerin yazılı olarak gösterilmesidir.
2: Nota
0: yanıtı da geldi. Hemen bir video soru. Önce seyredelim bakalım ne geliyor.
3: Ned.
4: Evet.
3: Bir daha yapsana.
4: Peki. Keşke onu görebilseydik. Tamam. Keşke Peter'ı görebilseydik. Lola haklısın. Ben büyülüyüm. Evet öyle olmalı.
3: Peter!
4: Hey Peter!
3: Peter!
4: Evet!
0: Ve geldi Örümcek Adam'ımız. İzlediğiniz Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmlerinin başrol kadın oyuncusunu soruyoruz. Biliyor muyuz?
1: Biliyordum ama unuttum.
4: Pas demek istiyorsunuz,
0: geçiyorum. Tüm yaz boyunca Doğu Akdeniz'de düzenli olarak esen kuzeybatılı rüzgarı soruyoruz böyle. Bir de
1: Meltem
0: tabii ki. Hemen bir parçamız daha var. Sesimiz dinleyelim.

0: Soru hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Geliyor sorunuz. Dinlediğiniz Bad Guy şarkısını kim seslendirmektedir?
2: Billie Eilish.
0: Çok güzel bir hemen geldi. Birden fazla davul ve zilden oluşan ritim çalgıları setini soruyoruz size.
2: Bateri
0: tabii ki. Harikasınız. Hemen dönüyorum başa. Bir sesimiz vardı. Kurtuluş Savaşı'na da imza atmış bir türküydü bu. Dinlediğiniz Kuru da Meşe. Bir sesten geliyor. Kim acaba? Kim söylüyor bunu?
2: Kubat
0: doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Hemen bir örümcek adam sorusuna geziyorum. Ah örümcek adam. Yaktın genç kardeşlerimizi. Evet, izlediğiniz Örümcek Adam ve Eve Dönüş filminin başrol kadın oyuncusunu sormuştuk. Kim olabilir?
2: Unuttum.
0: Zendaya. Doğru olacaktı. Zendaya'ydı. Zendaya doğru yanıtını aldık. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Tek eksikle 9 doğru yanıt aldık sizden. Hazır mıyız? İbrahim
3: hazırız.
0: Ve Yaren'e geliyoruz. İbrahim ve Yaren oradan bakıyorlar. Diyorlar ki soru kaptırmayacağız. Hepsi 10'da 10 yapacak mıyız acaba? Arkadaşlar.
3: Deneyeceğiz.
0: Bakalım. O zaman.
3: Bakalım.
0: Hazırsak okumaya başlıyorum. 120 saniyenizi hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Kurdum. Milli mücadelenin başladığı şehri soruyoruz. Neresi?
3: Samsun.
0: Çanakkale şehitlerine şiirinin yazarı milli şairimizdir.
3: Mehmet Akif Ersoy.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinleyelim. Tamam.

0: Efes'i. Tolga Çanlar'dan dinlediğiniz türkünün adı.
1: Efes türküsü olabilir mi?
2: Efes türküsü olabilir.
1: Efes türküsü.
0: Efes türküsü değil.
1: Efe türküsü.
2: Efe türküsü.
0: Efe türküsü çok içinde. Geçeyim mi?
2: Pas.
1: Şu anlık pas.
0: Kaçkar Dağları hangi bölgemizdedir?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz. Karadeniz tabii ki. Su yüzeyindeki boyalarla desen oluşturulan geleneksel sanatımız nedir?
2: Ebru sanatı.
0: Ebru sanatı, harikasınız. Hemen bir videomuz var, seyredelim.

0: Bana şu 100 bin lirayı verebilirseniz borcumu sıfırlayacağım. Tertemiz bir hayata başlayacağım.
1: Anlıyorum ama bu şartlar altında kusura bakmayın, yapamam.
0: 50 bin verin, söz veriyorum ödeyeceğim.
1: Yapamam beyefendi.
0: 30 ver.
1: Veremem.
0: 10 ver.
1: Bağırmayın.
0: Ya 5 ver.
1: Ya siz şaka mı yapıyorsunuz?
0: Yani sizin paranız değil ki, verseniz ölür müsünüz?
1: Lütfen dışarı çıkın.
0: Çıkıyorum.
2: Evet efendim, izlediğiniz Küçük Esnaf filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Kimdi?
3: Aklınıza gelmedi.
2: Peki pas.
3: Pas.
2: Pasız. Yani. Aynı notanın daha ince veya kalın hali arasındaki mesafe.
4: Perde.
3: Perde.
2: Değil.
3: Aralık olmaz.
2: O.
3: Kalın hali. Oktav.
2: Harikasınız. Güneyden esen oldukça sıcak ve nemli rüzgar.
4: Kıble.
3: Kıble.
2: Kıble. Hemen dinliyoruz bakalım, bir sesimiz daha var, bulabilecek miyiz? Evet.

0: Anti Hero şarkısını kim seslendirmekte?
1: Taylor Swift.
0: Taylor Swift geldi. Kamıştan yapılan, Türk müziğinde kullanılan nefesli bir çalgı.
2: Ney mi?
0: Ney. Hemen dönüyorum. Tekrar bir sesimiz vardı. Tolga Çandar'dan dinlediğiniz yine bir kahramanlık türküsü olarak da geçer. Efe dedik, var içinde dedik.
2: Efelerin türküsü.
0: Efelerin türküsü.

0: Hangi Efe'ymiş bu? Yörük'teki Efe. Bir de başka bir isim daha vardı.
1: Yörük'teki Ali Efe.
0: Yörük Ali Efe. Doğru. Hemen diğer sorumuzu da geçebilir miyiz acaba? Diğer videomuzu hatırlayabilecek misiniz? Küçük esnaf dedim ama ona da süremiz yetmedi. Tabii ki seyrettiğimiz Küçük Esnaf filmindeki başrol oyuncusu İbrahim Büyükak.
1: Hiç duymadım.
0: Peki.
2: Biliyordum, unuttum ya.
0: Peki. İbrahim Büyükak'a buradan sevgiler olsun.
2: Eşit miyiz şu an?
0: Küçük Esnaf filmindeki başrol oyuncumuzdu İbrahim Büyükak. Siz de harika bir 120 saniye çıkarttınız. Sevgili Kerem ve Cemre kaç puan aldılar? Tabii ki 130 puan da şu anda Kerem ve Cemre. Hemen dönüyorum. Yaren ve İbrahim ise 130 puanda, hala eşitlik bozulmadı. Mücadele çok çekişmeli bir şekilde gidiyor. Yalnız 3. etaba geçiyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Artık burada dostluk, kardeşlik birazcık bozulacak gibi. Hazır mıyız? Peki. Efendim 19 Mayıs özel yayınımızda Sırküpü'nde 3. etaba geçiyoruz.

0: Harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız Sır Küpü'nün özel yayınındayız. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda stüdyomuzda geleceğimizin teminatı harika pırıl pırıl genç kardeşlerimizle yarışıyoruz. Çok güzel bir ve ikinci etap geçirdik. Mücadele çok çekişmeli ve başa baş geçti. Biz de dedik ki üçüncü etapta bozarsa bunu butonlar bozar dedik ve geldik üçüncü etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırsak başlayalım o zaman. Hemen dönüyorum Kerem ve Cemre'ye. Kaç numaralı soruyu açmak istiyorsunuz?
2: 20.
0: Ortak bir karar geldi. 20'de bakalım ne buldu arkadaşlarımız. Geliyor sorumuz. Arapça kökenli doğruluk ve bağlılık anlamı taşıyan erkek ismi. Süre başladı. Kim basacak? Göremedim. Buyurun İbrahim.
3: Salim.
4: Salim olabilir mi?
0: Salim değil.
3: Selim.
4: Sezai mi?
0: Sezai de değil.
3: Selim.
0: Selim değil.
4: Salih.
0: Salih değil. Salim. Bir harf desteğini veriyoruz. Artık ağzımdan hiçbir kelime alamazsınız. Önce butonu kullanan alır bunu. Sağ. Arapça. Doğruluk ve bağlılık. Hı değil. Basacağım. Hazır. Ha. Butonlar açıldı. Kim? Buyurun.
3: Semih.
0: Semih değil.
3: Samet.
0: Samet hiç değil.
3: Allah Allah.
0: Ne olabilir?
3: Sakıp.
0: Sakıp da değil. Bu doğruluk, bağlılık anlamını taşıyor.
4: Doğruluk.
0: Böyle. Çok bir harf desteği daha verdik. Basacağım. Sürenizi başlatıyorum. Butonları açıyorum. Kim önce basacak? Buyurun Cemre.
3: Sadık.
0: Sadık.

0: Kanatını aldık ve 10 puan gitti masaya. Bakın artık 10'ar puan 10'ar puan gidiyor. Salihler geçti. Semihler geçti. Peki. Arada sorulardan da destek alabilirsiniz. Hani soruları karşılığı cevaplar olarak. Sizle devam edeceğim. Cemre ve Kerem siz seçiyorsunuz. Evet. 24. Butonlar karar veriyor.
1: 24.
0: Hazır. Geliyor sorunuz. Bakın tıp geliyor. Tıp geliyor. Yaren. Hazır. Ne 24.
2: Ne olabilir?
0: Tıpta bir hastalığın belirtisini anlaton terim. Süre başladı. Buton. Buyurun. Kudu. Buyurun. Neydir onun? Bir hastalığın bir şeyi görünür.
2: Emareji.
0: Çok yaklaştınız ama şi ve ji değil.
2: Tamam.
0: Biz bir harf desteğine bulunalım. Butonu tekrar kim kullanacak? Emareji veya ji değil. Acaba emare neyi? Süre başladı. Buyurun.
1: Emaresi.
0: Evet, çok güzel. Şey yerine S koyarak bir 10 harfi yan tarafa kaptırmış olduk. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: 30.
0: 30. Bakın geliyor 30. Dikkat, okuyorum. Zor bir durumdan kurtulmak için bulunan çözüm. Kim basacak? Buyurun.
2: Çare
0: geldi. 10 puan da hemen gitti. Yaren ve İbrahim masasına. Evet, İbrahim ve Yaren hızlandılar. Biz de bu mücadelede varız dediler. 10 puan hiçbir şey değiştirmez. Biz bileceğiz dediler. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 32.
0: 32'ye gidiyorum. 32 gelsin. 32. Yabancı, başkası, aileden olmayan anlamında kullanılan kelime iki harfli süre başladı ki basıyor. Buyurun. Doğru. Harika. Bir 10 puan daha gitti masaya. 150 puana geldiler. Evet.
4: 15.
0: 15 gelsin 15 numaralı sorumuz. Bakalım ne arıyoruz? 15'te.
1: Bas.
2: Tamam.
0: Hazır mıyız? Okuyorum. Zaman olarak geride kalmış. Dur. Yeni olmayan durumlarını anlatan söz. Kim basacak? Buyurun İbrahim Yaren.
1: Eskin.
0: Bakın yine M'lere N'lere çok yakın. Hani bir tane vardı ya başta bir harf söyleyememiştiniz.
3: Evet.
0: Kim basacak butona? Süre başladı. Buyurun Kerem Cemre.
1: Eskil.
0: Geldi oradan. Eskildi. L harfi harikasınız. M'den sonra yine Z'leri saymaya başladık. Çok güzeldi. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: 27
0: numaralı soru gelsin. Hemen gidiyorum 27 numaraya. Günlük konuşma dilinde kısa ve anlamsız seslenişlerde kullanılan bir ifade. Süre başladı. Buyurun. Yaren ve İbrahim.
3: Sek olabilir mi? Sek.
0: Sek değil.
5: Cemil olabilir mi?
1: Sak.
3: Kısa ve anlamsız.
1: Kısa, anlamsız.
0: Üç harften oluşuyor.
2: Kek.
0: Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Şöyle yapabiliriz diyorum. İpucu da benden gelsin. Aynı harf dizininden devam edebiliriz. Yani sondan başa doğru belki sessiz harfi aynı harften destek alabilirsiniz. Süre başladı. Acaba ne olabilir? Buyurun.
1: Kik.
0: Kik doğru yanıtıydı. Buranın sırlanmış kelimesi. Harika bir mücadele gidiyor. Butonu çok iyi kullanıyor yarışmacılarımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
3: 28.
0: Ama butonlar karar veriyor.
3: 28.
0: 28'e gidiyorum. 28 gelsin.
2: 28 yok.
0: Bir foto soru.
1: Tamam.
0: Harika. Bakalım fotoğrafımızı görelim. Evet, bir kuş. Türk mitolojisinde yeniden doğuşu simgeleyen efsanevi bir kuş. Süre başladı.
3: Anka.
0: Çok güzel. Burada bastı buton ama hep beraber yanıt vermemiz çok iyi oldu. Oraya destek oldunuz. Anka'ydı. Ama 10 puanı Kerem ve Cemre masasına yazmak durumunda kaldık. Sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim? 5 numaralı soruyu açıyorum. Hazırsanız. Gelsin 5 numara. Bir durumu resmen açıklama, bildirme anlamında kullanılan bir kelime bir kelime soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun İbrahim. Yaren.
2: Bilemeyecekleri bize kalacak.
3: bildirim anlamında kullanılır.
0: Efendim
3: terim.
0: Bunu size ne yapıyoruz?
3: Çıkmadı ya.
0: Ne yapıyoruz? Bunu size bu durumu resmen açıklıyoruz. Bu durumu size
2: ekler.
0: Bir harf desteğimizi verelim. Ah. Dekla.
5: Nerede kelime?
0: Dekla. Hatta sonu da bir nota ile biter diyeyim.
3: Nota mı?
0: Deklar. Bir nota ile biter.
3: Deklare.
0: Bunu bilemem. Ne söylüyorsunuz diyeceğim. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Deklare.
0: Çok güzel. Tebrik ediyorum. Sana. Ama Cemre.
3: Söyledim ya.
0: Dekla sol sayman. Yani iki harf kalan yere üç harfle sol notasından destek alman çok güzel oldu. Deklareydi bu. Kerem, tebrik ediyorum. Masanıza 10 puan yazdınız.
5: 47 olsun.
2: 47'ye açalım.
0: 47'ye gidiyoruz. Peki hazır mıyız?
5: Evet.
0: Evet, hemen İbrahim kardeşimiz bir soluklandı. Hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: Bir yudum su aldı.
4: 3.
0: Genç, dinamik. Önce soruyu okuyacağım. Sonra butonları açacağım. Sonra sizden yanıt hakkı isteyeceğim. Yanıt vermenizi isteyeceğim. Toplumun en küçük yapısı olan anne, baba ve çocuklardan oluşan birim. Bir basacak. Buyurun.
5: Aile.
0: Doğru yanıt. Sevgili Yaren, sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar verecek. Kaç numarayla devam edelim?
5: 51.
0: Türkçede sık kullanılan ek görevi gören kısa yapı. En sevdiğiniz harfler. Buyurun.
2: Ek.
0: Ek tabii ki ek zaten.
5: Ek, o da ek.
0: Ama bu ne? Hangi ek?
5: Ek. Kip mi? Ek değil. D.
0: İki harfli.
3: D.
5: Kim ne?
0: Ek görevi görüyor mu? Peki. Kim? Bir harf desteğimiz verelim. İkinci harf açalım mesela. Diyecektim. İlk harfimiz geldi. Peki. En sevdiğiniz harfi açtık. Acaba ne olabilir bu? Ek görevi gören kısa yapı. Tek harfe ihtiyacımız var. Bu tane kim basacak? Buyurun.
5: La, le, lü, li, lu, lü.
0: Teşekkür ederiz sevgili Yaren. Li'yi aldık. Bize yeterli oldu. Li yanıtımızdı. Doğru yanıt. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
5: Tamam. 26.
0: 26 numaralı soruya aynen gidiyorum aynen. Bakalım. 26. Harika geliyor. Hep böyle gençler kendi aramızda da bayağı konuşuruz bunu. Kadın ismi olarak da kullanılıyor. Işık ve parlaklık anlamını taşıyor. Genelde bir kadın ismi. Süresi başlattım. Buyurun.
5: Nur.
0: Nur değil.
3: Nur'dayız.
0: Bir göz rengi diyeyim.
5: Ela.
0: Ela doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Ela'ydı. Buradaki üç harfli gizli kelimemiz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Siz seçiyorsunuz.
3: 34.
0: Butonlar karar veriyor. 34'e gidiyorum. 34 mü? Açalım. 34. Peki. Tek harf ihtiyacımız var diyorsunuz. Gelsin sorumuz. Saçı olmayan veya az olan kişiler için kullanılan bir ifade üç harfli. Butonları açtık. Buyurun.
2: Kel.
0: Kel yanıtını aldık. Evet. Üç harfli. Kel yanıtı. Teşekkür ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Devam ediyoruz.
3: 56.
0: 56. O zaman geliyor 56 numaralı sorumuz. Resmi kurumlarda bir işin teklifler arasından seçilme sürecini istiyoruz. Süreyi hazır mıyız?
5: Hazırız.
0: Süreyi başlattık. Buyurun.
5: İhale.
0: İhale yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha gitti. Hem de göz göre göre gitti. İhaleydi. Bir de şifre harf buldunuz. Harikasınız.
5: Bence,
0: A harfiydi.
5: 41 dedi. 41.
0: Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz.
5: 41.
0: 41'e gidelim bakalım 41'de ne var? Peki gelsin 41. Hazır mısınız? Çok rahat bileceksiniz Kerem.
5: Evet.
0: Bak soruyu kaçırmayacaksınız.
5: Tamam.
0: Cemre Hanım hazırız.
2: İnce.
0: Geliyor sorumuz. Futbolda topun kale çizgisinden çıkmasıyla verilen atış.
5: Korner.
0: Doğru yanıt. Bir 10 puan daha kaptırdık oraya. Gitti. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini yakaladık. R harfimizdi. Korner'den gelen şifremiz. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Ne yapalım? Nerelere gidelim?
5: Bence 40.
0: 49'a gidelim mi?
3: 42.
5: Tamam.
0: Tamam. 40, 42'ye gidiyoruz. Peki. Hazırsanız geliyor 42 numaralı soru. Hazır mıyız?

0: Hazırız.
1: Evet, bu bir foto soru. Ah, harika. Gelsin bakalım fotoğrafımız.
2: Bu ne?
1: Bu gördüğümüz nedir? Bu gördüğümüz, bakın, parlatılmış böyle. Çok eskiden sizin döneminizde olmaz da bazen mahallelerde de dolaşırlardı böyle. Parlatma işlemi yapılırdı böyle. Bakır parçalara parlatılırdı böyle. Bir şey denir ona. Bir şey yapmak.
2: Tamam.
1: Peki. Sorunuzu okuyorum. Hazırsa geliyor sorunuz. Metalleri parlatma ve koruma işleminde kullanılan madde.
3: Buyurun. Kalay.
1: Kalay doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
4: Evet.
1: Tamam. Kolay soru seçin. Bakın. Güzel bir yerden kolay bir soru bulun ve orayı hızla açalım. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 36.
1: Erişkin erkek insanı ifade eden temel kelime. Açalım buton. Buyurun.
3: Erken.
4: Erdem.
1: Erken.
3: Erkek.
1: Erkek tabii.
4: Ama
1: erken. Evet.
4: Ama böyle bir kutucuk daha gördüm. O yüzden Erdem.
1: Kutucuk oradaydı işte. 2, 4, 5 kutucuk.
4: Ay, Erdem dedim ya, bir tane fazla gördüm.
1: Ha tamam. Erkek yanıtını aldık. Sıkıntı değil. Kerem söyledi hemen. Dedi ki erkek dedi. Bu sırada Cemre'yi ikna etmeye çalışıyordu. Cemre'den Erdem geldi. Çok güzel başa baş bir mücadeleyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
3: 13.
1: 13 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsınız. Bakın dikkat edin. Kelimeleri, daha doğrusu harfleri doğru kullanmaya, kutuyu doğru saymaya dikkat edin. İki harf istiyoruz sizden. Sorunuzu okuyorum. Matematikte köklerle ilgili daha çok sayıların kök halini ifade eden terimin kısa kullanımı. Süre başladı. Buyurun. İbrahim.
5: Yani bastım ama aklıma bir şey gelmedi.
1: Sevgili İbrahim, bu soruyu da kazan isterdim. O kadar kibar basıyorsun ki Kerem'le karşılaştırdığımız zaman soru biyoloji size gitsin istiyorum. Çünkü butonu kurtaramayacağız Kerem'den. Bir harf desteği bizden olsun. Sevgili Kerem ve Cemre biliyorlar galiba, yakaladılar. Arkadaşlar tek benden size destek. Tek sesli harf. Süre başladı.
3: Radika.
1: Radika doğru yanıtını aldık. Tek sesli harfimiz A'ydı burada. Onu da aldık. Harika bir yarışma çıkıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
3: 43.
1: 43'e gidiyorum. 43. Gelsin. Aralıklı olarak devam eden durumları anlatan söz. Süre başladı. Buyurun. Aralıklı. Aralı. Doğru yanıt geldi. Harikasınız. Aralıydı. Aralıklı. Aralı yanıtını aldık. Bir de şifre. Harf buldunuz. R harfini açtık. Son sorulara geliyorum artık. Yavaş yavaş. Lütfen dikkatli kullanalım. Ve sizle devam ediyorum. 35'i öneriyorum.
4: 38 olsa.
1: Bakayım 38 olsa mı?
4: Olsun.
1: Bakayım 38. Siz bilirsiniz.
4: Olsun.
1: Olsun mu? Evet. Peki. Geliyor o zaman 38. Hazır mısınız arkadaşlar?
3: Hazırız.
1: Okuyorum sorunuzu. Kökten ve kesin değişimi ifade eden, genellikle siyaset ve bilimde kullanılan bir terim soruyoruz. Açıldı.
4: Radikal.
1: Radikal doğru yanıtını aldım oradan. Harikasınız. Bir 10 puan yazdık. Hanemize son sorulardayız. Lütfen dikkat edin. Şifre harf açmanız için yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve diyorum ki mesela 54'ü açabiliriz. 55'i açabiliriz.
3: 35 olsa?
4: 35.
1: Bana olur. Yani.
4: O zaman 55 olsun.
3: Bilmiyorum.
4: Tamam 55 olsun.
1: 55?
4: Evet.
1: Peki 55'i açıyoruz. Hazırsa geliyor sorumuz. Halk ağzında. Yaşlı kadınlar için kullanılan bir ifade soruyoruz size. Buyurun.
3: Dul.
1: Yok.
4: Ne?
1: Buyurun. Sizin zaten basanız yanmamıştı.
5: Yaşlı kadınlar.
1: İbrahim Bey, buyurun. Yaren Hanım. Ne olabilir? Üç harfli.
4: Yaşlı kadın.
5: Gelmedi.
1: Yok mu? Halk ağzında yaşlı kadınlar için kullanılan bir ifade.
4: Ne?
1: Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Hayır. E geldi.
5: E.
1: Benzeri
3: tamam.
1: Sesli bir harf ve bir de sesli harf.

0: kere başladı.
1: Buyurun.
2: Eme.
1: Eme değil, ebe. Ebe olabilir mi?
0: Ebe çok yakın. Biraz daha
2: Eba. Ede. Ehe, ege. Ene.
1: Ede, ebe.
0: Yine başladık harfleri saymaya. Çok güzel gidiyoruz. Bir harf desteğimizde son harfimizi yaktık. Tek harfe ihtiyacımız var. Acaba nedir buradaki sessiz harfimiz? Süre başladı. Buyurun.
2: Eme. Efe.
1: Ese, ete, efe değildir. Eke olabilir mi?
0: Eke doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Hemen yakaladık. K harfini. Ekeydi buranın doğru yanıtı. Ve K harfini bulduk. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Cümleten geçmiş olsun. Yarışmamızın sonuna geldik. Efendim 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın harika bir gününü kutluyoruz. Gençlerimiz de stüdyomuzda pırıl pırıl geleceğimizin teminatı. Öğrenci kardeşlerimizle beraber 3 etaplık bir yarışma çıkarttık. Bir harf kaldı. Hemen gidiyorum. Puan tablosuna bir bakıyorum. Bakalım kaç puan diyoruz? Ben buradan masalarınızı görüyoruz. Seyircilerimiz de görüyor. Aynen. 230 puandayız.
3: Ben de öyle bir şeyim.
0: Efendim bizler de affınıza sığınarak bu yarışmamızda diyoruz ki 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tek harf kalmış yanıtımızı genç kardeşlerimizle hep beraber verelim ve yanıta beraber gidelim. Bu mücadeleyi, bu yarışmayı beraber sonlandıralım istiyoruz. Ve dönüyorum arkadaşlar sizlere. Sizden tek seferde hep beraber doğru yanıtı vermenizi rica edeceğim. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Peki. Bakalım. Bugünkü şifre kelimemiz ne olabilir? Kerem, Cemre, Yaren, İbrahim bizi bu güzel günde yalnız bırakmadılar. Stüdyomuza geldiler. Harika bir yarışma çıkarttılar. Ve diyorum ki kelimemiz ne olabilir?
2: Karakteristik.
0: Karakteristik kesinlikle doğruydu. Sır küpünün 3. etabında çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Harika başa baş bir bölüm geçti diyorum. Kısa bir değerlendirme alacağım. Nasıl geçti yarışma? Hemen Kerem'den başlayalım. Veya değişiklik yapalım İbrahim kardeşimizden. Bu sefer tersten başa doğru gelelim. İbrahim'cim nasıl geçti yarışma?
4: Çok çekişmeli geçti karşı takımla beraber. Bayağı eğlenceliydi. Öyle bayağı yani çok mutlu oldum arkadaşlarımla beraber buraya geldiğim için. Bugünü asla unutacağımı sanmıyorum. Gerçekten çok güzel bir gündü.
0: Biz de çok keyif aldık. Gerçekten harikasınız. Pırıl pırılsınız.
4: Çok teşekkür ederiz.
0: Geleceğin

0: gerçekleştirdiğiniz bir gelecek sizinle olsun diyoruz. Yaren'cim senin fikirlerini alalım.
1: Öncelikle yarışma gerçekten çok eğlenceliydi ve bence dostluk kazandı.
0: Seninle daha da bir eğlenceli hale geldi arada.
1: Ya arkadaşlarımla böyle çok güzel bir ana edinmiş oldum. Böyle 19 Mayıs gibi çok önemli bir günde de burada bu özel bir yerde bulunabilmek de beni çok mutlu etti gerçekten. Öyle ya.
0: Katkılarından verdiğin destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz.
1: Ha, bir de son bir şey daha söylemek istiyorum. Başta Hazım Hocam ve İldeniz Hocam olmak üzere tüm öğretmenlerime buradan sevgilerimi ve selamlarımı yollamak istiyorum.
0: Biz de hocalarımıza tüm saygılarımızı, sevgilerimizi...
2: Ben de bu yayını izleyen aileme ve tüm arkadaşlarıma tüm sevgilerimi sunuyorum ve selamlarımı iletiyorum.
0: Harika. Evet, devam ediyorum. Cemre, sendeyiz.
3: Evet, çok eğlenceliydi. Biraz çekişmeliydi ama yani çok eğlenceliydi bence. Ben de hiç unutmayacağım.
0: Harikasınız.
3: Ben de arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum.
0: Harika, herkese buradan kucak dolusu.
3: Evet.
0: Selamlar, sevgiler olsun. Ve dönüyorum. Kerem'cim, senden de son cümlelerimizi alalım ve yavaş yavaş programımızı kapatalım.
4: Çok eğlenceliydi. Zaten kıyasıya gittik. Bence dostluk kazandı. Bu özel günde de yani unutamayacağım bir an oldu. Özellikle arkadaşlarımla. Böyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim, şifre kelimemizi bulduk. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpünün 3. etabını da burada tamamlamış olduk. Evet efendim, sır küpünün sonuna geldik. Genç, dinamik, geleceğe umut dolu bakan bir programı 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Geleceğe umut dolu bakıyoruz. Gençlerimizle emin adımlarla yürüyoruz. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Evvel Zaman içinde bayram özel bölümüyle ekranlara geliyor.
1: Müthiş bir konuğumuz var. Çok heyecanlıyım.
0: Uğur Korkmaz'ın keyifli sunumuyla renklenen programın konuğu, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Canan Efendigil Karatay.
2: İyilik yapın. Eğer iyilik yapamıyorsanız zarar vermeyin.
1: Peki biz kalbimizi nasıl koruyacağız?
2: Kalp de beyin de aynı, böbrek de aynı.
0: Sağlıklı yaşamdan beslenmeye, gündelik hayata dair merak edilenler ve samimi bayram sohbetleri Evvel Zaman içinde de izleyiciyle buluşuyor.
2: Kurban Bayramı'nın özelliği, en önemli özelliği paylaşmak. Paylaşılmadan hiçbir sebep olmaz, onu da söyleyeyim.
0: Uğur Korkmaz'ın sunumuyla

0: Adım Türkan. Türkan Mutlu. Fedakar Türk kadını dedikleri kadının ta kendisiyim. Ailemin mutluluğu için her şeyi yapar.
1: Şuna.
0: Yavaş yavaş yavaş. Oh, aman ne güzel, afiyet olsun hadi. Yemem yediririm, içmem içiririm.
2: Anne, daha köfte var mı?
0: Ha? Al çocuğum, benimkileri ye.
3: Ha. Anne, ayran bitmiş.
0: Al kızım, benimkini iç. Bırak onu. Ha. Gerekirse gülmem ama güldürürüm.
1: Türkan'ım be. Yemek arasında bir güldür bizi be.
0: Aa, yok artık.
1: De anlatma Türkan be. Anne.
3: Anne. Anne. Anne. Anne.
0: Hadi. Aman yavrum. Bizim koyun. Çobanı fıtı fıtı Mehmet'in oğlu Mustafa Ali var ya, koyunlara gütümüyor gari. Sime bir de geçenlerde bir düğünde tam oynama sırası bunun karısına gelmişmiş. Çengi çalgı aniden toplanıp gidivermiş. Bu da yavrum Sime gibi ortalıkta kalıvermiş. Hani karı kızı...
4: Yavrum, amacı olmayan grup ne ulan? Bir amacın olsun ya.
2: Amacım olacak da ne olacak baba?
0: Hadi bakalım kalkın. Bugün pazar. Hava da güzel. Şöyle çıkalım.

0: yapacağız o kadar zeytinliği?
1: Çürüyüp durun.
2: Cafer tatlı, yavaş daha köyü.
3: Ya Türkan, kapat şunu Allah aşkına. Ya televizyonda haberleri duyamıyorum ben.
4: Peki muhtar, siz ne düşünüyorsunuz?
1: Bir zeytin ağacı kaç yılda yaşıyor, haberin var mı senin?
0: 5.
1: Bir tane bile zeytin ağacını kestirtmeyeceğiz gari.
5: Her şey bitti, bir zeytinlikler kaldı.
3: Aman be Türkan, sen de hep muhalefet, hep muhalefet. Biraz yeniliklere açık ol canım.
5: Sen de hep duyarsızlık, hep duyarsızlık. Ben ona laf ediyor muyum? Kaldır bakayım ayağını.
6: O ne ya? Ciddi şarkının duygusu.
7: Zombiler ölüm.
5: Kocam ve iki çocuğum dahil beni kimsenin anlamadığı şu fani dünyada elektrik süpürgesi en yakın arkadaşım olur. Fedakar Türk kadınıyım ya ben. Ailem mutlu olsun bana yeter. Benim mutluluğumun hiçbir önemi yok. 9 yıldır tatile gitmek yok. Hafta sonu gezmeleri yok. Saçını öyle her zaman zıt zıt boyatmak yok. Bir dans kursuna gitmek yok. Sigorta bile yok.
8: Türkan'cığım, kolay gelsin.
5: Aa, sağ ol.
3: Gerizekalı.
5: Semtimizdeki bütün kadınların bireysel emeklilik sigortası varmış. Senin var mı Türkan dediler. Ya ne münasebet. Ben bir birey miyim ki sigortam olsun dedim.
3: Bence hiç gerek yok. Zaten bir ton para. Benim olan her şey senin. Sen benim bireyimsin.
5: Kovuyorum, kovuyorum, gitmiyorsunuz. Ben böyle arsızlık görmedim. Şu hale bak, leke leke gene. Leke leke.
6: Anne, kiminle konuşuyorsun?
5: Düşmanla. He? Kimle konuşurum kızım ben, toz toprakla?
6: Allah affetsin annemi de iptal.
5: Ha?

0: dışarıdan. Dünyanın pisliğini getiriyorsunuz eve. Dön arkanı kaldır kollarını.
1: Oldu anne. Soyunayım bir de şu bak GBT'ye bak istersen.
0: Konuşma dur.
2: Allah Allah.
0: Yok yok yok. Rahatım öyle değil öyle değil. Bak. Şöyle ben şimdi benim ıslak tabii benim
3: tamam.
0: Köşeden köşeden ama çok toz kaldırma. Evet. Bak böyle böyle. Böyle böyle. Ha. Ha hadi ben inmişken şuraları da alıvereyim artık. Bak, 50 defa diyorum Fatih'e kalkmayın diye. 3 defa toz alıyorum sonra. Yavaş yavaş sen de bak. O toz kaldırdı. Nereye acaba? Nereye alıyorsun? Tut şunu. Sen şunu tut bir. Bak. Küçük küçük yapacağım. Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Anladın mı acaba? Hiç nereye? Al. Hadi. Hadi. Oo, kolay gelsin hanımlar. Japon mu kabak mı?
1: Japon Japon.
0: Aman Japon yemeyin bak aralara kaçıyor. Ondan sonra hiç kime laf anlatıyor çıkmıyor aralarda. Tabii çok yoğunsunuz siz de kolay değil doğru.
4: Bünyamin Beyciğim bu aralar mevsim normalleri pek de normal değilmiş gibi geliyor bize. Ne diyorsunuz?
5: Tabii normallerde değişmeye başladı. Küresel iklim değişimi diye bir şey var. Tabii biliyorsunuz atmosfer canlı bir organizma gibi hareket ediyor ve dışarıdan bu kadar müdahaleye tabii dengesi bozuluyor.
4: Canlı organizma derken?
5: Tabii canlı organizma gibi hareket ediyor. Yani moleküller var, su buharı içerisinde bir sistem diğerine daha baskın geliyor. Bir yüksek basınç alanını alçak basınç alanını sürükleyebiliyor. Yani canlı bir organizma gibi hareket ediyor. Ve hangi canlıya dışarıdan bu kadar müdahale etsiniz, canı sıkılır, dengesi bozulur tabii.
4: Yani o zaman atmosferin yani havanın psikolojisi bozuldu diyebilir miyiz?
5: Siz diyebilirsiniz isterseniz.
6: O zaman iyi olacak hastanın doktor ayağına geliyor diyoruz ve halinin sırrında ikinci konuğumuzu çağırıyoruz. Harvard Üniversitesi mezunu bir Türk olan başarılı aile terapisti Cem Nanay bugün bizlerle birlikte olacak ve mutlu ailenin sırrını bize anlatacak. Alkışlarınız Cem Nanay için.
7: Merhaba efendim. Şimdi hanımlar, elinizde ne iş varsa bırakıyorsunuz ve bana odaklanıyorsunuz. Çünkü bu konuşma bittiğinde hayatınız değişecek. Bir bardak daha su alabilir miyim?

0: Şimdi çoğu zaman ailemizin mutluluğu için kendi mutluluğumuzdan vazgeçip mutsuz birer insan oluyoruz.
1: Çok doğru işte ben.
0: Bakın bu çok büyük bir hatadır. Bu bir virüstür. Bu bütün aileyi yok edebilir.
1: Bu gidişle öyle olacak zaten.
0: Şimdi esasında doğru olan kendi mutluluğumuzdur. Bakın biz mutlu olursak çevremizdeki herkes mutlu olur. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Ha nasıl? Bir, kendimize şu soruyu soracağız. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz?
1: Nerede?
0: İki, kendimize dışarıdan bakıyoruz. Ne görüyoruz? Mutlu muyuz?
1: Ne münasebet.
0: Üç, bizi mutsuz eden ne varsa ona isyan et ve eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
1: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Sürpriz beklemek ve kendimi özel hissetmek için güzel bir gün. Bana da bak, şu an resmen dizilerdeki kadınlar gibi konuşuyorum. Hoş geldin hayatım.
2: Hoş bulduk canım. Sana bir sürprizim var.
1: Aferin, unutmadın demek.
2: Aa, boya badana yaptırmışsın, hayırlı olsun.
3: Anne, ablalıktan istifa ediyorum ben.
4: Asıl ben kardeşlikten istifa ediyorum. Erkek arkadaşıyla yakaldım bugün.
3: Ya ne erkek arkadaşı ya, arkadaşım ya benim. Sana ne benim özel hayatımdan ya?
1: Adam 40 yılın başı bir sürprizim var dedi değil mi? Dakikasına s**eceğim ya çocuğum,
5: Evet sevgili seyirciler, Mutlu Yuvamıza Hoş Geldin Babacığım adlı eseri dinliyoruz hep beraber.
4: Her gördüğü salatalığa aşık oluyor babaya. Biz de erkek adamız. Kanımıza dokunuyor bir yerde.
1: Sıtkı, bir sürprizim var diyordun. Ayakkabılarını çıkar.
3: Anne, duygularım var benim ya. Neden kimse beni anlamıyor?
1: Genetik evladım. Beni de kimse anlamıyor. Merak etme, ben seni anlıyorum. Sıtkı, ayakkabılar.
2: Yahu kızım perişan olmuş. Oğlum psikopata bağlamış. Tutturdun ayakkabılar diye yahu. Dost başa, düşman ayağa bakarmış.
6: Yemeğe misafirimiz var. Sevgili patronum Haluk Özer ve kıymetli ailesi bize geliyorlar. Nasıl, sürprizimi beğendin mi?
1: İçine zorla davet ettirdiler kendilerini değil mi? Ne zamandır ezemiyorlar bizi.
6: Öyle deme be Türkan, onlar bizim çok iyi dostumuz. Sadece biraz görgüsüzler, o kadar.
1: Ayakkabılar Sıtkı. Belki de beni yüceltmek için milletin içinde kutlayacak yıl dönümümüzü. Sıtkı, bu ne yapacağı belli olmaz. Ama Ayşen'e de kapak olur.
7: Türkan'cığım, var mı yaz tatili için bir plan?
1: Valla Ayşen'cığım, bizim bir yaklaşık 9 yıl kadar önceydi sanıyorum bir ara niyetlendik. Sonra olmadı o. Zaten ondan sonra da hep Sıtkı'nın işler yoğun olduğu için.
8: Ne yoğunluğu Türkan'cığım, Allah'ını seversen. Ben izin verdim. Biraz kafayı dinlendirmek lazım değil mi?
7: Değil mi? Yok.
8: Dinlenirse verimli artar.
5: Sana ne lan bizim tatilimizden? Dost dedik, bağrımıza bastık, patron çıktı içinden.
6: Demek ki tatil paralarımız şirketten değil mi?
8: Çocukların ortasında burada para konuşacak halimiz yok herhalde değil mi? Ben avans işini halledeceğim, sana merak etme.
1: Sizin kesin vardır bir planınız. Yoksa niye konuya yaz tatilinde var mı bir plan diye giresin? Az değilsindir sen.
7: Ayşen'cim, sizde var mı bir plan hayırlısıyla?
3: Ay. Baş. Var
1: değil mi?
3: Var.
1: Değil mi?
3: Olmaz, olur mu?
1: Olur mu?
3: Olmaz, olur mu? Nasıl söyletiyor? Görüyor musun? Bak nasıl söyletiyorsun.
9: Ya işte şöyle, dün daha açtık harita yönümüzü, ondan sonra bakıyoruz işte nereye gidelim diye, Avrupa'ya falan. Ah! Kız kalmamış ya Avrupa'da gitmediğimiz yer. Ay biz bir telaş yap, bir telaş yap, bir... Ama en sonunda gene Haluk'cum son noktayı koydu değil mi canım?
8: Koydum.
2: Son noktayı çok iyi koyar.
8: Yarın safariye çıkıyoruz. Tanzanya'ya. Aslanlar, kaplanlar, zebralar, düşünsene oğlum ya. Düşsene lan. Sen de yürü güzel. Aslan oğlum benim. Dünyayı dolaştıracağım ben sana.
10: Alim. Alim benim. Koçtur, koç, koç.
4: Babam niyeti içinde abuk subuk hareketler yapmasana ya.
11: Allah Allah.
3: Ay anne çok romantikmiş ya. Böyle safari, doğa, ceylanlar, gün batımı falan. Biz de mi gitsek?
1: Gideriz kızım. Gideriz. Niye gitmiyorum? 9 yıldır gitmediğimiz yer kalmadı. Bir de oraya gideriz. Ama önce babanın bir Tokat'a gitme planı var değil mi? Oradan bir pekmez mekmez alalım, bir şeyler diyordu.
4: En azından Darıca'ya, hayvanat bahçesine gidelim baba. 2 zürafa görürüz. Tanzanya'ya gitmiş kadar oluruz değil mi?
2: Şakacı.
1: Valla çocuk doğru söylüyor Sıtkı. Şuradan alırız benzini 50 liraya. 20 lira giriş. Evden de zeytin peyniri ekmek götürdük mü? Al sana Tanzanya, ne var?
2: Hayatım şimdi yarın ne olacağı belli değil. Oturalım oturduğumuz yerde, tasarruflu davranmakta fayda var.
9: Ah kıyamam ya. Bak görüyor musun, biz Tanzanya diyoruz, onlar Darıca diyorlar. Ah canım benim. Ah bir tanem, ölümlü dünya gezip görmek lazım. Biraz dünyayı tanımak lazım. Çocukları öyle büyütmek lazım,
1: doğru,
9: değil mi?
1: Doğru, ya. Doğru. Kim istemez tabii. Tabii.
9: Ah ben esas sana Las Vegas'ta olanları anlatmayı unuttum.
1: Nerede?
9: Las Vegas, Amerika'da.
1: Ha, o orası, evet. Ha. Evet.
9: Orası, bu Haluk, sen git rulete. 10.000 yatır dolar. 10.000 dolar, git. Kaybet. Ondan sonra doyama, bir tane daha yatır. Olmadı, bir tane daha yatır. Olmadı, bir tane daha yatır. Olmadı, bir ev, bir araba parası sen oraya yatır, kaybet.
1: Ne diyorsun?
9: Ya. İşte elimizin kiri önemli değil de yani.
8: Bak Sıdır. Bundan sonra ben geldiğimde kapının önünde bana yer aç. Çünkü çok soğuk yerleri koyuyorum, ondan sonra çiziyorlar ya.
12: Peki biz nasıl mutlu olacağız?
8: Soruyu sor, dışarı çık, eğilime geç.
4: Babam anne geldi.
9: Soruyu sor, dışarı çık, eğilime geç.
8: Bela!
9: Soruyu sor,
8: dışarı çık,
9: eğilime geç.
12: Ya ne oluyor ya?
9: Yanlış soru Sıtkı.
3: Anneciğim, iyi misin?
9: Ha, iyi misin? Değilim. Sen iyi misin? Değilsin. Hiçbirimiz iyi değiliz. Hele sen Sıtkı, sen hiç iyi değilsin. Senin bu görgüsüz iç güveysi patronunla karısının gezmediği yer kalmadı. Biz daha Tokat sınırını aşamadık. Hadi hepsini geçtim. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Ve bu senin umurunda bile değil. Umurunda bile değil. Allah senin cezasını olsun, bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Hiç iyi değiliz. Yanlış sorusun. Soruyu sor. Dışarı çık. Eğilime geç. Hiçbirimiz iyi değiliz.
12: Türkan. Türkan'ım canım benim. Çabuk kolayı. Kolayı getir yavrum. Türkan'ım.

0: Merak etmeyin yavrum, İyileşecek. 20 yıl bana dayandı, bunu da atlatır.
1: Günaydın. Türkan Hanım, nasılsınız?
2: Çok yorgunum doktor, çok yorgunum.
3: Günaydın doktorum.
1: Günaydın.
3: Türkan cereyanda kaldı. Biraz ince giyinir de ciğerlerini üşüttü herhalde.
1: Üşütmüş evet, üşütmüş de ciğerlerini değil Sıtkı Bey. Karınız kafayı üşütmüş, haberiniz yok.
3: Aman kurban olayım, yapma doktorum. Ütü, çamaşır, bulaşık, yemek, çocuklar. Türkansız biz en fazla bir hafta yaşarız.
2: Allah ceza vermesin Sıtkı.
1: İşte tam bu yüzden acilen bir psikiyatriste gitmeniz lazım Sıtkı Bey.

0: Neden gülüyorsun Alice?
1: Çok acayip bir tipiniz var. Gözlüğüm şekil önümden çekil yani.
2: İnternet çocuğu işte. Adamı niye lafa tutuyorsun lan? Saati 1000 lira.
1: Bu vurma ya.
3: Bir rahat dursanıza siz.
0: Sizi teker teker alsam daha iyi olacak.
2: Teker teker alacağım. Bir vicdansız.
3: Sıtkı bir sus Allah aşkına, bir sus.
0: Peki Türkan Hanım, istediğiniz hayatı yaşayabiliyor musunuz? Ha?
3: Valla istediğim hayatı yaşamaktan geçtim ben. İstemediğim hayatın kölesi oldum. Yani bir nevi. Çocuklar cep telefonuna Instagram şeysini yüklemişler. Anne diyorlar, niye resim koymuyorsun? Ben oraya ne resim koyacağım? Elektrik süpürgesini mi koyacağım? Toz bezini mi koyacağım ben oraya?
0: Bez?
4: Kimse beni anlamıyor. Cemal Süreyya gibi kendimi şiir yazmaya vurdum ben de. Şairim ben.
5: Üçüncü yeni akımını başlatacağım. Genç kızların idolü olacağım. Duvarlara yazacaklar benim şiirlerimi. Melike Mutlu. Sonra imza gününde sevenlerimle buluşacağım. Hikayelerimden sinema filmi yapmak isteyecekler. Leşen 2K. Sinemalarda.
0: Ay. Ali, kendini nasıl tanımlarsın? Yani bir tanıma ait olsan o hangi tanım türü olur ha?
1: İntihara meyilli bir yapım var.
0: Bu resimde ne görüyorsun?
2: Şimdi saati 1000 liradan günde kaç kişi geliyor sana doktorcuğum? He? Sabah 9 akşam 5 mesai yapsan. 8 saatte 8 kişi gelse 8000 lira yapar zaten. Haftada 5 gün 40000 lira. Verginin zamanında ödüyor musun sen?
0: Vergi dairesinde mi çalışıyorsun Sıtkı Bey?
2: İyi para vallahi.
0: Peki ne tür filmler düşünüyorsun?
4: Yani romantik komedi, dram, aksiyon, macera, hepsi birden.
0: Ben romantik komedi çok seviyorum.
4: Ben de.
0: Julia Roberts'ın. Kendine gel Melike. Canım benim, şu tabletini bıraksana. Gözümün içine bak ben de konuşurken. Tableti bırak. Tablet bırak, yemin ediyorum alırım yüzünü tırtıklı duvara sürterim seninle. Bak, düz duvar seçmedim, tırtıklı duvar seçtim, senin ümüğünü sıkarım. Koyun oraya. Koy. Türkan Hanım, hiç hatalı olduğunuzu düşündüğünüz bir konu var mı?
3: Bakın, ben kendimi bir robot gibi hissediyorum.
0: Robot?
3: Evet, bildiğiniz bir robot. Yani duyguları, hissiyatı olmayan bir robot. Yani robot Sıtkı'yla 216 gibi bir şeyiz biz yani. Bir nevi. Bir nevi.
0: Aha.
3: Böyle devamlı kumandayla birisi, birisi tablet, birisi cep telefonu ellerinde. Böyle bütün gün bıt bıt bıt bıt bıt. Can dayanmaz. Bir hoş sohbet, bir hep beraber bir ortaklaşa bir şey. Ne bileyim, bir sinemaya gidilir, bir yemeğe gidilir. Yok bizde böyle bir adımız aile bizim yani. Bizim adımız aile mi? Aile mi aile? Yok ortada maalesef.
4: Ben niye hatalı olayım ki?
5: Yani siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu ailenin en normal bireyi benim.
1: Açık konuşayım mı Bay Nanay? Ben daha küçüğüm. Hata yaparak öğreneceğim hayatı. Takmışlar, bir elinden tablet düşmüyor diyorlar. Sanki onlar çocuk olsa çok farklı olacak.
0: Siz Türkan Hanım, kaç yıldır tatile gitmiyor es?
3: Hemen söyleyeyim, yeni çünkü bunun bahsi geçmişti. 9 yıl olmuş.
2: Sen 4 kişilik bir ailenin tatile çıkmasının kaç para olduğunu biliyor musun? Bilemezsin tabii. Ayda 160 kağıdı çatır çatır çatır kestiğin için bilemezsin. Ayrıca benim tatil anlayışım farklı kardeşim. Tatil demek ne demek? Tabiatla bütünleşmek demek. Moda, Caddebostan sahili, mis gibi.
6: Tüccarım bak bak!

0: Mangalda kül bırakmıyorum.
1: Vay vay vay vay.
2: Mangalcının kralı yılanlar. Bence bütün Marmara Denizi'ni doldursunlar kardeşim.
1: Marmara Denizi'ni doldursunlar.
2: İçine girip yüzmediğim denizi seyretsem ne olacak, seyretmesem ne olacak?
3: Peki sizce suçlu kim?
4: Şimdi bakın. Başta bana kendisini Tarık olarak tanıttı.
3: Neden Tarık?
4: Tarık Akan'a istinaden olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü o yıllarda çok sevdiğim için birkaç kere de galiba görmüş beni. Hep Tarık Akan filmlerine gidiyorum, şey yapıyorum falan. Herhalde etkilemek için, ona olan ilgi ve alakamı kullanmak için Tarık diyor.
3: Müsaadenizle ben biraz gülebilir miyim? Sinirlerim.
4: Anladınız değil mi beni?
3: Tarık'a devam edelim.
4: Yani şimdi burada suçlu kim? Suçlu kim burada suçlu?
5: Baba.
3: Neden?
5: Ya annem babam demiştir de ondan.
6: Annem babam demiştir. Ablam annem babam dedi diye babam demiştir. Ablamla annem babam dedi diye de babam diyorum ben.
3: Şimdi Sıtkı Bey bakın bir problemimiz var.
1: Ne oldu paşam? Bize verilen süreyi açtık, 500 lira daha mı vereceğiz?
3: Hayır hayır. Şimdi bütün aile bireyleri yaşadığınız bu iletişim kopukluğunun suçlusu olarak sizi işaret ediyor.
1: Nankörler. Onların kendileri kopuk kardeşim. İletişim ne yapsın? Şu 500 kağıdı sana ateşleyeyim. İhaleyi Türkan'a yıkalım, ne dersin?
3: Sıkı Bey lütfen konuyu değiştirmeyelim. Bakın 9 yıldır ailenizi tatile çıkarmıyormuşsunuz.
1: Öyle mi? Hadi ya.
3: Bakın artık karınızın delirmesi, çocuklarınızın böyle psikopat olması falan beni ilgilendirmez. Bakın bu ailenin reisi sizsiniz. Ben değilim. Göreviniz tatil.
1: Göreviniz tatil.

0: Hakkını helal et koçum.
1: Helal olsun.
0: 9 seneyi tamamla, sen de tatile çıkarsın.
1: İnşallah.
0: Koçum benim. Buralar sana emanet ha.
1: Kızın arkada kalmasın.
0: Hadi. Hadi yavrum. Utandırma beni.

0: Türkan.
1: Baba.
0: Melike.
2: Anne.
1: Ali.
3: Türkan.
1: Ay Sevil teyze, gir içeri, konunun seninle alakası yok.
0: Hadi bavulları hazırlayın, gelin tatile gidiyoruz.
1: Sık, nereden buldun bu karavanı?
0: Çaldım. Şaka be şaka. Kiraladım. En kralından Türkan. İçinde duşu bile var. Karavanı bir haftalığına kiralayacağız. Satın almıyoruz ki.
4: İyi de babacığım, 3000 liralık malı 1800 liraya indirdim. Daha neyin pazarlığındayız biz, anlamadım yani.
0: Daha ucuzu yok mu?
4: Var ama onun da motoru bozuk.
0: Olsun, ben kuru temizlemeciyim kardeşim. Motordan anlarım. Anlaştık. Artık iletişim sorunu kalmadı. Dar alanda kısa paslarla neticeye gideceğiz, anladın?
1: Yürü, yürü.
5: Göçme.

0: Dur, camları kapattım. Çiçekleri suladım. Doğalgaz kapalı. Telefon elimde. Kimlikler alındı mı?
1: Evet.
0: Sıtkı cüzdan.
2: Cebimde. Alev alev yanıyor Türkan.
0: Alt kapıyı kilitledim, üst kapıyı kilitledim. Anahtarı çantama attım, evet. Tatile çıkabiliriz arkadaşlar.
3: Buyurun. Geç canım.

0: Kemal.
1: Türkan Kemal.
2: Şimdi göreceğiz bakalım. Kim suçlu, kim güçlü?
0: Ha?
2: Yok bir şey hayatım.
1: Hazırız.
2: Allah Allah.
3: Baba, araba çalışmıyor mu?
2: Bir dakika yavrum.
3: Sıtka.
2: Bir dakika. Ay, bismillah.

0: Yıllar önce falcı 3 vakte kadar yol görünüyor dediğinden bugüne tam 9 yıl geçti. Hem geç hem güç oldu ama sonunda oldu. Tarihin tozlu sayfası dedikleri temizlenmeye mecbur lafa inat. Ben en çok yeni ve beyaz bir sayfa açmak lafına bayılıyorum. Ve her şeyden önce temiz bir kere.
1: Anne tabletimin şarjını aldın değil mi?
2: Almaz olur muyum çocuğum, aldım tabii.
0: Tabii aldım. Şarjım bitsin de kurtulalım şu sıkkımdan.
3: Baba nereye gidiyoruz?
4: Yavrum rotamız belli. Önce küçük yarı sahada yumlara gidiyoruz, orada bir gece kalacağız. Sonra da rahmetli dedenizin beni küçükken götürdüğü kaplıcaya gidip şifalı sulara gireceğiz. Ve sonra da ver elini Antalya. Antalya'da 3 gece 4 gün tam pansiyon, her şey dahil, konaklama, krallar gibi hayat yaşama. Ve böylece aile içi sorunlarımızı bertaraf ediyoruz değil mi? Daha bu babanız sizin için ne yapsın? Ne yapsın bu baba be? Alkış yok mu be? Ay.

0: Galiba yanlış yoldayız. Sıtkı harita başka bir yolu gösteriyor.
1: Can beni delirtme Allah aşkına ya.
2: Ne yapalım? Yeni köprüden geçelim. 275 lira istesinler. Kalp krizi geçireyim, rahmetli olayım, evlatlarım yetim kalsın. Bunu mu istiyorsun Allah aşkına?
1: Ya zaten biz o köprüden geçinceye kadar...

0: Ay ay ay ay. Ayol nereden buldun bu acayip şeyi Sıtkı? Şu hale bak ayol, disko topu bile var. Havyon gibi her taraf. Tabi duş mecburen var. Neler yaşandıysa artık bu karavanın içinde. Aman çocuğum, hiçbir şey elinizi sürmeyin, aman ha.
1: Türkan'ım yapma Allah aşkına. Bak ben bu karavana tam 1850 euro para saydım ya. Son teknoloji.
0: Sıtkı Allah aşkına bırak, teknoloji mi batsın? Bırak.

0: tane tabletimin şarjı bitti. Şarj hangi bavuldaydı? Hemen takmam lazım.
1: Hiçbir bavulda evladım. Bilerek almadım yanıma. Ailece vakit geçirelim diye çıktık tatile. Tablette tublete ihtiyacın yok.
0: Ya anne, neden özel hayatıma karışıyorsun sen ya? Oyunun en zor bölümünü geçerken kapandı. İntihar edeceğim ya, intihar.
1: Edersin et vallahi, şarjın geri gelmeyecek.
0: Anne, internet çekmiyor burada.
2: Allah Allah. Annen ne yapsın kızım? Sanki kadıncağız fiber optik kablo.
1: Burada çekmiyordur çocuğum, ileride çeker.
3: Ya, Türkiye'nin %98'ini çekiyor diyorlardı ama reklamlarda.
1: Demek ki çekmeyen yerindeyiz. %2 için sorun yapma şimdi. Aa, tabiatla ilgilenin biraz. Allah Allah, zaten o akıllı telefonu icat edeni bir bulsam suratına tüküreceğim.
0: Anne, öldü adamcağız.
1: İyi çocuğum da Allah taksiratını affetsin, tamam. Ay, sinirlendim.

0: beni. Aa vallahi cinnet geçireceğim seni, yakacağım bu karavanı. Haber olacağız 3. sayfalara.
1: Of ya, çok önemli bir şey konuşuyorduk kızlarla grupta.
2: Ne kızları be? Erkeklerle konuşuyorsundur sen.
3: Kalk git Tony.
4: Ha? Ne biçim konuşuyorsun lan ablanla sen? Terbiye istedim.
3: Gerizekalı.
0: Düzgün konuş kardeşinle Melike.
4: İşte şimdi tam bir takım olduk Türkan.
0: Sen önüne bak Sıtkı.
4: Yapalım. Tabii Sultanım.

0: şu güzel manzaraya bak, bir de şu pisliğe bak. Ay elleriniz kırılsın inşallah. Gördünüz değil mi şuranın halini? Bak karşıda da koskoca çöp bidonu duruyor. Vallahi billahi inanamıyorum yani.
1: Ya boş ver be Türk Hanım. Bakış açını değiştir. Ufka bak, ufka. Bakış açını değiştir. Gel şuraya çayını iç.
0: Ay doğru söylüyorsun. Şöyle geri gideyim de görmeyeyim bari.
1: Gel canım benim.
0: Ay Allah. Allah. Daha iyi. Oh. Ay.
2: Anne, babamla tanışma hikayenizi anlatsana bir daha. Anne hadi.
0: Ay, ay sıkılmadılar da. Ama yok artık sen.
3: Ya bin kere dinledik bu hikayeyi.
1: Benle evlenebilmek için yazdığın şiirler var ya. Buradan Antalya'ya duble yol olur be.
2: Bir dakika bir dakika. Anne sen şiir mi yazıyordun? Yani ben şair olmak istiyorum ve bunu şimdi mi öğreniyorum?
0: Kızım grup arkadaşlarına zırt pırt yazışacağına annenle oturup iki çift laf etseydin öğrenirdin çoktan. Ay ayrıca da bırakın bir hevesli geldi geçti of.
1: Aman ne hevesmiş be. 19 yıllık heves.
0: 20 canım 20.
1: Ya 50 kere tartıştık bunu. Evlenir evlenmez hemen bir yıl mı oluyor?
2: Ya ne güzel anlaşamıyorsunuz siz. İnsanın böyle kimseyle anlaşamaması geliyor valla.
0: Anlaşamamak diye bir şey yok kızım. Baban 19. evlilik yıl dönümümüzü unuttuğu için hala orada kaldı.
3: Baba bence intihar et. En azından kafan rahat olur.
1: Peki yavrum.
0: Ay, hadi kalkın hadi dirilin dirilin mıntıka temizliği yapacağız.
4: Emredin albayım. Albayım hemen geliyorum albayım.
0: Hadi çabuk. Bekle babanın şeyini bekle, poşeti bekle, içine atacaksınız.
5: At baba.
0: At çocuğum, at. Alın kapakları da alın. Ha, şu hale bak, bak. Ne yedilerse atmışlar, ne yedilerse boşlarına.

0: Allah'ım. Of, havanın güzelliğine bak be. Küçük kuyu işte bu be. Bak burası Türkiye'de oksijenin en yüksek olduğu yara.
1: Güzelmiş evde ya valla.
0: Çok, çek ciğerlerini, çek çek.
1: Hakikaten bak, çok güzel hava. Sıtkı evde yoklar galiba.
2: Olur mu canım? Evdedir. Nereye gidecek?
1: O zaman bilerek açmıyorlar. Bu kadar çalmaya Sağır Sultan duymuştu.
0: Türkan'ım, dayım beni sever. Elinde büyüdüm ben onun. Geliyor be koç. Koç. Filinta be. Filinta. Yakışıklım benim be. Dayı nasılsın? Biz geldik.
3: Niye?
0: Ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik. Hem de çocuklar belki biraz yüzerler falan dedik hani.
3: Gidiniz, he? Ulan sen benim kızım düğününde o bronzu taktığın gün bittin Sıtkı, bittin.
0: Ne yapayım dayı? Kızın üçüncü evliliğiydi, biz de bronz taktık.
3: Ulan ayı, oturduğunuz koltuğun parasını bile ben verdim, ben.
0: Allah razı olsun, hala oturuyoruz.
3: Ulan öldük mü kaldık mı diye sormazsın. Bayramda seyranda aramazsın. Şimdi gelmiş karşıma, çocuklar denizde yüzer diyorsun. Tatil köyü mü ulan burası?
0: Dayı, ayıp olmuyor mu biraz çocukların yanında?
3: Adam kırdı sen de.
0: Biraz sinirli bir gün herhalde ha? Gidelim bir şeyler atıştıralım. Sonra tekrar şansımızı deneriz. Hadi. Hadi.

0: tamam. Kendimi intihar ediyorum.
1: Bu sefer güldürmedi baba.
2: Gitmeden önce bir aramazsan kapı böyle yüzümüze kapanır işte. Rezil ettin bizi.
3: Resmen yerin dibine girdik baba.
1: Yani hayatını bu kadar utandığımı hatırlamıyorum.
2: Maalesef yine suçlu sensin Sıtkı.
0: Lan tamam be. Tamam. Allah da benim belamı versin. Hepiniz kurtulun inşallah.
2: Kız bela okuma. Arabanın içinde. Vermeyecekse de verecek.
0: Uzatmayın. Sakin olun. Şimdi termal kaplıcaya gideceğiz. Suya bir gireceğiz. Ne sinir kalacak ne de gerginlik.
2: Hadi sen önüne bak önüne. Viraja miraja girerken dikkat et. Diken üstünde oturuyorum zaten. El alemin arabası. Bilmediğimiz etmediğimiz şey.
3: Anne ya.
2: Bunu böyle atıvereceğim camdan aşağı, göreceksin sen.
1: Sana gülüp durma.

0: Mis, mis.
1: Ne çay içiyor?
0: Cennet be, cennet. Ulan ilk zamanında getirmiş peder bizi buraya be.
1: Direkt tatil köyüne gidelim işte baba. Kaydıraklı havuzlar. Kaydıraklı havuzdan ağır çekimle kayan... Açık büfe yemek. Sonra yine... Anne biz boşuna geldik buraya.
2: Sensin boşuna lan. Terbiyesiz herif. Ne biçim konuşuyorsun? Rahmetli deden her yaz bizi buraya getirirdi. Şuraya bak. Cennet, cennet. İnsan biraz vefalı olur. Ayıptır be.
3: Ayol aradan geçmiş 40 yıl. Senin çocukluğunla bunlarınki bir mi?
1: Yürüme anne.
4: Heh ya, gel buraya annem benim. Sonunda beni anlayan biri çıktı şu ailede ya.
0: Tabii. Oyna. Oyna Türkan Hanım. Tribünleri oyna. Aklın sıra deliriyorum ayağına yatıp çocukları kendi safına çekeceksin değil mi? Beni taca çıkaracaksın değil mi? Yemezler. Benim evlatlarım akıllıdır. Onlar her zaman paran... Aman yani babanın tarafını seçerler tabii ki.
1: Baba sanki helikopterimiz var. Kime neyin şeklini yapıyor?
0: Bak eserinle gurur duyun. Birader selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
0: 4 kişiyiz. Gördüğün gibi aileyiz. Çadır falan istemiyoruz. Karavanımız var. Bir gün kalacağız. Kaç para?
5: 650 lira.
0: Ne?
5: 650 lira efendim. Beyefendi iyi misiniz?
0: Türkan 650 diyor.
3: Müsait o demek ya.
6: Başını sağ olsun bacım. Ölüm sebebi neydi Mefta Hanım?
3: 650'den gitti.
0: Ulan zaten küçükken de sevmezdim burayı. Babam hep alıp bizi buraya getirirdi. Neymiş? Şifalı suymuş. Yok bildiğin Allah'ın suyu işte ya. Rahmetli annemin elinde egzama vardı. Efendim egzamalarına çok iyi gelirmiş. İşte iyi falan da gelmedi. Bütün vücuduna yayıldı kadıncağız.
3: Michael Jackson gibiydi rahmetli. Sıtkı'cığım plan yaparken karına danışmazsan işte başımıza gelecekler belli.
0: Buyur sürpriz yaparsın danışsaydın der. Sürpriz yapmazsın sen de hiç ince ruhlu değilsin der. Evladım bak beni dinleyin. Sakın ola ki evlenmeyin çocuğu. Çünkü evlilik çıkmaz bir sokaktır. O sokağın böyle içine girdin mi bir daha dışarı çıkamazsın.
1: Adam. Evlenmek bence de çok mantıksız.
0: Bence de öyle evladım. Çünkü ortaya senin gibi bir ürün çıkarsa elbette mantıksız.
4: Aa babacığım bence hiç öyle bir şey söyleme. Sonuçta 23 kromozom anneden, 23 kromozom da babadan geliyor.
3: Çok güzel tabii bak. Melike'nin şair olmak istemesi mesela boşuna değil. Benden gelen kromozomlar kıymetli tabii onda.
0: Peki ya Ali? Bak esprili, hazır cevap, fırlama, bitirim. Benim 23 kromozomun da kime gittiği belli. Boşuna uğraşma hanım, sen kaybedersin.
3: Bu mu bitirim? Bu mu bitirim? Ayol baksana, Harry Potter'ın hallecesi bu. Ay vallahi size servis yapacağım derken ben doydum.
0: Türkan, börek güzel de biraz deve hamuru gibi olmuş be.
3: Ne yapayım? Yolda rahat olsun diye. Mış mış mış ondan öyle ki yetişemeyecek.

0: Şimdi yaktım seni baba.
1: Doğruluk mu cesaret mi?
2: Doğruluk tabii ulan. Benim göbek adım doğruluk.
1: Annemi hiç aldattın mı baba?
2: Buyurun. Evlat değil, anakonda yılanı. Koynumuzda yılan beslemişiz Türkan, haberimiz yok.
3: Çocuk soru soruyor, düşünmek için oyalama bize.
2: Vay be Türkan. Demek sen de şahmeran çıktın ha. Ben kim, aldatmak kim? Benim ancak dilimde yavrum. Ananızı aldatacağım ama nefsimi kökünden keserim daha iyi. Asla ananızın üstüne gül koklamam ben. Herkes bunu böylece bilsin, kayıtlara geçsin, daha fazla asabımı bozmayın benim.
1: Tamam o zaman, çeviriyorum ben.
3: Hadi bakalım. Allah bana geldi. Hadi düşün, hazırlıksız yakalandım, dur.
1: Anneciğim, doğruluk mu cesaret mi?
3: Tabii ki cesaret.
2: Aa, demek ki hanımefendinin bazı sakladığı şeyler var ki doğruluğu seçemedi.
3: Ay, illa bir şey söyleyeceğim diye bir şey yok Sıtkı. Allah aşkına bir sus.
1: Anne.
4: Babamı dudağından öp.
3: Yok artık.
2: Ay. Evet Türkancığım, hayatım oyunun kuralları bu. Yani biz şimdi ana baba olarak kurallara uymazsak evlatlarımıza nasıl örnek olacağız? Ay. Öper misin canım lütfen?
3: Tamam, oyun sonuçta bu, mecburuz değil mi? Evet. Dur bir yol, öyle komik komik şeyler yapma.
2: Gol!
3: Ay bak, bunlara eğlence çıktı bunlara.
2: Güzel oyunmuş be. İyi de oynayalım.
1: Anne, o ses neydi ya?
4: Ne bileyim?
5: Sakin olun, korkmayın. Sakin olun, sakin. Korkmayın. Korkmayın, korkmayın, bir dakika, sakin olun.
3: Siz geçin bakın, karavana girin siz. Girin karavana, kapatın kapıyı, girin. Sıtkı? Sıtkı neredesin? Neyin nesisin sen, vallahi terliği indirdim miydi senin beyninin pekmezini akıtırım ben.
5: Korkmayın, korkmayın, ben buradayım, korkmayın.
3: Ayo, sen ne ara korktun da ne ara çıktın oraya?
5: Duruma hakimim, korkmayın.
3: Biz de sana güveniyoruz.
4: Baba, 650'yi vereydik iyiydi.
1: Ya, balta giymemiş ormanlara biz bayağı karavanla girdik ya.
3: İn oradan, in şu terliğimi fırlattım, gitti oraya, git al. İn.
5: Gidiyorum.
1: Abla sanırım...
3: Kesildi ses, neyse.

0: Tebrik ederim sana. Ben hayatımda senin gibi hızlı kaçan birini daha görmedim.
1: Ben korkmadım ki. Sadece sizleri korumak için pozisyonumu değiştirdim, o kadar.
2: Benim hayallerim yıkıldı baba. Hani babalar kız çocuklarının kahramanıydı?
3: Hadi sen kız çocuğusun. Yarın evlenip koca evine gideceksin. Ben daha çocuğum ya. Babamdan ne görüyorsam aynısını yapacağım ileride. Korkak bir baba olacağım çocuklarımın gözünde. Kaldıramıyorum bunu Melike.
1: Aman be. Amma da bıdı bıdı yaptınız lan sabahtan beri vır vır vır vır vır vır. Ne var yani Melike Hanım? Senin gibi bir şair içinde güzel bir malzeme oldu işte, öyle değil mi? İleride dersin ki benim babam naif bir adamdı. Senin için de farklı bir macera Ali Bey. Gördün değil mi? Ya gerçek hayat tablette yaşananlar gibi değil evladım. Askerde var ya, seni ne biçim döverler biliyor musun?
0: Ay vallahi bırak Allah aşkına Sıtkı, hepimiz oradaydık. Zıt dedin, çıktın zıpladın karavanın üstüne. Bir de korkmayın ben buradayım diyorsun.
4: Rıza dayılara gittik, bir dayak yemediğimiz kaldı. Termal dedin, kamp dedin, domuzlara yem oluyorduk az kalsın.
1: Eyvah.
4: Şimdi de kesin kaybolduk işte.
5: Arabanın freni tutmuyor.
4: Freni tutmuyor. Bütün dertlerimiz bitti, bir frenin tutulmaması kaldı.
0: Fren mi tutmuyor?
5: Korkmayın. Panik yapmayın. Arabanın kontrolü bende, korkmayın.
2: Hayır ya, olamaz. Ben şimdi ölemem, yazacak daha çok şiirim var.
4: Sus kızım. Alma önünü, ağzını.
5: Korkmayın. Arabanın kontrolü şu anda benden çıktı ama korkmayın.
4: Allah'ım yarabbim.
2: Ne?

0: Sus mu dinleyecek tuttu çocuk?
1: Dikkat edin!
2: Satan! Satan!

0: Yaşayacak mı baba?
1: Ve kayışı ölmüş oğlum.
2: Allah rahmet eylesin Sıtkı, ne yapacağız yani?
1: Vallahi arabayı bu şekilde hareket ettirirsek motoru yakarız Türkan. Şu hale bak be.
0: Tamirci bulacağız da arabayı yaptıracağız. Eşek ölecek, gülecek.
3: Ya bir dakika bir dakika, nasıl yani, tatile gidemeyecek miyiz baba?
1: Bak evladım, engeller bazen ilham vericidir. Bu da maceramızın bir parçası değil mi?
3: İyi de benim telefonumun şarjı bitiyor.
1: Babadır yani tek derdimiz burada. Baba!
2: Bağırma kızıma.
1: Tabii senin kızın sanki benim halamın oğlu.
2: Şu haline bak, kirpas içindesin Sıtkı. Yaklaşmayın yavrum, babanıza hastalık kaparsınız.
1: Dur şuradan bir herif geliyor, şuna sorayım.

0: попадем.
1: Lütfen durur musunuz? Lütfen durur musunuz?
2: Aleyküm selam. Ben Muhtar Murtaza. Bu da çocuklarımın anası Filiza. Mevzu nedir?
1: Ah Murtaza Bey, biz ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. V kayışı koptu.
2: V kayışı.
1: V kayışı koptu. İşte ne fark eder, sıktı. Ay vallahi yolumuz yarıda, hevesimiz kursağımızda kaldı. Kısacası böylece ortada kaldık yani.
3: Hemşerim vallahi niye güldüğünü anlamadım ama zor durumdayız. Bize acil bir tamirci lazım.
2: Tamam tamam. Kadınlar çocuklar atlasın traktörü. Biz de karavanı traktörün k***na bağlayalım. Yaşar Usta'ya gidivereyim.
4: Heh yaşa.
3: Tamam. Hadi geçin yavrum traktöre.
1: Tamam. Tamam.
5: Sende halat var mı Muhtar?
1: Çanta bağlayayım, çanta bağlayayım.
5: Bir dakika. Hadi bakın.
4: Allah'ım ilk defa traktöre biniyorum ya. Aşırı yerel bir duygu.
6: Kızımız turist galiba. Turist değil abla. Melankolik.
7: Olsun. Müslüman, Katolik, melankolik. Ne olacak canım? Hepsi insan.
2: Abi yardım edecek miyim? Hani karavan sizin, biz size yardım ediyoruz ya. O bakımdan diyorum yani. Oldu kadar gari. Vitesi boşalt. Hadi bakın, boşalt.

0: Yaşarız da ilk bakışta anlar sonra niye olduğunu.
1: Garavan bu.
2: Anlıyorum.
3: Allah kabul etsin Sıtkı. Karavan olduğunu yeni anladı. Arızayı tespit edip bize teslim etmesine ömrümüz yeter mi, ben hiç bilmiyorum. Ay, ay. Ay daldım oturdum, kim bilir en son ne zaman temizlendi burası.
2: En son ne zaman?
4: Hiç.

0: Nasıl yani?
1: Sen bu karavanı 3 güne, bilemedim 5 güne hazır bil.
2: Ne? 3 güne 5 güne mi? Türkan.
1: Buranın adı yavaşlığa geliyor ya.
2: Ustam yapma, ne olursun. Bak Antalya'ya tatile gidiyoruz. Yani her şey dahil şeyine bir ton para verdim ben. Kurban olayım ustam, şu bizim arabayı bu akşama yetiştir be. Nerede yatacağız, nerede kalkacağız, ne yiyip ne içeceğiz? Çoluk çocuk vallahi perişan oluruz.
3: Olur mu öyle şey Sıtkı baba? Tanrı misafirisiniz siz. Perişanlık yok. Gazacak yerimiz de, paylaşacak ekmeğimiz de, bana çok şükür.
2: Ya. Allah razı olsun muhtarım, sağ olasın.
3: O zaman traktörden gidelim gari.
2: Bavulları da alalım. Ali yardım edin bize oğlum.
0: Ne yaptığını, o kıt traktörle mi gideceğiz?

0: vakit. Hadi.
1: Efendim buyursunlar. Buyursunlar. İşte burası da bizim fakirhane. Ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık seyran olunmuş. Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım. Adamlar bizi samanlığa dağıtıyorlar. Ne yapacağız? Allah büyük diyeceğiz.
3: Keşke komik olsan Sıtkı.
1: Aslında siz buyurun evde yatın. Biz samanlık yatacağız diyecektik değil mi? Ayıp olur da kabul etmezsiniz diye sizi buraya ayarlayalım dedik. Hadi buyurun. Dinlenin sonra sofraya bekliyoruz.
4: Tamam muhtarım. 5 dakikaya kadar geliyoruz.
3: Nereye geliyoruz 5 dakikaya? Nereye geliyoruz? Çırpas içindeyiz. Nereye geliyoruz? Bak, nereye geliyoruz 5 dakikaya? Nereye geliyoruz 5 dakikaya?

0: Canısı sağ olur. Hadi biz bir kendi kendimize üstümüzü başımıza hadi. Bir yerlerden çamaşır suyu, mamaşır suyu bir şeyler al. Allah aşkına bir toz bezi al, ıslak mendil al, ıslak havlu al. Ne olur dokunamıyorum ben hiçbir yere.
1: Tamam Tükkancığım, sakin ol. Şöyle hayırlısıyla bir yerleşelim. Gideceğim, ne istiyorsan alacağım. Sanki şehrin göbeğinde oturuyoruz. Etrafımızda da alışveriş merkezleri var, arasını satayım ya.
2: Anne, priz nerede görüyor musun?
0: Her yer priz yavrum. Sen görmüyor musun? Ha? Kız ne arası priz burada? Ne prizi? Şu hale bak. Ay vallahi fena oluyorum ben. Ay bu ne? Ay Sıtkı, görüyor musun şunu? Ay Sıtkı. Kolonya getirin vallahi ben.
1: Aman Türkan'ım. Türkan'ım gitme. Gitme, bizimle kal Türkan'ım. Bak sana söz veriyorum. Yemekten sonra temizleyeceğiz buraları. Eğer şimdi öyle bir şey yaparsak insanlara ayıp olur. Onları hor görüyoruz, küçük görüyoruz gibi anlarlar. Yapma aşkım. Gitme aşkım. Yapma aşkım. Bırakma bizi.
0: Aşkım mı dedin sen bana?
2: Evet anne. Aşkım dedi. Ya bak iletişim kopukluğumuz geçiyor galiba. Ay yeniden aile mi oluyoruz?
0: Sıtkı ağlıyor musun?
1: Yo, gözüme saman kaşıdı.
0: Ay, ay bak bir geliyor bir geliyor. Yeter kızım yeter, yıkadın yeter, yıkama. Yıkama yeter mi, çekilin mi kurayım, çekilin. Çekilin mi kurayım, çekilin. Ay. Hastaneden beri ilk defa oluyor Sıtkı. Hastaneden beri ilk defa oluyor. Bir de hastaneye gitmeyelim Allah aşkına. Buralarda hastane de yoktur. Ha nereye götürürler beni? Artık ebeme mi bakar bana?
3: Filiz abi. Hı? Bıkmış da şimdi bunun namusundan sandalyeden. Sene zahmet. Yer sofrası grubu etsin ya. Ahçede bahçede yiyelim. Ayakla toprağa değsin zavallı. Hasretli bu şeyler şimdi kırsal şeyler.
2: Aferin lan Muhtar. Doğru diyorsun vallahi. Seviyorum lan seni. Sene zahmet şunları da aşağı götürüver bari.
3: Heh, ulan bir an hakikaten seviyorsun anlamadı. Elime veriverdin gene tepsiyi.
2: E ne olacak? Seviyorum, seviyorum. Hadi, hadi ha, seviyorum.
3: Seviyorum.
2: Hadi.
3: Yalandan seviyorum.
2: Yavaş götür.
3: Safım ben saf.
2: Seviyorum seviyorum hadi. He. Hoş.

0: geldiniz, sefalığa getirdiniz. Sizin gibi İstanbul'lu bir aile ağırlamaktan pek çok çok çok şeref duyuyoruz.
1: Ay, sofra yerde, her taraf tozdur şimdi. Tabak yok, peçete zaten yok.
2: Efendim, çocuklarımız Şerife ve Salim.
1: Ay, ne zahmetler ettiniz, bizim için böyle güzel sofralar hazırladınız, tokuz biz.
0: Aa, ama yalan söyleme, açsınız, yoldan geliyorsunuz.
1: Evet, açız. Niye böyle bir yalan söyledim şu anda ben de bilmiyorum.
2: O zaman hadi bakayım, soğumadan alın gari.
0: Hadi buyurun, hadi geç kızım sen, geç.
1: Kenem'e ne var mıdır acaba burada? Allah'tan böcek ilacımı aldım yanıma. Aynı tencereden mi yiyeceğiz? Neyse artık, kapa gözünü dal Türkan. Ben çok çok almayayım ben. Pek güzel.
0: Afiyet olsun.
1: Turşuyu da sen yapıyorsun herhalde, değil mi?
0: He vallahi abla, ben yaptım kendi el cazlarımla.
1: Sirkesini bol tutaydın bari, mikrobu da alır hem. Oh maşallah Sıtkı.
0: Haydi afiyet olsun. Çocuğum, ayran. Ha? Ha, biraz daha.
1: Vallahi biz de yorgunluktan...

0: Sağ ol, sağ ol. Evet. Bu da herhalde bu şekil değil mi? Yeniyor. Sıralaktan mı?
1: Sıralaktan.
0: Çok güzel. Yeriz bunu da yeriz yemekten sonra. Sıtkı biber al, biber pek seversin. Bak acı biber.
1: Acı güzel. Çok.
2: Sıtkı baba mı?
0: Oh oh oh oh.
2: Dök dök dök ayranı.
0: Oh hadi bakalım. Ayran da pek güzel olmuş. Ben

0: yapacağım şimdi, rezil olacağız millete.
1: Dükkan dur. Şu anda en heyecanlı yerdeyim. Konsantrelim bozma benim.
2: Çocuğum, istersen hemen girme. Birkaç dakika bekle. Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Ay, sus.
0: Ay yok. Ay yok yok yok yok yok. Ay Allah'ım, ne yapayım ben, nerelere gideyim? Ne yapayım ben, nereye gideyim?
4: İşte Sıtkı baba, bizim köy böyle. Dedelerimiz zamanında yokuşun dibine yapmışlar. Biraz yürüyorsun değil mi?
2: Selamünaleyküm.
4: Ama maksat spor olsun gari. Onu koşmanın dişçi. Bu da bizim Onur. Hasibenin oğlu.
2: Muhtar maşallah, evler çok güzel ya.
4: Oh, köy havası ciğerlerine çeksin kuzum.
2: Vallahi billahi. Vay vay vay muhtar, bu ne ya? Cafer'in yeri. Berber, dişçi, terzi, çıkıkçı, okuma, üfleme, sünnetçi. Ya bir adama bu kadar yetki verilir mi? Yorulur ya.
4: Sorma Sıtkı baba, sorma. Derdimiz de adam büyük. Bütün köyü kökünden satacak bu namussuz.
5: Babamızın ayına satmayacağız elbet. Karşılığında çok para alacağız. Zengin olacağız muhtar, zengin.
4: Hadi lan yürü Sıtkı baba. Para için doğduğu toprağı satan nelerini satmaz ki Cafer?
5: Ülen vizyonsuz muhtar. Köyü de kendin gibi geri kafalı yaptın. Senin değişme zamanın geldi de geçiyor bile. Gel gel, kaçma gel.
4: Ne kaçacağım lan senden? Senden kaçan senin gibi olsun gari.
5: Küçükken de hep böyleydin, hep kaçak küçek. Gel gel, kaçma gel.
4: Çay içeyim mi Sıtkı baba?
2: İçerim vallahi.
4: Uzatma abi, bize iki çay ver bakayım.
5: Çaylar hiç oldu.
4: Sen davet edildin mi oturuyorsun Musi?
5: Davet istedin mi acaba?
2: Beyler beyler, Allah aşkına yapmayın, sakin olun. Aynı köyde yaşayan insanlarsınız. Yarın yine yüz yüze bakacaksınız muhtar.
4: Şeytan görsün bunun yüzünü diyeceğim mi? Şeytana yazık.
2: Tövbe tövbe, peki mesele nedir arkadaş?
4: Milletin kafasını bulandırıyor bu namussuz. Bütün zeytinlikleri satlayacak.
6: Vallahi billahi Cevdet Bey, sen eğer benim zeytinliklerimi güzel bir fiyata alıp bir de üstüne diğer köylülerin zeytinliklerinden bana komisyon verirsen bütün köyü tapusuyla beraber senin ayağına getiririm. O yasa bir gün çıkacak.
4: Ay şöyle ya.
7: Kafası çalışan adamı seviyorum ben Cafer. Büyük işler yapacağız hem de büyük.

0: boş kişiyi oturttunuz ayol.
1: Tekin abla, biz de senin gibi şeyli gallara benzemek istiyoruz.
2: Hazır böyle bir fırsat varken arkadaşları da çağırıverem dedim ha?
0: Ay vallahi. Ay kara tahtalar falan da hazırlamış. Ay çok güzelmiş ya. Ay, tamam peki. Hadi bakayım. Tamam. Teveşim var burada. Ha. Tamam. O zaman önce senin dediğin gibi kendimize karı değil kadın diyerek işe başlıyoruz. Ne diyoruz kendimize? Kadın diyoruz. Ne diyecekmişiz? Kadın.
1: Kadın.
3: Kadın.
0: Yani karı demiyoruz. Ne demiyoruz?
1: Karı.
0: Çünkü biz kendimize saygı duyalım ki başkaları da bize saygı duysun. Ve aynanın karşısına geçip kendimize şu soruyu soruyoruz. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz?
1: Oho, saygı ne demekmiş Türkan abla? Bizim evde merhaba bile bayramdan bayrama. Vallahi çocuklar evde birbirlerle göz gözü gelince ne diyeceğini bilemiyorlar.
0: Ama hayatım önce söz istemen lazım. Güzel söyledin bu lafı ama. Peki, istediğimiz hayatı yaşayabilmek için önce gerekli ortamı hazırlamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Kişisel bakımımıza dikkat etmemiz lazım. Hanımlığımıza, kadınlığımıza, hijyenimize, neyimize?
3: Hijyen.
0: Hijyenimize ve kendimize dışarıdan bakabilmemiz lazım. Kendi aranda konuşma. Ama olmuyor. Olmuyor.
1: Kesin bir şey oldu. Konuşsan ya oğlum. Ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Gene takıldı bu çocuk.
0: Dur bakayım dur. Çocuğum bir nefes al önce, bir nefes al. Ha konuş şimdi.
4: Babamla Cafer zeytinlik yüzünden meydanda birbirlerine girdi anne. Kavga çıktı. Olaylar olaylar.
0: Ay. Ne zeytinliği ayol, ne diyor bu?
1: Ya Cafer diye şerefsiz bir köylü kurnası var. Zeytinliklerimizi sattır, bina diktireceğimiş buralara.
0: Ayol bir zeytin ağacı kaç yılda yetişiyor, haberi var mı bunun? Yürüyün arkadaşlar, ben okulda çevre ve temizlik bakanıydım. Bunların yanına bırakmayacağız bunu, yürüyün gidiyoruz. Yürüyün.
5: Böyle gitmez hala, şu gaydiri kutmam. Butların aklına uydukça ölürken az gideceğiz valla.
6: Senin aklına uyarlarsa da vicdan kaybından gidecekler vicdan.
0: Kendilerle.
6: Ya bir dakika be kardeşim, arada kaldık, dayağı biz yiyoruz ya.
7: Muhtar doğru söylüyor. O zeytinlikler dedelerimizden miras. Sattırtmayız.
8: Gerizekalı Süleyman. Dedelerimizin bıraktığını bir ileriye taşıyoruz işte. Zenginleşeceğiz oğlum, zenginleşeceğiz. Kötü bir şey yok ki bunda. Hem ne demişler? Zenginden, sıcaktan zarar gelmez.
0: Tüh seni.
7: Vallahi Muhtar, bu beni inandırdı. İyi bir teklif gelirse ben satarım arazimi.
5: Aferin lan Süleyman.
6: Bu ne Süleyman? Bir 30 saniye düşünelim ya lan. Hemen sattın gitti. Kör Musa'nın ipiyle kuyuya indir mi hiç? Oha deyiverli adama, oha!

0: çekmeyi peşkeş çekmeye utanmıyor musun bakayım sen?
1: Ben çekmiyorum abla, o çekiyor.
0: Zeytinlikleri peşkeş çekmeye utanmıyor musun sen?
2: Tamam dükkan ne yapıyorsun Allah aşkına, delirdin mi ya? Sana ne zeytinden zeytinlikten? Kimin gazına geldin, ne ara gaza geldin?
0: Allah aşkına biraz duyarlı ol. Sabahları kahvaltıda ekmekle peynirle duvarları mı kemiriyoruz biz? Salataya zeytinyağı diye motor yağı mı koyuyoruz?
3: Duy bunları gari, duyuyorsun değil mi?
0: Lütfen artık bu sadece bu köyün meselesi değil, memleket meselesi. Zeytin bizim canımız, feda olsun kanımız.
4: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi o köy işte bu köy. Yavaşlar köyü. Zeytinliklerin imara açılması meselesi yüzünden burada da gerginlik yavaş yavaş büyüyor. Kendisi annem diye demiyorum ama burada gerçekten çok ilginç bir direnişçi var artık. Gerçek bir zeytin sevdalısı.
0: Zeytinliği kesenlik!
2: Aman!
5: Aman slogan yok. Oralara girme çıkamayız. Kurban olurum Türkan'ım, kurban olurum.
6: Komünistler de geldi, panayıra döndü ortalık. Provokör müsünüz bacım sen?
5: Ne biçim konuşuyorsun lan karımla? Düzgün konuş.
4: Tam arkasında da benim canım babam, cesur yürek, Sıtkı Mutlu.
6: Allah Allah, onlar tanrı misafir Cafer. Allah kitabı bu işe karıştırma. Muhtar düpedüz, apaçık, illegal komünist bunlar. Köyümüzü karıştırma, huzurumuzu bozma.

0: gelmişler. Dış mihrakla.
1: Sensin ulan dış mihrak. Hormonlu tohum, şuursuz köylü kurnazı seni.
0: Allah, bizim öf ve adetlerimize göre bir kadın kıyısında kocası varken böyle konuşmaz. Elin adamına gider yapmaz. Sıtkı Bey. Sıtkı Bey. Sıtkı Hanım desek daha mı doğru olur acaba?
1: Ne deniyor aşkım?
0: Lan dur.
1: Medeniyetten vazgeçme. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç, unutma.
0: Ulan bana bak. Senin mor fotörünü ha. Seni bak yumrukla değil bilgiyle döverim lan. Senin gibi hanzolar para sahibi olacağına varsın Sıtkı'ya hanım köylü desinler. Zenginliği kesenin.
1: Otur Sıtkı.
0: Çekil, indir lan. İndirme sen önce gel. Bırakın lan.
2: Sana bir şey diyeyim mi Şerife? Demişler ki Sıtkı öldü. Kral asıl şimdi geri döndü. 23 kromozom bende. Sıkıntı yok.
3: Ali, sen ne diyorsun ya?
0: Hayatım bak, jandarma gelmeden buradan bir an önce giderim. Sormazlar mı adama, ulan sizin nüfus kütüğünüz Bakırköy'de. Buranın zaptiyesi siz misiniz diye.
3: El sallayın hadi, el sallayın.
1: Bu güzel tabiat bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
4: Benim arazi dededen kaldıydı. Çocuklar hayırlısı çıktı. Görmedik.
1: Sen dersin. Ver bakayım. Aç bakayım ağzını.
4: Diş yok diş.
1: Ya, çene var ama can konuşuyorsun. Sende diş var mı?
0: Var.
1: İyi. Al afiyet olsun. Hop. Ne diyor?
0: Başka herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı?
1: Tabii su, ayran mayran bir şeyler getir.
0: Tabii.
1: Şeyle birlikte dağıtacağız sonra.
0: Su ve ayran. Su ve ayran.
5: Su getir bakayım.

0: Aa, sen nereden çıktın ya? Öyle her kadrajda varsın. Şaka mısın?
1: Gerçeğin ta kendisiyim. Köyümüzde böyle güzelliklere denk gelemiyoruz da ben de kayıtsız kalmayayım dedim. E biliyorsun, duyarsızlık çağımızın hastalığı.
0: Laflara bak. Ağzında güzel laf yapıyor. Laf cambazı mısın sen?
1: Yok, çobanım. Çoban Mehmet derler bana. Koyunlarım da var, okumam yazmam da.
0: O yıllar Kaliforniya'da geçiyordu. Benim mi haberim yok acaba ya?
2: Bak bir kız. Kız bana bak.
0: Kız sen Mehmet'e mi yürüyorsun yoksa?
3: Ay yürümeyek de ölek bu Keramet abla ya.
2: Yürü yürü de. Baban kızmasın sonra. Hayır eğer kızmayacaksa. Bence yürüme koş koş.
0: Ben şairim Mehmet. Yazarım bir şiir, seni aklıma kazırım. Yazarsan bir şiir, sen sadece bahanesin. Kafiyeye gerek yok. Alır başımı giderim.

0: Of, Allah mutluluğumuzu bozmasın. Oğlan kızım, buldun mu internet çeken bir yer?
1: Ne internet anne ya? Burası o kadar güzel ki aklıma bile gelmedi.
2: Çok şaşıracaksınız ama ben de tabletimi resmen unuttum ya. Bir sürü arkadaşım oldu. Top oynadık, acıktık falan anne.
0: Tabii oğlum. Lanet olasınca şeyden böyle başını kaldırmadığın için İstanbul'da arkadaşın da olamıyordu. Bak şimdi arkadaş edince kafan da çalışmaya başladı.
3: Türkan. He. Sen bana hep duyarsızsın Sıtkı derdi ya. Sanki bu tatil bana çok iyi geldi, beni değiştirdi ya. Ha? Ne dersin?
0: Aman sus sus, dillendirme, nazar değmesin.
3: Sen de bu arada köyün lideri oldun ha.
4: Ay be. Şu işe bak ya.
3: Tatil köyüne tatile gidiyoruz diye yola çıktık. Başımıza gelenlere bak. İnşallah bu hikayenin sonu bitmez. Hayırlısıyla mahallemize, Bakırköy'e bir döneyim. Allah'tan başka bir şey istemem valla.
0: Ay valla kendim böyle bir tuhaf hissediyorum Sıtkı. Ne bileyim, böyle bir faydam dokunuyor memlekete sanki. Bir işe yarıyormuşum gibi hissediyorum. Hiç tatili matili unuttum valla, umurumda bile değil. Baksana hepimizin yüzü gülüyor. Bu köy bize iyi geldi, ne derseniz deyin. Aa, bak horlamaya başladı gene benim öküzüm.
3: Şaka şaka. Nasıl kandırdım Türkan seni?
4: Lan!
0: Kaldırma havayı. Havayı bütün oya odaya yaydın ayol. Yerlemişsin.
2: Baba vallahi istemsiz çıktı ya.
3: Yok, bir de istemli çıkacaktı ya. Şimdi sen Allah rahatlık versin.

0: namussuz yağ gibi akıyor vallahi Şerifem.
1: Teşekkür ederim. Ali?

0: Sen?
1: Ben şiir yazacaktım da sana geleyim dedim.
0: Allah razı olsun. Niyetinle geldim.
1: Şiir yazılmaya başlandı bile diyorsun.
0: Kahve diyorum. Şiirin sosudur diyorum.
1: Biliyorum.

0: süt geliyor.
1: E yani abla doğal olarak.
0: Dolacak mı şimdi bu kova?
1: Dolacak, dolacak.
0: Baksana şuna ayol. Ay ne? Ay dur. Gel.
1: Kesin gene bir şey oldu.
0: Dur.
1: Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Oğlum konuş. Gene takıldı bu çocuk.
0: Oğlum konuş. Nefes al, şöyle bir koşmuş, yorulmuş. Derin derin nefes al. Böyle yap, ellerini böyle yap. Oh, ne oldu bakayım?
2: Müteahhit meydana masa kurmuş. Köylerin tapuları için çek kesiyor. Şimdi de 3 kişi arazisini satmış. Daha büyük olaylar, olaylar.
0: Ay ne diyor? Yürüyün. Çabuk gidelim bakalım. Çabuk gidiyoruz. Gel oğlum. Gel göster bize neredeler bunlar. Gel. Zeytin hayattır. Sofranın bel kemiğidir. Zeytin dalı barışın simgesidir. Zeytinyağı şifadır, ilaç niyetine içilir. Kimse korkmasın. Doğru duvar yıkılmaz. Biz ne istiyoruz? Ağaçlar kesilmesin, kimse zarar görmesin istiyoruz. Hadi.
3: Hadi çocuklar, hadi.
0: Ey ahali! Siz benim arkamda durun. Benim bu müteahhit denen adama 2 çift lafım var. Siz yeter ki haklı davanızdan vazgeçmeyin. Haydi.
4: Büyük sınıfı, canım abi.

0: Kaptan Seyrettin Hoca haklıymış. Siz beni burada bekleyin.
1: Hayırlı olsun emmi. Al.
0: Sattın mı?
2: Ne yapacaksın kızım? Dişlerimi yaptıracağım. Zor oluyor bu yaştan sonra.
0: Yaptır yaptır. Ağzına rezidans da diksinler. Hatta doktora söyle, arka tarafa güzel böyle bir ters dubleks yapsın. Çene sağlam nasıl olsa.
3: Mustafa bakmıyor beni. Asayı satmayacaksanız dışarı çıkın bir zahmet de oksijen azalmasın.
0: Bak beyim, benim sana iki çift lafım var. Koskocaman adamsın.
4: Param var, pulum var, her şeyim var. Böyle şeyler yakışıyor mu bana? Vallahi Türkan Hanım, boşuna hiç çenenizi yormayın. Ben bunları yıllar önce Münir Özkul'dan zaten dinledim. Şimdi böyle ayakta dikilip internet ağzıyla yok zeytinime dokunma, zeytin candır, zeytin hayattır falan deyip tribünlere oynamayın. Sonra da bu insanların gönüllerinde şampiyon olmaya kalkacaksınız değil mi?
0: Tamam, laf ebeliği yapalım istiyorsun. Yapalım o zaman. İyi olan kazansın. Ben sizi müteahhit sanıyordum ama siz stand-upçı çıktınız maşallah. Eyvah eyvah. Atademirer mi geliyor yoksa be ya?
4: Türkan Mutlu. Bakırköy Mustafa Necati İlkokulu'nda okudu. Liseyi birincilikle bitirdi. Sonra Sıtkı Mutlu ile evlendi.
5: Benden bahsediyor.
4: Ev hanımı oldu. İki çocuk annesi Türkan geçenlerde kafayı biraz sıyırdı. Hastaneye kaldırdılar. Psikiyatriye sevk ettiler kendisini. Nasılsınız Türkan Hanım? Kafa hala gidik mi? Toparladınız mı biraz?
6: Türkan abaya bak.
4: Şimdi Sayın Yavaşlar Köyü halkı, 46 raporu olan bu hanımefendinin galyanına gelip ayağınıza kadar gelen bu harika teklifi, yani beni, geri mi çevireceksiniz?
6: Müteahhit doğru diyor, ben sana değil, ben sana, ben de sana çıkayım. Ben müteahhit.
0: Allah, 10 parmağınızda 10 marifet maşallah. O bir müteahhit, o bir stand-upçı, o bir MİT müsteşarı. Valla ben sizin gibi o taraklarda bezi olan bir insan değilim. Basit bir ev hanımıyım. Bir elektrik süpürgem var, bir de toz bezim. Ama bütün mikroplarla savaşırım evelallah, yılmadan.
4: Yıldırırlar efendim. Siz hiç merak etmeyin. Ankara'daki abilerimiz gerekirse sizi de yıldırırlar.
5: Galiba.
0: Valla bizim Ankara'da abilerimiz falan yok. Bizler sade vatandaşlarız. Bizim Ankara'nın vicdanından başka güvencemiz yok. Sen de elinden geleni artına koyma Cevdet Bey. Biz de bu zeytinlikleri sana vermeyeceğiz, sana yedirtmeyeceğiz.
4: Vallahi Türkan Hanım, ben söyleyeceğimi söyledim. Çoluğunuz çocuğunuz var. Sonra ağlamayın hep beraber. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak diye.
0: Yalnız İzmir'in dağlarında da çiçekler açar Müteahhit Bey. Bilmem anlatabiliyor muyum?
5: Allah belanı versin, tüylerim diken diken oldu muhtar. 19 yıldır evliyim, böyle güzel laf başkasını görmedim.
0: 20 Sıtkı, 20.
5: Yine.
3: Vallahi Cevdet Bey, bu komünistler hep böyle boş boş konuşur. Bakmayın siz onlara.

0: Ya ne yapıyorsun?
1: Güldüreceğim. Hepinizi güldüreceğim.
0: Eyvah.
1: Melike, telefonun şarjı var mı?
2: Yok anne.
1: İyi, doldur o zaman, %100 olsun. Hadi. Şerife, Ali, siz de gidin. Etrafta kurumuş zeytin dalı, çalı çırpı ne varsa toplayın getirin.
2: Tamam.
1: Muhtar, Sıtkı. Hı. Siz de

0: şeye, meydana şöyle ahaliyi ay şeklinde tiyatro gibi böyle benim karşıma dizin.
1: Tamam.
0: Anladınız mı?
1: Tamam.
0: Hadi. Gülizar gel buraya.
2: Buyur abla.
0: Neredesin? Heh. Çıkar şalvarını ver bana.
2: Burada mı abla?
0: Evet burada olmaz. Yürüyün hanımlar eve yürüyün.

0: Aba vallahi çok yakıştı sana. Aynı bizim köylü kadınlar gibi oldun ya sen.
1: Esah mı diyorsun kız?
2: He valla. Sanırsın dağlar kızı Reyhan.
1: Ver bakayım, ver.
0: Allah şimdi.
1: Şöyle. Hı. Bakayım.
0: He, şuradan bağlayıver yukarıdan.
1: Böyle buradan bıktırıvereceğiz.
0: Oldu valla. Çok güzel oldu valla. Çok yakıştı abi.
1: Hadi o zaman yürüyün gidelim.
0: Hadi.
3: Arkadaşlar, bakın beni dinleyin. Babacığım, ben size yan yana dizilin dedim. Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya. Top avuta gitti, avuta. Bak, bayrağımız gibi düşünün. Böyle hilal gibi ortada yıldız Türkan olacak. Biz hilal olacağız etrafında, hilal. Aç babacığım mesafeyi. Yarım daire yapacağız, yarım daire. Kol mesafesi, ha? İndir şimdi kolları bakayım. İşte bu be, işte bu. Muhtar, git hemen diğer kalabalığı topla gelsinler. Helal olsun size be. Aç bakayım kolu. Aç. Ha, ha.

benim umudumun kandili, gözyaşımın mendili. Dağdan bağdan aşırmadığım, dilden gönülden sofradan düşürmediğim, türküyle yürüttüğüm, dua ile büyüttüğüm, kardan kıştan kayırdığım, darlada toprağım, ağaçta yaprağım, kara gözlü zeytinim, nasılsın bakayım, ey millen?